Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Libyalı heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti. Erdoğan kabulde ailelerle yakından ilgilendi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi. İran ise iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin milli enerji ve maden politikasında yeni aşamaya geçeceğini açıkladı. Gabar'da günlük petrol üretimin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğalgaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. TRT Haber özel yayınında konuşan Bakan Bayraktar, yurt dışında önemli projelerin de müjdesini verdi. Çağrı Bey'in Somali'de yaptığı çalışmalara değindi. Çok zorlu şartlarda olumlu netice almayı beklediklerini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti heyeti mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. Bugün AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunacak. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında fezleke düzenledi. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Balıkesir'in Sandırgı ve Edremit ilçelerinde orman yangını çıktı. Her iki yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Maviler Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haberleri sunduk.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Cin ve Suç 2. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William

Salih Uzuner, Vladek Olcay Kavuzlu, Baron İstemi Betil, Florsia Gülseren Devor, Babaanne Macide Tanır, En Ümit Sergen, Richard Erdal Küçük Kömürcü, Helen Güven Çulhaoğlu, Doktor Orhan Aral, askerler Alp Öyken, Serhat Nalbantoğlu, Frank Elif Baktır, Leon Armağan Demirören, Stefan Murat Memikoğlu, garson Şakir Gürzumar, uşak Ertan Savaşçı.

0: 1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek doğdu dünyanın iki ucunda. Biri Boston'da, yalnızca zenginlere özgü bir hastanede gözlerini açtı dünyaya. Ünlü banker Richard Kane'in oğlu William Lowell Kane'di. Doğumu tüm ailede bir olay oldu. Ünlü bankanın sahiplerine bir veliaht gelmişti çünkü. Yaşamının ilk yılları, çevresi daima onu şımartan akrabalar ve her istediğini yerine getiren hizmetkarlarla dolu oldu. Diğeri ise Polonya'da bir ormanda dünyaya geldi. Baron'un orman bakıcısının oğlu tavşan avlarken duydu annenin çığlıklarını. Onları bulduğu zaman anne ölmüştü. Eve vardığında bu zavallı bebeğin ertesi güne çıkacağını düşünmediler bile. Yoksul evlerinde ona verecek bir şeyleri yoktu zaten, sevgiden başka. Ama bebek yaşadı. Adını Vladek koydular. 5 yaşına gelmeden evin kızı Florsia'nın kolunda okula başladı. Daha ilk günden okulu çok sevmişti. Eline ne geçse okuyor, okuyordu. Bir akşam Baron Rosnovski kulübelerine geldi. Tek oğlu için şatoda bir arkadaşa ihtiyaç vardı. Köy okulunun öğretmeni Vladek'i önermişti. Ama Vladek Lorsia'yı bırakamazdı. Şatoya birlikte geldiler. Bu arada Richard Kane ünlü bankasıyla oğlunun birlikte gelişmelerini büyük bir hoşnutlukla izliyordu. Londra şubesindeki önemli bir iş için eşini ve William'ı da yanına alarak Londra'ya geldi.
1: Hazırsınız değil mi? Yemeği bekletmeyelim.
2: Yorgunsun Richard, biraz dinlen sen.
1: Yok, geç kalır sonra. Hadi bakalım, bugün oldukça yoruldum ama işleri yoluna koydum sanırım sevgilim.
2: Dönmemiz kesinleşti mi yani?
1: Evet, öbür gün gemide yerimiz ayrıldı canım.
3: Ama baba, biraz daha kalamaz mıydık?
1: Bakıyorum ikiniz de dönmeyi düşünmüyorsunuz. Burasını çok sevdiğiniz anlaşılan. Bense 3 haftadır bıktığınızı sanmıştım.
2: Keşke biraz daha uzatabilseydik Richard. İlk kez seninle böyle bir tatilde birlikte olabildik.
1: Mümkün değil canım. İşlerden daha fazla uzak kalamam. Ama söz veriyorum, bir başka sefer yine böyle birlikte bir tatil yapabiliriz belki.
4: Ya ya ya, imkansız Bay Kane. Çocuğu gemiyle götüremezsiniz.
1: Ama dönmek zorundayız doktor.
4: Bu hem kendisi hem de gemi yolcular için tehlikeli olur. Biliyorsunuz kızamık bulaşıcıdır.
1: Ne aksi.
2: Richard, herhalde kalacağız değil mi?
1: Boston'da önemli şeyler oluyor. Benim de bulunmam gerek. Siz daha sonra gelirsiniz. Zaten daha kalmayı istiyordunuz.
2: Yok Richard, sen olmadıktan sonra kalmak istemiyorum. Birlikte gideriz.
4: Bu imkansız Bayan Kane. Çocuğun yataktan çıkmaması ve sıcak tutulması gerek.
1: Pekala doktor. Siz gerekli ilaçları yazın ve devamlı uğrayın lütfen.
2: Richard, Londra'da kendimi sensiz çok yalnız hissedeceğim.
1: Anne, lütfen. William tehlikeli dönemi atlatır atlatmaz siz de döneceksiniz. Burayı sevdiğini sanıyordum.
2: Evet, gerçekten sevdim. Burada çok tatlı günlerimiz oldu. Böyle uzun zaman hiç birlikte olmamıştık. Keşke kalabilseydin.
1: Hadi sevgilim, gemi kalkmak üzere.
2: Kendine iyi bak Richard. Böyle sahnelerden hoşlanmadığını biliyorum.

0: Seni çok özleyeceğim.
1: Hadi bırak ağlamayı. Bak ben de seni çok özleyeceğim. Bir limon benim için de öp. Hadi canım, gemi neredeyse kalkıyor. Ünlü Titanic gemisi bu. Hani gazetede resmini görmüştük seninle. Bu gemide birlikte dönmeyi planlamıştım ama olmadı. Sana sürpriz yapacaktım.
0: Richard, gemiyi falan düşünmüyorum. Seninle birlikte olmayı istiyorum.
1: Bir başka sefer birlikte oluruz sevgilim. Söz. Hoşça kal sevgilim.

0: Oda servisini çağırıp söyleyeyim kahvaltıyı canım.
1: Buyurun Bayan Keane.
0: Kahvaltıyı buraya, oğlumun yanına getirin lütfen.
1: Emredersiniz efendim.
0: Nasılsın bugün yavrum? Ateşin düşmüş gibi.
2: Başımın ağrısı da geçti anne.
0: Oh, çok iyi. Şimdi birlikte güzel bir kahvaltı edelim.
1: Buyurun Bayan Keane, gazetenizi de getirdim.
0: Teşekkür ederim, gidebilirsiniz. Portakal suyu mu istersin William, yoksa süt mü? Ha?
2: Portakal suyu istiyorum anneciğim. Anne, bu babamın bindiği geminin resmi değil mi? Ne kadar güzelmiş. Felaket. Bu sözcüğün anlamı nedir anne?
0: Ne dedin?

0: Seninle konuşmak istiyorum biraz. William hakkında. Sanıyorum ailenin büyüğü olarak bu bana düşüyor.
1: Buyurun Bayan Kane.
0: Oğlumu kaybedeli bir yıla yaklaşıyor. Artık William için bir şeyler yapmalıyız. Eğitimi için.
1: Özel hocalarını Richard istemişti.
0: William bütün gün evde özel ders alıyor. Sonra da akşamları senin yanında üzülüp duruyor. Böylesine içine kapanman çocuğu da etkiliyor tabii Anne. Daha çok gençsin.
1: Çok genç sayılmam Bayan Kane. 28 yaşındayım artık.
0: William'in yanında lütfen biraz daha mutlu olmaya çalış.
1: Nasıl yapabilirim ki? Richard'ı hiçbir zaman unutamam.
0: Tabii unutamayacaksın. Bu sorumluluğu taşıdığından eminim. Ama çocuğun yanında daha başka türlü olman gerek.
1: Çalışırım efendim.
0: William'ı yatılı koleje vermeyi düşünüyorum. Bizim gibi ailelerin çocuklarıyla arkadaşlıklar kurması iyi olacak.
1: Evden ayrılırsa çok yalnız kalır. Ben de öyle. Zaten 12 yaşında St. Paul'e gidecek.
0: William büyük bir mirasın tek sahibi olacak Anne. Hayatı iyi tanıması gerek. Ayrıca paranın değerini anlamasının da zamanı geldi sanırım.
1: Bayan Kane, William henüz 7 yaşında.
0: Ona bankada küçük bir hesap açtırıp parasını şimdiden kontrol etmesini öğretmek zorundayız.
2: Anne, Bay Monroe'yla dersimiz bitti. Bahçede biraz birlikte dolaşabilir miyiz?
0: William, gelir misin yavrum? Seninle konuşmak istiyorum.
2: Buyurun büyük anne.
0: Bundan böyle

0: Özlüyorum oğlum. Ama baban oturup kendi kendimize acımamızı istemezdi.
1: Ama ben onu daima hatırlamanızı istiyorum.
0: Öyleyim. Seninle ilk kez büyük bir adammışsın gibi konuşacağım. Onun anısını içimizde daima taşıyacağız. Sen de babanın senden beklediklerini yerine getirerek payına düşeni yapacaksın. Artık ailenin reisi, büyük bir servetin varisisin. Bu yüzden çok çalışmalı. Babanın senin için çoğaltmaya çalıştığı bu mirası aynı amaçla yönetmeyi öğrenmelisin. Hı? Beni anlıyor musun William?
1: Evet büyük anne.
0: Sanırım annem de benimle aynı görüşleri paylaşıyor. Babanın yaptığı, başardığı her konuda, ama her konuda daha iyisini yapmaya çalışmalısın. Üzüntümüzü saklayıp yakınmadan yaşamasını bilmeliyiz. Bize zayıflık yakışmaz William.
2: Oh Jasio, Vladek ne kadar değişmiş. Sanki bir beyefendi olmuş.
3: Tabii anne, şatoda her gün Leon'la birlikte. Birbirlerini çok sevdiler. Baron da Villedeki çok seviyor.
2: Onunla övünüyorum doğrusu.
3: İkinizi de nasıl özledim bilemezsiniz. Noel'in gelmesini nasıl bekledim.
4: Hayır ben de yok.
5: Peki ama neden benimle oyununuzu almak istemiyorsunuz? Siz iki düşman general olduğunuza göre birinizin subayı olabilirim. Savaşmayı ben de öğrenmek istiyorum.
6: Yok hayır, seni orduma almıyorum. Çünkü sen bizden değilsin. Aslında bizim kardeşimiz değilsin.
3: Tanrım.
7: Babam seni pek istemedi zaten. Yalnızca annem tuttu.
5: Ne demek istiyorsun Frank? Yani kardeşin olmam hakkında.
6: Artık öğrenme zamanın geldi herhalde. Seni ormanda Matka abim buldu be.
5: Önce çok üzüldüm Leon. Ama sonra düşündüm ki bir orman bakıcısının kanından değilim ben. Çünkü Jasio baba çok kaba ve her zaman bağırır. Hiç kitap filan da okumaz. Ama Helena annemi, Florsia'yı çok seviyorum. Öbürlerini de, beni onlar büyüttüler.
8: Buna ben de sevindim. O zaman belki de hiç ayrılmayız Vladek.
5: Biliyor musun, seni de babanı da çok seviyorum. Siz olmasaydınız ben herhalde bir orman bakıcısı olacaktım. Şimdi ise daha 9 yaşındayım. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Latince öğreniyorum.
8: Sen çok zekisin Vladek. Geçen gün Alman hoca babama kısa zamanda benimle boy ölçecek duruma gelmeye şaştığını söylüyordu. Devamlı okuyorsun. Belki de bu yüzden seninle çok iyi anlaştık.
5: Ama yüzmede ve koşuda sana yetişemiyorum.
8: Ben de seni satrançla yenemiyorum. Sen gelmeden önce çok yalnızdım Vladek. Buraya gelmenden inan çok mutluyum.
5: Saklambaça var mısın?

0: Tamam, buldum seni bu kez.
1: Hadi gel, biraz dinleyelim. Burası çok soğuk, istersen çıkalım.
0: Yok, gel şöyle oturalım. Benim hoşuma gidiyor. Baksana, yukarıda bir tek penceresi var. Etraf loş. Saklanmak kolay oluyor. Önceleri seni burada hiç bulamıyordum. Ama şimdi ben senlerin her tarafını öğrendim.
1: Oynamak için iyi tabii. Yoksa buralarda insan yaşayamaz zaten.
0: Leon, hiç burada zindana atılan olmuş mu?
1: Babam söylemişti. Sanırım özgürlükten önce buraya halkımız kapatılıyormuş.
0: Korkunç bir şey. Ancak düşmanlar yapabilir bunu.
1: Ama biliyor musun Miladek, Avrupa'da savaş her zaman çıkabilirmiş. Babam yolculuğa çıkmadan Alman hocayla konuşuyordu.
0: Baban son günlerde çok düşünceliydi Leon, değil mi?
2: Babanız geldi efendim. Acele sizlerle konuşmak istiyorum.
3: Sevgili çocuklarım, şu anda bütün Avrupa savaş içinde. Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun askerleri başkentimize dayandı. Neredeyse buraya gelirler.
1: Ama güçlüyüz, savaşırız, mızraklarımız, kalkanlarımız var.
3: Oğlum, siz yalnızca savaş oyunları oynadınız. Bu savaş çocuklar arasında geçmeyecek. Tarih kaderimizi belirleyene dek bir yere çekilip beklememiz gerekiyor.
1: Peki ya Vladek?
3: O da

0: Umarım bu olay çocukluğunuzu sona erdirmez. Gelin yola çıkıyoruz.
1: Bledek, ne oluyor?
2: Çıkın dışarı. Bunları diğerlerin yanına götürün çabuk.
1: Düşman askerleri geldiler. Durun, bırakın diyorum. Bırakın, sürüklemeyin onu. Baronun oğlum.
2: Kes sesini. Baronmuş.
1: Baba neredesin?
3: Kesin sesinizi.
2: Nasıl?
1: Leon, yerdekilere bak. Uşaklar, hizmetçiler. Ölmüş bunlar. Buna dek babamı göremiyorum. Yok, baron burada olamaz. Baron hazretleri.
2: Bana sesini kes dedim. Dipçiyi kafana yersen susarsın. Al bakayım.
1: Öldürdünüz onu pis köpekler. Durun, vurmayın ona.
2: Al bakalım sana da öyleyse. Al.

0: Zeynep, bak bahçenin köşesine yağmur suları birikmiş. Gömleğini çıkar, bu suyla biraz temizlenmeye çalış.
1: Leona burada, bu zindanlarda insan yaşayabilir mi derdim. Bak biz yaşıyoruz işte. Neredeyse bir yıl oluyor.
0: Mahzeni iyi bilmeseydin bu kadar yaşayamazdık Viladek. Baron hiç yaşayamazdı.
1: Yaşıyor mu sanıyorsun? Bir yıldır ağzını açmadı. Bizi duymuyor bile. Baksana nasıl yaşlandı. Kirler sanki vücuduna yapışmış. Çıkmıyor ki.
2: Viladek.
1: Baron için bir şeyler yapmalıyız. Askerlerden biraz fazla yiyecek istiyorum, vermiyorlar. Pis domuzlar.
2: Viladek. Yaklaşmana.
1: Baron Hazretleri, konuştunuz. Florsia duydun değil mi?
2: Buraya gel çocuk. Yaklaş. Senin göğsün neden tek?
1: Doğduğum günden beri böyleyim efendim. Süt annem bunun Tanrı'nın bir işareti olduğunu söylerdi.
2: Aptal kadın. Bu senin öz babanın işareti. Otur yanıma. Burada ne kadar daha tutsak kalacağımızı bilmiyorum. Savaşın çabuk biteceğini sanmıştım. Yanılmışım. Zamanımızı değerlendirmeliyiz. Fazla yaşayamayacağımı biliyorum.
1: Hayır, hayır efendim, yaşayacaksınız.
2: Senin hayatın daha başlamadı bile çocuğum. Bu yüzden öğrenimine burada devam edeceğiz. Ama kağıt kalem yok. Her şeyi aklında tutacaksın.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Hakan, sanma durumu, zannetme işi ya da bir anlamda bana göre demek biçiminde kullandığımız bir sözcük var. Nedir o?
1: Sanırım.
2: Ama sanırım yerine çok farklı biçimlerde söylenen sözcükler var.
1: Sözcüğü yanlış bilmekten kaynaklanabilir. Bunlar hep söylüyoruz. Ya da konuşmamıza dikkat etmemekten kaynaklanabilir. Özensiz konuşma. Sanırsam, sanırsam ki, sanarsam ki. Bunlar hep yanlış ve özensiz konuşmaya giren örnekler. Doğrusu sanırım.
2: Eskiler buna Arapça bir sözcüğü kullanırlarmış. Bu anlama gelen zehab sözcüğü.
1: Aa, biliyorum o sözcüğü. Hatta onunla ilgili bir deyim de biliyorum. Zehaba kapılmak.
2: Öyle zannetmek.
1: Öyle zannetmek.
2: Ne kadar güzelmiş. Müziği de güzel. Hı-hı. Ama bugün
1: günümüzde kullanmıyoruz artık.
2: Kullanmıyoruz. Peki sanma durumunu, bana göre anlamını taşısın diye kullandığımız sözcüğün doğrusunu ne olduğunu hatırlatalım mı bir kez?
1: Tabii ki hatırlatalım. Doğrusu sanırım.
2: Sanırım yok.
1: Sanırsam.

0: Yok.
1: Sanarsam yok.
0: Sanırsam ki hiç yok.
1: Öyleyse konuş ki
0: seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

Hoş ola bu nevbahar ey gül sana, gayrı yar sevmek haram oldu bana. Kemani Serkis Efendi'nin Buselik makamındaki eserini Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinledik. Eserin başında da Mehmet Fuat Türk Elman'ın Buselik makamındaki Ney Taksim'i yer aldı. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. TRT Antalya Radyomuzda ağırlıyoruz sizi her gece olduğu gibi. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu gece Buselik ve Nişaburek makamında eserler seçtim sizler için. Buselik makamındaki ikinci eser Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma. Gözyaşlarımı nafile silmez gibi durma. Kalbin yolu ancak yine bir kalbe giderken, gözyaşlarımı nafile silmez gibi durma.

Sıradaki Buse'lik eserimiz yine Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Güfte Nezahat Kuntar'a ait. Serdar Kaşıkçılar'dan dinliyoruz. Benden ayrı düştün artık, bir teselli bulamazsın. Sana sundum öyle bade, iç sen kanamazsın.

Güftesini Nahit İlmi Özeren'in yazdığı Akın Özkan'ın Buse'lik şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Yaş dök ki gönül, eski safa, eski bahar yok. Bir yanda kağıthane ve bir yanda o yar yok. Feryat ederim şimdi bu yerlerde duyar yok. Bir yanda kağıthane ve bir yanda o yar yok.

Güfte ve bestesi Haluk Recai'ye ait Buse'lik eseri Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Kainat-ı ufku midde Serap, mavi alemde nüvazişte Serap.

Mehmet Şafağı, Güfte ve Bestesi Sultan 3. Selim'e ait Buse'lik eserde dinliyoruz. Bir pür cefa hoş dilberdir, müptelayım haylidemdir. Elbet gönül arzu eyler, gül yana her şeb terdir.

Güftesini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı Saadet'in Kaynağın Buğzilik şarkısını Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım.

Güftesi Cansın Erol'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait Buse'lik eseri Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Ne zaman başlar bilinmez, hangi saat, hangi mekan, kalbinin vuruşu odur, bakarsın içinde her an.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Nişaburek makamında eserlerle devam ediyor. Hakan Aydınlığ'ın Ud Taksimi'nin ardından Enfi Hasan Ağa'nın Nişaburek makamında ve beste formundaki eserini Çağlar Fidan'dan dinleyeceğiz. Küşade sinesi bilmem ki bir sehası mı var? Aceptir ol Şeyh-i Hüsn'ün bize atası mı var?

Güftesini Mehmet Sadi Bey'in yazdığı Necmi Pişkin'in Nişaburek makamındaki Ağır Semai var sırada. Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Bilmem ki ne yaptım ben sana, neyledim aya, gördün beni şayeste gam-ı firakına cana.

Garbis Efendi'nin Nişabürek eserini Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Görmek ister daima her yerde çeşmanım seni. Söyle mümkün mü unutmak, söyle cananım seni. Özlüyor ruhum, hayatım, sevdiğim canım seni. Söyle mümkün mü unutmak, söyle cananım seni.

Güftesini Vecidi Bingöl'ün yazdığı Lemi Atlı'nın Nişaburak eserini Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Varsın, gönül aşkınla harap olsun efendim. Cananıma nezreylemişim canımı kendim. Derman aradım derdime, hicranı beğendim. Yansın gönül aşkınla harap olsun efendim.

biniyoruz. Gül yüzün soldukça ömrümden siler her neşeyi. Yıldıran hırçın felaket istiyor bilmem neyi. Ey kader, kıskanma aşkımı, günahımdır benim. Merhamet bekler gönül, çoktan unutmuş sevmeyi.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi ümit ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Abdullah Bey'in güftesini yazdığı İsmail Hakkı Nebioğlu'nun Nişabürek bestesi. İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Lazım değil artık bana can, sevgilinindir. Sevdazedeyim, hasretimiz yağ düğenindir. Zehr oldu hayat, ondan eser pür kederimdir. Efkan ile hiç ağlamasın bülbül, utansın. Neyler susarak inlemeyi bana bıraksın. Rüyazedeyim, hasretimiz yağ düğenindir. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalınız.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Bugün 4 Ağustos Salı saat 13.22. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. Tercih dönemleri devam ediyor, biliyorsunuz ki biz de bunlarla ilgili konuşmayı sürdürüyoruz. Hem bu açıdan hem de birçok açıdan faydalı olan bir sistem var. DABİS, yani Danışman Bilgi Sistemi sevgili dinleyenler. Türkiye İş Kurumu tarafından verilen bir hizmet bu. Mezunların iş gücü piyasası performanslarını değerlendiriyor.

0: göstergelerden oluşan objektif veriye dayalı bir karar destek sistemi. Biz de bu sistemi konuşacağız. Sistemin ayrıntılarını dinleyeceğiz. Gençler nasıl yararlanabilir? Tercih döneminde onlara nasıl yol gösterici olabilir? Dijital olarak nasıl ulaşacaklar? Kariyer konusunda hangi konularda destek alacaklar? Konunun ayrıntılarını Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanı Cansu Ayaşlı ile konuşacağız. Ailece başladı. Cansu Ayaşlı stüdyomuzda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Feyza Hanım. Teşekkür ederim öncelikle davetiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tam da tercih dönemi devam ederken bu konuyu konuşmak aslında birçok kişi için yol gösterici olacak. Önce DABİS'i tanıyalım bilmeyenler için. DABİS nasıl bir sistem, ne zamandan beri kullanılıyor, nasıl süreçler işliyor?
1: Danışman bilgi sistemi, yani DABİS, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2020 yılında geliştirilen bir sistem. Evet. Daha çok yüksek öğretim ve orta öğretim öğrencilerinin, mezunların, velilerinin kullandığı bir sistem. Evet. Bize geçen yıl devredildi. Yani İşkur Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Bundan sonraki süreci artık biz yürütüyoruz, yürütmekteyiz. Bunlarla ilgili de yine şimdi 2,5 milyon öğrencimiz YKS'ye girdi. Onlar, evet, şu anda tercih yapacaklar. 10 Ağustos'a, hı-hı, kadar tercih dönemi devam ediyor. Tercih dönemindeki öğrencilerimiz burada hayatlarının en önemli kararlarını birini veriyorlar. Biz de bunlara destek olmak için bu sistemi kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Biraz tanıtmak isteriz tabii ki de. Tabii daha ki. Önce de tabii sadece yüksek öğretim değil, orta öğretim öğrencileri, yani LGS'ye giren 1 milyon öğrencimiz de bunu kullanabilir. Tabii onların tercih dönemleri bitti. Şu an şu dönemde daha çok YKS öğrencileri, üniversite öğrencileri, yani üniversite adayları diyelim, daha çok kullanabilirler. Şimdi tabii sadece öğrenciler diyoruz ama aileler de çocuklarıyla birlikte, tabii, hangi üniversiteyi yazalım, hangi bölümü yazalım, tercih yapalım diye düşünüyorlar. Aynı heyecan onlarda da, sorumluluklar da tabii ailelerde devam ediyor diyebiliriz. Şimdi bugün aslında yine pek çok evde benzer sorular var. Örneğin işte hangi bölümü yazsak, bu üniversite benim çocuğumu için doğru bir tercih mi, ya da bu bölümden mezun olduğundan iş bulabilir mi gibi, evet, şeyler düşünerek tercih listesi o şekilde biraz da şekilleniyor. Şimdi eskiden bizim zamanımızda da yani daha çok böyle kulaktan dolma bilgiler vardı. Çevreden o bölüm iyi, bu bölüm iyi, ya da bu üniversiteye git gitme gibi
0: bir şeyler
1: vardı.
0: Bir de her sene popüler bir bölüm ve üniversite çıkardı ve herkes oraya yönelirdi vesaire, böyle şeyler, evet, yaşanıyordu.
1: Evet. Şimdi kulaktan dolma bilgiler bazen işe yarıyor tabii de, şimdi artık dijital çağda hem de
0: daha sağlıklı veriler elde edebiliriz.
1: Dayalı bir sistem. O yüzden buradan da danışman bilgi sistemi de o yüzden bu noktada devreye giriyor. Hı hı. Sayın Bakanımız ve Sayın İşkur Genel Müdürümüzün talimatları doğrultusunda bugün biz çok önemli bir gelişmeye imza attık. Buradan herkese de bilgi vermiş olalım. DABİS'i ilk kez İşkur Mobil uygulaması üzerinden öğrencilerimizin, velilerimizin ve mezunlarımızın doğrudan kullanımını açtık. Yani kullanıcılar, DABİS'i kullanmak isteyen kişiler İşkur Mobil uygulamasını telefonlarına indiriyorlar. Daha sonrasında bir kayıt oluşturuyorlar. Hı hı. Çok kısa bir işlem zaten bu. Daha sonrasında orada bizim yine İşkur hizmetlerimiz de yer alıyor. Onlardan birisi olan DABİS'i seçeneğine tıklayarak orta öğretim ve yüksek öğretim göstergelerine doğrudan, yani öğrencilerimiz doğrudan buradan göstergelere erişim sağlayabiliyorlar.
0: Ne gibi göstergeler bunlar? Mesela girdi bir sisteme YKS eden bir puan almış bir öğrenci ya da ailesi, oraya tıkladı, kaydını yaptırdı. Nasıl bilgiler elde ediyor? Mesela üniversitelerin sıralamasını mı görüyor? Yoksa onun haricinde mesleklerin ne kadar işte belli bir süre içerisinde istihdam olanağı sağladığını, o üniversiteden çıkanların onu mu görüyor? Sadece meslek bazlı mı görüyor? Biraz onları açalım.
1: Evet Feyza Hanım, onlardan da bahsedelim. Şimdi bizim yüksek öğretim düzeyinde 15 tane göstergemiz var. Evet. Bunlar istihdam oranı, ilk iş bulma süresi, yani bu bölümden mezun olan kişiler ilk işlerindeki yani ilk başlangıç ücretleri hangi seviyede, hangi aralıklarda yoğunlaşmış, bir mesas kazanç dağılımı diye bir göstergemiz var. Hı hı. Hangi sektörlerde çalışıyor bu mezunlar, ortalama kaç iş değiştiriyorlar, iş yeri sayısı, ya da bir işte de kaç ay çalışıyorlar, ortalama çalışma süresi diye

0: bir göstergemiz de var.
1: Evet.
0: Ya da girişimci oluyorlar mı? Yani kendi işletmelerini kuruyorlar mı? Çünkü bazı öğrencilerde kendi işini kurma gibi bir düşüncelere de olabilir. Bu girişimlerini kurduktan sonra da ne kadar faaliyet gösteriyorlar? Girişim yaşam süresi diye de bir göstergemiz var. Ya da akademiye devam ediyorlar mı? Özellikle akademisyen öğretim görevlisi olmak isteyen öğrencilerimiz de yine bu göstergeden de yine yarar aranabilirler. Ya da hangi ölçekli firmalarda çalışıyorlar? Büyük ölçekli firmalar mı? Küçük ölçekli firmalar mı? Bunun gibi pek çok göstergeyi bu ekranlardan görebilirler. Kullanımı şöyle. Dabis işkur mobili telefonlarına indiriyorlar öğrenciler. Oradan Dabis seçeneğine tıklıyorlar. Daha sonrasında yüksek öğretim düzeyini seçtiklerinde karşılarına çıkan ekrandan puan türü, üniversite ve bölümü seçtikten sonra buradaki 15 farklı göstergeyi seçerek hem seçtikleri bölümün o gösterge değerine oranına bakıyorlar hem de Türkiye genelindeki bu bölümün ortalamasına bakabilirler.
1: Üniversiteyi de görüyorlar değil mi?
0: Evet, üniversite
1: Üniversiteyi
0: üniversiteyi ve bölümü seçmeleri gerekiyor göstergenin değerinin açılabilmesi için. Sistem bu şekilde kurgulanmış düzeyde. Ama şimdi buradaki verilerden bahsedelim biraz da Feyza Hanım. Veriler hangi veriler? Verilerimiz 2010 ve 2024 yılları arasındaki mezun verilerinden oluşuyor. Orta öğretim için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alıyoruz verileri. Yüksek öğretim ise YÖK tarafından, Yüksek Öğretim Kurulu'nun tarafından aldığımız mezun verilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki kayıtlı istihdam verileriyle, çünkü buradaki verilerimiz hep böyle iş gücü piyasası göstergeleri, istihdam oranı gibi göstergelerimiz olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki bu verilerle anonimleştirilerek eşleştiriyoruz. Daha sonrasında mikro veri setleri oluşturuyoruz. Daha sonrasında bu belirlediğimiz yöntem raporunda belirlediğimiz hesaplama yöntemleriyle birlikte bu göstergeleri hesaplıyoruz. Ve kullanıcıları bu şekilde sunmuş oluyoruz diyebilirim.
1: Çok kapsamlı.
0: Evet.
1: Hakikaten tek bir açıdan bakmıyor. Mesela sadece iş bulma olanağı demiyor da işte girişimcilik açısından da değerlendiriyor mesela. Veya akademisyen olma fikri varsa orada önüne kadar açık onu gösteriyor. Aslında çok kapsamlı bir değerlendirme. Bazen hedef konusunda da sıkıntı yaşadığı için gençler, onlara da bir yol gösterici olabilir aslında.
0: Evet, yani merak ettiği üniversitenin bölümünün herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünü oradan tıkladığında bunun istihdam oranı kaç? Bu ne kadar sürede iş buluyor? İş bulma süresi de hani önemli bir kavram. Bunlara rahatlıkla erişebilirler. Buradan bakıp kendilerince o bölüm hakkında fikir sahibi olabilirler. Çünkü bu veriye dayalı, gerçek yani çalışma hayatta dayalı bir sistem olduğu için de hani güvenilir verilerde sunduğumuzu söyleyebilirim Feyza
1: Peki,
0: Hanım.
1: Peki yıl bazlı değişimi görebiliyor muyuz? Dediniz ya 2010 ve 2024 arası diye. İşte 2010'da şöyleymiş de 2024'te böyle olmuş gibi o değişimi görüyor muyuz yoksa genel bir değerlendirme mi?
0: Yani yok. Az önce de bahsettiğim gibi 2010 ve 2024 yılları arasında toplulaştırılmış verileri alarak biz bu analizleri, istatistiksel analizleri yapıyoruz. Yani öyle 2025'teki istihdam oranı 2024'teki gibi
1: öyle
0: bir kıyaslama
1: ayrı değil.
0: Evet. Her yıl zaten biz bunları güncellediğimiz için güncel veriler zaten. Hani o şekilde söyleyebilirim. Buradaki bölümlerde ondan bahsetmek isterim. Bölümler bazı gruplandırmalar yapılmış. Çünkü yani benzer nitelikteki bölümler aynı gruplara alınmış. Bu durumda da 81 lisans ve 42 ön lisans bölümü var. Yani şöyle, mesela hemşirelik bölümünde ebelik de var. Mesela ebelik yazınca çıkmıyor. Çünkü o ebelik bölümü hemşirelik bölümünün içerisinde yer alıyor. Onlar o grupta yer aldığı için gruplar o şekilde gruplandırma yapılmışlar. Yine hani açık öğretim mezunları, 35 yaş üzerindeki mezunlar analiz kapsamında dışında tutulmuş. Bunun dışında işte staj gibi kayıtlarda alınmamış, analize dahil edilmemiş. Bu şekilde söyleyebilirim.
1: İstihdam olanaklarına baktığımızda mesela en çok hangilerinin öne çıktığını görüyorsunuz siz şöyle bir baktığınızda?
0: Yani örnek bölümler üzerinden örnek verecek olursak, örnekte hemşirelik demişken sağlık alanını mesela ele alalım. Hemşirelik grubunda yaklaşık %92 oranında bir istihdam

0: oranı var. Oldukça yüksek yani. Eczacılıkta keza %94, fizyoterapide %82 seviyelerini görüyoruz. Ama şimdi burada hepsi çok iyi yüksek oranlar, ama bununla birlikte mesela diğer göstergeleri de bakmakta fayda var. Sadece hani istihdam oranı yüksekmiş deyip hani bu bölüm benim için en uygun, en doğru tercih demek de değil. Hani bunları da, yani diğer göstergelere de bakmak lazım. Mesela az önce bahsettiğim ilk iş bulma süresi. Yani şu, bu demek oluyor ki bu bölümden, hemşirelik bölümünden mezun olan bir kişi ne kadar sürede, ilk işine ne kadar sürede giriyor? Burada da yine bizim alt kırılımlarımız var. Mesela ilk iş bulma süresinde mezun olmadan önce diye bir kırılım var. Bu, yani mezuniyetine kadar ki 6 aylık süreçte iş bulmuşsa eğer, bu kırılıma giriyor. Ya da ilk 6 ayda, 0-6 ayda iş bulanlar, 6-12 ayda iş bulanlar, bir de 12 ay ve üzerinde iş bulanlar olarak, alt kırılımlar olarak verdik bu göstergenin değerlerini. O şekilde söyleyebilirim. Mesela eczacılık mezunlarının önemli bir kısmı mezun olmadan önce, mezun olmadan çalışma hayatına da katılabiliyorlar. Mesela fizyoterapi grubunda bu biraz daha uzuyor. Yaklaşık yarısı, bu bölümden mezun olanların yaklaşık yarısı ilk işini 12 ay ve daha uzun sürede bulabiliyor. Tabii bunları da değerlendirmek gerekiyor. Öğrencilerimiz bu bölüme ilgisi vesaire varsa. O şekilde söyleyebiliriz. Yine mühendislikten örnek verelim. Mühendislikte çünkü çok yoğun, talep edilen ve iş bulma imkanı da yine hani olan bir bölümler. Makine mühendisliği olsun, elektrik elektronik mühendisliği olsun, endüstri mühendisliği olsun. Bunlar yine istihdam oranlarına baktığımızda %82 ile %85 arasında dağılım gösteriyor. Ama bunlar da yine, bunların da yine önemli bir kısmı ilk işlerini yine hani mezun olmadan önce de hani ilk iş hayatına adım atabildiklerini yine bu göstergelerle görebiliyoruz.
1: Aslında çok büyük değişim de olmamış şimdi sizin söylediğiniz verilere baktığımızda. Bir 10 yıl önce de böyleydi. 20 yıl önce de hatırlıyorum böyleydi. Yani bazen diyorum ya, çok popüler bölümler ön plana çıkarılıp sanki herkes oraya yönelmeliymiş ve oradan çıkınca kesin hemen iş bulurmuş gibi bir algı ortaya çıkıyor ya, aslında bunu da kırıyor bu sistem. Yani gerçekten kayıtlı verilerle hareket ettiği için, dediğiniz gibi bir kulaktan dolma bilgiyle hareket etmek yerine buradan yazılı olanlara bakmak son derece önemli olabilir. Böylece sadece acaba birilerinin dolduruşuna mı geliyoruz yoksa gerçek bir veriyle mi hareket ediyoruz, ona da bakmak lazım. Dediğiniz gibi çok boyutlu bir değerlendirme gerekiyor zaten. Bunu dün de biz konuşmuştuk hocamızla, özellikle tercih sürecinde öğrencilerin dikkat edeceklerini onunla da bakmıştık. Çünkü sadece iş kolay bulunuyor diye bir yere girerseniz mutsuz olma olasılığınız da çok fazla, ya da o işin yeterliliğini yerine getiremediğiniz için yine iş bulamama olasılığınız da olabilir. Çok şeye bakmak lazım. Konuşacağız, evet. Sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine Davis'le ilgili konuşmaya devam edelim.

0: saat 13.41 devam ediyoruz yayınımıza sevgili dinleyenler. DABİS yani Danışman Bilgi Sistemi Türkiye İş Kurumu tarafından verilen bir hizmet. Biz de tam da tercih dönemindeyken genç mezunlara iş kariyer rehberliği yapan bu çalışmanın ayrıntılarını konuşmayı sürdürüyoruz. Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanı Cansu Ayaşlı stüdyomuzda. Ve devam ediyoruz konuşmaya. Şimdi birçok yönden değerlendiriliyor dedik. Birçok gösterge var aslında dedik. Onların bir kısmına baktık. Başka hangi göstergeler vardı bizde?
1: Evet Feyza Hanım. Bir işte ortalama çalışma süresi diye de bir göstergemiz var. Bu göstergede oldukça kıymetli. Çünkü bize sadece işe girmeyi değil, işte kalmayı da anlatıyor bu gösterge. Hı-hı. Bir bölümün mezunları işe giriyor olabilir ama sürekli iş değiştiriyorsa da bu önemli bir göstergedir. Tabii. Mezunların girdikleri işlerde ortalama ne kadar süre, kaç ay çalıştıklarını gösteren bir gösterge bu da. Diğer göstergemiz ise iki iş arasında geçen süre. Yani bir kişi ilk işinden ayrıldıktan sonra ikinci işe ne kadar sürede geçebiliyor, ne kadar bekliyor yani. Yeniden iş bulma süre, yeniden iş bulabilirliği kolay olan bir bölümü tercih etmeleri de yine mezunlarımızın göz önünde bulunduracağı bir gösterge olarak söyleyebiliriz. Bir de kamuda çalışma oranı diye bir göstergemiz var. Özellikle öğretmenlik, sağlık olsun, hukuk olsun gibi alanları tercih edecek olan öğrencilerimiz varsa da, eğer kamuda çalışmak istiyorlarsa, kamu personeli olmak istiyorlarsa da bu göstergeye bakarak, bu göstergedeki oranlara bakarak fikir sahibi olabilirler. De sektör bazına dağılım diye bir göstergemiz var Feyza Hanım. Yani mezunlar hangi sektörlerde çalışıyor? Bir örneğin bir mühendis yalnızca sanayide mi çalışıyor? Yoksa bilişim, enerji, savunma sanayi gibi yerlerde de mi çalışıyor? Bunlara sektör bazlı kırılımlarımız var. Hangi oranlarda ne kadar çalıştıklarını da bu gösterge aracılığıyla görebilirler. Firma büyüklüğü dağılımından da yine bahsetmiştik. Mikro ölçekli, küçük ölçekli, orta ölçekli, büyük ölçekli firmalarda mı çalışıyorlar diye. Daha sonra akademide çalışma oranı var. Girişte bahsettiğimiz akademisyen olmak isteyen öğrencilerimiz varsa akademide çalışma oranını göstergesine de göz atabilirler. Nitelik uyuşmazlığı diye de bir göstergemiz var Feyza Hanım. Yani ilk kez, belki de çoğu kişi bu göstergeyi ilk kez duymuş da olabilir. Ancak çok önemli bir gösterge. Bir kişi mühendislik mezunu olabilir ama

0: mezun olduğu eğitim düzeyinin altında bir işte çalışıyorsa buna nitelik uyuşmazlığı deniyor. Yani genel olarak bahsetmek gerekirse DABİS de mezunların eğitim seviyesine uygun işlerde çalışıp çalışmadıklarını gösteren bir gösterge. Niteliklerine uygun işlerde mi çalışıyorlar, niteliklerine uygun olmayan işlerde mi çalışıyorlar diye bu göstergeye de bakmalarında fayda var öğrencilerimizin. Yönetici pozisyonlarında çalışma oranı diye de bir göstergemiz var. Bazıları daha hızlı yönetici oluyorlar. Mezunlarda yönetici pozisyonlarının çalışma oranlarını gösteriyor. Özellikle işletme, iktisat, mühendislik gibi bölümlerde yine daha çok değerlendirilebilecek bir gösterge olduğunu düşünüyoruz. Girişimcilik oranından da yine bahsetmiştik. Girişim, yani kendi işletmesini kuruyorlar mı? Buna dair bir gösterge. Girişim yaşam süresi ise bunu sürdürebilmek de önemli tabii ki de girişimlerini. Ne kadar süre faaliyet gösteriyorlar? Onlara dair oranlar var burada da. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yalnızca DABİS'te bu göstergeler var ama bu göstergeleri seçtiğimiz göstergeyle Türkiye genelini karşılaştırıyorduk. Bir de karşılaştırmalar diye bir özellik var. Bundan da bahsetmek isteriz. Karşılaştırmalar alanına girdiğimizde iki farklı bölümü ya da aynı bölümün iki farklı üniversitedeki durumunu da görebilirler.
1: Bu yani, çok güzel.
0: Evet. Yani iki farklı üniversiteyi yazıyorlar, seçiyorlar yani uygulama üzerinden. İki farklı bölümü seçtiklerinde grafikte oluşan grafikte göstergeyi seçtiklerinde hangi üniversitede daha yüksek bu oran seçilen gösterge, hangi üniversitede yani istihdam oranı daha yüksek ya da daha düşük gibi göstergeleri de yine grafikle görsel şekilde buna kolaylıkla erişebilirler. Bu da önemli bir gösterge. Çünkü iki bölüm arasında kalıyor öğrenci mesela. Ayrı ayrı seçmektense aynı grafik üzerinde görebilmek de önemli.
1: Çok iyi.
0: Evet. Önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Karşılaştırma özellikle iyi. Çünkü o açıdan bayağı kafa karışabiliyor o dönemde. Hangisi daha iyi olur? Şuraya mı yazsam? Belki yazdığı onun gelecek olan tercihi evet. Mesela. Orada işte çok daha rahat tercih yapabilecek buraya baktığında.
0: Yani ya da sıralamasını değiştirecek. Tercihte sıralamada biliyorsunuz ki önemli. Evet. Oradaki göstergeye bakarak yine hani öne alacak ya da daha alt sıralara yazacak vesaire. Onu da o şekilde yapabilirler. Bunlardan bahsedebilirim.
1: Eğitim alanına baktığımızda dediniz ya mesela kamuda çalışma oranı, atanma oranlarını da gösteriyorlar diye. Mesela öğretmenliğe baktığımızda hangi öğretmenlik daha çok ataması yapılıyor gibi görünüyor şu an bakıldığında? O da çok merak edilen konulardan biri.
0: Yani evet, onu şu an açıp elimde olan bir veri olmadığı için şu an söyleyemeyeceğim Feyza Hanım, ama uygulama üzerinden rahatlıkla görebilirler.
1: Onu da görebilirler.
0: Evet, yani istedikleri öğretmenliği oradan seçtiklerinde orada hani kamuda çalışma oranıyla da akademide çalışma oranı gibi göstergelere oradan erişim sağlayabilirler. O şekilde bahsedebilirim. Yani şunu da altını çizmek istiyorum Feyza Hanım. Yani şimdi burada da bir kullanıyorlar ama da biz hani illa da şu bölümü seçin özellikle, yani şu bölümü seçin ya da bu bölüm kesin iş buldurur gibi bir şey yok. Böyle diyen bir sistem tabii değil yalnız. Ondan da bahsetmek gerekir çünkü. Çünkü kariyer sadece bölüm tercihinden de ibaret değil. Kişinin ilgi alanı, hedefleri, yetenekleri, yabancı dil bilgisi, tabii, staj deneyimi olsun, kişisel gelişimi, bunlar da kariyer yolculuğunu etkileyen faktörlerden birisi. DABİS sadece burada bu karar vermek değil, bu süreçte sadece karar verirken ihtiyaç duyulduğun bu verileri kullanıcılarımıza, yani öğrencilere, mezunlara ve velilerimize sunmayı amaçlıyoruz.
1: Seçenekleri karşılaştırmaya yarıyor aslında. Onun kafasında bir seçenek var. Tabii evet, ki şu da olabilir, bu da olabilir, bu benim için uygun. Onlar arasında bir tercihle ilgili sıkıntı yaşadığında buraya girip karşılaştırma yapabilir.
0: Evet, oradan öğrencilerimiz baksınlar, kafaları karışan bir şey olursa da baksınlar. Bunlar dışında da yine kendileri baktılar ama hani yine profesyonel destek almak istiyorlarsa da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimizle giderek onlardan destek alabilirler. Ya da İşkur İş ve Meslek Danışmanlarımız var bizim il müdürlüklerinde ve hizmet merkezlerimizde görevli. Onları da biz de yetkilendirdik. Onlar da onların yanına da giderek profesyonel destek alabilirler. da biz göstergelerine onlar eşliğinde de bakabilirler. Yani bu şekilde destek olunabilir.
1: Bir kez daha hatırlatalım. Mobil üzerinden kayıt olacaklar DABİS sistemine. Önce bir indirecekler, sonrasında kayıt olacaklar. Ardından tüm bu bilgilere erişebilecekler.
0: Evet, mobili indirsinler. İşkur mobil uygulamamızı indirsinler. Daha sonrasında kayıt oluşturacaklar.

0: tercih döneminde diliyorum bu arada.
1: Peki, biz de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tam da bu dönemde ihtiyacı olan bilgileri verdiğimizi düşünüyoruz. Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanı Cansu Ayaşlı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda El Razi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz?

20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yarenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz beş kadın bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 30 Haziran 1940. Spor tarihinde pek görülmemiş olayın yaşandığı gün. Fenerbahçe Stadı o dönem atletizmin büyük müsabakalarından biri olan Gün Kupası'na ev sahipliği yapıyordu. Sarı lacivertli takım adına yarışan Melih Kotanca, cirit atma, 200 ve 400 metre koşu olmak üzere tam 3 altın madalya birden kazandı. Kadıköy'deki yarışlar uzamıştı. Kotanca'nın ise yetişmesi gereken Fenerbahçe vefa maçı vardı. Aksi halde futbol takımı sahaya eksik çıkacaktı. Beşiktaş'a gitmek için Kurbağalıdere'de onu bekleyen motora koştu. Yolda atletizm formasını çıkarıp futbol takımının formasını giydi. Motor Şeref Stadı'nın rıhtımına yanaştığında milli küme karşılaşması çoktan başlamıştı. Melih 10 kişi başlayan arkadaşlarına geç de olsa kavuştu ve maça dahil oldu. Fenerbahçe bu müsabakada vefayı 4-0 yenerken sarı lacivertli takımın 2 golünü Melih Kotanca attı. Atom lakaplı Fenerbahçeli Melih Kotanca aynı günde hem atletizmde 3 madalya kazanarak hem de futbolda 2 gol atarak büyük bir başarıya imza attı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı'm. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. İlk Türk astronot Alper Gezer Ağacı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürüyüş

yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da düzenleniyor. Görüşmeler yarına kadar sürecek. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı, Hürmüz Boğazı konusunda Tehran'la anlaşmaya yakınız dedi. İran ise iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Oman'la temas halinde olduklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. FETÖ'cü teröristin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında fezleke düzenledi. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Kurum en düşük emekli alanlara ödenecek farkın 7 Ağustos'ta yatırılacağını duyurdu. Ödemeler banka hesaplarından yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini değerlendirdi. Mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Türkiye'nin 100 yıl sonra Kerkük'te petrol sahalarına ortak olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz dedi. Bakan Bayraktar, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Listelere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. Haberleri sunduk.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yüksek askeri şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Katıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti heyeti mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. Bugün AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasındaki çalışmalar neticesinde yıl sonuna kadar 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti. Hedef 2028'de bu rakamı 17 milyon haneye çıkarmak dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretiminin rekor kırdığını da söyledi. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Delege sistemini değiştiriyoruz dedi.

0: Suriye'deki yerel medya kaynakları Suriye ordusuna bağlı birliklerin Irak sınırına takviye birlikler sevk ettiği ve bölgede teyakkuz durumuna geçirdiğini öne sürdü. Irak sınır muhafızları komutanı ise sınırdaki durumun normal olduğunu, Suriye tarafındaki hareketliliğin Irak'ın bilgisi ve koordinasyonu dahilinde gerçekleştiğini açıkladı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Libyalı heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz güçle mücadele konuları ele alındı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Etimesgut Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'na yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Rüşvet içerikli telefon mesajları da soruşturma dosyasında delil olarak yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Maviler Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, yer yer 2 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyi yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2.5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, Hak'tan ve adaletten ve Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz sanat tarihçisi ve sanatçı, ressam daha özelinde, Sayın Mustafa Önal. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Mustafa Bey, bu programda sanatın ölümünü ve günümüz sanatının meşruiyetini konuşalım ama isterseniz teknolojiden de bahsedelim. Teknoloji, evet, sanat ilişkisini, yani yapay zeka dediğimiz
2: bu mevzularda oldukça
1: üstümüze önemli. Üstümüze gelen kendi yarattığımız canavar mı diyelim, ne diyelim artık bilmiyorum ama.
2: Evet, şimdi sanatın ölümü lafını ilk güçlü olarak işte Friedrich Hegel etmiştir, sanatın ölümü diye. O tamamen başka bir noktadan girmiştir, işte Alman idealizminin doruk noktası kabul edilen filozof. Yani sanatın felsefe ve din gibi diğer formlara göre mutlak ruhu ya da işte mutlak ideayı, düşünce ve gerçeğin beraber diyalektiğini tam olarak ifade etme kapasitesinin tükendiğini öne sürüyor. Çünkü yani Yunanlıların antik çağında sanatın güzeli arayışının doruk noktasına ulaştığı, görevini tamamladığı, en yüksek eylem noktasına ulaştığı anlamında bunu söyledi. Yani yoksa ölmüştür değil, tarihteki en yüksek işlevini tamamlamış, yerini daha soyut düşünsel biçimlere bırakmıştır gibi anlamak lazım. Ama ondan sonra mesela tarihsel kırılma noktaları bakımından bu tezin

0: pratik hayattaki yansımalar işte fotoğrafın icadıdır mesela, en bilindik yani en ünlü olanı. İşte kamera obscura adıyla 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında bu fotoğraf makinesi icat edildikten sonra dediler ki resim sanatı bitti. Artık bu çok daha mükemmel şekilde mimesizin Rönesans'taki devamı anlamında tabiatı, doğayı, görüngüler dünyasını mükemmel şekilde ifade edecek bir araca kavuştuk. Resme gerek kalmadı falan filan gibi. Ama insan bir şeyi aynen fotoğraf makinesinin mantığıyla dahi yansıtmaya, taklit etmeye kalkışsa yaptığı şey basit bir taklit olmaktan, fotoğraf makinesinin yaptığı şeyden çok daha farklı noktalara gitmekte. Çünkü evet, İnsan faktörü var orada. Tabii. Kendisi ne yaparsa yapsın mutlaka kaçınılmaz olarak işin içerisine girmekte. Yani onun ruhu mesela işte eğlenceli hayatları, piknik yapan insanları falan anlatan bir ressam vardır mesela. Şimdi sanat aslında sıkıntının çocuğudur ama yani bunları yok, Monet değil, onlar daha başka, şimdi oraya da geleceğim de. Ama yaptığı bütün resimlere eğlenceleri anlatmasına rağmen ressamın mesela hüzünlü bir iş dünyası var, bir hüzün havası yansıyor. Yani bakıyorsun eğlenen, piknik yapan insanlar falan ama resimde bir hüzün var yani. Bu onun bile belki hesaplamadan oraya aktarmış olduğu belki kendini de şaşırtan bir şeydir yani. Böyle bir şey. Bunlar var. Şimdi Hegel'in dediği hani mutlak ruh kendini üç biçimde açığa vurur diyordu. İşte gerçek, rasyonel olandır diyordu. Din ve felsefe kalır ona göre bunu ifade etmek için, onu da eksik bırakmamış olmak için söylemiş olayım. Yani fotoğrafın icadı resimde aslında hiç beklendiği gibi, söylendiği gibi bir kırılma falan asla yaratmadı. Daha sonra ilk modern akım sayılan izlenimcilik dediğimiz bir döneme geldik. Fransız empresyonizmi derler, orada evet, çıkmıştır falan. Yani bu ilk modern
1: akım sayılır. Monet'i oradan bağlayabiliriz belki. Çünkü
0: yani Monet evet izlenimcidir, Fransız izlenimcisidir Monet ve Manet başlattı. 1862-64 salon sergisinden reddedilince eserler daha sonra impresyon ismiyle.
1: Monet'in empresyon şey diye bir ismi var.
0: İzledim. Var yani impresyon şey yani isim de zaten evet oradan geliyor. Şimdi bunların da aslında felsefesi dayanakları 1700'lü yılların filozofu, İngiliz filozofu David Hume'e bağlanır. İlk kapitalist akım da sayılır bu aynı zamanda, ilk modern akım. Çünkü anı yaşama duygusu vardır ve izlenimcilikle sanat dış dünyadan iç dünyaya doğru daha büyük bir kırılmayla kaymıştır yani. Şimdi 20. yüzyılda ise yani 20. yüzyılın daha ilerleyen zamanlarında çok daha başka bir yere geldi bu iş. Yani o kadar belki birçoklarına göre, hele zamanında öyleydi yani, çığırından çıktı ki artık resim sanatını mesela kendi içerisinde anlamanın çok mümkün olmadığı, işte kendi plastik iç sorunlarına yöneldiği falan yorumlarının çokça yapıldığı, artık halktan daha kopuk bir noktaya geldi. Kavramsal sanatın yükselişi var daha sonra. Marcel Duchamp denilen önemli bir sanatçı var. Yani 20. yüzyılın en büyük isimlerinden birisidir bu. Bu işin tarihinde. O artık nesneyi değil, seçimi ve sunumu sanat eseri yaptı. Mesela bir bisiklet tekerini, efendim bir pisuarı alıyorsun, fabrikasyon bir ürün yani, insan bile üretmiş değil yani. Alıyorsun fabrikanın ürettiği ve binlerce, milyonlarca benzerinin olduğu bir ürün alıp üzerine imza attığı zaman sanatçı, o artık bir sanat eseridir demiş oluyor. Yani temeli de şuraya danıyor. İşte Ahmet Mehmet'ten başka birisidir mesela. Ahmet işte gül sever, Mehmet hercai menekşe sever. Yani onların tanımının, kendi yapılarının ifadesine katkı koyan bir şeydir. Onların o seçimleri kimliklerinin parçasıdır. Dolayısıyla diyor, benim seçtiğim nesne de diyor beni yansıtır. Çünkü benim seçimimi yansıtıyor bu diyor. Ve o noktadan sonra işte kavramsal sanat gelişiyor. Ready made deniyor buna, hazır nesne. Yani hazır bir şey alıyorsun, üstüne imza atıyorsun. Sanat eser oluyor. Bu tabii korkunç bir çığır açtı. Duchamp'tan sonra gelenler de mesela işte maniyeri şekilde aynı şekli tekrar etmeye falan çalıştıkları zaman, aynı zamanda akıllı bir satranç ustasıdır da bu Duchamp. Onlara dedi ki yani hazır nesnenin kendisi yeniden üretilebilir bir şey değildir dedi mesela. Orada da onu noktalamış oldu. Şimdi bu kavramsal sanatın yükselişi oldu. Daha sonra ne oldu? İşte yani boş salonlar, işte ne bileyim boş tuvallerin sergilendiği sergiler görüldü. İşte Kate Arnott is an artist yazan bütün tuvallerde aynı şeyi tekrar ediyor. Kate Arnott bir sanatçıdır yazısından başka tuvallerde hiçbir şey olmayan bir sürü tuvalin sergilendiği yerler oldu. Boş işte kanını sürüp sergileyen, saçını koparıp sergileyen insanların bulunduğu bir döneme gerildi. Daha sonra da 1960'lı yıllarda, yani İngiliz kökenlidir ama yani Amerikan sanatı olarak daha çok bilinir. Çünkü özgün örneklerini orada aldı. Andy Warhol denilen bir adam gelir. Yani pop art ile beraber tüketim kültürünü sanatın nesnesi yapmıştır. Yani onun işte çok bilindik Marilyn Monroe resimleri vardır. Yani bunu sonsuz sayıda üretmiştir ya da sonsuz sayıda üretilebilir halde ortaya koymuştur. Orada şey ortadan kaybolmaya başlar. Aslında Marilyn Monroe'nun kendisi ve aurası ortadan kendisiyle ilgili olarak kalkmaya başlar yani. Resimlerin kendisi ortaya gelmeye başlar. Şimdi İzmir'de mesela yıllar evvel ben bir sergiye gitmiştim. O sergide bilgisayar tarafından çıktısı alınmış resimler vardı. Renkli, soyut, güzel şeylerdi falan ama ressamın, sanatçının kendisinin elinin değmişliği falan yoktu yani. Dedik bu nedir diye sorduğumuz zaman, ya dedi bir program yazdık. Herhangi bir matematik formülünü bu programa verdiğin zaman onunla ilgili bir resim çıkartıyor bilgisayarda. Sizin sanatınız nerede burada dediğimiz zaman o da şu cevabı verdi. Çünkü onların hepsini sergilemiyorum. Aradan seçtiklerimi burada sergiliyorum. Bu benim seçimimi, dolayısıyla beni yansıtıyor, sanattır denildi mesela.
1: Müsaade ederseniz bir müzik arası verelim.
0: Evet, evet, güzel.
1: Romantik dönemin çok önemli bir bestecisi biliyorsunuz. Franz Liszt'in Mi bemol 1 numaralı piyano konçertosunun 1. bölümünü dinleyelim. Londra Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Claudio Abbado şef ve çok önemli bir piyanisttir. Marta Argyri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Mustafa Bey, hızınızı kestim yine ama mesela teknoloji ve sanat demişken iş şeye doğru gidiyor. Yani yapay zekanın müdahalesine doğru gidiyor. Evet. Vallahi ben korkmaya başladım. Bir müzik eserleri besteliyorlar. Mozart'ın çocukluğunu hatırladım yani. Yeni yeni çok etkileyici şeyler yapıyor yapay zeka.
1: Yani yapamadığı şey yakında herhalde kalmayacak yani gerçekten. Şimdi o İzmir'deki sergiden bahsetmiştim. Bundan daha sonra da işte postmodern süreç dediğimiz bir sürecin içerisine yöneliyor sanat. Yani işte bir anlamda belki modernizmin devamı ne olduğu yıllarca tartışıldı. İşte bir anlamda ondan apayrı yönler olan bir dönemin ismi falan. Ama şu an itibariyle aslına bakarsanız postmodern süreçte değil. Artık çoğunun dediği gibi postmodern sürece geldik. Postmodernizmin de sonrasına geliyoruz. Şimdi burada bir parantez içerisinde şunu tamamlamak isterim. Sanat, yani batılı anlamda sanat ve sanat tarihi bir yenilikler tarihidir. Yani hep yeniler yer alır.
0: Orası doğru.
1: Ya bunların birçoğu belki yani sanat tarihi içerisinde bildiğimiz yerleri edinecek düzeyde bile belki değildir yani. Tartışılır ki postmodernizmde bunlar çok tartışıldı. Yani postmodernizm işte modernizmin gelip getirip insanları duvara çarptırdığı sanatı, sanatçıları, ondan sonra da geri çekip eski dönemlere tekrar bakıldığı, yeniden bir değerlendirme yapılmaya çalışılan bir dönem oldu. Yani modernist dönemin insanlarda, insanlık tarihinde çok derin yaralar açmış olduğunu da burada söyleyelim. Çünkü hani insanın aklı, yapısı var, ruhu var dedik, hani başka yönleri var. Aklı ilahlaştırmıştır modern dönem. Aklı haddinden fazla ilahlaştırmıştır. Bu da gerçekten akıl almaz yaralar açmıştır. Çünkü yani çoğu aslında öyle değildi. Algılamak da belki o açıdan daha zordu. Ama yani bunu sindirmeye çalıştılar falan. Belki yanlış bir yönde gitti birçoklarının görüşüne göre. Şimdi yenilikler tarihidir dedik. Mesela bir örnek vereceğim. Çok keskin bir örnektir.
0: Tabii.
1: 19. yüzyılın ikinci yarısının, 20. yüzyılın ilk yarısının, bir yüzyılın neredeyse çok büyük bir Rus ressamı vardır. İlya Efimovich Repin denilen. Sanat tarihi kitaplarında falan, bu yenilikler tarihi kitaplarında adını göremezsiniz. Halbuki yani Fransa'ya falan gitmiş, empresyonist resimler, o dönemin sanat tarihine giren resimlerini falan görmüştür yani. Beğenmemiştir, küçümsemiştir. Kendi son derece güçlü bir ressamdır. Hatta Profesör Kemal İskender'in bir söyleyisinde duymuştum. Yani anlık insan ifadesini sanat tarihinde bundan daha kuvvetli aksettiren, yansıtan bir ressam yoktur falandır. Çok etkili içidir. Adını hiçbir yerde göremezsiniz. Halbuki bir yüzyılın çok büyük bir ressamıdır bu. Neden? Çünkü sanat tarihi yenilikler tarihidir batır anlamda ve bu adam da o yeniliğin içerisindeki akıma uymadığı için dışarıda bırakılmıştır yani.
0: Yani bu Rus ressamlarda bakın adı duyulmuş değil diyorsunuz. Mesela ben Ayvazovski'de gördüğüm o ifade gücünü...
1: Tabii yani insanlık tarihinin en büyük deniz ressamıdır
0: Ayvazovski.
1: Hayır, Repin de yani bilen herkes bilir de. Yani bu şekilde yenilikler tarihi olarak sunulduğu zaman içeride pek yer verilmez bunlara. Hani nasıl bir anlayışı var batılı anlamda sanat tarihinin, onu örneklemek için söyledim. Şimdi Rönesans, Mimesis dediğimiz şeyle doğayı taklit etti. İşte romantik sanatçı kendi duygusunu sanatına konu etti. İşte gerçekçi toplumsal hakikati yansıtmaya çalıştı. Gerçekçilik de yani hani toplumda derler ya o fotoğraf gibi yapıyor falan aynısını, o anlamda değildir yani. O naturalizm diye belki daha çok geçer. Gerçekçilikten kasıt tamamen şeyi aktarmaktır. Toplumun iç açıcı olmayan gerçeklerini ifade etmekle ilgili bir şeydir. Şimdi günümüzü anlatabilmek için 1981'de yazılmış bir kitap var. Çok önemli ve belirleyici bir kitap olmuştur bu. Fransız işte düşünür, kültür teorisyeni Jean Baudrillard, onun yazdığı Simülasyon ve Simülakra denilen bir kitap vardır yani. İşte hatta Matrix filmi vardır ünlü, 2000'lerin başında falan çekilmiş, tamamen oraya dayanır. Orada mesela Neo vardır, o sakladığı yasa dışı disk vardır, o sattığı falan, o kitabın arasına bırakmıştır onu filmin başlangıcında falan, tamamen buraya dayanır. Şimdi simülasyon dediğimiz şey şudur, yani bir şeyin taklidi. Eskiden gerçek vardı, gerçek önemliydi. Dostoyevski'nin dediği gibi gerçek her şeyin üstündeydi. Ama simülasyon dönemi başladı. Yani bir şeyin artık simüle edilmesi. Simülasyon hala gerçeğe işaret ediyordu. Hala gerçeğe işaret ediyordu simülasyon. Simülakrada gerçek ortadan yok oldu. Artık bu simülasyonlar gerçeğin kendini aldı. Dolayısıyla insan yani ne yapacağını bilemez. İşte benliğini oluşturamaz. Neyin peşinden nereye nasıl gideceğini bilemeyen şaşkın bir hale geldi. Tabii böyle bir durumda artık sanat nereye gider, ne olur? İşte yapay zeka tartışmaları falan, yani yapay zeka her şeyi yapıyor ama bir öz bilinçten yoksun. Hala evet, kabul tabii. görmüyor ama ileride nereye gidecek? Bunlar tartışmalı durumlar.
0: Konuşacak daha çok şey var ama maalesef evet. programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Gerçekten çok istifade ettim. Sağ çok olun. Şey öğrendim. Sağ olun. Çok sağolunuz. Efendim, Mustafa Ünal Beyefendi'yle yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.

TRT Radyo 1'de yeni güne birlikte merhaba dediğimiz Günaydın Türkiye'den sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize gönülden günaydın. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Yaz mevsimi tüm sıcaklığıyla sürüyor. Kimi tatilde, kimi işinin başında, kimi de yeni güne hazırlanıyor. Nerede olursanız olun, umarız bu sabah sizlere sağlık, huzur ve güzel haberler getirir. Biz de yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Birbirinden değerli konuklarımız, ilgi çekici konularımız ve sevilen ezgilerimizle önümüzdeki bir saat boyunca sizlere eşlik edeceğiz. Her çarşamba olduğu gibi bugün de Güneydoğu'nun kadim şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar var. Mikrofon başındaysa ben Aslı Hocaoğlu, yeni güne birlikte

başlamanın, sesimizi TRT Radyo 1 aracılığıyla sizlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki bir saat boyunca sohbetimizle, konuklarımızla ve güzel ezgilerimizle sizlere eşlik edeceğiz. Programımıza değerli sanatçımız Nida Ateş'in seslendirdiği Akşam Olur Garanlığa Galırsın isimli sevilen bir Sivas türküsüyle başlamıştık. Şimdi de intizara kulak verelim.

Sevgili dinleyiciler, insan bazen hayatın en güzel yanlarını en sıradan anlarda fark ediyor. Sabah erkenden açılan bir pencere, içeri dolan temiz hava, sana gülen bir çift göz, bir dosttan gelen nasılsın sorusu. Evden yükselen çayın kokusu, küçük gibi görünen bu anlar aslında yaşama sevincinin ta kendisi. Yaşama sevinci her şeyin kusursuz olması demek değil. Zorluklar da olacak, yorgunluklar da. Ama insan her şeye rağmen güne yeniden umutla başlayabiliyorsa, sevdiklerine sımsıkı sarılabiliyorsa, geleceğe dair bir hayal kurabiliyorsa, işte o sevinç hala içindedir. Yaşama sevincini korumanın yolu biraz da kendimize ve sevdiklerimize iyi bakmaktan geçiyor. Bazen doğru zamanda yapılan bir ilk yardım bir hayatı değiştirebiliyor. Bazen de alınan küçük bir önlem büyük sıkıntıların önüne geçebiliyor. Bugün de bunun üzerinde duracağız. Yaz aylarında ne yazık ki boğulma vakaları artıyor. Böylesi anlarda ilk birkaç dakika büyük önem taşıyor. Yanlış bir müdahale hayatı tehlikeye atabilir. Doğru bir müdahale ise bir canı hayata bağlayabilir. Bugün boğulma vakalarında ilk yardım konusunda dikkat edilmesi gerekenleri ilk yardım eğitici eğitmeni Cumali Yıldız'dan dinleyeceğiz. Yazın sıcak yüzü kadar dikkat edilmesi gereken başka yönleri de var. Özellikle sıcak havalarda ishal vakaları ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar daha sık görülüyor. Basit gibi görünen ihmaller önemli sağlık sorunlarına dönüşebiliyor. Güvenli gıda tüketiminden hijyen kurallarına kadar merak edilenleri de programımızda ele alacağız. Bu önemli konuyu enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Yakup Demir'den dinleyeceğiz. Elbette sabahımıza eşlik edecek güzel ezgileri de unutmadık. Birbirinden sevilen eserlerle güne küçük molalar verecek, sohbetimize müziğin sıcaklığını da katacağız. İşte sıra onlardan birine geldi. Şimdi çaylarımızı, kahvelerimizi tazeleyelim ve bir müzikle soluklanalım. Mehmet Erdem söylüyor, herkes aynı hayatta.

0: Yaz mevsimi denince akla önce deniz, göl, havuz ve serinleyen çocuk sesleri geliyor. Ancak her yıl aynı mevsimde dikkatsizlik ya da yanlış müdahaleler nedeniyle yaşanan boğulma vakaları da hepimizi derinden üzüyor. Oysa böyle anlarda saniyeler büyük önem taşıyor. Doğru ilk yardım hayat kurtarırken kulaktan dolma bilgiler telafisi güç sonuçlara yol açabiliyor. İlk yardım eğitici eğitmeni Cumali Yıldız'la doğru ilk yardım uygulamalarını, sık yapılan hataları ve hayat kurtaran müdahaleleri konuştuk. Arkadaşımız Murat Kahraman'ın yaptığı bu faydalı söyleşiyi gelin birlikte dinleyelim.
1: Günaydın Türkiye'de bugün boğulma olaylarını önlemek için alınması gereken tedbirleri, boğulma anında doğru ilk yardım uygulamalarını ve sık yapılan hataları konuşacağız. Konuğumuz ilk yardım eğitici eğitmeni Cumali Yıldız. Cumali Bey hoş geldiniz Günaydın Türkiye programına.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum hocam.
1: Efendim yaz aylarında boğulma vakalarının arttığını görüyoruz, risk de artıyor. Sizce bu vakaların en önemli nedenleri neler? Bununla başlayalım.
2: Şöyle şimdi tabii yaz ayları gelince herkes bir tatil planı yapar biliyorsun. Yaylalar olur, işte deniz olur, suların olduğu, serinlemek amaçlı insanların gittiği bölgeler var. İşte bu suların yoğun olduğu alanlara nüfuslar yoğunlaştıkça bu riskler tabii ki artmakta. Dolayısıyla hani orada bulunan insanların mutlaka denize giriyorsa, plajdaysa vesaire öyle bir yerdeyse güvenlik önlemlerini bir kontrol etmesi gerekir. Can kurtaran varlığı, ondan sonrasında bunların olumsuz bir durum oluştuğu anda yardım alabileceği birileri var mı etrafta? Mutlaka güvenlikli alanlara girilmesinde fayda var öncelikle. Hani etrafta çok tenha yerler sıkıntılı olur iletişim anlamında vesaire anlamında. Toplu girişlerin yapıldığı yere girilirse burada tedbir almış oluyor genelde. Burada daha güvenli halde girebilirler. En temel olay o. Can kurtaranın mutlaka hazır olduğu yerlerde girmesi öneriliyor en başta.
1: Peki birisi şöyle dese, ben çok iyi yüzücüyüm, çocukluktan itibaren hep yüzüyorum, suda yaşıyorum neredeyse, bana bir şey olmaz, bu tedbirlere dikkat etmeme gerek yok, ben her türlü suda yüzerim gibi bir anlayış için neler söylersiniz?
2: Yani şöyle söyleyeyim, bunun insanın ne kadar yüzme bildiğinin çok önemli olmadığı zamanlar var. Kramp girmesi gibi vesaire, işte suda yüzerken bir anda kramp girer, kullanamazsınız uzunuzu. Dolayısıyla bu sizi engeller, bloke edebilir. Hani bu anlamda bu özgüven hakikaten hata yaptırabilir insana. O yüzden yine de tedbirli bir alanda olmasında fayda var. Olası bir sağlık sorunu geçtiğinde kramp gibi yardım alabileceği insanların olması, seslenebileceği insanların olması hayatta kalması için önemli bir tedbir.

0: geçirdiğini görüyoruz. Evet. Çevrede bulunanlar bu noktada nasıl hareket etmeli? Yardım etmek isterken kendimizi de tehlikeye atmamak için dikkat etmemiz gerekenleri soralım.
1: Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bu soru çok önemli bir soru bence ve bunun çok fazla örneği yaşadık ülkemizde maalesef. Yani nasıl örneği? Şöyle bir örnekle başlayalım. Mesela işte Diyarbakır'da oldu bundan yıllar önce. Birçok ilde oldu aslında. Aile fertlerimizden biri gelince işte biz ne yapıyoruz? Boğulma riskini gördüğümüz anda yani refleks olarak atlıyoruz. Yani bu yapılan çok ciddi bir hatadır. Yani biz şöyle bir durum oluşuyor. Siz kurtarmak için atladığınız zaman şahsa o şahıs o can havliyle size sarılacaktır. Hareketinizi engelleyecektir. Ondan sonrasında beraber suyun dibine maalesef dalmış olacaksınız. Yani can havliyle yapılan bir reflekstir bu. Evet. Yani dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Kesinlikle bir cisimle ip olur, sopa olur. Ondan sonrasında ya ona benzer bir cisim ona atılıp tutulmasını sağlayıp çekmek en önemlisidir. Profesyonel bir can kurtaran eğitiminiz yoksa kesinlikle yaklaşmamak gerekiyor. Bir cisimle ulaşıp almak gerekiyor. Veya izleyip hareketi kısıtlandığı anda, birinci kapandığı anda girilip çıkartılabilir. Bu da yapılacak bir tercihtir. Ama can havliyle apar topar eğitimsiz bir şekilde girmek... Hakikaten 5-6 kişinin hayatını kaybettiği maalesef olaylar biliyoruz biz. Hani tamamen sebebi bu yani.
0: Evet.
1: Onu değinmek istedim. Önemli bir soruydu. Teşekkür ederim bunun için.
0: Rica ederim. Evet. Tekrar vurgulayalım bunu. Panikle hareket etmemek gerekiyor. O panikle hareket ettiğimizde o an boğulma tehlikesi geçiren kişiyle birlikte kendi hayatımızı da riske atmış olabiliriz. Buna kesinlikle dikkat edelim. Bu uyarınızı hatırlatmış olalım.
1: Evet.
0: Peki boğulma tehlikesi atlatan kişiye sudan çıkarıldıktan sonraki ilk dakikalarda hangi müdahaleler yapılmalı?
1: Şöyle yani boğulma tehlikesi dediğimiz olan şöyle. Şimdi çıkardığınız hastayı önce bir bakmak gerekiyor. Hasta nefes alabiliyor mu? Bilinci açık mı? Ondan sonra bunun kontrolünü yapması gerekiyor. Eğer böyle bir durum söz konusuysa hani bilinci açık nefes alıyor, işte öksürüyor, aksırıyor. Uygun pozisyonu, en nazikli pozisyonu alıp ondan sonrasında beklemek gerekiyor. Tıbbi yardım isteyip 112'den ondan sonrasında onun başında durup takip etmek gerekiyor. En önemli yapılan şey bu. Ama sudan boğulma tehlikesini yaşadı şahıs. Ondan sonrasında sizler ulaştınız. Aldığınızda bilinç kapalı. Bir sığ su var önünüzde. Yaklaşık 400 metre, 300 metre, 100 metre çok önemli değil. Bir sığ su var. Ayağınız yere değdi. Şahıs yanınızda karaya kadar varmayı beklememek gerekiyor. Ne yapmak lazım? Sığ sudan mutlaka suyu solunuma en azından başlamak gerekiyor. Çünkü buradaki temel olay oksijensiz kalması. Vücudun bunu yerine koymak amaçlı. Suyu solunuma mutlaka başlanması gerekiyor. Suda karaya varınca da temel yaşam desteği dediğimiz uygulamanın mutlaka yapması gerekiyor. Bunu kimler yapıyor? Tabii ki temel ilk yardım eğitimi almış insanlar. Bu sertifikaya sahip olan insanların yapması gerekmekte. Çünkü önemli bir müdahaledir. Bir insan hayatta kalıp kalmayacağıyla ilgili bir mücadele söz konusu. Dolayısıyla profesyonel insanların yapmasını istiyoruz hocam.
0: Peki bu noktada halk arasında doğru bilinen yanlışlar var mıdır? Onlardan da bahsedin lütfen.
1: Yani birçok konuda var aslında. Yani şöyle söyleyeyim. İşte bu erken başlanması olayı biraz atlanabiliyor. Bizim gözlerimizde göre. Hani bekleniyor, karaya çıkartılıyor. Bir zaman geçiyor. Veya işte kalk masajı yapacağım ben diyor. Yapıyor. Yaparken soluk verme kısmını atlayabiliyorlar panikten, heyecandan. Bunun koordineli yapması gereken bir iş. Solunum, kalp masajı koordineli yapması gereken bir iştir. Dolayısıyla profesyonel bir eğitim alındığı anda bunlar sistematik olarak oturtuluyor aslında, anlatılıyor. Yani yine 16 saatlik bu temel eğitimin mutlaka alınmasını önermekle başlayabiliriz hocam olaya. Birçok yapılan hata var tabii ki. Mesela bir bayılan insana hemen soğan kırarlar, koklatırlar. Ondan buna benzer işler çok oluyor. Mesela görüyoruz. Bu tamamen oksijen açlığı çeken bir insanın o açlığını daha da derinleştirmek anlamına gelir. Yani dolayısıyla soğanı ağzınıza dayadığınız zaman hani oksijen girişini engelleyeceksiniz. Yani dolayısıyla bu tabloyu biraz daha ağırlaştıracaktır. Ya buna benzer birçok örnek sayabiliriz. İlk yardımda işte yanık olan bir alana diş macunu sürülmesi gibi mesela.
0: Anladım.
1: Tabloyu ağırlaştırır sadece. Buna benzer birçok şey var ilk yardımda aslında. Yine bu temel eğitime yönleniyoruz hocam. Orada bunların tamamı detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Oraya yine yönelebiliriz. Yani
0: evet. Evet, sık sık eğitime vurgu yaptınız. Peki bu eğitimleri nereden alabilir bizi dinleyenler?
1: Şöyle, İl Sağlık Müdürlüklerimizin ücretsiz yaptığı bir eğitimdir bu. Ne yapması gerekiyor insanların? İl Sağlık Müdürlüğü'ne uğrayıp bilgilerini bırakacaklar. Ben diyecek ev hanımıyım. Ya çok önemli değil. Yani ücretsiz yapıldığı için ben işte risk alanında çalışıyorum. Veya çocuklarım var. Veya işte ne bileyim hani insanların yoğun olduğu bir yerde çalışıyorum. Olursa böyle bir şey müdahale etmek istiyorum mantığıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne gittikleri zaman ücretsiz yapılan bir eğitimdir. Ondan sonra veya işte özel merkezler var. İl Sağlık Müdürlüğü bazen yoğunluğa bağlı hani bir süreç alabiliyor. Hani birkaç hafta sürebiliyor. Hani böyle daha çabuk bir şey istiyorlarsa özel merkezler var. Hani bunlar da yapıyorlar. bu şekilde onlara da başvurup bu eğitimi alabilirler.
0: Evet, şimdi

0: Yaz tatilinde çocuklar doğal olarak havuzlarda, deniz kenarlarında daha fazla zaman geçiriyorlar. Evet. Aileler bu noktada çocuklarını korumak için hangi önlemlere dikkat etmeli, hangi önlemleri almalı?
1: Yani bu durumlarda şöyle yapmak lazım. Mutlaka şehri tedbirler var. İşte kola takılan, kol askıları var denize girdikleri zaman. İşte can yelekleri söz konusu. Yani onları mutlaka önemini çocuğa anlatıp bunsuz dolaşma demek gerekiyor. O mesajı vermek gerekiyor açıkçası. Çünkü ani düştüğünde görmeyebilirsiniz. O anda başka bir şeyle uğraşıyorsunuzdur. Hani bu dediğimiz hasarlar, beyinde oluşacak hasarlar, hani suda boğulmaya bağlı, çok uzun süre geçmeden de olabiliyor. Yani 4 dakikadan sonra hasar başlayabiliyor. Hani dolayısıyla bu anlamda bu tedbirleri almasına fayda var. Veya gözünün önüne ayrı olması gerekiyor çocuğun. Mutlaka yanında olması gerekiyor. Ondan sonrasında hani bu anlamda göz teması ve bu yüzme sırasında havada tutacak ekipmanlar diyeyim ben kabaca. Bunların mutlaka tedbirin alması gerekiyor. Tekne türü yaptığı mesela mutlaka can yeleğinin takılı olması gerekiyor. İşte kolunun takılı olması gerekiyor. Şimdi o anda dengesi bozuldu, düşebilir vesaire olabilir. Bu anlamda bu tedbirin mutlaka hocam alınması gerekmekte.
0: Evet. Bir de yetkililer, uzmanlar sürekli uyarıyor ama işte barajlarda, göletlerde, sulama kanallarında da yüzmek için girilebiliyor. Bu bölgeler neden bu kadar tehlikeli?
1: Bu bölgeler yani zeminin tam olarak bilmediği bölgeler. Yani gelgitlerin olduğu, çekimin farklı olduğu alanlar var burada. Zeminden çünkü su geliyor bazen. Su gidiyor hani bu tip yerlerde. Bir akıntı söz konusu olabiliyor. Hani buna kapıldıkları zaman insanların yüzme bilmesi falan çok önemli olmuyor açıkçası.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani ben çok iyiyim dediniz ya, öyle bir soru yalnız.
0: Evet, evet.
1: Ben bu işte profesyonelim, çok işe yaramadı. Durumlar ortaya çıkabiliyor. O anlamda bu tip yerler çok daha tehlikelidir. Yani yetkililerin burası güvenli, burada yüzülebilir dedikleri yerlerde yüzmelerini kesinlikle öneriyoruz. Onun dışındaki yerler hakikaten riski değişmekle beraber bir risk içermekte. Bunu biliyoruz yani.
0: Risk küçük bile olsa söz konusu insan hayatı olduğunda buna dikkat etmek büyük önem arz ediyor. Bu anlamda biz de bunu ifade etmiş olalım. Son olarak şunu sormak istiyorum. Hem boğulma vakalarını önlemek hem de böyle bir durumda doğru davranabilmek için dinleyicilerimizin akıllarında kalabilecek böyle birkaç tavsiye isteyelim sizden.
1: Tabii yani şöyle söyleyelim. Öncelikle bu tedbirlerle giderlerse riski en aza indireceklerdir. Bu çok önemli. Onun dışında güvenli sahillerde girilmesi kesinlikle önemli. Onun dışında bir boğulma vakasına denk geldikleri zaman bir yerde suyun içerisinde sığ suya temas ettiği anda mutlaka müdahalenin başlanması gerekiyor. Bu neden önemli? Çünkü beyin hasarı 4 dakika nefes almayan bir insanda beyin hasarı başlıyor. 10 dakika bittiği zaman geri dönüşümsüz hasarlar ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Yani beynin bir alanının, dokusunun öldüğü zaman işte o alanın kontrol ettiği bir alanın da kullanamayacağı anlamda. İşte bir felçlik vesaire, evet, durumu, işte konuşamama, ona benzer tutuğa göre değişmekle beraber kalıcı hasarlar ortaya çıkabiliyor. Hani bu anlamda müdahaleye erken başlanması çok değerli. Bir diğer konu da suda boğulma vakalarında kurtarılabilir alan fazla. Yani şunu demeye çalışıyorum. Müdahale süresi uzun sürmalı. Yani yaptım işte olmadı, bak tepki vermiyor deyip bırakmamak gerekiyor. 1,5 saat sonra dönen boğulma vakaları diyoruz biz. Yani evet, bu temel yaşam desteği yapılarak, aralıksız yapılarak 1,5 saat sonra hasarsız dönen insanlar tanıyoruz. Yani
0: evet, dolayısıyla çok önemli bu. Evet.
1: Kesinlikle. Yani bunu bırakmamak gerekiyor. Ne zamana kadar? İlk yardımcının rolü acil yardım devreye girinceye kadar devam eder. Bu ne demek? Ambulans ekibi olay yerine varınca acil yardım devreye girer. Dolayısıyla yapılan müdahaleler acil yardım ekibine anlatılarak ne kadar süredir yapıldığı vesaire teslim yapıldığı anda temel yaşam desteği yapılan bir insanın hayatta kalma şansıyla yapılmayan bir insanın hayatta kalma şansı, inanın bana, çok farklı yani. Çok çok büyük farklar söz konusu. Dolayısıyla temel yaşam desteğini başlamak çok değerli, hayati önem arz etmekte diyebilirim.
0: Evet sevgili dinleyiciler, günaydın Türkiye'de bugün boğulma olaylarını önlemek için alınması gereken tedbirleri konuştuk. Konuğumuz ilk yardım eğitici eğitmeni Cumali Yıldız'dı. Çok değerli bilgiler paylaştı bizimle. Sayın Yıldız, çok teşekkür ediyoruz programımıza katılımınız ve verdiğiniz bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Hayat kurtaran bilgileri paylaştığımız bu söyleşinin ardından şimdi biraz soluklanalım. Günün temposuna kısa bir müzik molası veriyoruz. Erol Köker'den dinliyoruz. Şu dağlar tepe tepe.

0: Yaz sıcakları sadece bunaltmıyor, sağlığımızı da yakından etkiliyor. Özellikle bu aylarda ishal vakaları ve gıda kaynaklı enfeksiyonlarda artış yaşanıyor. Peki bu risklerden korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi ikinci konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Yakup Demir'e kulak vereceğiz. Yakup Demir, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Evet, uzman Doktor Yakup Demir, bugün konu başlığımız çok güncel ve çok detaylı bir şekilde sizinle konuşacağız. Öncelikle şuradan başlamak isterim izninizle. Sıcak havalar ishal vakalarını ve gıda enfeksiyonlarını tam olarak nasıl etkiliyor? Yazın neden bu kadar artıyor?
1: Evet, çok güzel bir soruyla başladık. Özellikle yaz mevsimiyle beraber gıda kaynaklı ishal sayısında çok ciddi miktarda artış görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sıcaklıkların artmasıyla beraber,
0: evet,
1: mikroorganizmaların çoğalması.

0: önünü açmış olunuyor. Özellikle 5 derece ile 60 derece arası bizim için tehlike bölgesi olarak adlandırdığımız bir sıcaklık aralığı. Bundan dolayı bakteriler çok daha hızlı çoğalabiliyorlar. Bundan dolayı yaz mevsimlerinde ishal vakalarını çok daha fazla görüyoruz. Bunun yanında bir de yaz mevsiminde biliyoruz ki kamplar, mangal gibi aktivitelerde çok ciddi artışlar var. Bundan dolayı da o soğuk zincirinin korunması ile ilgili problemler yaşıyoruz. Buna bağlı ishal vakalarında artışlar görüyoruz.
1: Peki yaz aylarında gıdaları saklarken veya tüketirken evlerde en sık yapılan, bizi hastanelik eden o temel hatalar neler?
0: Öncelikle kesme gıdaların özellikle et ve tavuk ürünlerinin kesilmesiyle ilgili ciddi problemler yaşıyoruz. Şöyle bir örnekle size devam etmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Biz çiğ eti kestikten sonra o kullandığımız bıçağı mutlaka değiştirmemiz lazım. Yani o çiğ ette kullandığımız bıçakla normal pişmiş gıdalardaki kullandığımız bıçakların aynı olmaması lazım. Biz bunda çapraz bulaşık görüyoruz. Çünkü yaz mevsimlerinde biz en çok gördüğümüz bulaş çeşitleri genellikle biz bir tavuğu kesiyoruz. O bıçağı başka şekilde de kullanıyoruz. Böylelikle pişmemiş etlerdeki o bakteriler normal gıdalara geçebiliyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. İkinci konu da saklama koşulları. Normal çok aşırı sıcakların olmadığı bir yaz gününde bir gıdanın 2 saatten fazla açıkta bekletilmemesi lazım. Hemen buzdolabına kaldırmak lazım. Eğer bu hava çok sıcaksa özellikle Diyarbakır gibi bir
1: Değil
0: şehirde
1: mi?
0: bunun 1 saati geçmemesi lazım.
1: Evet, bu konulara çok dikkat edeceğiz. Peki, sıcaklarda en hızlı bozulan ve enfeksiyon riski en yüksek olan sabıkalı diyebileceğimiz gıdalar var mı peki?
0: Evet, özellikle yaz mevsimlerinde dikkat etmemiz gereken birkaç tane önemli besin var. Bir tanesi tavuklar, çok
1: Evet.
0: önemli. Tavuklarla ilgili enfeksiyonlar çok sık rastlıyoruz. Acil servislerinde çok ciddi bulaşlar oluyor, çok ciddi başvurular oluyor. İkincisi kremalı ürünler, ketçap, mayonez içeren ürünler çok dikkat
1: Evet, çok
0: etmemiz
1: ilginç.
0: gerekiyor. Bir başka besin özellikle pastalar, onlarda süt ve süt ürünleri kullanıldığı için çok daha çabuk bozulabiliyor. Buna ekstra dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet, sıradan bir halsizlik veya hazımsızlıkla gıda zehirlenmesini nasıl ayırt ederiz? Anam belirtiler nelerdir peki Sayın Demir?
0: Gıda kaynaklı bir zehirlenme ya da ishal vakası olduğu durumda bizim sorduğumuz bazı şikayetler var. Hastalar genellikle bulantı, hafif kusmalar, hafif karın ağrısıyla gelebiliyor. Ama bizim için ekstra dikkat etmemiz gereken durum hastanın oral alımının bozulması, yani genel durumunun bozulması, artık bir gıda alamayacak ya da bir su içemeyecek şekilde kusmaların devam etmesi. Yine kanlı ishaller bizim için en önemli konuların başında geliyor. Eğer bir hastada kanlı ishal varsa bu artık normal basit bir besin zehirlemesinin dışında ciddi bir bağırsak enfeksiyonu geçirdiğine işaret olabilir. Onun için özetlersek kanlı ishal, çok şiddetli kusma, artık oralımın bozulacağı şekilde ishal olması, hastanın cildinde solukluk olması, baş dönmesi bu artık ciddi bir sıvı kaybının işaretidir ve buna ekstra dikkat etmek gerekiyor.
1: Yani her ishal vakasında hastaneye gitmemize gerek yok. Peki mesela biraz önce hastaneye mutlaka bir uzman hekime mutlaka başvurmamız gereken durumları belirttiniz. Onun dışında geçici ishal vakaları da yaşanabiliyor. O durumlarda da bir telaş söz konusu olmalı mı bireyler için?
0: Eğer ishal 2 günden fazla uzun sürüyorsa, çocuklarda özellikle oluyorsa, bebeklerde oluyorsa, yaşlı hastalarda olursa, gebelerde olursa, onun dışında bir de artık besin alamayacak duruma gelirse, o zaman mutlaka bir hastaneye başvurmak gerekiyor.
1: Kulaktan dolma bilgilerle yol aldığımız ishal vakalarında özellikle ve çözüm çarelere başvurduğumuz durumlarda oluyor. Mesela kulaktan dolma bilgilerle evde hemen var olan antibiyotiğe sarılmak gibi veya ishal kesici ilaçları eczaneden hemen temin edip kullanmak gibi. Siz bir uzman hekim olarak bu durumda dinleyicilerimize hangi uyarılarda bulunursunuz? Neler yapıyorlar? Yanlış yaptıkları noktalar neler?
0: Evet, yine başka önemli bir konu. Özellikle biz ishalde antibiyotik çok nadir kullanırız. O da doktor kontrolünde olması lazım ve bazı tetkikler yapıldıktan sonra olması lazım. Antibiyotikler ishali daha çok arttırabilir. Bunun için tek başına antibiyotik kullanmamak gerekiyor. İkinci durum, ishaldeki en önemli konu sıvı ve tuz kaybıdır. Bunun için asıl tedavi biz hastanın kaybettiğini yerine koyma tedavisi. Bunun için antibiyotik kesinlikle bireylerin kullanmaması gerekiyor. Yoğun bir ishal olduğu durumda mutlaka hastaneye başvurması gerekiyor. İshal kesici denilen bazı ilaçlar var. Bu da ishali ilk başta kesiyormuş gibi yapabilir ama çok daha şiddetlendirebilir. Bunun için de hastaların mutlaka onu kullanmaması gerekiyor. Bu tarz durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.
1: Peki teşhis nasıl konuluyor? İshal vakalarında yapılacak tedavinin yöntemi ve nasıl bir tedavi önerileceği hastaya? Bu süreç nasıl ilerliyor? Tanı ve tedavi süreci ne kadar sürüyor?
0: Öncelikle bir hasta ishale başvurduğu durumda biz hastanın şikayetlerine zaman başladığını, klinik durumunu mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Hastanın iştah durumunu, mevcut sistemik durumunu, vital bulgular dediğimiz ateşi, tansiyonu vesairesi nasıl onları değerlendirdikten sonra biz bazı kan tetkileri yapıyoruz. Kan tetkileri yapma sebebimiz hastanın vücuttan ne kadar sıvı kaybolmuş, hangi mineraller kaybolmuş onu tespit ediyoruz.
1: Evet.
0: Ondan sonra yapılacak bazı özel tetkikler var.
1: Evet.
0: Dış tetkiki yaptıktan sonra hangi tür olduğunu belirleyebiliyoruz. Buna yönelik spesifik tedaviler ile bunun önüne geçebiliyoruz. Ortalama basit bir ishal genellikle 2 ile 5 gün içinde kendini sınırlar ve tedaviyle tamamen iyileşir. Ama uzamış ishal vakalarında hastaneye yatış süresi uzayabiliyor.
1: Evet, yani hastaneye de yatırılma söz konusu olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Biraz önce sıvı tüketimini konuştuk. Biraz onu detaylandırmak isterim. Vücudun sıvı kaybetmesi bu süreçte en büyük tehlikelerden biri. İshal olan bir yetişkin veya çocuk evde ilk olarak ne tüketmeli? Bu noktada önerileriniz ne olur?
0: Biz biraz önce konuştuğumuz gibi sıvı tedavisi çok önemli. Hastanın kaybettiği sıvıyı yerine koyması çok önemli. Ama yetişkinlerde ya da çocuklarda da olabiliyor. Çok şiddetli yoğun ishallerde tek başına sıvı yetmeyebiliyor. Çünkü ben konuşmanın başında şunu demiştim. Hasta sıvı kaybediyor ama onun yanında tuz ve mineral kaybı da oluyor.
1: Değil mi? Evet.
0: Onun için hastalar özellikle eczaneden oral rehidratasyon sıvısı alabilir. Peki bunun içinde neler var? Bunun içinde tuzlar var, bazı mineraller var ve su var. Yani hasta kaybettiği sadece su olmuyor. Bu aynı zamanda tuz kaybı da oluyor. Bunun dışında tabii takviye edici besinleri de alması gerekebiliyor. Muhtemelen biraz sonra soracaksınız. Ben şimdiden bir özetini söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Çok yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Sıvı içeren besinleri tüketmek ekstra faydalı. Özellikle çorba tüketmek gerekiyor. Yine haşlanmış patates faydalı.
1: Evet, çok önerilir.
0: Faydalı. Bunlar tüketmek
1: şeftali
0: gerekir.
1: Şeftali önerilir mesela. Öneriyor musunuz siz de?
0: Kesinlikle. İçinde hem şeker var hem sıvı var. Bizim için gayet ideal bir besin.
1: Peki sıvı ve mineral ve tuz kaybının önüne geçmek için evde doğal yollarla telafisi mümkün mü?
0: Yani evet, çok hafif böyle birazcık tuz katılabilir.
1: Suya.
0: Evet. Şeker katılabilir. Çok hafif karbonat katılabilir.
1: Evet.
0: Çünkü bunlar bizim kaybettiğimiz mineraller. Bunları mutlaka yerine koymak lazım. Ama özellikle riskli grupsa, bu bebekse, bu 65 yaş üstüyse, bu hamile ise mutlaka bir sağlık kuruluşuna da başvurmak gerekiyor.
1: Peki yaz dönemi boyunca hem ishale yakalanmamak hem enfeksiyonlardan korunmak için 3 evet. altın kural desem ne dersiniz?
0: Ya Dünya Sağlık Örgütü her zaman tüm ülkeler için ilk kural el hijyenine çok önem veriyor. Çünkü bizim bazı gıda kaynaklı ishaller kişiden kişiye bulaşabiliyor.
1: Evet.
0: Buna dikkat etmek gerekiyor. İkincisi, yaz mevsiminde özellikle tavuğu kesiyorsak, eti kesiyorsak o bıçağı, o tabağı tekrar kullanmayalım. Bu çok önemli çünkü bizim pratikte çok gördüğümüz bir hata.
1: Evet. Ne olacak ki? Gibi yaklaşımımız var maalesef.
0: Üçüncüsü ve son olarak önerebileceğim de uygun saklama koşulları.
1: Evet.
0: Bir yemeği özellikle Diyarbakır'da yaşıyorsak ya da benzer çevredeki yüksek sıcaklıkların olduğu yerde yaşıyorsak bir saatten fazla yemeği bırakmayalım dışarıda.
1: Dışarıda bırakmayalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Demir. Hem geldiğiniz için hem bu kıymetli bilgileri paylaştığınız için. Son olarak dinleyicilerimize bir mesajınız olur mu peki?
0: Öncelikle ben teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Benim için çok güzel bir deneyim ve büyük bir onur oldu. Son olarak söyleyebileceğim, eğer ishaliniz 2 ve 3 günden fazla uzun sürüyorsa, ciddi sıvı kaybınız varsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
1: İhmale gelmez değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Peki efendim. Sıcak havalarda artan ishal ve gıda kaynaklı enfeksiyonları bizlerle paylaştı. Kıymetli konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Yakup Demir'di. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşırken kapanış öncesi sözü bir kez daha müziğe bırakıyoruz. Şimdi Sezen Aksu'yu sevilen bir şarkısıyla dinliyoruz. Vay!

Sevgili dinleyiciler, bugün de Günaydın Türkiye'de sizlerle güzel bir sabahı paylaştık. Sağlıktan hayata, birbirinden değerli konuklarımızla önemli konuları ele aldık, sevilen eserlerle yeni güne birlikte eşlik ettik. Bizim için artık veda zamanı. Ancak TRT Radyo 1'de yayınlar hız kesmeden devam edecek. Birazdan günün ilk ana haber bülteni sizlerle olacak. Ardından da TRT Radyo 1'in ilgiyle takip edilen programlarından gündem, günün öne çıkan başlıklarıyla mikrofon başına gelecek. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu vardım. Yeni güne birlikte başlamanın mutluluğunu yaşadık. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın sabah Türkiye'nin başka bir bölgesinden yükselen bir dost sesiyle Günaydın Türkiye'de yeniden buluşmak dileğiyle. Gününüz sağlıkla, yolunuz umutla, gönlünüz huzurla dolsun. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Yüksek teknolojili dünya markası genel.

0: Şimdi İklimsa yetkili satıcılarından.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: 3-10 Ağustos tarihleri arasında iPhone 16e 256 GB akıllı telefon 46.999 liraya TCL 75P 8K 190 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV 62.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Doğada ne varsa...
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Terörsüz Türkiye yasa teklifi hazır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli çerçeve kanun teklifini imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına ortak olduk dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Hürmüz konusunda kısa süre içinde anlaşmayı umuyoruz açıklaması geldi. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe terfi ettirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 328 olan general ve amiral sayısı 334'e çıktı. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. Tuğgeneralliğe terfi eden Kara Havacı Albay Armağan Özel de Türk Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısında 24 generalin görev süresinin 1 yıl, 530 albayın görev süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi. 2 general yaş haddi, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilen isimlerden biri de astsubaylıktan generalliğe yükselen kariyeriyle bilinen Tümgeneral Orhan Gürdal oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti. Toplantı öncesi Şura üyeleri Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mozoleye çelenk bıraktı. Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Malazgirt Zaferi'nden bu yana bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu konjonktürde Türk milletinin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Beştepe'deki toplantı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararların açıklanmasının ardından emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yüksek Askeri Şura kararları 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti, mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. Bugün AK Parti kapalı grup toplantısının ardından teklifi meclis başkanlığına sunacak. Teklifin meclis başkanlığına sunulmasının ardından cuma günü Adalet Komisyonu'na gelmesi, pazar günü genel kurulda görüşülmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür, dedi. Önceliğin terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılması olduğunu kaydetti. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe vurgusunu da hatırlattı. İç cephe anlayışı bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe milletimizin birlik ve beraberliğinin en sağlam teminatıdır ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdi. Mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi.
0: 100 sene sonra neredeyse Kerkük'te bu petrol sahalarına bir anlamda ortak oluyoruz. Çok büyük bir petrol rezervine sahip. Yaklaşık şu anda tahminler 3 milyar varillik bir petrol rezervinden bahsediyoruz. Hani bunu bugünkü rakamlara dönersek 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Bu petrol boru hattından gelecek petrolü Ceyhan'da bir depolama projesine, orada belki bir rafineri petrokimya projesine ortak bir şekilde ve buradan oluşturulabilecek gelirleri de kalkınma yolu projesinin finansmanı için ayırabileceğimize inanıyoruz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Irak'la doğalgazla işbirliğini değerlendirdiklerini söyledi.
0: Ki Irak'taki doğalgaz santrallerine gaz ihtiyacı var ki elektrik üretilebilsin. Dolayısıyla belki ilk etapta Türkiye'nin altyapısını kullanarak, Türkiye'deki doğalgazı kullanarak bunun bir kısmını Irak'a ihraç etmeyi konuşuyoruz.
1: Bakan Bayraktar, Körfez gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için de projelerin masada olduğuna işaret etti.
0: Belki ileride Katar doğalgazını Irak üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı da büyük bir projeyi de konuşuyoruz. Tabii alternatif güzergah olarak Katar gazı Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden de Türkiye'ye gelebilir. Yani bütün yollar aslında Türkiye'ye çıkıyor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar neticesinde yıl sonuna kadar 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti. Hedef 2028'de bu rakamı 17 milyon haneye çıkarmak dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretiminin rekor kırdığını da söyledi.
0: Bugün 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı, evin doğalgaz ihtiyacı şu anda Sakarya gaz sahasından geliyor. Şimdi hedefimiz ikinci fazda bu senenin sonunda bu rakamı 8 milyona çıkarmak. Türkiye'deki 8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı kendi gaz sahamızdan

0: alınacak. Faz 3 de
1: bu senenin
0: sonu itibariyle, 2026 sonu itibariyle 2028'e geldiğimizde bu 16-17 milyon haneye çıkacak. Gabar tabi Sakarya gaz sahasından sonra 2020'den sonra 2021'de bu sefer petrolde bizim için hepimizin iftihar vesilesi olan çok önemli bir proje. 83.200 varil günlük üretime ulaştık. Her gün yeni bir rekor kırıyoruz Gabar'da. Bölgeye katkı anlamında çok önemli bir yönü var. Türkiye terörden kurtulduğunda, terörü gündeminden çıkardığında ve o birliği, beraberliği, kardeşliği sağladığında nasıl bir potansiyeli hayata geçirecek? Onun küçük bir kesiti.
2: Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıya Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey temsilcilerle Arap Ligi Genel Sekreteri katılacak. Toplantıda Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki son durum masaya yatırılacak. İki devletli çözüm vizyonuna yönelik uluslararası girişimler değerlendirilecek. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Libyalı heyette Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı. Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi, İran'sa iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş konusunda geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Müzakere bilmecesi sürerken ABD'nin füzelerinin azaldığına ilişkin bir iddia da İngiliz medyasından geldi. Reuters haber ajansı, Amerikan ordusunun İran'a karşı savaşta uzun menzilli hava savunma füze stokunu neredeyse tükettiğini öne sürdü. Tomahawk seyir füzelerinin de yarısına yakınının bittiğini savundu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i gece saatlerinde balistik füzelerle hedef aldı. Kent genelinde çok sayıda noktada patlama sesleri duyuldu. Yaklaşık bir saat süren saldırıların ardından şehir merkezine yakın bazı depolarda büyük yangınlar çıktığı bildirildi. Ukraynalı yetkililer ilk belirlemelere göre saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı. Karadeniz'de Türk sahipli iki sivil gemi insansız hava araçlarının hedefi oldu. Dışişleri Bakanlığı saldırılarda yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz denilen açıklamada, Karadeniz'de seyri sefer güvenliği için bütün aktörlere acil önlem çağrısı yapıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü de gemide bulunan personelden 11 kişinin Rusya'da tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi. Delege sistemini terk ediyoruz. Herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek açıklamasını yaptı.
3: Siyasette katılımcılık vaat edebilmenin tek şartı vardır. Önce katılımcılığı kendi partinizde sağlayacaksınız. Yeni siyaset yeni ilkelerle kurulur. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir. Yeni partimiz siyasetin sanki bir meslek gibi

0: gibi yıllarca yapıldığı, makamların, mevkilerin sürekli tekrar edildiği bir yer olmayacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasette ahlak vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki zeminde siyaset yaptığını söyledi. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi.
0: Bizden toplumun unuttuğu evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin kendileriyle ilgili sorunları var mı var, ama o sorunların çözümü için onların yanındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
1: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Soruşturmada suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma bulunuyor. Bu kapsamda

Erzal Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi tutuklandı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Rüşvet içerikli telefon mesajları da soruşturma dosyasında delil olarak yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Terörist Karatepe suikast girişiminden sonra menfezde yakalanan diğer FETÖ'cü hainler gibi Cumhurbaşkanı'na suikast, askeri ceza kanununa muhalefet ve silahlı yağma suçlarından yargılanacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Terörsüz Türkiye yasa teklifi hazır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli çerçeve kanun teklifini imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 100 yıl sonra Kerkük'teki petrol sahalarına ortak olduk dedi. ABD'den Hürmüz konusunda kısa süre içinde anlaşmayı umuyoruz açıklaması geldi. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Erzal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hrades Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu önemli bir işbirliğine imza attı. Eski İngiliz hakem Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı. Milletler Ligi'nde ipi göğüsleyen filenin sultanları gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti. Son şampiyon unvanıyla ev sahipliğimizdeki turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Kadın milli basketbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek turnuva öncesinde hazırlıklarına başladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları da şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Antalya 32, İzmir, Muğla ve Malatya 37, Bursa ve Adana 35, Çanakkale, Konya ve Eskişehir 34, Denizli ve Siirt 39, Bolu, Kars ve Van 30, Zonguldak ve Trabzon 28, Samsun ve Rize 29, Erzurum 31, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale Çan yolunun 4 ile 10. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü.
1: Yol durumu.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10 FV2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle

0: Eonix V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Hatalı sollama, ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazaların büyük bir parçasını oluşturuyor. Bugün geçme kuralları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Sürücüler kendileri geçilmiyor ise geçme yapabilir. Aksi takdirde kazaya sebebiyet verirler. Eğer geçmeyi planladığınız araç sola sinyal verir, başka taşıtı geçme niyeti belirtir ise geçiş yapılamaz. Geçiş

0: takip edeceğiniz şeride geri dönüş yapabilirsiniz. Güvenli mesafeyi şöyle hesaplayabilirsiniz. Orta aynanızda geçtiğiniz aracın önünde biraz yol gördüğünüz an. Peki hangi durumlarda sollama yapmak yasaktır? Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde, kör tepeler ve virajlarda, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve bunların yaklaşımında, gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde, sürücülerin önlerindeki aracı geçmeleri yasaktır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 5 Ağustos Çarşamba, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. İran'a yönelik daha önceki konuşmasında anlaşmaya da tam teslimiyet ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump yeni açıklamasında İran'la çok iyi görüşmeler yürüttüklerini belirtirken yine tehdit etti. Trump, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, yoksa İran'ı çok sert vuracağız dedi. Gazze Barış Kurulu, İsrail ordusunun Gazze şeridinde sarı hattın ötesine çekilmesinin silahların sadece tamamen devre dışı bırakılmasının ardından gerçekleşeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tahtoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyoda.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Akşam günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyetle başlıyoruz turumuza. Vatandaşlık vurgunu sürmanşeti Hürriyet gazetesinde, yabancıların gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı oldukları sistemi suistimal eden iş insanlarının da aralarında bulunduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devleti 2,5 milyar lira zarara uğratan bu kişilerin mal varlıklarına el konuldu. Büyük uzlaşma arayışı, PKK'nın tasfiyesi için hazırlanan çerçeve yasa teklifini AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri imzaladı. AK Parti ortak imzayı sağlamak için muhalefetle uzlaşma arayışını sürdürdü. MHP lideri Bahçeli de milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli'nin imzaladığı metni MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Bürosu'na giderek teslim etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Gül, artık yarın inşallah veririz dedi. Gül'le Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Yeni Yol, Yeni Parti ve CHP'yi ziyaret ederek destek istedi. Yeni Parti'den emir kendilerine taslak sunulmadığını, içeriğin paylaşılmadığını söyledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakıran, bu hafta 100 yıllık düğümün çözüldüğü günler olacak, tarihte hatırlanacak dedi. 2 saat arayla...

aynı salonda. Darbecilerden kurtulun, bize buyurun. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk grup toplantısında partisinin yeni nesil örgütlenme modelini anlattı. Tüm demokratları davet etti. Genel başkan dahil her bir koltuk seçiminin delegelerce değil üyeler tarafından en fazla 3 dönem için yapılacağını belirten Özel, iktidar olunamazsa başkanlığı bırakacağı sinyalini verdi. Özel, darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel başkanlığı kaybettiği Kasım 2023 kurultayından yaklaşık 3 yıl sonra mecliste CHP grubundan yeniden kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu, yolsuzun, hırsızın, malı götürenlerin yanında durulmaz, ahlakın, erdemin yanında durulur, devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz dedi. Uyuşturucu sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, sizin baronlara gücünüz yetmez ama Bay Kemal'in gücü yetecektir diye konuştu. Ordu'da bayrak değişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belirlendi. En dikkat çekici değişiklik havada yaşandı. Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, emekliye sevk edilen Orgeneral Cemal Kadıoğlu'nun yerine Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Tüm generalliği terfi eden Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası olarak tarihe geçerken, Türkiye'nin ilk astronotu Albay Alper Gezer Avcı da artık Tuğ General. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Bambaşka bir Türkiye, yepyeni bir bölge manşeti Milliyet'te. Terörsüz Türkiye süreci artık yasal anlamda etiye kemiğe bürünüyor. Sürecin ilk yasal adımıyla sadece Türkiye için değil, bölge içinde güven ve istikrar kapısı aralanacak. Başkent'te yapılan değerlendirmeye göre Terörsüz Türkiye yalnızca Türkiye'nin iç güvenliğini tahkim eden bir politika değil, sınırların ötesinde kalıcı istikrarı desteklemeyi amaçlayan bölgesel bir güvenlik vizyonu. Süreç terörden arındırılmış bir Türkiye ve Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgesel işbirliği iklimi anlamına geliyor. Türkiye'nin çıkarı Azerbaycan'ın ilkesi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, İsrail'in Türkiye'yi kışkırtma amaçlı Ermeni soykırımını tanıma girişimini nasıl ortadan kaldırdıklarını anlattı. Hacıyev, birçok konuda Ankara ile istişare ettiğimiz halde bu konuda Ankara ile konuşmadan adım attık. Çünkü bir millet iki devlet ilkesi bunu gerektirir. Bunun için teşekkür beklemeyiz. Bu bizim kardeşlik görevimizdir dedi. Tehdide devam, İran'ın bir anlaşmaya yanaşmaması sebebiyle çıkmaza giren ABD Başkanı Trump'ın Tahran'ı tehdit eden sert açıklamalarının karşılık bulmaması dikkat çekiyor. Trump, İran'ın başını kesmeden önce ona son bir şans daha vermek istiyorum. Umarım aklı selim davranırlar, bakalım neler olacak dedi. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci 100 yılın dönemeci. Terör örgütü PKK'yı tarihin çöplüğüne atacak çerçeve yasa için ilk imzayı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli attı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli aşamalarından biri olan çerçeve yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası başlığıyla hazırlanan teklife MHP grubunda ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli attı. Dosya sonra AK Parti grup yönetimine teslim edildi. AK Parti muhalefette bilgilendirme ziyaretinde bulundu. İYİ Parti ve DEM Parti olağanüstü toplandı. Teklifin Cuma günü komisyonda görüşülmesi, hafta sonunda genel kurula getirilmesi planlanıyor. Diğer formül ise önce şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarının kapsamının genişletilmesini içeren düzenlemenin yasalaştırılması. Tarım köylüsü kendi kuyusunu kazıyor. Anadolu'da kaçak kuyular ve bilinçsiz tüketim yeraltı suyunu bitirirken kırsalda da krizleri beraberinde getirdi. Türkiye'de son 10 yılda 25 havzanın 20'sinde su varlığı azaldı. Kontrolsüz açılan kuyular, su kaynakları üzerine kurulan kaçak bentler ve gizli boru hatları zirai üretimi tehdit ediyor. Köylünün daha çok su çekme kavgası kaynakları kurutuyor. Tarım hukuku uzmanı avukat Mehmet Yıldırım kesilen cezaların yeterli olmadığını söylüyor. Yeniden açılacağı konuşulan Heybeliada Ruhban Okulu meclis gündemine taşındı. Bakan Tekin soru önergesinde burası dini okul değil cevabını verdi.
Yeni Şafak gazetesine geçtik. Gazze'de iki aile, 112 cenaze. İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze'nin Sabra mahallesinde 3 binaya düzenlediği saldırıda Ebu Şeria ve El Hasaniye ailelerine ait yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. 3 yıl sonra 112'sinin naaşı enkazdan çıkarıldı. Filistin bayraklarına sarılan ve üzeri çiçeklerle süslenen cenazeler yıkılmış binalar arasında kılınan namazın ardından toprağa verildi. Dış işlerinden drone uyarısı, Karadeniz'in güvenliği sağlanmalı. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde olan Türk sahipli Netsatsa isimli RoRo gemisine drone saldırısı düzenlendi. Türk Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Özel ve Ağbaba için fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturmada dokunulmazlıklarının kaldırılması talepli fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Kalkınma yolunda ilk kazma bu yıl. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Fişabur-Ovaköy bağlantısına ilişkin mutabakatın imzalanmasıyla birlikte kalkınma yolu projesinin en önemli eşiklerinden birini geride bıraktıklarını söyledi. Uraloğlu, teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla bu yıl içinde ilk kazmanın bulunmasının hedeflendiğini açıkladı. Sabah gazetesine geçtik. Her işin karşılığı rüşvetimi alırım manşeti Sabah'ta. CHP'li Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 15 şüpheli gözaltında. Başkan İlkay Çiçek sevgilisine rüşvet ağını itiraf etti. Ben yürüyen parayım. Her işin karşılığı para almaya alışkınım. Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin güven kaynağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yaşta 25 amiral ve general üst rütbeye yükseltildi. Yaş toplantısında 61 general ve amiral emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Toplantısı öncesi Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bulunduğumuz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir diye konuştu. Paluh davasında o caniye müebbet, Türkiye'yi dehşete düşüren Paluh ailesi davasında Yargıtay son noktayı koydu. Meryem Tahnalı öldürme suçundan müebbet alan eniştesi Tuncer Usteğel'e küçük Melike'yi de vahşice katletme suçundan verilen müebbet hapis cezası da onandı. Muhammed Salah Trabzonspor'da. Trabzonspor büyük bir transfer yaptı. Dünya yıldızı Salah'ı kadrosuna kattı. 2 yıllık imza atan Mısırlı futbolcu bugün önce İstanbul'a, sonra Trabzon'a gelecek. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin güven kaynağı sürmanşeti. Akşamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti. Öncesinde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan, deftere yüksek disiplini, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milletimize güven kaynağı olmayı sürdürüyor diye yazdı. Ardından toplanan şurada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. CHP'li başkandan sevgiliye rüşvet itirafı, ben yürüyen parayım bebeğim manşeti akşamda. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yolsuzluktan gözaltına alındı. Sevgilisiyle WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Çerçevenin adı konulduğu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa, herhangi bir pazarlık süreci değil, terörün tamamen sona erdirilmesini, milletin huzurunu, devletin güvenliğini amaçlıyor. Öncelik terör örgütü PKK'nın silahlarını tamamen bırakması, bu sürecin tamamlanmasının ardından şeffaf denetim mekanizmalarıyla hukuki düzenleme devreye girecek, genel af yok. Ekonomi gazetesine geçtik. Son olarak sıkılaşma nakit akışını zorluyor. Savaş etkileriyle faiz indirimi geciken Merkez Bankası piyasası uzun süredir %40 faizle fonlamaya devam ederken son günlerde de ilave olarak likiditeyi kısması ticarette nakit akışı sorununu büyütüyor.
Türk lirasının reel değeri Temmuz'da da arttı. Merkez Bankası'nın izlediği reel kur endekslerine göre Türk lirasındaki değerlenme Temmuz'da devam etti. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre 0,39 puan artarak 105,96'ya yükseldi. İÜFE bazlı endekse de 0,43 puan artışla 101,5'a çıktı. Türk lirası Temmuz'da Amerikan dolarına karşı %1,76 değerlendi. Otomotiv pazarı Temmuz'da sert daraldı. Ocak ayı hariç olmak üzere yılın genelinde geçen zayıf bir görünüm sergileyen otomotiv pazarı yılın ikinci yarısında %25 oranında sert bir daralmayla başladı. ODM'de

0: verilerine göre Temmuz'da otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %25,8 düşüşle 62.478 adede geriledi ve son 5 yılın en düşük Temmuz ayı satışına işaret etti. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Biyot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu ay özel 48 ay %2,95 faizli 1.700.000 TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saatler 8'e 12 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bu bölümde konuğumuz Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Sayın Gülruh Gezer. Sayın Gezer, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirerek Tahran'ın önünde anlaşmaya da teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Ama biz bu tarz açıklamaları bilhassa ABD Başkanı Donald Trump'ın ağzından defalarca duyduk. Bu sözler yinelendi, tekrarlandı ama bir sonuca varılamadığını gördük bu süreç içerisinde. Şimdi mesele sanki Hürmüz Boğazı'nda gelip kilitleniyor gibi görünüyor. Şimdi bir taraf müzakerelerin devam ettiğini, diğer tarafta İran'ı kastederek söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri ile bir müzakere yürütülmediğini ifade ediyor. Orada bile bir netlik yok. En azından tarafların açıklamalarına baktığımızda Sayın Gezer. Şimdi tabii bir savaş yaşandı. Savaşın ardından bir ateşkes, bir anlaşma olasılığı bir yüzüne çıktı. Ama anlaşma olmadı. Yine saldırılar devam etti. İran'da yine misillemelerine devam etti. Ve bugün bu noktaya geldik. Henüz netleşmiş bir durum yok. Amerika Birleşik Devletleri İran'dan tam olarak ne talep ediyor? İran neyin ne kadarını kabul etmiş gibi görünüyor? Tabii bunlar da merak konusu. Şimdi İran'ın etki gruplarının bir hareketlilik içinde olduğunu da görüyoruz bu süreç içerisinde. İşte bir tarafta Yemen'de Husiler üzerinden Kızıldeniz'de gerçekleştirilen bazı saldırılar, Irak içerisinde bazı hareketliliklerin olduğu yine ifade ediliyor. Şimdi tüm bunları da bu çerçeveye oturtursak, şimdi savaşın bölgeye yayılma olasılığı var mı? Biraz Amerika Birleşik Devletleri Körfez ülkelerine bu konuda teşvik etmeye çalışıyor ama orada bir direnç var gibi görünüyor Sayın Gezer. Bulunduğumuz durumu biraz anlamaya ihtiyacımız var. Yani yakın geçmişte yaşananlardan çok da farklı bir

0: sürece tanıklık etmiyoruz gibi görünüyor ama siz bir fark görüyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan sürece ilişkin?
1: Şimdi esasında siz geniş bir çerçeve çizdiniz Ceyhan Bey ama sizin de işaret ettiğiniz üzere bütün mesele Hürmüz Boğazı'nda kilitlenmiş vaziyette. Yani şu anda kimse İran nükleer programını konuşmuyor. İşte efendim hatta İsrail-Lübnan arasındaki savaşı konuşmuyor. İşte İran'ın bölge ülkeleri üzerindeki etkisi ya da vekil güçlere yönelik etkisi konuşulmuyor. Sadece Hürmüz açılacak mı, açılmayacak mı, hangi koşullar altında açılacak? Bu konu ana gündem maddesi, bütün dünyayı meşgul eden esasında birinci mesele. Şimdi tabii aslında Amerika hani müzakereler devam ediyor derken onların İran'la doğrudan işte dolaylı olarak görüştüklerini iddia ediyorlar ama Umman üzerinden tabii ki İran'la bir süredir bir takım müzakereler sürüyor. Hem işte Dışişleri Bakanları düzeyinde hem Bakan Yardımcıları düzeyinde çeşitli temaslar oldu. İran tarafı zaten şunu söylüyor, yani belirli bir ilerleme kaydedildi. Ancak ortada daha nihai bir mutabakat yok. Amerika ise özellikle dün Amerika'dan gelen açıklamalardan, yani hem Hazine Bakanı hem Dışişleri Bakanı, son olarak da ABD Başkanı Trump, işte 48 saat içerisinde bir anlaşma olabilir açıklamasında bulundular. Yani o kadar hızlı bir zaman zarfında bir mutabakata varılabilir mi açıkçası bilmiyorum. Çünkü Umman'la İran arasındaki müzakereler olması gerektiği gibi kapalı kapılar ardında yürüyor. Bölge ülkelerini işaret ettiniz. Şimdi tabii ABD saldırdıkça İran'a, İran'da savaşı yatayına yayma stratejisi izledi. İşte Yemenlerle, Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki işte çatışmalar, karşılıklı saldırılar. Ondan sonra Irak'taki Şii bazı unsurların devreye girmesi, ABD Suudi Arabistan'ın Irak'a ortak operasyonu, Husilerin işte Babil Mendebi bizi kapatırız tehdidi ve Suudi Arabistan'a yönelik olarak uyguladıkları bir takım kısıtlayıcı tedbirler. Onun üzerine Suudi Arabistan'ın bir Aden Körfezi, Kızıldeniz, Babel Mendeb bölgesinde bir çok uluslu bir güç oluşturma yönünde ortaya koyduğu irade. Geçtiğimiz hafta bir de Mısır'ın Dimyat Limanı, yani Akdeniz'de olan bir limanında bir Amerikan LNG'sine yönelik, LNG tankerini düzeltiyorum, yönelik düzenlenen operasyon. Bunlar tabii gişat açısından olumlu olarak nitelendirilebilecek gelişmeler değil. Yani çünkü İran şunu söylüyor, benim elimde sınırlı imkan ve kabiliyet olabilir. Sen benden daha güçlüsün Amerika. Ama bak ben de bu meseleyi bölgeye yayarak küresel istikrarsızlığa, küresel resesyona sebebiyet verebilirim mesajını veriyor. Şimdi daha geniş çerçevede baktığımız vakit tabii Amerika'daki seçim sürecini unutmamamız gerekiyor. Şurada kasıma bir şey kalmadı netice itibariyle Kasım başına. Ekonomik indikatörler Amerika'da Trump'ın istediği seviyede değil. Enflasyonda bir düşüş istenilen şekilde sağlanamıyor. Marketlerde fiyatlar arttı. Savaşın başından bu yana hem benzin hem mazot fiyatları %30 civarında arttı. Bu savaşın Amerikan hane başına, Amerikan halkına zararı $1,000 aylık olarak hesaplanmış Brown Üniversitesi tarafından. Bunlar ciddi maliyetler baktığınız vakit. Dolayısıyla da her ne kadar Trump sizin de işaret ettiğiniz üzere işte ara ara sopayı gösterse, ara ara havuçu gösterse de bu süreç Amerika açısından da sürdürülebilir bir süreç değil. Bir şekilde bu meselenin çözülmesini istiyor. Peki Hürmüz konusunda taraflar ne istiyor? Değil mi? Bunu Scott'tasınız. Yani ABD Hazine Bakanı'na sordular Ceyhan Bey. Yani Hürmüz konusunda bir mutabakata varılacağını söylüyorsunuz. Peki oradaki geçiş rejimi ne olacak? Çünkü normalde biliyorsunuz bir seyir sefer serbestliği olması gerekiyor. Uluslararası bir su yolu olduğu için Hürmüz. Yani hiçbir ülke tek başına bir tasarrufta bulunamaz o su yolu üzerinde. Onun üzerine şunu söyledi, dedi ki hiçbir ücret alınmadan gemilerin serbest geçişi esas olacaktır. Şimdi İran'dan gelen açıklamalara baktığımız vakit İran'ın başından bu yana tutarlı bir şekilde söylediği tek bir şey var. 28 Şubat yani Amerika ve İsrail'in saldırılarını başlattığı o 40 günlük savaşın başladığı 28 Şubat öncesi döneme dönülmeyecek deniliyor. Şimdi bu durumda tabii nasıl taraflar bir anlaşmaya varacak? Bir de izleyicilerimize şunu aktaralım, dinleyicilerimize düzeltiyorum. Yani nasıl Amerika'da iç siyasi dinamikler seçim süreci bir belirleyici bir unsursa, İran'da da Şahinlerle Amerika ile müzakereyi yürütmek isteyenler arasında da bir fikir ayrılığı var. Bakın Pezeşkiyan İran Cumhurbaşkanı istifa edecek mi, etmeyecek mi? Bir takım spekülasyonlar ortaya çıktı, basına, İran basınına yansıdı. Ve iddia o ki Pezeşkiyan istifa etmek istedi, defaat de bunu istedi. Fakat dini devrim rehberinin, dini liderin buna müsaade etmedi. Yani bunlar doğrudur, değildir, bilmiyoruz. Ama orada da bir takım farklı görüşler var. Özellikle Şahinler Amerika ile hiçbir surette masaya oturulmaması gerektiğini, Amerika'ya güvenilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla orada da tabii karışık bir durum var. Yani yaz sıcak geçmeye devam edecek. Ben bugünden yarına bir anlaşmaya varılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten Haziran'da varılan mutabakat uygulanmış olsaydı bütün bu sorunlarla karşılaşmazdık. Hı. Ama ki Haziran'da varılan mutabakatta ne deniliyordu? 60 gün boyunca İran hem yani kuzeyden güneye hem güneyden kuzeye geçişlerde hiçbir engel teşkil etmeyecek. Bu zaman zarfında da Umman başta olmak üzere bölge ülkeleriyle uluslararası hukuku dikkate alarak bir çözüm, yani Hürmüz'ün geleceğine ilişkin bir çözüm üzerinde çalışacak deniyor. Bu zaten yeterince muğlak ve taraflara bir hareket serbestliği tanıyan bir formülasyondu. Şimdi bunun üzerinde bile taraflar sahada gerekeni yapamazken nasıl bir mutabakata varılacak, hangi formülasyon üzerinde taraflar anlaşacak açıkçası bilemiyorum. Ama tabii ki ümitli olmakta fayda var. Bakın Japonya'da yeni müdahale edilmek durumunda kaldı. Petrol şoku bütün dünyayı etkiliyor. Yani Katar force majeure'ünü uzatmak durumunda kaldı. Yani küresel çapta etkilerinin biz bunun olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu durumun sürdürülebilirliği hem bölge ülkeleri açısından hem de dünya açısından yok.
0: Peki. Sayın Gezer, şimdi hatta kalmanızı rica edeceğim. Kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Bir diğer başlığımızda reklamlardan sonra Gazze olacak. Teşekkür ediyorum şimdiden.
1: Sağ olun.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.

0: Fatih. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Sayın Gülruh Gezer bizimle birlikte. Sayın Gezer, çok teşekkür ediyoruz beklediğiniz için. Şimdi bir diğer konu başlığımıza devam edelim. Gazze hususu. Gazze Barış Kurulu, İsrail ordusunun Gazze şeridinde sarı hattın ötesine çekilmesinin, silahların sadece tamamen devre dışı bırakılmasının ardından gerçekleşeceğini ifade etti. Yani Hamas'ın ve diğer silahlı grupların, Filistin silahlı grupların silahlarını tamamen bırakması gerektiği şartı öne sürüldü. Şimdi tabii Barış Kurulu tesis edildiğinde aksiyon ne olacak, nasıl bir eylem göreceğiz diye tabii merakla beklemiştik, ama öyle çok işlevsel bir kuruldan bahsedemedik maalesef bu geçirdiğimiz süre boyunca. Şimdi şüphesiz bunun en büyük engeli de İsrail. Şimdi İsrail Hamas olumlu kendi bağlamında ve elbette ifade ediyorum, yani silah bırakırsa, böyle bir adım atarsa İsrail verdiği sözü yerine getirecek mi? İsrail bölgede işgal ettiği birçok alanı hiçbir zaman terk etmedi, birkaç istisna dışında. Acaba İsrail Gazze'den çekilir mi? Bu elbette merak konusu. Bugün yine önemli bir toplantı olacak. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Ürdün'de Kudüs toplantısına katılacak. Tabii önemli katılımlar var. Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Fas, Tunus, Cezayir gibi ismini de zikretmediğim birçok ülkenin katılım göstereceğini ifade etmiş olalım. Şimdi nasıl bir süreç görürüz burada? İsrail eğer bir taahhüt verdiyse ya Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Gazze Barış Kurulu'na, bunu yerine getirir mi, uygular mı?
2: Şimdi Ceyhan Bey, yani bunları, bütün bu söyleyeceklerimi üzülerek söylüyorum. Onu baştan ifade etmiş olayım. Biz zaten yani bugüne kadar İsrail'in verdiği hiçbir taahhüdü yerine getirdiğini görmedik. Yani bunu bir ilk önce söyleyeyim. Ondan sonra esas söylemek istediğime geleyim. Bakın, şimdi bu imzalanan Gazze tırnak içerisindeki barış planı. İlk aşaması neydi? Taraflar mutabık kaldıktan sonra işte Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli esirler veya işte hayatını kaybetmiş olan İsrailli naaşları verilecekti. Bunun karşılığında İsrail hapishanelerindeki Filistinler serbest bırakılacaktı. Sınır kapıları açılacaktı. İnsani yardım girecekti. Ve İsrail'de sarı hatta çekilecekti. Şimdi Hamas kendi üzerine düşeni yaparak, yani elindeki sağ ve ölü olan İsrailli tutsakları bıraktı. İsrail bir kısım Filistin'i serbest bıraktı. Kapılar açıldı mı? Hayır. İnsani yardım öngörülen miktarda girdi mi? Hayır. Bakın, bugün hala 1.4 milyon Gazze'li akut açlıkla mücadele ediyor. Yani nüfusun yarısından neredeyse fazlası. Onun dışında İsrail bırakın çekilmeyi, hali hazırda Gazze'nin %70'ini işgal ediyor vaziyette. Hı. Şimdi demin nasıl İran meselesinde Amerika'nın siyasi dinamiklerine ve İran'ın siyasi dinamiklerinden bahsettiysem, izniniz olursa biraz da İsrail'in siyasi dinamiklerinden bahsedeceğim. 27 Ekim'de İsrail seçime gidiyor.

0: Netanyahu'nun amacı, zaten başından bu yana amacı, siyasi kariyerini uzatmak ve işte o yargı süreçlerinden bir şekilde kendini kurtarmaktı. Şimdi bu süreç içerisinde Netanyahu hükümetinin Gazze'den çekilmesi, ki Hamas silahları bırakacağım, daha doğrusu devredeceğim dedi Filistin Ulusal Komitesi'ne, bırak onlara devredeceğim dedi. Hamas bunu yapsa bile ben İsrail'in bir milim, bakın dediğim gibi üzülerek söylüyorum, bir milim çekileceğini düşünmüyorum. Çünkü artık seçimlere giden süreçte Netanyahu perspektifinden baktığınız vakit hiçbir başarı elde edebilmiş değil. Ne Gazze'de, ne Lübnan'da, ne İran açısından, ne Yemen açısından. Şimdi başarısızlık üzerine başarısızlık yaşamış bir başbakan var. Bu başbakan tekrar seçilmek istiyor. Dolayısıyla kendisi açısından taviz olarak görülebilecek bir adım atar mı? Hiç sanmıyorum. Maalesef ben durumun Gazze'de seçimlere kadar değişmeyeceğini, aksine Batı Şeria'yı buna katmamız lazım. Çünkü son dönemde biliyorsunuz Batı Şeria'da çok yoğun saldırılar var ve Netanyahu yönetiminin, hükümetinin aşırıcı kanadı orada yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin hem arttırılması hem de genişletilmesi konusunda bir takım yasaları geçirmeye çalışıyor, adımlar atmaya çalışıyor. Niye? İşte tamamen iç siyasi sahiplerle yine seçimi tırnak içerisinde yatırım yapmak istedikleri ultra-ortodoks tarafı, aşırı sağcıları, sağcıların oylarına talip oldukları için. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ne Gazze'ye ne Batı Şeria'ya yönelik olarak, Filistin'e yönelik, Filistin devletine yönelik olarak ben Netanyahu hükümetinin kendileri açısından vurgulamak istiyorum, taviz olarak nitelendirilebilecek herhangi bir adımı atacağını düşünmüyorum.
1: Peki Sayın Gezer, İsrail'e ilişkin şunu sormak isterim. Şimdi yakın zamanda seçim var dediniz. Sizce bu sadece Netanyahu hükümetiyle ilgili bir problem mi? Bunu hatta Amerika Birleşik Devletleri ve Trump açısından da sorayım. Yani farklı bir hükümetle Trump daha ılımlı bir süreç ilerletir miydi? Ya da işte bahsettiğimiz meselelere ilişkin daha ılımlı adımlar atılabilir miydi? Daha ılımlı bir İsrail hükümetiyle bunlar mümkün olabilir miydi? Yoksa bu sistemsel bir durum mu? Yani İsrail toplumunun da öyle çok ılımlı olduğunu görmüyoruz. Tam tersine bu süreçte yani daha ılımlı bakanların daha uca, daha radikal bir tarafa kaydığına dair bazı anketlerin yapıldığını, bunlara ulaşıldığına ilişkin bazı veriler de paylaşılıyor. Yani bu sadece hükümet bazı bir problem mi sizce?
0: Yok. Şimdi çok önemli bir noktayı işaret ettiniz. Zaten mesele şu. Bugün seçim yapılsa, Netanyahu gitse, biz İsrail'in politikalarında radikal Filistin'e yönelik olarak radikal bir değişiklik beklememeliyiz. Yani 90'lı yılların o Oslo sürecinde işte iki devletli çözüm konusunda ortaya konulan irade, toplumda bunun kabul görmüş olması, bunlar geride, geçmişte kaldı. Sağa kayan bir İsrail toplumundan bahsediyoruz. Yani bugün Netanyahu'nun karşısında aday olarak ortaya çıkan zaten kişilere baktığımızda Gadi Eisenkot, eski Genelkurmay Başkanı, Dahiye Doktrini'nin isim babası. Kendisi ne diyor Gazze'ye yönelik olarak? Ben oğlumu kaybettim, iki yeğenimi kaybettim. Bu işi bizim tamamlamamız lazım diyor. Diğer alternatifler Naftali Bennett, Yair Lapid. Onlar da sağ tandanslı siyasetçiler. Yani bu ultra ortodoks aşırı sağcılar gibi olmasa da hani bu noktadan sonra bugün Netanyahu yerine gelecek olan yeni hükümet, yeni yönetimin ben işte efendim Filistinlilere de biz işte haklarını teslim etmeliyiz. Onların da kendilerini işte yönetme, bir devlet olma hakları var gibi bir tutum benimseyeceğini maalesef düşünmüyorum. Yani iki devletli çözüm konusunda o bir irade ortaya, yani İsrail'li Araplar dışında tabii. Var mı? Var.

0: Elbette var, yok mu? Var tabii ki İsrail'de iki devletli çözümü savunan, ama onlar sizin dediğiniz gibi marjinalize olmuş gruplar artık. Azınlıktaki gruplar, çoğunluk hiçbir surette iki devletli çözüme sıcak bakmıyor. O yüzden de korkarım ki Netanyahu gittiğinde, yani bir hükümet değişikliği olduğunda tutum Filistin'e karşı, Gazze ve Batı Şeria'ya karşı çok da farklı olmayacaktır.
1: Şimdi tabii Gazze Barış Kurulu diyoruz. Şimdi burada yani dünyadan hemen hemen birçok aktörün bu kurul içerisinde olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tabii önemli ölçüde bunu tesis etti diyebiliriz. Şimdi tüm bunlara rağmen, şimdi böyle tamam fiili olarak çok işlevsel midir? O da ayrı bir tartışma konusu. Üzerinde bir yaptırımı olacak mı İsrail'in? O da zaten pek mümkün görünmüyor ama tüm bunlara rağmen işte bu yaşadığımız süreç 2023'ten bugüne gelinen süreçte siz de ifade ettiniz, İsrail bir başarı elde edemediği gibi aksine bilhassa Avrupa'da bazı müttefiklerini kaybetti diyebiliriz. Belki bunlar hükümetler bazında değil ama toplumsal destekleri kaybetti diyebiliriz. Tüm dünyada ciddi bir tepki var İsrail'e yönelik. Şimdi hal böyleyken bunu daha da hani bu derinliği, bu krizi daha da derinleştirecek adımlar atabilirler mi? Yani biraz aklı selim olma zamanı İsrail'den tabii ki bunu beklemek pek mümkün değil ama yine de günün sonunda böyle bir tutum tercih etme olasılıkları var mıdır Sayın Gezer?
0: Şimdi tabii bakın yani şu çok önemli. İsrail halkı şunu umarım görüyordur. Kendi başbakanları kendi halkının çıkarlarını gözetmiyor. Yani baktığımızda şu anda İsrail daha mı güvenli? Yoksa riskleri barındıran bir ülke haline mi geldi? Yani buna göre bence halkın bir karar vermesi lazım. Umarım doğru karar verirler. Umarım sağduyulu davranırlar. Ellerini vicdanlarına koyarlar. Ona göre bir karar verirler. Ama dediğim gibi ben açıkçası onu şu noktada görmüyorum. Çünkü toplum da sağa kaydı. Yani Netanyahu gitse bile tamam, Netanyahu yani çok ciddi kesim var. Zaten 7 Ekim öncesinde de her hafta sonu bu biliyorsunuz takım reformlar getirmek içerisinde bir takım değişiklikler getirmeye çalıştı. Adalet yani yargı sistemine, yargı reformu denildi vesaire. Buna çok ciddi bir tepki vardı. Her hafta zaten insanlar sokağa çıkışında protesto ediyorlardı. Bu düzenleyen yolsuzluk davaları vesaire. Zaten hani Netanyahu yönetimleri olanlar vardı ama dediğim gibi Netanyahu şimdi bakıyorum Gazi Aizenkot'un Mirar Lapid'in lafı ve belirtin söylediklerini Gazze konusunda, Filistin devleti konusunda maalesef Netanyahu'nun söylemlerinden çok da farklı değil. Şimdi Netanyahu'ya oy vermeyecek seçmen bunlardan, bu kişilerden birine oy verecek veya belki birleşecekler Netanyahu'ya karşı tek bir Netanyahu'yu şu anda baktığımız vakit şunu da açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Anketlerde çok da kötü durumda değil Netanyahu bu arada. O yüzden karşı tarafın bir birlik halinde de işaret etmesi gerekir ki kazanabilsin seçimleri. Ama kazanacak olan tarafın da söylemlerinde aksi bir, yani bir Filistin meselesine karşı, hele hele İran'a karşı farklı bir tutum yok. Halk da mevcut adaylar arasından bir seçimde tercihte bulunmak durumunda kalacak. O yüzden de yani hele yani seçime giden süreçte hiçbir şekilde dediğim gibi tutum değişikliğine, evet, bu bakın Lübnan için de geçerli, Gazze için de geçerli, Batı Şehri ve İran için de geçerli. Bir tutum değişikliği olacağını düşünüyorum. Seçimler sonrasında da ciddi yani radikal bir değişiklik olacağını, bölgesel politika bağlamında olacağını da düşünmüyorum.
1: Pekala. Sayın Gezer, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden
0: ben
1: birlikte oluruz.
0: Sağ olun, iyi günler
1: diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Sayın Gülru Gezer bizimle birlikteydi değerli dinleyiciler. Devam ediyoruz şimdi, İran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, Günaydın, hoş bulduk efendim.
1: Şimdi tabii taraflardan gelen açıklamaları ifade ettik girişte. Amerika Birleşik Devletleri müzakere olduğunu, hatta müzakerelerin çok iyi gittiğini. Eğer İran'ın yine bundan cayarsa ağır bir şekilde cezalandırılacağını ABD Başkanı Donald Trump defalarca söylediği gibi yine tekrar etti. İran tarafı da bir müzakere olmadığını, yürütülmediğini söylüyor. Burada yine netlik yok. Biz ayrıntıları, son gelişmeleri senden alalım.
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere görüşmeleri adeta bir bilmeceye döndü. Yani Amerika Birleşik Devletleri işte biz görüşüyoruz derken İran tarafı hayır, biz görüşmüyoruz. Ancak şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai müzakereler noktasında direkt müzakere karşılıklı oturup konuşma yok. Fakat dedi Pakistan üzerinden ve aynı zamanda Katar üzerinden bizim mesaj alışverişlerimiz devam ediyor. Yani bu da şu: demek ki arka kapı diplomasisi devam ediyor, görüşmeler gerçekleştiriliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı noktasında hatırlarsanız Umman İran'la daha önce bir süreç başlatmıştı ve yönetimi noktasında ortak bir yönetim anlayışı çerçevesinde bir takım kurullar oluşturmuşlardı. Amerika'nın tehdidi üzerine Umman geri adım atmıştı. Ne oldu da şimdi tekrar Umman masaya geldi ve İran'la görüşmeler yapıyor. Hiç kuşkusuz bundan Amerika Birleşik Devletleri'nin haberi var. Yani bir çözüm yolu bulunmaya çalışılıyor. Yine İran heyeti Umman'la yapmış olduğu görüşmelerin devam ettiğini, evet dedi biz Umman'da görüşüyoruz, görüşmeler Boğaz'dan güvenli geçiş için rota belirlemeye odaklı. Yani Amerika Birleşik Devletleri Umman tarafından bir hat açarak geçmek istedi kaç defa ve İran bunu engelledi. Engelleme sonucunda ateşler oldu. Dolayısıyla tekrar bir neredeyse savaşın eşiğine gelindi. Saldırılar karşılıklı olarak gerçekleştirildi. Şimdi İran diyor ki hayır, tek bir rota olmalı. Yani İran rotası ayrı, Umman rotası ayrı. Bu böyle olmamalı ve bu son şeylerde henüz net olarak açıklanmadı ama ifadeler işte girişler İran'ın tamamen kontrolünde olacak, çıkışlar Umman'ın ama aynı zamanda İran'ın onayı ve haberi olacak şekilde. Hani bunlar tabii henüz netleşmedi. Böyle olması halinde bile aslında bir noktada İran'ın bir avantajı olacak. Yani dolayısıyla girişlerde İran'ın muhtemelen buralardan hizmet bedeli olarak para alması söz konusu olabilecek. Böyle bir yol da hani açılıyor. Ama bunun tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul edip etmemesiyle ilintili. Tabii. Yani şu anda bu kararlar veriliyor ama eğer bu noktada bir şey olursa elbette yine işte ABD anlaşmayı ihlal ettiği sürece Boğaz'daki durum bu şekilde hani
1: sürecek. Harun Aykaç, şimdi kim ne kadar direnebilecek? Şimdi Umman ve İran Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma hazırlığında, yani buradan geçişlerin İran ve Umman'ın kontrolünde olmasını istiyor. Trump karşı çıkıyor ama şimdi şöyle bir durum var. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasından daha büyük zararı kim görecek? Şimdi bu galiba asıl belirleyen olacak meseleyi.
2: Evet, yani şöyle elbette ki daha önceki Trump'ın açıklamalarına dayanarak söylüyoruz. İşte günlük İran'ın 500 milyon dolar zararı var hani bu şeyden. 47 yıldır İran aslında bir yönüyle bütün ambargolara dayanıklı bir şekilde kendi yönünden sınavlarını vermiş bir ülke. Şu son durumda da elbette içeride bir takım ekonomik sıkıntılar var falan. Ama İran için Hürmüz Boğazı kartı bir varoluşsal mesele. Yani böyle baktığımız zaman İran nihai noktada eğer İran lideri Müşteba Hameneyi ve aynı zamanda İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla net yol açılmazsa bu durum böyle devam eder. Yani bu bağlamda İran liderinin vereceği onay, konseyin vereceği onay da tabii bu çok

0: Yani bunun bir kart olmaktan çıkarılarak işte yeniden eskiye yakın bir sisteme dönüştürülmesi bir ortak karara bağlı. Yani İran Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dolayısıyla İsrail'in nihayetinde kendilerine karşı beslemiş olduğu duyguları, düşünceleri ve hareketlerinin kodlarını çok iyi biliyor. Yani dolayısıyla sonuna kadar direnecek. Hani direnebildiği kadar, nereye kadar direniyoruz, başarılı olur olmaz. Hani şu anda onu söylemek bir açıdan zor. Ama İran'ın uzun menzilli füzeleri şu anda var ve askeri olarak hazırlıklarını yapmış durumda. Öte taraftan işte şu anda işte de ciddi eleştiriler var. Yani Amerika Birleşik Devletleri tekrar bir oyunun peşinde diyorlar. Mühimmatı bitmiş, mühimmatını yenilemek için bizi oyalıyor mesela. Hani yani müzakerelere karşı bir tavır da var şu anda burada.
1: Tabii %80'ini tükettiği iddia ediliyor Amerika Birleşik Devletleri basın tarafından. Amerika Birleşik Devletleri'nin füze stoklarının ve savunma füzelerinin stoklarının ciddi oranda azaldığı ifade ediliyor. Şimdi bu da bir de seçim süreci var önümüzdeki dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu galiba İran'ın elini biraz daha güçlendiriyor. Tabii İran içinde ne kadar var ve neye ne kadar muktedir, o da ayrı bir tartışma konusu sizin ifade ettiğiniz üzere.
0: Evet, yani dediğiniz gibi süreci bekleyeceğiz. Neticede İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf'ın bir ifadesi, şu anda yürütülen işte görüşmeler, müzakereler de aslında savaşın bir parçası. Dolayısıyla müzakerelerin de bir savaş olarak düşünüldüğü ortamda neticede sahada belirleyici olma kudretine sahip olanların belirleyeceği bir şey de olacak. Dolayısıyla bu biraz daha belki sürebilir. Bir bakalım şu anda o görüşmelerde işin doğrusu, mesela Marco Rubio dün açıklama yaptı. Biz dedi umutluyuz yani İran'la sürdürdüğümüz bu görüşmelerde. Dolayısıyla birkaç gün daha beklememiz, belki de bugün açıklama yapılabilir. Yani neticede öyle demişti Maliye Bakanı Amerika'nın, bugün ve yarın belki bir açıklama yapabiliriz diye. Tabii çok çeşitli defalar aslında bunlar tekrarlandığı için artık acaba olacak mı olmayacak mı diye insanların endişeleri var. Bizler dahi konuşurken net bir şey söyleyemiyoruz. İşte olursa, karar verilirse, yapılırsa, ilan edilirse diyoruz. Süreci biraz daha bekleyeceğiz ama görüşmelerin olduğu kesin, bir çıkış yolu aranıyor. Dileriz kör düğüme dönmeden bu kör düğüm açılır. Hürmüz Boğazı da petrol akışına kendisini bırakır.
1: Peki. Avrakat, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Gelişmelerle yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, TRT İran temsilcisi Avrakat bizimle birlikteydi. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
2: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli, bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için

0: bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
2: Evet, devam ediyoruz efendim. Bölümde akademisyen Doktor Ozan Arslan konuğumuz. Sayın Arslan, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz günlerde Fas'tan İspanya'ya göçmenlerin geçişine tanıklık etmiştik. Tabii evet. Bunlar hem İspanya'da hem de Avrupa Birliği'nde ciddi bir etki yarattı. Avrupa Birliği içerisinde de ciddi bir tartışma var. Hem İtalya'dan gelen açıklamalar, İspanya tarafından gelen açıklamalar. 72 bin düzensiz göçmenden 70 bininin geri döndüğü ifade edildi. Tabii maalesef can kayıpları var. Şimdi özellikle Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamaları birlik içerisinde elbette bir itidal çağrısı gibi göründü ama hani genel yaklaşım, tutum İspanya ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında farklılık arz ediyor mu? Öncelikle bunu merak ederiz Sayın Tabii. Arslan.
3: Şimdi, şöyle
2: buyurun başlayalım.
3: Sanchez hükümeti bu septede sahada ilk başta bir aciziyet görüntüsü verse de Reyhan Bey, büyüyebilecek bir krizin en azından diplomatik ayağını nispeten başarılı bir şekilde yürüttüler. Çünkü bizim Türkçemizdeki o güzel ifadelerden biriyle durumdan vazife çıkarmaya çalışan diğer AB üyesi devletler çok farklı nedenlerle Sanchez hükümetini zaten hedef tahtasına bir süreden beri koymuşlardı. İşte İtalya, şaşırtıcı derecede Danimarka, çünkü Danimarka'nın Trump yönetiminin Grönland'ı gerekirse cebren ele geçirmeye yönelik tehditleri karşısında diğer AB üyesi devletlerden bir dayanışma bekliyordu, destek bekliyordu. Açıkçası Danimarka'nın İtalya ile Meloni hükümetiyle beraber İspanya'yı, Sanchez yönetimini doğrudan hedef alan yaklaşımı ve 27 üyeli AB'nin 22 üyesinin tutup AB komisyonu başkanına, AB konseyi başkanına, hatta geçtiğimiz ay yani Temmuz'da AB'nin dönem başkanlığını uhdesine alan İrlanda Başbakanı'na yönelik mektubu karşısında, tabii bu Grönland'a yönelik tehditler devam ederse İspanya'nın yaklaşımını, vereceği cevabı ben çok merak ediyorum şahsen. Yani gerçekten bir anlamda yine amiyane bir tabirle ortalığı ayağa kaldırmaya çalıştıkları bir süreç yaşandı. Schengen konusu gündeme geldi Ceyhan Bey özellikle. Şunu ifade edeyim, teknik olarak SEPTE bölgesi, yani Türkçe'de bir Arapça'da SEPTE diyor, Ceuta ve Melilla diye geçiyor. İspanya'nın iki küçük toprak parçası Fas sınırlarıyla çevrilmiş durumda, Afrika kıtası üzerinde. Burası zaten Schengen alanı bile değil. Kaldı ki sizin ifade ettiğiniz gibi ne yazık ki içinde bulunduğumuz bu dönemde sıklıkla karşılaştığımız gibi bu yasa dışı göç dalgasının parçası olan pek çok insan büyük bir insanlık trajedisiyle hayatını kaybetti. 70'ten fazla insanın hayatını kaybetti. Önemli bir kısmının boğulduğu ifade ediliyor. Ama bunun ötesinde bırakın SEPTE'de kalmayı, çok az bir miktarda Fas vatandaşı kaldı orada. İspanya ana karasına ayak basabilen yok zaten. Tabii burada şunu da ifade etmemiz lazım. Önümüzdeki yıl 2027 hem İtalya'da hem İspanya'da genel seçim yılı ve Meloni'nin de sonuçta içinden geldiği siyasi geleni iyi biliyoruz. Ben o dönem itibariyle yüksek lisans çalışmalarım itibariyle İtalya'da öğrenciydim. 2000'li yılların başında ne kadar aşırı sağ, yabancı karşıtı, hatta İslamofobik tandanslar taşıyan bir siyasi hareketin parçası olduğunu biliyoruz. Her ne kadar daha sempatik bir görünüm konusunda, Meloni imajı konusunda son dönemde çok çalışmış olsa da. Şunu evet. ifade etmek isterim. Macron müdahil olmadı örneğin buna. Portekiz Başbakanı müdahil olmadı. Dün itibariyle çok önemli bir İçişleri Bakanlarının telekonferansı gerçekleşti. Orada Sanchez yönetimi duruşunu korudu. Dolayısıyla bu büyük bir krize evrilmedi. Biz bunu kontrol altında tuttuk dedi. Hatta bir anlamda puan da topladı. Ve Magnus Brunner, yani AB'nin göçten sorumlu komisyon üyesi de

bir anlamda Brüksel'in zevahiri başarıyla kurtaran bir yaklaşımıyla sorun yoktur. İspanya bundan sonra bir anlamda daha dikkatli olacaktır ve krize dönüşmemiştir. Ve dayanışma mesajları verdi. Ama tabii burada daha geniş bir

0: otomatikman geldikleri ülkelere geri döndürülemeyeceklerini ve sığınma taleplerinin de hukuki yollarla değerlendirilmek zorunda olduğunu açıklamıştı. İşte bu tabii bir anlamda belli manipülasyonlara imkan da tanıdı. Ve tabii şu da gündemdeydi. İspanya'da bulunan yasa dışı yollarla ülkeye girmiş veya yasa dışı yollarla girmese de ülkede sürenin ötesinde, kendisine tanınan sürenin ötesinde kalmış yabancı ülke vatandaşlarına kalıcı bir statü verileceği yönündeki haberler de önemliydi. Ve tabii ben oldukça kuvvetle muhtemel görüyorum. Fas hükümeti ve diğer bazı yabancı hükümetlerinde, bunda Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olabilir. Bunda Netanyahu hükümetinin de dahil olabilir. Evet. Onu da ifade etmek isterim. Çeşitli yollardan, farklı şekillerde manipülasyonları sonucunda kısa süreli bir kriz yaşandı. Ama şu anda sular nispeten durulmuş durumda. Brüksel bir anlamda zevahiri kurtardı diyebilirim. Sanchez yönetimi de aslında ilk başta sahada çok başarılı olamadığı bir krizi diplomatik anlamda artıya çevirdi diyebiliriz. Tabii orada geniş tabloda şu da söz konusu. Batı Sahra sorunu söz konusu. İspanya'da Franco diktatörlüğü sona ererken oranın statüsü konusunda çok önemli tartışmalar vardı. İspanya çekilmek zorunda kaldı. Fas o coğrafyaya girmek istedi ama bölgenin yerel halkı da orada bir devlet, yani Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti adı altında bir devlet kurmaya çalıştılar. Şimdi o devleti tanıyan ve destekleyen Cezayir. İkisi de Maghreb ülkesi ve ikisi de Berberi ve Arap kökenli ülkeler olmasına rağmen Cezayir ile Fas arasında çok eskiye dayanan bir ihtilaf söz konusu. Hatta husumet bile diyebiliriz buna. Daha önce silahlı çatışmaları bile yaşanmıştı. Şimdi Fas çok daha batıya, özellikle Fas'ı yöneten hanedanlık çok daha batıya yakın durmaya çalışıyor. İktidarda kalma refleksiyle pek çok Arap coğrafyasının farklı ülkelerinde gördüğümüz gibi Fas'ta böyle bir öncelikten bahsedebiliriz kraliyet ailesinde. İbrahim anlaşmalarını hatırlayalım. Sanırım 3. ya da 4. Arap devletiydi Fas. Trump'ın ilk döneminde 2020'de İbrahim anlaşmalarına dahil olan. Bunun karşılığında da Amerikan yönetimi Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenlik taleplerini, iddialarını desteklemişti. Yakın zamanda da son dönemde nispi bir İspanya-Cezayir yakınlaşması da görüyoruz Ceyhan Bey. Dolayısıyla şimdi Sanchez yönetimi baktığımız zaman Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine yönelik tutumu itibariyle Amerikan yönetimine, Trump yönetimine mesafesi, Netanyahu yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa Birliği dışında işte bu Batı Sahra'daki yaklaşımı, Cebeli Tarık meselesi de söz konusu. Şimdi enteresan bir tablo. Fas, İspanya'dan Septe ve Melilla'yı, burası tarihi olarak bana ait olmalıdır, zaten benim topraklarıma çok yakındır, ben bir parçası olarak görüyorum diye talep ederken, öte yandan İspanya'da zaman zaman Cebeli Tarık'ın, Britanya kontrolünde olan Cebeli Tarık'ın egemenliği üzerinde hak taleplerini de getirmesi. Dolayısıyla böyle çok fazla parçanın bir araya geldiği bir denklemden bahsetmekteyiz ama Sanchez yönetiminin zaten bir süreden beri hedef tahtasında olduğu bilinmekteydi. İlk başta Brüksel'den tutarlı bir duruş gelmese de bu 22 üye devletin talebi üzerine gerçekleşen, dün gerçekleşen olağanüstü toplantıdan ben İspanya'nın daha güçlü çıktığını düşünmekteyim ve Avrupa Birliği içerisinde değişik zamanlarda bu program aracılığıyla da sizinle değinmiş olduğumuz o çatlaklıklara bir örnek daha ekledi diye düşünüyorum bu son gelişmeler. Tabii daha geniş tablo içerisinde neler olabilir? Şunu da ifade edeyim, aslında belki de çok dikkat çekmedi ama bir Dünya Kupası'nı yeni tamamladık. Bir sonraki Dünya Kupası ilginç bir şekilde İspanya, Fas ve Portekiz ortak organizasyonunda gerçekleşecek. İspanya'da yaşayan çok geniş bir Fas diasporası var. Dolayısıyla bu iki devletin ilişkilerini belli bir düzlemde asgari müştereklerde devam ettirmeleri tabii ki çok beklenebilir bir nokta ama yani İspanya'yı hedef alan bir yaklaşım, değişik sebeplerle ortaya çıkan bir hedef gösterme diplomatik yollardan şu an itibariyle önemli ölçüde başarısızlığa uğramış diyebiliriz. Peki. Ben böyle telakki ediyorum.
1: Peki. Sayın Arslan, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum Ceyhan Bey.

0: Efendim akademisyen doktor Ozan Arslan bizimle birlikteydi. Geçtiğimiz günlerde Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan bir grup göçmen vardı. Bir aile ilginç görüntülere de tabii sahne olmuştu. Bu Avrupa Birliği içerisinde kısa süreli de olsa bir kriz yaratmıştı. Tabii bu krizin etkileri üzerinde konuştuk ama Sayın Arslan'ın da ifade ettiği üzere İspanya ve Sanchez hükümeti bu krizi aşmış gibi görünüyor. İlk bölümü tamamladık. Şimdi 9 haberleri.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dağkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmade Trabelsi ile görüşülmesinde de güvenlik alanındaki işbirlikleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede atılabilecek ortak adımlar masalındaydı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yeni imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'ta enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. İstanbul Küçükçekmece'de bir cip D100 karayolunda ilerleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgede trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Etimesgut Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'na yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki

0: sert toprağı Seuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesine hedef aldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerli bir olan binanın enkazından iki aileye ait 112 kişinin cenazesi 3 yıl sonra çıkarıldı. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 112 kişinin cenazesi yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: 5 işlemcili, hepsi bir arada bilgisayar 39.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Evet, saatler 9'u 11 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle iç siyasi gündemde yeniden birlikteyiz. Efendim bu bölümde NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş her çarşamba olduğu gibi bizimle birlikte. Özgür Akbaş, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi şüphesiz gündem terörsüz Türkiye süreci. Tabii yasal anlamda da bu süreç ete kemiğe bürünecek. Sürecin ilk yasal adımıyla aslında sadece Türkiye için değil, bölge için de güven ve istikrar kapısı aralanacak. Tabii ifade edilen bunlar. Tabii düzenleme ne olacak? Tartışılan meseleler var, konular var. Meclise gelecek bugün. Bu düzenleme de oldukça merak ediliyor. Henüz net bir açıklama olmasa da üzerinde tartışılan ve basın mensuplarının da aslında birkaç gündür bu konuyu ifade ettiğini de tanıklık ediyoruz. Siz de birçok yayınınızda bu konuyu gündeme getirdiniz, ayrıntılardan bahsettiniz. Şimdi biraz bu sürece bakalım. Bu çerçeve yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Nasıl bir çerçeve yasa bu teklif, içerisinde neler var, ihtimaller neler, bunları merak ederiz.
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, terörsüz Türkiye sürecinin belki de en önemli kavşağı dönülüyor. Çünkü bu kanun teklifi bu sürecin yasal altyapısını oluşturacak, hukuki zeminini oluşturacak. Şimdi teklifin önce adını ifade edelim, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ne dair kanun teklifi. İsmi bu. Hani terörsüz Türkiye ifadesini istemiyordu DEM Parti. Bu konuya ilişkin hep böyle bir eleştirilerini dile getiriyorlardı. Bu noktada mecliste bir komisyon kurulmuştu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Ona benzer bir isim arayışı söz konusuydu ve isim Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair bir kanun teklifi adını aldı. Şimdi kanun teklifi artık hazır. Dün imzalar atıldı. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş bu sürece büyük emek verdi. Yoğun mesai harcadı. İşte mecliste komisyonun kurulmasını sağladı. Hangi tarihte o? 5 Ağustos'tu değil mi? 5 Ağustos'ta kurulmuş bir komisyondu. Şimdi peki kanun teklifi ne zaman?
0: Bir yıl sonra aynı gün
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak bu konuya ilişkin bir kanun teklifi. Kanun teklifinin içeriğine girmeden önce bir takvimi anlatmaya çalışalım. Şimdi bugün AK Parti'nin bir kapalı grup toplantısı var. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla milletvekillerini bilgilendirecekler. Aslında biraz takvime yönelik de bir bilgilendirme olacak. Çünkü kanun teklifini zaten milletvekilleri biliyor. Ama onların soracağı sorular yanıtlanacak. Bu anlamda bir de tabii meclisin çalışma takvimi. Çünkü herkesin tam kadro mutlaka mecliste olması isteniyor. Bu noktada çarşambaya kadar kesintisiz bir çalışma öngörüsü var AK Parti'nin.
0: Hafta sonunda dahil.
1: Hafta sonunda dahil, kesintisiz. Çünkü önemli yasa teklifleri var görüşülen. Şimdi suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Gaziler ve şehit yakınlarını çok yakından ilgilendiren 9 maddelik bir kanun teklifi hafta başı verildi pazartesi günü. O çarşamba günü, yani bugün mecliste savunma komisyonunda ele almaya başlanacak. Cuma günü genel kurul gündemine gelmesini bekliyoruz. Tabii suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme biterse onun bitmesi ve sonra gazilerle ilgili düzenlemeye geçilmesi ve ardından da bu çerçeve yasanın el alınması, meclis genel kurulunda el alınması ve ardından da meclisin artık çalışması.

0: çalışmalarının sona erdirmesini bekliyoruz. Böyle bir takvimlendirme söz konusu. Tabii süreç uzarsa diye çarşambaya kadar meclisin çalışma durumu söz konusu olabilir kesintisiz bir şekilde. Şimdi evet, kanun teklifi hazır. Zaten buradaki yayınlarımızda da hep anlatıyorduk her çarşamba bu kanun teklifinin bir kod yasa olduğunu, geçici ve müstakil olduğunu, işte terör örgütü mensuplarının 6 aylık bir dilimde bu kanun teklifinin yürürlüğe girmesiyle birlikte mutlaka başvurmaları gerektiği, bundan faydalanabilmek için böyle bir durumun söz konusu olduğunu anlatıyorduk. Bir kere şunun altını çizelim. Abdullah Öcalan kapsam dışında. Yani hani Abdullah Öcalan'ın statü, işte bir genel af, işte bunlardan hep bahsediliyordu ya, bunlar söz konusu değil. Onu biliyoruz. Zaten bunu Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da pek çok kez ifade etti. Bir genel af gibi bir durum asla söz konusu değil. Abdullah Öcalan'ın statü gibi bir durum söz konusu değil. 2005 yılı öncesinde müebbet, ağırlaştırmış müebbet ve müebbet hükümlü suçlar da kapsamlı. Niye 2005? Çünkü 2004 yılında idam cezası kalktı, ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çevrildi. İşte o idam cezası alan terör örgütü mensuplarının suçları işte ağırlaştırmış müebbete dönmüştü. Şimdi bu kanun teklifiyle eğer bir değişiklik olmadıysa, son aldığımız kulis bilgileri tabii aktarıyoruz. Yani henüz kanun teklifi resmi olarak verilmedi. Bugün saat 10.30'da Meclis Başkanlığı'na sunulmasını, saat 11'de de basın toplantısıyla duyurulmasını bekliyoruz. O basın toplantısında da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmaylarının da olmasını bekliyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ve aynı şekilde genel başkan yardımcısı, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız'ın da olmasını bekliyoruz o basın toplantısında. DEM partililerin tabii dün MYK'ları vardı, Merkezi Yönetim Kurulu'nun topladıkları olağanüstü bu kanun teklifine ilişkin olarak, onların da imza atması ve bu basın toplantısına onların da katılması bekleniyor. Bu önemli. Bu noktada çünkü İmralı'dan da oldukça olumlu mesajlar geldi bu kanun teklifine ilişkin. Yani negatif bir durum yaratacak bir durum olmadığını, yani her şeyin bitmediğini ama negatif bir bakış açısında sergilenmesinin çok anlamlı olmadığını ifade etti. Hatta yani Cumhuriyet tarihinin en önemli bir süreci aralandığını da vurgu yapıyor. Bu anlamda DEM Parti'nin de ben bugünkü basın toplantısında olacaklarını ve imza atarak da bu kanun teklifine ortak imzayla sunacaklarını bekliyorum.
1: Kimler imza attı? Atmayanlar, çekinceleri olan, atmayacaklarını ifade edenler var mı?
0: Şimdi dün AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel siyasi partileri gezdi, turladılar, bu kanun teklifini anlattılar. Bu kanun teklifine ve bu sürece direnen tek bir parti var, o da İYİ Parti. İYİ Parti çok sert bir muhalefet yapıyor bu terörist Türkiye sürecine ilişkin olarak. İYİ Parti de ziyaret edildi dün. Tüm siyasi partilere gidildi ve destek de istendi. Ancak şimdi siyasi partiler şunu ifade ettiler. Metni görmemiz lazım. Metni gördükten sonra bakış açımızı ortaya koyacağız ifadesini kullandı. Hem Yeni Parti, hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem Yeni Yol Grubu, bu gruplar bunu ifade ettiler. Bu yüzden şimdilik muhalefetin bir imza olarak desteği pek şu an için gözükmüyor. Ancak işte bu teklif verildikten sonra muhalefetin bakış açısını tabii bugün mecliste öğreneceğiz. Yani imza atarak bir destek verecekler mi? Bunu göreceğiz. Henüz bir netlik yok. Çünkü teklifi ellerine alıp incelemek istiyorlar.
1: Tamam.
0: Henüz teklif onlara bir metin olarak sunulmadı.
1: Hani yaklaşım olarak şimdi Yeni Parti ve CHP olarak ele alacaksak, bu iki parti arasında bir yaklaşım farkı var mı görünen?
0: Şöyle, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, hem Yeni Parti de Cumhuriyet Halk Partisi zaten biliyorsun aynı kökenlere dayalı partiler. Bu anlamda Kürt sorununun çözülmesi noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökenlerin

0: de var olan o çözüm sürecine ilişkin arayışları hep gündeme taşıyor. Hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu. Bu noktada bu kanun teklifine de destek vermeleri bekleniyor. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu hem dünkü grup toplantısı, ondan önce genel merkeze bir basın toplantısı yaptı. Sadece konu buydu. Üniter devlet vurgusu yaptı orada. Ama bu konunun da, yani PKK'nın silahlarının bırakması noktasında da bu kanun teklifine de destek olacaklarını aslında net bir şekilde ortaya koydu. Yani burada CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol'un da ben destek olacağını düşünüyorum. Tabii son anda siyaset bu. Her an her şey değişebilir elbette. Yeniden Refah Partisi destek vermeyeceğini net olarak açıkladı. Zaten Demokrat Parti hatırlanacaktır. Komisyona üyeli vermişti. Bir milletvekiliyle zaten meclise temsil ediliyor. Ancak Öcalan'a gitme kararı alındıktan sonra komisyondan ayrılma kararı almıştı Demokrat Parti. Yani onlar da bu sürece karşılar. Böyle bir karşı olan taraf var. Aynı şekilde İyi Parti de öyle. Yani bunları zaten komisyon görüşmelerinde de net olarak göreceğiz. Şimdi bu teklifle yürürlük ve yürütme maddeleri çok önemli. Bazı yürürlük maddeleri PKK'nın peyderpey silah bırakması, mağaralardan tamamen çekilmesiyle birlikte devreye gireceğini de vurgulayalım. Peki bu nasıl teyit ve tespit mekanizması işleyecek? Bu kanun teklifiyle iki tane kurul kuruluyor. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında güvenlik bürokrasisinin olduğu bir kurul olacak. Bakanlar olacak. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı da büyük ihtimalle o kurulun içinde olacak.
1: İstihbarat Teşkilatı,
0: Milli İstihbarat Teşkilatı,
1: Genelkurmay belki,
0: Türk Silahlı Kuvvetleri, tabii, Milli Savunma Bakanlığından yetkililer, kurmaylar, önemli isimler bu teyit ve tespit mekanizmasının yer alacağı kurulun içinde olacaklar. An ve an bu kurul süreci işletecek. Aslında burada hep şunu konuşuyorduk. Silah bırakmadan bu yasal adım atılmayacak deniliyordu. Ancak bu yasal adımla birlikte bu silahın bırakılması da aslında teşvik edilmek isteniyor. Yani mağarada bulunan ya da işte zaten
1: silahını, yani bazılarının teslim ettiğini ama bazı grupların,
0: evet,
1: hala direndiğine ilişkin zaten
0: ikna
1: bilgiler
0: etmek
1: vardı. Evet.
0: Aynen, ikna etmek adına bu kanun teklifini devreye sokmak konusunda bir kararlılık ortaya çıktı. Şimdi bu kod kanun, geçici ve müstakil bir kanun, sadece ve sadece PKK ve KCK'ya yönelik bir kanun teklifi olacak bu. Zaten teklifte PKK ve KCK vurgusu var. Yani isim olarak ifade ediliyor. Bunun nedeni de şu: Fethullahçı terör örgütü tehdidi hala devam ediyor. DAEŞ tehdidi de devam ediyor. DHKPC tehdidi devam ediyor. Onların bundan faydalanmaması için, onların işte bu süreçte önünü kesmek adına PKK, KCK kendini fesheden örgüt olarak PKK, KCK tanımlaması net olarak yapılıyor. Ve bu örgüt elemanlarının bundan faydalanması, ama tabii orada bir süre var. O süreye uymaları gerekiyor. O süreye uymazlarsa yeniden bir kanun teklifi çıkartılması gerekecek, ki o da yani zor bir süreç.
1: Şimdi bu süreden kasıt ne? Silah bırakmakla ilgili mi yoksa teslim olmakla ilgili bir durum mu?
0: Teslim olmayla ilgili. Yani artık avukatları aracılığıyla mı yaparlar bunu? Nasıl yaparlar? Türkiye'ye gelerek yapacaklar büyük ihtimalle. Ya yani bu yasadan faydalanmak istediklerini vurgulayacaklar. Bir kere şunu da belirtelim: kasten öldürme kapsam dışı. Türk Ceza Kanunu'nda yer bulan kasten öldürme suçuna karışmış bir terör örgütü mensubu bu cezasını yatmaya devam edecek. Kasten öldürme de kapsam dışı.
1: Yani burada suçun tanımı muhakkak değişecek. Yani örgüte üye olmak gibi zaten bir suç olmayacak. Çünkü örgüt zaten kendini ilga etmiş olacak. Ama şimdi siz ifade ettiniz, kasten dışında yardım yataklık gibi konular.
0: Şimdi yardım yataklık, şimdi

0: örgüt kendini feshettiği için, örgüt diye bir şey ortadan kalktığı için şimdi neyle suçlanıyor? Örgüte yardım yataklık. Ama öyle bir örgüt artık ortadan kalktı. Bu noktada şöyle bir maddede olmasını bekliyoruz. Hep konuşuldu bu. Zaten AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmaylardan aldığımız kulüplere ilgileri aktarıyoruz. 15 yıl altı suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü suçlarda 10 yıl bir erteleme gibi bir durum söz konusu olacak. Bu sürenin ardından da bu cezanın düşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Tabii yasa teklifinde net olarak görmemiz lazım. Bu saat 11 gibi dediğim gibi Abdullah Güler bütün detayları bizle paylaşacak. 12 maddeden oluşmasını beklediğimiz yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte. Ama son anda şimdi bir hak yoksunluğu konusu çokça tartışıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer bulan bir konu. Bu konu çokça tartışıldı ve son ana kadar orada bir karar verme durumu, işte ne kadar bir hak yoksunluğu, 3 yıl mı 5 yıl mı, bu noktada hala bir çalışma vardı. Yani son ana kadar çalışmalar yapıldı.
1: Hak yoksunluğundan kasıt işte yani kamu hizmetine dahil olma ya da kamu hizmetlerini
0: ehliyet
1: talep
0: alamama,
1: etme gibi.
0: Pasaport gibi. Alamama, seçme seçilme hakkından faydalanamama. Çünkü siyaset yapmak istedikleri hani hep kulis bilgi olarak yayılıyordu ya. Yani işte seçme seçilme hakkından yararlanamama gibi bir durum da var ama Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde. Ama kaç yıl sürecek o? 3 yıl mı, 5 yıl mı? Bugün işte o yasa teklifinde göreceğiz. İzleme ve teyit mekanizması bu konuyla ilgili değiştirecek. Yani o kurulan kurul, özellikle güvenlik bürokrasisinin yer aldığı kurul bu konuyu tüm yönleriyle irdeleyecek. Eğer ikna olunursa o hak yoksunluğundan vazgeçilecek. Kullanılan hak yoksunluğu kişiye yönelik. Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin uygulandığı kişiye yönelik o hak yoksunluğundan vazgeçilecek. Ama tabii bunun belli bir süresi var. O teyit ve tespit mekanizması bu süreçte tabii en önemli organ olacak.
1: Yani bu konuda da tabii netlik olmadığı için tam bir değerlendirme yapamıyoruz tabii yani şüphesiz. Çünkü çok spekülatif yorumlar, değerlendirmeler de vardı. Sosyal medyada bu konuyla çalkalanıyor. Yani dönüp işte kamu hizmetlerine dahil olabileceği şeklinde bazı söylemler var. Şimdi hani netlik olmadığı için tabii ki hani bunları görünse de acaba dedirtiyorum.
0: Şimdi yıllarca Türkiye dışında işte mağarada kalmış, dağda kalmış kişilerden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bu kişilerin topluma kazandırılması gibi bir durum da söz konusu olacak. Yani bu noktada Aile Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın üzerine de çok fazla yük gelecek. Yani onların üzerine de çok bir yük olacak ve onların da bu konuya ilişkin ayrıntılı çalışmalar yapması bekleniyor. Şimdi geçmişe de baktığımız zaman Türkiye'de geçmişte de topluma kazandırma yasası adı altında pek çok yasa çıktığını görüyoruz. Şimdi bunu böyle bir ifade de bulunulmuyor. Buna dikkat edildi bu sefer. Ama örneğin işte yıllarca Türkiye'den ayrılmış, yıllarca dağda kalmış ama suça karışmamış. Şimdi onun Türkiye'ye döndüğünde ne yapacak? Bu soru da soruluyor. Yani onun topluma kazandırılması adı altında tabii belli bir yöntemin uygulanması lazım. Bu yöntemi uygulayacak da Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı. Yani bir çözüm bulmak adına. Yani kamuda iş olur mu? Onu tabii henüz bu konular çok net değil. Yani bunun çalışmaları yapılacak.
1: Şimdi dağdakiler üzerinde konuşuyoruz belki ama KCK'da dediniz. Şimdi Avrupa'da ciddi bir yapılanma var. Şimdi bu Avrupa'dan gelişler söz konusu olacak mı?
0: Evet, o da bekleniyor. Zaten ona yönelik bir düzenleme bu. Yani suça karışmamış olanların Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
1: Yani bu tanıma en uygun Avrupa'da bulunanlar gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Hani suça karışmamış olarak da bir suç tanımını görmemiz gerekiyor öncelikle net olarak.
0: Tabii yani bugün aslında bir 11'de bir şu kanun teklifini net olarak görelim. Ondan sonra tabii bunu değerlendirmek daha kolay olacak.

0: Ama önemli bir süreç aralanıyor.
1: Tabii.
0: Yani gerçekten önemli bir süreç aralanıyor. Türkiye'nin 40-50 yıllık çok ağır bir problemi. Şimdi bu sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Yani bölgenin güvenlik konsepti açısından da çok çok önemli. Ve bu noktada Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları bir hayli mühimdi. Tom Barak'la görüştü, sonra Milli Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Ardından Irak Başbakanı Ankara'daydı, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Yani burada ne konuşuluyor olabilir? Burada elbette bu, şimdi PKK oraları boşaltıyor ama yerine farklı örgütlerin oralarda cirit atmasını kimse istemez. Ne Irak ister, ne Türkiye ister, ne İran ister. Bu yüzden bu bölgenin güvenliği açısından da çok çok önemli bir süreç aralandı. Gerçekten yani bence hem Türkiye açısından, hem Suriye, hem Irak açısından, hem İran açısından çok çok önemli, kayda değer bir süreci araladı Türkiye. Vallahi hayırlı uğurlu olsun ya, ben çok yani, önemli.
1: Tabii ki beklentimiz hani o bu sürecin olumlu bir şekilde süre gitmesi. Şimdi Türkiye önümüzdeki yüzyılı, Türkiye'nin işte orta büyüklükte bir devlet mi olacağı, yoksa küresel meselelerde kilit rol oynayıp oynamayacağına ilişkin hususlar son kertede gelip bu meseleye dayanıyor. Şimdi kalkınma yolu projesinden bahsediyoruz. Bölgenin bütün zenginliği işte bir şekilde bu kalkınma yoluyla, farklı bir stratejik anlayışla işte Avrupa'ya bir şekilde nakledilecek. Ama buranın, bu kalkınma yolunun güvenliğinin ve istikrarının sağlanması konusunda şimdi hem bölge ülkeleri, hem özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir beklentisi de var. Yani konjonktürel olarak da aslında uygun ve ciddi bir fırsat gibi görünüyor ama mesele, böyle bir mesele olunca tabii birçok soru işareti, öngörülemez durumlar ve ciddi bir güvensizlik, yani yılların vermiş olduğu ciddi bir güvensizlik. Türkiye kamuoyu da hiç şüphesiz bu konuda çok hassas. Elbette her birimiz bu meselenin nihayete ve çözüme ulaşmasını istiyor ama bu durum, bu hassas durum elbette düşündürtüyor. Yani zorlu bir süreç.
0: Tabii çok zorlu bir süreç. Zorlu bir süreç ama siyaset bu süreci iyi yürüttü, iyi yönetti. Umarım ve dilerim ki bugünkü kanun teklifinden sonra da mecliste de bir bütünleşme olur ve bu kanun teklifinin ardından da peyderpey adımlar atılır ve artık terörü Türkiye hiç konuşmaz. Yani umarım öyle olur.
1: Şimdi 2 dakikalık bir süremiz kaldı. İç siyasi gündeme ilişkin özellikle ifade etmek istediğiniz farklı konular varsa onları da dinlemek isteriz.
0: Yeni parti konusu, dün mecliste grup toplantıları vardı aslında. Yani bir garip bir tabloydu. Yani neden garip? Çünkü aynı salon, yaklaşık işte 10 gün önce o salonda Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında grup toplantısı yapan Özgür Özel ve arkadaşları, şimdi yeni parti altında grup toplantısını gerçekleştirdiler. Ondan bir saat sonra tabelalar indi. Bu sefer CHP'nin grup toplantısı oldu. 3 yıl aranın ardından Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında partililere seslendi. En son 38. kurultay öncesinde 31 Ekim 2023'te grup toplantısı yapmıştı. 4-5 Kasım'da kurultay oldu. O kurultayda koltuğunu Özgür Özel'e bırakmıştı kurultayda. Sonrasında mutlak putlan kararı CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla getirildi ve dün de partilere seslendi. Biraz meclis başkanına yönelik eleştirileri vardı. Benim dikkatimi çeken Özgür Özel'in yeni bir örgütlenmeye gideceğiz vurgusu. Delege yapısından kurtulup üyelerin işte ilçe başkanını, il başkanını, genel başkanı seçeceği bir örgütlenmeye doğru gitmek istiyoruz diyor. O oldukça önemli. Eğer diyor iktidarı taşıyamazsam partiyi bırakırım diyor. İddialı, çok iddialı. Tüm bunlar konuşulurken, bu yasa teklifi de bugün meclisin gündemine gelecekken, dün akşam Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çok önemli bir fezleke Adalet Bakanlığı'na gitti. Veli Ağbaba ve Özgür Özel'le ilgili hem Antalya hem Uşak

0: belediye başkanlarının iddiaları üzerine, ifadeleri üzerine oluşturulan bir fezleke. O da yani bugünün konusu olacak gibi gözüküyor ve ilerleyen günlerin.
1: Peki. Özgür Akbaş, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Efendim NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş son olarak bizimle birlikteydi. İç siyasi gündeme baktık ve veda ediyoruz. Bugün programı Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Muran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1968-69 sezonunda 16 takım kıyasıya mücadele etti. Topun ağlarla 8 kez buluştuğu Fenerbahçe-Ankara Demirspor maçı en gollü karşılaşma oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Galatasaray ligi 46 puanla zirvede bitirdi. Eskişehir Spor 43 puanla ikinci, Beşiktaş 38 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Toma Kaleporovic yönetimindeki Sarı Kırmızılılar 30 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rakip filelerim 49 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü. Galatasaray 49 golle sezonun en skorer takımı olurken ikinci sıradaki Eskişehir Spor 39 kez, üçüncü sıradaki Mersin İdman Yurdu ise 35 kez topu ağlarla buluşturdu. 21 puan toplayan Şeker Spor'la 20 puanlı İzmir Spor alt lige düştü. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı 1968-69 sezonunda 240 maçta toplam 471 gol atıldı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Metin Oktay gol kralı oldu. Kariyerinde 6 kez bu unvanı alan taçsız kral adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Reklamlar.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Kim ve Suç 3. bölüm. Yazan Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Salih Uzuner, Vladek Olcay Kavuzlu, Baron İstemi Betil, Florsia Gülseren Devor, babaanne Macide Tanır, Anne Ümit Sergen, Henry Zafer Ergin, Millie Asuman Bayraktar, askerler Alp Öken, Şakir Gürzumar, Serhat Nalbantoğlu, Teoman Gülen, Ertan Savaşçı, Kahya Orhan Aral.

0: 1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya gelir dünyanın iki ucunda. Biri William, ünlü banker Richard Kay'nin oğlu olarak Boston'da doğar. Yaşamının ilk yılları çevresi daima onu şımartan akrabalar ve her istediğini yerine getiren hizmetkarlarla doludur. Ama Richard Kay'nin ünlü Titanic gemisinde ölmesi 6 yaşındaki William ve annesi için büyük bir yıkım olur. Ancak babaanne Kay'ine göre William artık büyük bir mirasın tek varisi ve ailenin reisidir. Kay'in ailesinde yakınmaya yer yoktur. Bundan böyle William'ın tek görevi vardır. Babası gibi başarılı, güçlü ve gerektiğinde katı olabilmek. Çocuk buna göre gereken okullarda eğitilecektir. Diğeri ise Vladek'tir. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açar. Baronun orman bakıcısının oğlu onları bulduğu zaman anne ölmüştür. Bebeği eve götürür. Vladek evin kızı Florsia'nın kolunda 5 yaşında köy okuluna başlar. Çok zekidir. Okumayı çok sevmektedir. Okuldaki başarısı onu baronun şatosuna götürür. Baronun oğlu Leon'a arkadaşlık edecek, birlikte eğitileceklerdir. Vladek Florsia'yı da birlikte getirir. Leon'la çok iyi anlaşırlar. Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman şatoda birlikte 2 yıllarını doldurmuşlardır. Ancak baron eski neşesini son günlerde yitirmiştir. Çünkü düşman Varşova kapılarına dayanmıştır. Şatoya gelmeleri uzun sürmez. İlk gün çok kişi öldürülür. Bunlar arasında Vladek'i kurtarmak isterken öldürülen Leon da vardır. Kalanlar şatonun zindanlarına atılırlar. Vladek ve Florsia barona iyi bakabilmek için çırpınırlar ama o bitmiştir artık. Bir gün baron Vladek'in bir bez parçasıyla silinirken vücudunu görür. Vladek tek göğüslüdür. Baron bir yıldan sonra ilk kez konuşur. Çok az ömrü kalmıştır ama çocuğun eğitimine zindanda devam edecektir.
1: Vladek, daha 9 yaşındasın oğlum. Ama gözünün önünde çok ölen oldu. Benim ölmem de seni üzmemeli.
2: Hayır, ne olur ölmeyeceksiniz. Nöbetçiler savaşın neredeyse biteceğini söylüyorlar.
1: Bunu bize aylardır söylüyorlar. Artık onlara inanmamalıyız. 2 yıl geçti. Bu savaş daha sürecek. Florsia, bana Uşağımı ve Kaya'mı çağır. Çabuk ol.
2: Ne olur kendinizi yormayın efendim.
1: Dinle Vladek, fazla zamanım kalmadı. Geldiler mi?
2: Evet efendim. Onları görüyor musunuz?
1: Görmüyorum artık. Bana yaklaşsınlar. Onlara bir dokunayım. Şimdi oturun. Beni duyuyor musunuz Ludwig? Alphonse?
3: Evet efendimiz.
1: Adım Baron Abel Rosnowski.
3: Biliyoruz efendim.
1: Sözümü kesmeyin. Kalem kağıt olmadığından vasiyetimi sizlerin yanında yapacağım. İlk çocuğum olan Leon öldü. Bu yüzden tüm malımı, mülkümü Vladek Koskoyeviç adıyla bilinen çocuğa bırakıyorum. Bunun kanıtı olarak da aile bileziği olan bu gümüş armalı künyeyi ona veriyorum. Gel oğlum, kolunu uzat bana. Yaklaş. Sana sarılmak istiyorum oğlum.

0: Biladek, gel artık. Bütün gece onun yanındaydın.
1: Evet, kollarımda öldü. Florsia, onu böyle kirli bırakamayız. Vücudunu temizleyelim.
0: Üstündekiler zaten lime lime olmuş.
1: Onu çok seviyorum Florsia, çok. Florsia,
2: ne oldu?
1: Florsia, şuraya bak. Baksana, paranın tek gözü var. Benim gibi. Gerçek babam o benim. Ya umudum kalmadı artık Florsia. Buradan çıkamayacağız. Yeniden kış geldi. Nöbetçi 1918 yılında olduğumuzu söylüyor.
0: Henüz 12 yaşındasın Biladek. Önünde uzun bir ömür var. Ve bütün bu toprakların sahibi sensin. Umudunu yitirme.
1: Florsia, benim iyilik meleğim. Yanımdan hiç ayrılmadın. Senden başka hiç kimsen kalmadı. Senin de en güzel zamanların bu zindanda geçti.
0: Hayattan zaten pek fazla bir şey beklemiyordum Biladek. Senin yanında her zaman rahat oldum. Sen bana güven verdin.
1: Ey! Yoksa Florsia, bizimkiler galiba. Dışarıda çatışma oluyor. Gelenler var. Hey, buraya bakın. Zindandayız. Kurtarın bizi.
3: Şurada birileri var. Gelin çıkarın şunları. Hadi. Kendi gelmenle
1: birlikte bak. Bunlar bizim askerler değil. Başka bir dil konuşuyorlar.
3: Kaç kişisiniz burada? Çabuk dışarı çıkın. Hiç onların haline bakın. Nasıl kokuyorlar. Çabuk olun, miskin şeyler.
1: Gel Florsia.
4: Bizi dinleyin şimdi. Evet, savaş bitti. Kesin sesinizi. Savaş bitti ama Polonya'nın bu bölgesi anlaşmaya göre bizim. Bizim ordularımızın. Eğer karşı koyan olursa öldürülecek. Geri kalanlar da kamp 201'e yollanacak. Anlaşıldı mı?
0: Tanrım. Bu kez de kampa mı götürüleceğiz?
1: Ya haksızlık bu.
5: Çok pissiniz. Şimdi hepiniz soyunun ve şu nehirde güzelce bir yıkanın. Kokunuzdan yanınıza yaklaşılmıyor.
3: Bizim de pek hoş koktuğumu söylenemez.

0: Ama yine de sizdeniz. Hadi bakalım sayın şunları. Kaçmak yok ha. Acımadan vururuz. Hoş, nereye kaçacaksınız? Her taraf asker dolu.
1: 8 erkek 5 kadın. Bir de çocuk var.
0: Tamam hadi.
2: Hadi.
0: Doğru nehre bakalım hadi.
3: Florsiye'nin sesi bu.
4: Olamaz.
3: Biz köpekler. Bırakın onu. Bırakın onu, benim ablamdır.
2: Bak kıza bak. Tutun şunu çabuk.
0: Tamam tutuyorum. Hadi üstüne bak. Vay canına. Nereden gördün onu be? Bayağı güzel şey.
2: Çabuk ol hadi. Kes sesini. Kokadı yersin ha. Kes diyorum. Hey Petro. Gel sen de şu kızı tut ha.
3: Ne olur yapmayın. Ne olur. Hayvanlar.

0: Ölüyle mi seviştim ne?
1: Canım benim, Biricik abla. Üzülme, seni temizledim. Sen hala benim temiz bir tane ablamsın. Rahat uyu. Leon'un yanında uyuyor. Babam da. Bir gün buraya topraklarımıza döneceğim. Florsia, bağışla beni. Seni kurtaramadım.

0: Ben William giderken lütfen kuvvetli ol biraz.
1: William'ın St. Paul'e gitmesi güzel bir şey ama ne o çocukluğunu yaşayabildi ne de ben onunla yeterince birlikte olabildim.
0: Biliyorum çok yalnızsın ama William bu okullarda iyi eğitilecek. Artık 12 yaşında. Her zaman güçlü, her zaman soğukkanlı olması gerek. Sende de bu gücü görmeli.
1: Yok Bayan Kane, ben sizler kadar güçlü olamam. Ben duygusalım. Fazla bir şey istediğimi de sanmıyorum. William evden çok uzak kaldı.
0: Onunla övünüyorum doğrusu. Son derece olgun ve akıllı. Hele harçlıklarını biriktirip banka tahvilleriyle değerlendirmesi yaşına göre fevkalade.
1: Para işlerine bu denli yatkın olması bilmiyorum hayatında onu nasıl etkileyecek. Hayat yalnızca para değil ki Bayan Kane. Onu mutlu edecek başka şeyleri de öğretmemiz gerek.
0: Para hayatta daima önemlidir Hen. Bunu sen de biliyorsun. Özellikle bizim gibi aileler için. Yoksa toplumda bu yerimiz olamazdı.
2: Gelebilir miyim?
1: Korkarım gitme zamanın geldi William.
2: Evet anne, araba hazır.
1: William, seni çok özleyeceğim. Bana sık mektup yaz lütfen.
2: Olur anne. Sen de kendine iyi bak.
0: William, seninle gurur duyuyoruz oğlum. İyi haberlerini bekliyorum. Özellikle hangi tahviller değer kazanacak, ara sıra bana da bildir. Senin düşüncelerinden yararlanmam gerek.

0: Alo, buyurun.
1: Merhaba Ann, nasılsın?
0: Oh Millie, teşekkür ederim, iyiyim canım.
1: William'dan haber var mı?
0: Semester tatilinden sonra dersler daha da sıklaşmış. Sanırım epey zorlanıyor, ikinci sınıf oldukça ağır.
1: William üstesinden gelir, merak etme sen. Bil bakalım, seni niçin aradım?
0: Oh Millie, çok teşekkür ederim. Sana da John'a da çok şey borçluyum ama inan ki artık bana kavalye bulmanız için çok geç.
1: Hadi canım, başlama gene her zamanki gibi.
0: Millie, 34 yaşındayım artık.
1: Lütfen yaşını tekrarlamaktan vazgeç. Şimdiye kadar tanıştırdıklarımızı beğenmedin. Ama bu kez biri var ki çok beğeneceksin.
0: Nereden biliyorsun?
1: Bak canım, yarın akşam yemeğe bekliyoruz seni. Ben görmedim ama Harvard mezunu. Adı Harry Osborne. Yalnızca...
0: Evet, yalnızca.
1: Çok yakışıklıymış.

0: geçirmemiştim. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Ne zaman dönüyorsunuz Chicago'ya?
0: Acelem yok. Belki burada, Boston'da bir emlak alım satım işine başlarım. Biraz param var da.
1: Karşı yola geçeceğiz.
0: Tamam. Chicago'da beni bekleyen kimse de kalmadı. Annemle babamı kaybedeli epey oluyor. Ben tek çocuğum. Hayata istediğim yerde yeniden başlayabilirim.
1: Evet, geldik sayılır. Alanın köşesindeki kırmızı ev.
0: Louisburg alanında oturmak sanırım hoş olmalı. Doğrusu çok şanslısınız.
1: Burayı çok severim.
0: Ben de burada bir ev satın almak isterim. Tabii Boston'a yerleşmeye karar verirsem.
1: Çok teşekkür ederim Billy. Evet sanırım öyle. Richard'dan sonra ilk kez Henry'den hoşlandım.
2: Harika. Buna çok sevindim işte.
1: Çok tatlı sohbeti var. İnan çoktandır böylesine gülmemiştim. Pazartesi akşamı Boston Senfoni Orkestrası için söz verdim.
2: Çok sevindim. Yıllardır o eve kapanıp durdun. Biraz hayatını yaşa artık canım.
1: Böyle söyleye söyleye kafamı yıkadım benim. Gerçekte biraz da ürküyorum bile.
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Seni tanıyalı çok kısa bir süre oldu ama inan yıllardır birlikteymişiz gibi geliyor bana.
1: Henry.
0: Bir şey söylememe izin ver.
1: Yine aynı konuyu açma lütfen.
0: Yok, hayır. Bu böyle devam edemez Anne. Her gün beraberiz. Ayrılmamız mümkün değil artık. O halde neden hemen evlenmiyoruz?
1: William'ın dönmesini beklemeliyiz Henry. Bağışla. Onunla kendim konuşmak istiyorum. Babasına çok düşkündü. Onun yerini bir başkasının almasını kolay kabullenemeyecektir. Bir süre daha bekleyelim lütfen.
0: Pekala. Bu azaba senin hatırın için katlanacağım. Ama seni öyle seviyorum ki sensiz yaşamayı düşünemiyorum artık.
1: Ben de öyle sevgilim.

0: Alo.
1: Selam En, hoş geldiniz. Nasıl, mutlu musun?
0: Gerçekten çok mutluyum. Ama...
1: Aması ne? Demek ki balayı güzel geçti.
0: William için üzülüyorum Millie. Biliyorsun nikaha gelmedi. Sonra da biz hemen yolculuğa çıktık. Dönüşümüzü özellikle onun Noel tatiline rastlattım ki birlikte olabilelim diye. Henry ile anlaşsın diye.
1: Bir şey mi oldu?
0: İkimizle de çok az konuşuyor, çok mutsuz. Ah Millie, hayatımda iki erkek var ama anlaşamıyorlar. Henry yaklaşmaya çalışıyor ama William öylesine soğuk ki.
1: Üzme kendini canım. Zamanla her şey düzelir. Ona biraz zaman tanıyın.
0: Evet, başka çarem yok. Abi, William geldi Millie. Seni ararım sonra, hoşça kal. Ah, selam canım, nasılsın?
2: Babaannemlere gidiyorum, yarın da okula döneceğim.
0: William, seni o kadar az gördüm ki neden okula erkenden dönüyorsun?
2: Evim babamdan en küçük bir iz bırakılmadan yeniden dekore edilmesi iyi mi olmuş dersin anne? Onun her istediğini yapmak zorunda mısın?
0: William, neden her şeyi ona bağlıyorsun? Ne olur oğlum, biraz anlayışlı ol. Hayatta mutlu olduğum zamanlar sayılı. Artık biraz mutlu olmak istiyorum.
2: O halde ol anne.
0: Bunun için senin yardımın da gerekli.
2: Özür dilerim anne. Henry Osborne'u ilk gördüğüm günden beri benimseyemedim. Onun seni mutlu edeceğini de hiç sanmıyorum. Umarım mutlu olursun. Ama ikimizi bir araya getirmeye çalışma lütfen.
3: Kim ve suç? Oyunumuzun 3. bölümünü sunduk.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, güvenlik alanındaki işbirlikleri, terörle ve düzensiz göçle mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ardı ardı sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'ta enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağı sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmaya yönelik Umman'la temas halinde olunduğunu da vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesine hedef aldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından iki aileye ait 112 kişinin cenazesi 3 yıl sonra çıkarılabildi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cenazeler yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar Flypay.

0: gse.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla huzurlarınıza geldik. Bir saat boyunca birlikteyiz. Bir saat içerisinde bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Hava tahmin raporlarıyla başlayacak birlikteliğimiz. Sonrasında karayollarındaki son durum hakkında bilgiler vereceğiz. Para piyasaları diyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ekonomiye ilişkin son bilgilerle devam ettikten sonra haber turu köşemizde muhabir arkadaşımızdan alacağımız bilgiler olacak. Sonrasında basında bugün diyeceğiz, gazete başlıklarını okuyacağız ve söyleşilerle devam ettikten sonra da spor başlıklarıyla gündeme noktayı koyacağız sevgili dinleyicilerimiz. Zeynep Ülkü Yıldırım hazırladı bugünkü programı. Sesimizi ulaştıran isim Rıza Kağan Yıldırım. Ben Tutuş Fidan, programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden alacağımız hava tahmin raporlarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Alper Oruç şu anda telefon hattımızın ucunda. Kendisinden alacağız bilgileri. Sayın Oruç hoş geldiniz. Günaydın. Sizi dinliyoruz.
3: Günaydın. Buyurun. Merhabalar.
1: Buyurun.
3: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcakları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bugün için il merkezlerine beklediğimiz en yüksek hava sıcakları şu şekilde olacak. Trabzon 29, Giresun 29, Gümüşhane 32, Rize 29 ve Artvin 24 derece olarak geçeceği tahmin ediyor. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu, rüzgarın ise batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Önümüzdeki bir haftaya baktığımız itibaren ise önümüzdeki cuma gününe kadar iç kesimlerde yine yağışlar beklenmektedir. Pazar günden itibaren ise bölge genelinde sağanak ve yer yer gökyüzü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için aktaracaklarımız bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Oruç.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alacağımız hava tahmin raporlarıyla devam ediyoruz. Suat Baltacı, Meteoroloji 10. Bölge Samsun Müdürlüğü'nden hava tahmin raporlarını alacağımız isim. Sayın Baltacı, hoş geldiniz, günaydın.
4: Sağ olun, günaydın, hoş bulduk Tutuş Bey.
1: Sizi dinliyoruz, buyurun lütfen.
4: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre, bölgemiz genel havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak yağışı geçmesi beklenmektedir.

0: Hava sıcaklığı mevsim normali civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Bölgemize bağlı il merkezine beklenen günlük en yüksek hava sıcaklığı şöyle: Sinop ve Kastamonu 32, Tokat ve Çorum 31, Ordu 28, Amasya 34 ve Samsun 30 derecedir. En son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz üstü sıcaklığı şöyle: Samsun, Sinop ve Ordu 25 derece ölçülmüştür. Teşekkürler Tutuş Bey.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Bahtacı.
2: Yol durumu.
1: İyidere-İkizdere yolunun 26. kilometresinde meydana gelen yol göçmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Torul-Gümüşhane ayrımı iki su Şiran yolunun 32 ile 42. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8. kilometresinde bulunan Arhavi tünelinde yapılan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Yusufeli-Sarıgöl ayrımı Ödem yolunun 2 ile 3. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Ardeşen-Fındıklı yolunun 30. kilometresinde bulunan Kıyıcık tünelinde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Çayeli-Hemşin yolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Pirazis-Giresun-Tirebolu yolunun 0 ile 74. kilometreleri arasında yapılan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Vezirköprü-Havza yolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. Sinop-Erfelek yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam edecek. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt-Köse yolunun 12 ile 16. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.

0: Piyasalarda bugün.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, piyasalardaki son duruma ilişkin bilgilerle devam ediyoruz. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman'dan alacağız son bilgileri. Şu anda telefon hattımızın ucunda kendisi. Sayın Özman, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydınlar efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Özman, piyasalardaki son durum nedir efendim? Sizi dinliyoruz. Buyurun.
2: Hafta başında altın fiyatlarında hafif gerileme ile başladı. Biliyorsunuz Fed'in faizi sabit bırakması beklenen bir gelişmeydi. Fed faizi sabit bıraktı fakat 3 tane Fed üyesi, Merkez Bankası yani Amerikan Merkez Bankası'nın 3 tane üyesi faizin artırılması yönünde görüş bildirdiler ve şahin bir tavır sergilediler. Bu da hafta başında aslında altın fiyatlarını bir miktar gerilemesine sebep olmuştu. Ons olarak da 4040 dolara kadar uluslararası piyasada ons düştü. Ondan sonra beklemeye başladı piyasalar durumun ne olacağını, FED tutanaklarının tamamen bir basın toplantısıyla açıklanmasını. Fakat dün açıklanan bir veri vardı. Bu veri de Amerika'nın istihdam verisiyle ilgiliydi. Bu verinin olumlu gelmesiyle birlikte fiyat hafif yukarı dönme hareket yapmaya başladı salı günü itibariyle. Dün akşamsa bambaşka bir hadise yaşandı. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmaya yakınız, geçici bir anlaşmaya yapabiliriz ifadeleri ve tekrar anlaşma umudunun doğması tabii ki petrol fiyatlarını aşağı yönlü çekti ki bu uzun süredir uluslararası piyasada petrol fiyatlarının 80 doların altına inmesi 70'li rakamlarda şu anda 75 dolar civarında inmesi piyasalara olumlu bir hava yansıttı. Tabii ki bu bütün değerli metaller başta altın olmak üzere yukarı yönlü hareketini de başlatmış oldu. Amerikan faizlerinde de bir miktar uzun vadeli tahvillerinde bir miktar faizlerinde gerileme meydana geldi. Bütün bu gelişmeler...

artık alıştığımız gelişmeler, hep daha önceki yayınlarda da söylediğim, sürekli bahsettiğim bir hadise. Artık bundan sonra altın fiyatları yılın son çeyreğine kadar çok fazla artış kaydetmeyeceği kanaatindeyim. Bunun da sebepleri işte az evvel söylediğimiz jeopolitik gelişmeler. Akşamdan sabaha o kadar büyük değişiklikler oluyor ki fiyatları bir yerde stabil tutabilmek bile mümkün değil. İşte 100 dolar, 130 dolar, zaman zaman 200 dolar bandında dalgalanmalar yaşanabiliyor altın fiyatlarında. Çünkü piyasalar yön bulmaya gayret ediyor. Ama bugün itibariyle bakılacak olursa biliyorsunuz petrol çok ciddi manada bir arz sıkıntısı vardı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, şimdi bunu istatistikler şöyle gösteriyor. Hürmüz Boğazı'ndan açan akan, yani geçişi sağlanan, lojistiği yapılan petrol %30 oranına kadar geriledi. Yani %70 petrol piyasası daraldı anlamı çıkıyor. Bu da enerjinin yokluğu ve kıtlaşması tabii ki bütün üretimi etkiliyor. Üretim etkilenince enflasyon rakamları yukarıya doğru çıkıyor ki bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Bütün dünyada bir enflasyonist ortam var. Amerika'da zaten enflasyonla mücadele etmek peşinde. Hele hele ki onların son dönemde savaşın verdiği masraflar ve harcamalar enflasyonu yukarı yönlü ilerletmesinde çok daha etkili ve çok daha fazla yukarıya doğru yükseltme eğiliminde. Dolayısıyla bütün dünya enflasyonla mücadele ederken tabii petrol arzının kıt olması üretimi de kısmışken tabii ki piyasaların sağlıklı olarak işleyebilmesi çok mümkün değil. İşte bu Hürmüz Boğazı'nın şimdi %30'a kadar düşen petrol arzının, oradan geçen petrol arzının tekrar yükselmesi umudunun doğması, geçici de olsa bir anlaşmanın yapılması artık belki sona gelinebilir ümidini yatırımcılar üzerinde yarattı ve şu an itibariyle altın fiyatları yükselmeye başladı. Hep söylediğimiz bir şey var. Altın onsu uluslararası piyasada 4000 doların altına düşmesini engelleyen en önemli etken de merkez bankalarının altın alımlarıydı. Merkez bankaları biliyorsunuz bu savaştan kaynaklanan nakit sıkışıklığını ortadan kaldırabilmek için hep ellerindeki daha önce tuttukları Merkez Bankası rezervlerinden altın satışını yapmıştı. Bu düşük fiyatlardan merkez bankaları son bir aydır, 1,5 aydır altın alımına yeniden başladılar. Ve birçok merkez bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da dahil olmak üzere yeniden altın alımlarına başladığı için de piyasalarda sıkışıklık olup, para nakit sıkışıklığı olup alım yapamasa bile, yatırım yapacak yatırımcı bulunmasa bile Merkez Bankası'nın talepleri hala altın fiyatlarını canlı tutuyor ve 4000 doların altına düşmesini engelliyor. Benim öngörüm de zaten bundan kaynaklanıyordu ki 4000 doların altına düşmez diye sürekli ifade ediyorum. Yani 3983 dolar bunun alt bantı gibi bir de rakam ortaya koymuştum. Şimdi gelinen noktada Merkez Bankası alımları devam ediyor. Eğer Hürmüz Boğazı ile ilgili bir anlaşma sağlanır, petrol arzında da bu kısıtlamalar ortadan kalkarsa öyle zannediyorum ki dünya ticareti de normale dönecek. Evet. Yatırımcılar için de tekrar altın gözde yatırım aracı olmaya başlayacak diye düşünüyorum. Ama şunu tekrar etmekte fayda var. 150-200 dolar gibi bir bantta dalgalanma durumunda yani sağlam bir önümüzü görüp yatırım yapabilmek için yılın son çeyreğini bekleyip Amerika ve İran'ın kalıcı bir anlaşmaya imza atması gerekiyor. Bugün itibariyle rakamlar üzerinde duracak olursak uluslararası piyasada 4175 dolar civarında altın ons rakamı gözüküyor ki bu hafta başında 4043 dolardan başlamıştı haftaya. Haftalık fazla, yani günlük fazla bakıldığı zaman bugün ilk üçüncü günün başı aşağı yukarı 150 dolara yakın bir artış söz konusu. Gayet güzel bir artış. Rakam TL cinsinden söyleyecek olursak da şu anda 6350 lira gram altının fiyatı var. 6350 rakamına da 6020 lira rakamından başlamıştık. TL bazında da altın hafta başından 3. günün sabahına geldiğimizde 330 liralık bir artış kaydetmiş durumda ki o da yatırımcısının biraz bir miktar yüzünü güldürmüştü vaziyette. Kurlara bakacak olursak döviz kurlarında daha hafif yükselişler söz konusu. Biliyorsunuz Merkez Bankamız, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi sabit bıraktı ama yine de bu enflasyonun düşüremediğini de arzulanan rakama düşmediğini de teyit etmiş oldu. Bütün bu yapılan sıkı para politikasına ve yüksek faiz politikasına rağmen enflasyonda kalıcı bir düşüş.

0: düşüş, anlamlı bir düşüş ortaya çıkartamadık. Yani %0.5 gibi bir düşüş söz konusu senelik fazla ki bu da tatmin edici değil. Bununla birlikte tabii Merkez Bankası da kurları hafif itidalli olarak, kontrollü olarak yukarı yönlü bir miktar saldı hafta başında. Şu anda 47 lira 42 kuruş dolar, 54 lira 46 kuruştan da euro, TL kuru şu an itibariyle devam etmekte. Hafif bir yükseliş söz konusu ama kontrollü olduğunu söylemekte tekrar fayda var. Büyük bir atak beklemiyoruz. Zaten bugünkü para politikasıyla bu parasızlıkla, sıkışıklıkla zaten kur hata yapması mümkün değil. Faizler düşmediği müddetçe carry trade yapan yabancı yatırımcılar da muhtemelen TL varlıklarını dövize döndürmek istemeyeceklerdir. Çünkü bugünkü faiz ile ciddi manada bir getiri elde ediyorlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için Sayın Özman. Ağzınıza sağlık efendim.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
2: Haber Turu.
1: Haber Turu köşemizdeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyoruz. Başlıkları TRT Ordu muhabiri arkadaşımız Selim Gürcan Becioğlu'ndan alacağız. Selim hoş geldin, günaydın. Seni dinliyoruz. Buyur lütfen.
3: Hoş bulduk, günaydın. O zaman ilk durağımız Ordu olsun. Ordu'da Küçük Alper'in karsız satışı gönülleri fethetti. 10 liraya aldığı suyu 10 liraya satıyor. Samsun'dan tatil amacıyla Ordu'nun Perşembe ilçesine gelen 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Alper, kurduğu mütevazı su tezgahı ve sergilediği dürüstlükle bölge halkının kalbine dokundu. Bakkaldan 10 liraya aldığı şişe suları yine 10 liraya satan Küçük Alper, kar amacı gütmeden yaptığı satışla takdir topladı. Perşembe ilçesine bağlı Kozağzı mahallesindeki sıfır atık noktası yanında üst üste koyduğu meyve kasalarının üzerinde su şişelerini dizen Alper, sıcak yaz günlerinde yoldan geçenlere su satarak vakit geçiriyor. Küçük Alper'in dürüstlüğü ise müşterilerini hem gülümsetti hem de duygulandırdı. Satın aldığı 10 liralık su için 20 lira uzatan müşterilerine "benim suyum 10 lira, neden fazla veriyorsunuz?" diyerek fazla parayı kabul etmek istemeyen Alper, sergilediği bu örnek davranışta çevredekilerin ve yoldan geçenlerin gönlünde taht kurdu. Diğer haberimiz Giresun'dan geliyor. Çanakçı'da gezici kanser taraması. Giresun'un Çanakçı ilçesinde gezici kanser tarama aracı 7 Ağustos'a kadar hizmet veriyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çanakçı Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde konuşlanan gezici araçta 7 Ağustos'a kadar vatandaşlar hizmet alabilecek. Araçta 40-69 yaş arasındaki kadınlara meme kanseri taraması için mamografi çekimi, 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanseri taraması için HPV DNA numune alımı ve sürüntü testi gerçekleştirecek. Ayrıca 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerde kalın bağırsak kanseri için Gayita'da gizli kan testi ücretsiz olarak yapılabilecek. Diğer haberimiz Sinop'tan geliyor. Yaykın köyünden orman yangınlarına karşı örnek seferberlik. Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Yaykın köyünde son dönemde ülke genelinde artış gösteren orman yangınlarına karşı örnek bir çevre çalışmasına imza atıldı. Yaykın köyü halkı, Yaykın köyü ihtiyar heyeti ve Yaykın köyü derneğinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında ormanlık alanlarda yangın riskini artıran atıklar temizlendi. Yaykın köyü sakinlerinden Halit Kalaycı'nın organizasyonunda bir araya gelen ATV Offroad grubu, Yaykın Köyü Derneği ve ihtiyar heyetinin destekleriyle arazi araçlarıyla ormanlık alanlara çıktı. Gönüllüler, ulaşılması güç bölgelerde yürüttükleri temizlik çalışmasında güneş ışınlarını mercek etkisiyle odaklayarak yangına neden olma riski taşıyan cam şişe ve pet atıklarını tek tek topladı. Toplanan atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde orman dışındaki güvenli alanlara taşınarak bertaraf edildi. Gönüllü ekip gerçekleştirdikleri çalışmayla hem yangın riskinin azaltılmasına katkı sundu hem de çevre bilincinin arttırılmasına yönelik önemli bir farkındalık oluşturdu. Çalışmanın ardından değerlendirmelerde bulunan organizasyon öncüsü Halit Kalaycı, orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerin ortak sorumlu olduğunu vurguladı. Kalaycı, ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzüyor. Yeşil vatanımızı korumak için her vatandaşın daha duyarlı olması gerekiyor. Ormanlara cam, plastik ve benzeri atıkların bırakılmaması

0: önem taşıyor. Bugün burada tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleştirdiğiniz bu çalışmanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz. Doğamızı ve geleceğimizi korumak için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Diğer haberimiz Samsun'dan geliyor. Bir spor haberi. Sekongo Samsun Spor ile 5 yıllık imzaladı. Samsun Spor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı beyaz ekip daha önce Amistos Grup bünyesinde yer alan USL Dunkirk Q forması giyen orta saha oyuncusu Anthony Sekongo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Samsun Spor transfer çalışmalarını önemli bir hamleyle devam ettirdi. Kırmızı beyazlı kulüp Fransa Lig 2 ekiplerinden USL Dunkirk Q forması giyen 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Antonio Sekongo ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Samsun Spor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken uzun süredir gündemde bulunan Antonio Sekongo transferi resmiyet kazandı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada daha önce Amisos Grup bünyesine yer alan USL Dunkirk Q formasını giyen orta saha oyuncusu Antonio Sekongo ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyuruldu. Mali uyruklu Sekongo 1,78 metre boyunda, asıl mevkisi merkez orta saha olan 22 yaşındaki oyuncu hücuma dönük orta saha pozisyonda görev yapabiliyor diyelim. Tekrar size bırakalım Tutuş Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Selim. Görüşmek dileğiyle.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim size.
1: Basında bugün. Basında bugün köşemizdeyiz. Gazete başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kuzey Ekspres gazetesinden, sürmanşetten verilen bir haber. Salah için uçak hazır. Trabzonspor, dünya futbolunda büyük yankı uyandıracak Muhammed Salah transferinde artık geri sayıma geçti. Bordo Mavili yönetim, Mısırlı süper yıldızla yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya gelirken, tüm pürüzlerin giderilmesi halinde bugün Yunanistan'a özel uçak gönderilecek. Planlamaya göre Salah'ın akşam saatlerinde Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok büyük bir transfer. Çok ses getirdi sevgili dinleyiciler. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da, dünya basınında da ses getirdi. Muhammed Salah transferi artık. Tabii transfer için tamam diyoruz. Çünkü haberlerde verildi. Sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapıldı. Dolayısıyla Muhammed Salah artık Trabzonspor'da diyebiliriz. Bakan Kacır Trabzon'a geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Trabzon'a geliyor. Bakan Kacır, yerelden ulusala israf ve atık temasıyla düzenlenecek Trabzon Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı kapsamında kentte olacak. Program 6 Ağustos Perşembe günü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde saat 12'de gerçekleştirilecek. Karadeniz'de Roro gemisine drone saldırısı. Denizcilik Genel Müdürlüğü Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında Nadezda isimli Roro gemisine drone saldırısı düzenlendiğini, 13'ü Türk, 22 mürettebatın Rus deniz unsurlarınca tahliye edildiğini bildirildi demiş sevgili dinleyicilerimiz. Ukrayna'nın yaptığından bahsediliyor bu saldırı için. Sevgili dinleyiciler, ticaret gemilerimize, özellikle tabii Karadeniz'de içinde bulunduğumuz dönemde epey saldırı yapılıyor maalesef. Maalesef. Fındık ihracatında lider Trabzon, Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde 1.62 milyar dolarlık fındık ihracatının %34.76'sı Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi. Kent ihracatta liderliğini sürdürdü. Trabzon'dan 7 ayda 35.803 ton fındık ihraç edilerek 563.2 milyon dolar gelir elde edildi. İhracat miktarı geçen yıla göre azalırken ihracat değeri %31 arttı. Sarp sınır kapısı Artvin'in ihracatını artırdı. Artvin'de 2026 yılının ilk 6 ayında ihracat %51.3 artarak 51.7 milyon dolara yükselirken, Türkiye'nin Gürcistan'a açılan en önemli ticaret kapısı olan Sarp sınır kapısında kapasite artırımıyla peron sayısı 12'ye çıkarıldı. Hayata tutunamadı başlığı sevgili dinleyicilerimiz. Giresun'da Karadeniz sahil yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede

0: hayatını kaybetti. Trabzon'da yarım asırlık zanaat can çekişiyor. Trabzon'da 35 yıldır kuzine soba üreten Cemil Kitapçı, bir zamanlar onlarca sobacının faaliyet gösterdiği kentte bugün mesleğin yok olma noktasına geldiğini belirterek, yeni neslin bu işi tercih etmemesi nedeniyle 10-15 yıl sonra kuzine soba ustası kalmayabileceğini söyledi. Kuzine sobalar meşhurdur sevgili dinleyicilerimiz. Kaybolmasın bu gelenek. Umarız ustamız gibi nice ustalar yetiştirebiliriz. Ve o kuzine sobalar için için yanmaya devam eder. Ve sayesinde de içine attığımız patatesleri de yiyebiliriz değil mi? En güzel taraflarından birisi herhalde yaylada onun içinde patates közlemek sevgili dinleyicilerimiz. Otobüs şoföründen hayat kurtaran müdahale. Trabzon'un Çaykara ilçesinde Ortahisar ilçesine giderken belediye otobüsünde fenalaşan yaşlı yolcu otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. Trabzon'un Çaykara ilçesinden Ortahisar'a gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binen 76 yaşındaki Hasan Öner, yolculuk sırasında aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden yolcular ilk müdahaleyi yaparken belediye otobüsü şoförü vakit kaybetmeden Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yolcuyu getirdi. Acil servise ulaştırılan Hasan Öner, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Hasan Öner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüs şoförünün hızlı ve soğukkanlı müdahalesiyle yolcuların duyarlı davranışı, olası daha ciddi bir durumun önüne geçilmesinde önemli rol oynadı. Tebrik ediyoruz kendisini. 67 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Kılıçtaşı köyünde meydana gelen üzücü olayda 67 yaşındaki H.Ç. evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Karadeniz'de Roro gemisine drone saldırısı demiştik sevgili dinleyicilerimiz. Detayları var bu haberin. Detaylarını da verelim. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Rusya'dan kalkan, Samsun'a seyir halinde ilerleyen Nadezda isimli Roro gemisine yaklaşık 20 deniz mili açıkta drone saldırısı düzenlendi. 13'ü Türk vatandaşı, toplam 22 mürettebatın bulunduğu geminin ilk belirlemelere göre yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldi. Yangının devam ettiği belirtilen gemide bulunan denizciler, Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından Novorossiysk Limanı'na tahliye edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtildi. Gemide yangının devam ettiği bölgede drone saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonunun gerçekleştirilemediği ifade edildi. Sevgili dinleyicilerimiz, başlıklarla devam ediyoruz gazetelerimizden öne çıkan başlıklar. Uzmanlardan elektronik sigara uyarısı, diş kaybına kadar götürebilir. Elektronik sigaranın zararsız bir seçenek olduğu algısının gerçeği yansıtmadığına dikkati çeken uzmanlar, ürünün içeriğindeki kimyasalların diş eti dokularını ve ağızdaki bakteri dengesini bozarak ciddi periyodontal hastalıklara ve diş kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yüzüstü yatanlar dikkat. Omurga sağlığı için kaliteli bir uyku çok önemli. Profesör Doktor Turgut Akgül. Yüzüstü yatış, boyun omurlarında aşırı dönmeye neden olabileceği için genellikle önerilmez. Sırt üstü veya yan yatış pozisyonları omurga sağlığı açısından daha uygun diye konuştu. Sevgili dinleyicilerimiz, 10.34 saatler devam ediyor bölge gündemi.
1: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Güncel. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Onur Yayla, Karadeniz bölgesindeki kütle hareketleri ve doğal oluşumlar üzerine yürüttüğü kapsamlı araştırmalarını bir eserde topladı sevgili dinleyicilerimiz. Heyelanların ardında kalan göller, Karadeniz bölgesinden seçilmiş heyelan

0: Set Gölleri başlıklı çalışması üzerine söyleşeceğiz bu dakikalarda. Hoş geldiniz Sayın Yayla.
1: Hoş bulduk, merhabalar diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yayına katıldığım için ayrıca teşekkür ediyorum. Buyurun sizi dinleyeyim. Soru cevap olarak mı yürüteceğiz ya da nasıl bir akışta sürdüreceğiz?
0: Hoş geldiniz öncelikle tekrar Sayın Yayla. Çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz tabii ki bu çalışmadan dolayı sizi. Herhalde bölgemizde buna benzer çalışmalar vardı ama bu alandaki ilk çalışmalardan birisi diyebilir miyiz?
1: Yani aslında Heylan Set Gölleri ismiyle çalışmalarımız çok eskiden beri var ama bu Heylan Set Gölleri'nin aslında doğal bir baraj olduğunu söylemek gerek. Yani biz barajları yaparken bir mühendislik fikriyle ya da bir mühendislik çalışmalarıyla barajları inşa ediyoruz. O güvenlik önlemlerini alıyoruz ama Heylan Set Gölleri doğanın bize sunduğu dinamiklerle meydana geliyor ve biz üzerinde kısmi bir takım müdahalelerle onları kontrol etmeye çalışıyoruz. Ancak kontrol edemediğimiz ya da edemeyeceğimiz bazı ekstrem iklim olaylarının ya da ekstrem yer olaylarının sonucunda bir takım sorunları ya da problemleri, afetleri de beraberinde getirebileceğini düşünerekten biz bu çalışmaya başladık ve heyelanların Türkiye'deki Karadeniz bölgesinde özellikle dağılışına bakarak, yani bunları tetikleyen bazı unsurlar var. Biz bu unsurların dağılışını değerlendirerek işte bazıları tektonik faaliyetler, yani depremler sonucunda meydana geliyor. Bazıları yoğun yağışlar sonucunda meydana geliyor. Bazıları yoğun kar yağışının kar erimeleri sonucunda meydana geliyor. Mesela bizim Trabzon'umuzun gözdesi diyebileceğimiz Sera Gölümüz ya da Uzun Gölümüz. Bu tip doğa aktiviteleriyle meydana geldi. Tabii biz bunları çalışırken insanların antropojenik etki dediğimiz, yani insan etkisinin bunun üzerinde nasıl bir yapıya ya da ortama etki ettiğini araştırmaya çalıştık. İşte set göllerimiz ne kadar istikrarlı, ne kadar dayanıklı, bunların işte dünya literatüründe yapılmış, farklı ülke ortaya konulmuş bazı indekslerle yorumlamaya çalıştık. Ve bizim işte Trabzon'umuzdan da biraz tabii konu çok geniş. Yani ben ta Artvin'den Bolu'ya kadar farklı örnekler üzerinde çalıştım ama takdir edersiniz ki hepsini anlatmamız çok zaman
0: Evet,
1: alacaktır.
0: yani Karadeniz'in belli bir kısmı değil. Siz tüm sahil şeridinde neredeyse çalışmalar yürüttünüz diyebilir miyiz?
1: Yani öyle diyebiliriz. Tabii çünkü havzalarda, Heylan Set Gölleri'ni oluşturan kabul havzalarında çalıştık. 8 farklı.
0: Evet.
1: Ama bunların içerisinde yani sürekli işte hem turizm faaliyetleri olarak da çok fazla rağbet gören Trabzon'umuzun Uzun Gölü'nde hem Sera Gölü'nde de faaliyetler yürüttük. Orada çalışmalar yaptık.
0: Evet, bu
1: Bazı
0: ikisi de
1: bulgular.
0: Heylan Set Gölü olarak
1: Tabii ki
0: biliniyor.
1: evet.
0: Sera
1: İkisi
0: Gölü
1: Heylan
0: daha
1: Set Gölü.
0: nispeten daha yeni bir göl diyebilir miyiz?
1: Tabii ki Sera Gölü aslında 1950 yılında
0: Evet, 50'li
1: tam
0: yıllarda
1: meydana
0: oluştu.
1: geldi. Yani tanık olduk ona. Yani belki atalarımız İşte orada Trabzon'da yaşayan, şu anda belki hala hayatta olan insanlar belki Sera Gölü'nün oluşturduğu o etkiye, o harekete tanık olanlar ve bunları dilden dile konuşanlar vardır. Ama tabii daha Uzun Göl daha eski.
0: Daha
1: Yani
0: eski,
1: onunla ilgili
0: evet.
1: onun ne zaman olduğuna dair bir çalışmamızın sınırlılıkları alanındaydı. Bir bilgimiz yok ama şöyle söyleyebiliriz. Yani son yakın dönemlerde, yani muhtemelen 1600'lü, 1700'lü yıllarda gelişmiş bir Heylan Set Gölü olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü Haldizan Deresi, tabii Kabul Havzası ya da Demir Kapı Deresi diye bildiğimiz iki isim veriyoruz oraya. Harita Genel Müdürlüğü'nün literatürde kullandığı ve yöresel elde ettiği verilerle. O deremiz çok aktif, çok yoğun. Tabii taşıdığı sediman dediğimiz, yani dünya içerisinde akarsu hareket ederken içerisinde taşıdığı minimal tanecikler gölü hızlı bir şekilde dolduruyor. Ve biz de müdahale ediyoruz. Uzun gölümüz yok olmasın, kapanmasın, dolmasın diye. Boşaltıyoruz zaman zaman. Arka planına setler çekiyoruz. Ancak tabii göz ardı ettiğimiz bazı konular var Uzun Göl'de. Ben hani biraz belki yerel işletmecilerimiz ya da turizm faaliyeti yürüten işletmecilerimiz bu konuda belki gözden kaçmış olabilir ya da orayı karar vericilerimiz, yerel yetkililerimizin gözünden kaçmış olabilir. Mesela set kütlesi üzerinde Heyelan kütlesi.

0: dediğimiz bir birim aslında bir yerden taşınarak bir yere dolmuş bir yapı olarak düşünelim. Ya da nasıl daha somutlaştıracak olursak, yani bir arazimiz var bizim ama bir derenin içerisinde. Biz oraya kamyonlarca malzeme taşıyıp orayı doldurduğumuzu düşünelim. Aslında bir dolgu alanı. Ve biz o alana oteller yapıyoruz hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde. İşte o otellerimizi orada ne kadar güvenli, ne kadar dayanıklı, ne
1: Yani
0: kadar
1: bir heyelan riski her daim var mı Uzungöl ve
0: her
1: çevresi
0: daim
1: için?
0: var. Evet, orada bir heyelan riski her daim var. Özellikle bizim Uzungöl'ün setinden taşıp o eğim yönünde aşağıya doğru akan kısımda biz literatürde topuk erozyonu deriz. Heyelanın topuğu vardır. Yani en son ulaştığı nokta. O alanda akarsu topuktan taşımaya başlar, aşındırmaya başlar. O alanlarda da şu anda hali hazırda aktif, yani bunu muhakkak ki yörenin insanı çok iyi bir şekilde gözlemcidir, görürler. Orada aktif kitle hareketlerini minimal düzeyde gerçekleştiğini görebiliyorlardır. Ama bunlar tabii biz yarın kaç milimetre yağmur yağacak ya da bu yıl kaç metre kar yağacak ya da yerde kaç gün kalacak, bunları bilemiyoruz, hesaplayamıyoruz. Hani bunlar bize doğanın sunacağı bazı sürprizler. Hatta şunu da ifade edebilirim. Özellikle bizim zaten çıkış noktamız oydu. Küresel iklim değişimleri bizim iklim hareketlerimizi daha sık değiştirecek. Yani kabule gelmiş bir iklim sürecimiz var. Ama hiç beklemediğimiz bir yağış yağıyor. Hiç beklemediğimiz bir sıcaklık meydana geliyor. Hiç beklemediğimiz işte bir kar yağışı oluşuyor. Biz küresel ısınma dediğimiz zaman kürenin sadece ısınmasından ibaret değil. Bir yerler ısınırken oradaki ısınma ve buharlaşmaya bağlı olarak bazı yerlerde de yoğun yağışlar ve işte küresel hareketler meydana gelecek. Biz bunları düşünerekten işte buradaki göllerimizi nasıl koruyabiliriz, insanımızı nasıl daha konfor alanında yaşatabiliriz, nasıl ülkemiz daha az zarar görebilir şeklinde düşünerek bu çalışmaları yaptık ve bunları da bir eserde kitaplaştırıp daha fazla okuyucuya ulaşmak niyetiyle yayınlamış bulunduk efendim.
1: Evet. Peki ne zaman yayınlandı bir eser olarak? Raflarda ne zaman görmeye başladık?
0: Kitabımız Temmuz ayında, Temmuz ayı içerisinde, Temmuz ayının sonunda yayınlandı. Akademisyen yayın evi bandrolüyle, etiketiyle yayınlandı. Yani akademisyen yayın evinin satış alanlarında dileyen okuyucularımız ya da merak eden yerel karar vericilerimiz oralardan ulaşabilirler.
1: Evet.
0: Yani bizde ben de aslen Gümüşhaneliyim. Bölgeyi çok yakından biliyorum. Uzun zamandır işte takip ettiğimiz bir alan ve heyelan alanında da böyle bir çalışma alanımız olduğu için, bu şekilde çalışmalar meydana getirdiğimiz için bölgemize, insanımıza, memleketimize bir ilmimizle fayda sağlamak istedik.
1: Evet. Peki muhtemel heyelan bölgelerinin anlaşılması açısından da önemli bir kitap diyebilir miyiz? Bize bu
0: Yani
1: bilgileri de
0: muhtemel
1: veriyor mu bu kitap?
0: Şöyle zaten şunu söylemek mümkün. Karadeniz bölgemiz topografyası sert, engebeli. Yani heyelan ve selin birlikte bütünleşik bir şekilde ele alınıp incelenmesi gereken bir topografya. Bu yüzden heyelanların nerelerde gerçekleşebileceği, kaya düşmelerinin nerelerde meydana geleceği, bunlar açıkçası bizim envanterlerimizde, yani Maden Tetkik Arama Enstitüsü'müz olsun, AFAD birimimiz olsun, bunların envanterlerinde var. Ama tabii bu envanterin dışında nerelerde gerçekleşebileceğini de bazı yöntemlerle belirleyebiliyoruz. Onlar da uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri gibi farklı yöntemlerle verileri girip modelleri eğiterek, özellikle yapay zekayla modelleri eğiterek nerelerde heyelanlar meydana gelebilir, gelme ihtimali yüksektir. Ama tabii dinamik bir süreç olması sebebiyle bunu, evet, burada kesin heyelan meydana gelecektir dememiz çok net ve
1: Ama muhtemel sahalar
0: olmaz. Ama muhtemel sahalar,
1: belirleniyor.
0: evet, ifade edebiliriz. Aynen.
1: Peki yeni göller için neler söyleyebiliriz? Yeni göllerin oluşabileceği alanlar
0: Evet,
1: belirlenebiliyor
0: yani
1: mu?
0: Deniz
1: Bu
0: Karadeniz
1: kitapta
0: tabii ki.
1: var mı böyle bilgiler?
0: Yani şöyle bunu söyleyebiliyoruz. Biz mesela burada biz mevcuttaki kitapta 8 farklı Elanset Gölü'nü ele aldık. Tabii her

0: vadi ve akarsu sistemi içerisinde özellikle eğim değerlerinin yüksek olduğu topografyalarda bir kütle hareketi gerçekleşmesi sonucu vadinin tıkanmasıyla gerisinde yeni bir heyelan ardı gölümüz meydana gelebilir. Gelme olasılığı çok yüksektir. Tabii bunların oluşması ve meydana gelmesi büyük iklim veya yer sistemlerinin hareketiyle de mümkün olabilmekte. Yani bir büyük bir yağış, yoğun bir yağış ki Karadeniz bölgemiz bazen işte bakıyoruz ki hiç durmayacakmış gibi yağışlar meydana geliyor. Orada kütlenin ve jeolojik yapının bu anlamda yüzeyin duraylı olmasına sebebiyet vermesi nedeniyle hızlı bir şekilde kayıp bir vadinin önünü kayıp gerisinde bir heyelan set gölü meydana getirebilir. Biz bunu şurada delillerini gördük. Bolaman çayı var Ordu'da. Onun mesela üzerinde bir Gaga gölümüz var. Orada heyelanın da tabii birçok kendi içerisinde terminolojik olarak hareket kabiliyeti var. Orada baktığımızda aslında vadi içerisinde geçmiş tarihlerde yani bu tarih sınırlamasını tam olarak belirleyememekle birlikte geçmiş tarihlerde heyelan gerçekleşmiş, bir set gölü meydana gelmiş. O set gölünü o çay taşıdığı sedimanlarla doldurmuş, bir düz bir topografya oluşturmuş. Vadi içerisinde bir akarsu taraçası gibi bunu tekrar aşındırmış, tekrar oradan kendine bir yol çizmiş. Farklı heyelanlar tekrar gerçekleşmiş. İşte biz en son bugün o çayın üzerinde, Bolaman çayın üzerinde Gaga Gölü'nü görebiliyoruz. Ya da işte bugün işte korumasak mesela Uzun Gölü. Biz Uzun Gölü'nün üzerinde 4 ya da 5 kadar set yaptık gerisinde. Haldizen Deresi'nden, Demirkapı Köyü'nden, Doğu Karadeniz dağlarından kaynaklarını alıp gelen Haldizan Deresi'nin üzerine o setleri kurmasak bugün belki Uzun Gölü'müzü
1: belki de olmayacaktı.
0: Göremeyeceğiz.
1: Evet. Ama sayesinde bu heyelanların yani güzel bir tarafı varsa turizm değil mi? Sera
0: turizm,
1: Gölü için, Uzun Gölü için, Boğuşka, Karagöl
0: evet.
1: Herhalde onlar da heyelan set gölleri.
0: Evet, onlar da heyelan.
1: Evet, bunların hepsi aynı zamanda turizmin, bacasız sanayinin oluşmasına, artmasına sebebiyet veriyor. Bundan dolayı da herhalde iyi taraflarından birisi bu. Çok
0: evet.
1: Teşekkür ederiz. Çok güzel bir
0: Biz
1: çalışma olmuş,
0: ederiz.
1: Kıymetli bir çalışma. Bölgemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyelim ve size tekrar teşekkür edelim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun Sayın Yaylak.
0: Sağlıcakla kalın.
1: Görüşmek dileğiyle.
2: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Samsun Merkez 94.8 95.2
3: TRT Trabzon Radyosu.
1: Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi Bölge Müdürü Hamit Bozer'le konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Şu anda telefon hattımızın ucunda kendisi. Sayın Bozer, hoş geldiniz, günaydın.
4: Hoş bulduk, günaydın. İyi çalışmalar.
1: Çok kolay teşekkür gelsin. Ediyoruz, sağ olun. Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde yer alan firmaların yaptığı çalışmalar hakkında bugün sizden bilgi almak istedik. Tabii biraz da Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'ni de bölge hakkında da bilgiler rica edelim istiyoruz sizden. Hakikaten çok büyük bir bölge ve büyük bir ihracat yapılıyor bu bölgeden aynı zamanda. Neler söylersiniz bu bölgeyle ilgili olarak efendim? Önce bir girizgahta ön bilgiyi sizden rica edelim. Buyurunuz.
4: Evet, toplamda 1 milyon 200 bin metrekare alan üzerinde kuruldu. Bafra'da bir sera organize tarım bölgesi çalışmaları. Yatırımcılar şu an üretime başladı. Tabii bunun yanında burada topraksız tarımla son teknoloji modern seralarda domates,
1: evet,
4: çilek, kesme çiçek gül yine, fide yetiştirici gibi üretim modelleri belirledik. 17 tane firmaya yer tahsisi yaptık. Şu an 6 tane firmamız üretime başladı. Yine 6 firmamızın da sera kurulum çalışmaları devam ediyor. Diğer firmalarımız da proje aşamasında. Ayrıca yine tabii en son 31 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan bir yönetmelikle tıbbi kenev yetiştiriciliğine de organize tarım bölgelerinde müsaade edildi. Böylece biz organize tarım bölgemizde iki tane firmaya tıbbi kenev yetiştiriciliğiyle ilgili de yer tahsis yaptık. İnşallah ilk tıbbi kenev yetiştiriciliği de Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde olacak. Tabii burada bu süreçlere gelene kadarki kısımda altyapı çalışmalarımız Tarım ve Orman Bakanlığımızın

0: kredi desteğiyle tamamlandı. Burada başta Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Tarım ve Orman Bakanımız da, Bakan Yardımcımız da, Genel Müdürümüz de çok teşekkür ediyoruz. Altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte işte yer tahsislerini tamamladık. Firmalar üretime geçti. Ve şu an birinci sınıf kaliteli ürünler son teknoloji modern seralarda yetiştiriliyor. Hem iç piyasada ülkemizin belli bölgelerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Ayrıca yine ihracatla birlikte milli ekonomimize bir katkı sağlanıyor. Süreç genel anlamda böyle devam ediyor. Tabii burada bir yönetim kurulumuz var. Sayın Valimiz Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın Valimizin liderliğinde burada firmalarımıza hizmet edecek çalışmaları da yürütüyoruz. Yine ağırlıklı olarak firmalarda kadın istihdamı sağlanıyor. Yaklaşık tüm firmalar üretime geçtiğinde 1500 kişilik bir istihdam alanı oluşacak. Biz bunları da göz önünde bulundurarak tabii firmaların çalışanlarına hizmet edecek bir anaokulu projemiz var. Şu an onun ihalesini yaptık, inşaatı devam ediyor. Yine Bafra'da bir tarım meslek lisesi var. Buradaki öğrencileri seralarımızda stajlarını yapmaları noktasında yönlendiriyoruz. Onunla ilgili bir mesleki eğitim ve ARGE merkezi çalışmamız var. Tabii bu öğrencileri biz burada staj süreçlerini yine 19 Mayıs Üniversite Ziraat Fakültesi öğrencilerimize yine stajlarını burada yapıyorlar. Sonrasında firmalarımız için kalifiye personel yetiştirmiş oluyoruz. Ve böylelikle ziraat mühendisi arkadaşları yine burada seralarda bizim firmalarımızda çalışma imkanı buluyorlar. Süreçler genel anlamıyla bu şekilde ilerliyor. Güzel bir üretim var. Güzel bir örnek olacak. İnşallah Türkiye'deki diğer kurulacak sera organize bölgeleri de buradaki yapılan çalışmalar örnek olur.
1: Örnek olur diyelim. Evet. Kadın istihdamı açısından da aslında son derece önemli projelerden birisi. Bir bilgiye göre %75'i çalışanların kadın bu organize
0: tabii,
1: sanayi bölgesinde. Doğru mudur bu sayı?
0: Tabii en az yani %75, %80'i kadın oluyor. Evet.
1: Evet. Çalışanlar için. Şimdi sadece seralar değil, bölge aslında kompleks bir alan. İhracat tabii. Ofisi, kreş, tır parkı, modern atık su arıtma tesisi değil mi? Evet. Biyogaz tesisi.
0: Doğrudur.
1: Bunların hepsinin de herhalde içinde yer alacağı bir alan.
0: Tabii. Burası. Tam entegre. Yine güvenliğimiz 7 gün 24 saat sağlanıyor. Tam entegre bir organize tarım bölgesi. Ayrıca yeşil organize tarım bölgesiyle ilgili süreçlerimizi de yürütüyoruz. Onu da inşallah önümüz yıla kadar tamamlamış olacağız. Ayrıca tabii burada bizim bir de tarımsal yani bitkisel üretimin yanında bitkisel ürünlerin işlenmesine yönelik de ayırdığımız bir alan var. Orada
1: evet.
0: Sanayi sahası, endüstriyel tarım dediğimiz şeyle ilgili de firmalara yer tahsisi yaptık. Ve en önemlisi dediğim gibi biraz önce son gelişmelerden sonraki tıbbi kenevir konusu. Bu konuda da inşallah Türkiye'de ilk tıbbi kenevir yetiştirici Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi olacak.
1: Olacak. Şu anda 30 firmanın Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde bulunduğu belirtiliyor. İnternet sitesinde yani, yer alan bilgiye de böyle ama herhalde 26'sının yatırımcılara tahsisi tamamlandı değil mi?
0: Şöyle tabii parsel birleşimleri de oldu. Hı-hı. Şu an Sera tarafında 17 tane firmaya tahsis yaptık.
1: Evet.
0: Sanayi alanında da yine 5 firmaya yaptığımız tahsis var. Yani süreç o şekilde devam ediyor. Bazı firmalar 2 parsel aldı. Onlar birleşimlerini yaptılar. O şekilde şu aşamada.
1: Evet. Şimdi üretim odağı biraz daha farklı galiba bu sera içerisinde. Topraksız tarımdan bahsediliyor. Özellikle topraksız domates ve topraksız çilek yetiştiriciliğinden bahsediliyor. Firmaların özellikle odaklandığı alanlar bunlar mı yoksa başka ürünler de görecek miyiz?
0: Tabii yani özellikle burada topraksız tarım yetiştiriciliği yani faaliyetleri yürütülüyor. Burada seralar teknolojik modern seralar olduğu için yani şöyle söyleyeyim sulaması, gübrelemesi, iklimlendirmesi, ısıtması, havalandırması tamamen bir bilgisayar sistemi, otomasyon üzerinden yürütülüyor. Yani seranın şu an yanında olmasanız bile dışarıdan cep telefonundan uygulamadan tüm serayı yönetebileceğiniz bir sistem. Yani bu böyle olduğu zaman da topraksız tarımla birinci sınıf kaliteli ürün, yani verim artışı sağlanıyor özellikle dışarıdaki yapılan yetiştiriciye göre ve ürünün kalitesi artıyor. Böylelikle daha kaliteli ürünü farklı pazarlara da gönderme imkanı buluyor firmalar.
1: Evet. Şimdi bir yandan da araştırma geliştirme, kısaltılmışı ARGE çalışmaları olan çalışmaların da devam ettirilmesi gerekiyor. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi de tabii bir yandan çalışmalarına devam ediyor. Bir ortaklaşa çalışma yürütülecek mi?
0: Evet, şu an 19 Mayıs Üniversitesi ile de bir protokol aşamasındayız. Yani zaten mevcut da dediğim gibi biraz önce de bahsetmiştim.

0: 19 Mayıs Üniversitesi öğrencilerimiz,
1: Hı.
0: buradaki işletmelerimizde mezun olan ziraat mühendislerimiz istihdam ediliyor. Firmalarımızda, her bir firmada şu an 3 tane ziraat mühendisi, ortalama 3 tane mühendis ziraat mühendisi
1: Evet.
0: çalışıyor. Devam eden süreçte bu tıbbi kenevirle ilgili ve farklı

0: bizim buradaki hem mesleki eğitim merkezimizde hem de işletmelerimizde yürütecek şekilde yönlendiriyoruz. Onları destekliyoruz ki devamındaki süreçte firmalarımız için kalifiye personel yetiştirmiş olacağız. Onlar da mezun olduklarında iş bulma gibi kaygıları olmayacak öğrencilerimizin. Böyle bir süreci de birlikte yürütüyoruz.
1: Yürütüyorsunuz.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bozer, aktardığınız bilgiler için efendim.
0: Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ
1: Görüşmek
0: olun.
1: dileğiyle.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
2: Spor.
1: Ve sırada spor başlıkları var sevgili dinleyicilerimiz. Bordo Mavililer, Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirdi. Salah, Trabzon'da. Trabzonspor sadece kulüp tarihinin değil, Türk futbolunun da gelmiş geçmiş en büyük transferlerinden birine imza attı. Bordo Mavililer, dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Günlerdir büyük bir titizlik ve gizlilik içinde yürütülen dev operasyon mutlu sonla tamamlandı ve Mısırlı süper yıldız 2 yıllık anlaşmayla fırtınanın yeni yıldızı oldu. Başkan Ertuğrul Doğan'ın bizzat yönettiği tarihi transfer operasyonunda tüm detaylar çözüme kavuştu, her konuda anlaşmaya varıldı. Yunanistan'da tatilini yapan Muhammed Salah'ın bugün özel uçakla önce İstanbul'a ardından Trabzon'a gelerek Bordo Mavili taraftarlarla buluşacağı öğrenildi. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Salah'ın Trabzonspor'da 11 numaralı formayı giymesi beklenirken, Papara Park'ta düzenlenecek görkemli imza töreni için geri sayım başladı. Transferin mali detayları da belli oldu. 34 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'dan yıllık 17 milyon avro kazanacağı, ayrıca anlaşmada 5 milyon avro bonus maddesinin yer aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun forma satışlarından da pay alacağı belirtildi. Liverpool formasıyla kırdığı rekorlar, kazandığı kupalar ve sergilediği performansla futbol tarihine damga vuran Muhammed Salah'ın tercihini Trabzonspor'dan yana kullanması, Bordo Mavili Kulübü'nün uluslararası vizyonunu ve gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bordo Mavililer bu tarihi imza ile yeni sezon öncesi şampiyonluk yolundaki iddiasını tüm dünyaya gösterirken, Avrupa futbolunda da uzun yıllar konuşulacak bir transfere imza attı. Trabzonspor tarihin en büyük transferi olarak hafızalara kazanacak Salah hamlesi, aynı zamanda Türk futbolunun uluslararası marka değerini yükselten tarihi adımlardan biri olarak gösteriliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, hadi hayırlı olsun diyelim. Çok büyük bir transfer, belki de en büyüğü. Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için iki önemli isimle temas halinde. Şomurodov mu yoksa Vlahovic mi? Sevgili dinleyicilerimiz, bir soru sormuş. Karadeniz'de Son Nokta gazetesi Trabzonspor'un yapabileceği takviyelerden bahsetmiş. Taka gazetesinden bir spor başlığı. Salah da geri sayım demiş sevgili dinleyiciler. Mısırlı dünya yıldızının bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor başlığını atmış gazete. Eldor için 15 milyon av istediler. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor alternatif isimler üzerinden görüşmelerine devam ediyor. Bordo Mavili ekip Vlahovic'in yanı sıra Başakşehir forması giyen Özbek golcü Eldor Şomurodovic'in İstanbul ekibiyle temasa geçti demiş sevgili dinleyicilerimiz. Bölge gündeminin bugün de sonuna geldik. Yayınımız az sonra Hayatın İçinden programıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.
3: TRT Trabzon Radyosu Bölge Gündemini sundu.
4: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.

Söz ve müziği Saadettin Kaynağı'na ait güzel bir şarkıyla başladık bugünkü beraberliğimize de. Pamela, muhabbet bağına girdim bu gece dedi. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Pırıl pırıl güneşli bir Trabzon sabahında TRT Trabzon Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Beraberliğimiz 13 edek devam edecek sevgili dinleyenler. Zeynep Ülkü Yıldırım hazırladı programımızı. Rıza Kaan Yıldırım teknik yönetmenimiz. Seza Turgut mikrofonda. Yine birbirinden güzel şarkılar ve türküler siz ve dostlarınız için çalınacak ve tabii keyifli ve güncel söyleşileri de birlikte gerçekleştireceğiz. Gelin grup Kargo'yu dinleyelim şimdi de. Seninle başım dertte diyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda neler var? Şöyle kısa başlıklarla duyurayım. Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor'daki son gelişmeleri, dünya çapında bir isim olan Muhammed Salah'la görüşmelerin sonlandığı ve anlaşmanın kabul ettirildiği belirtiliyor. Bu ses getiren transfer öncesinde son bilgileri alalım. Trabzonspor tarihinin belki de en ses getiren transferlerinden biri olacak Muhammed Salah transferi. Trabzonspor foto muhabiri Nurgül Günaydın'la hem bu konuyu konuşacağız hem de sezon öncesinde Trabzonspor'un son durumuna işaret edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden siber güvenlik uzmanı İlhan Tozluyurt bir diğer konuğumuz. Instagram hesabınız bir dakikada nasıl çalınır? Şifre hataları, kimlik avı, sahte sponsor mesajları ve iki adımlı doğrulama üzerine bilgiler alacağız. Siber güvenlik hayatımızın olmazsa olmazı sevgili dinleyicilerimiz. Aman dikkat diyoruz ve can kulağıyla bizleri dinlemeye davet ediyoruz sizi. Köşemizin konuğu, veteriner hekim gözüyle köşemizin konuğu bugün Sayın Derviş Kara olacak. Değerli veteriner hekimimizle orman yangınlarının evcil ve yabani hayvanlara etkisinden bahsedeceğiz. Malumunuz yaz geldiğinde en büyük tehlikelerden biri olarak karşımızda duruyor orman yangınları. Bakalım yabani hayvanlar ve evcil hayvanlar nasıl etkileniyor bu durumdan. Samsun Üniversitesi'ni tanıyacağız. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bugün üniversite tercih döneminde yol gösterici bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Samsun Şehir Hastanesi Eğitim Planlama Kurulu Sorumlusu ve Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, İnme Merkezi Sorumlusu aynı zamanda Profesör Doktor Çetin Kürşat Akpınar, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesini tanıtacak bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Yine güzel bir şarkı, Grup Manga. Beni benimle bırak diyor.

Saatimiz 11.13 sevgili dinleyicilerimiz. Az sonra Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor'daki son gelişmeleri. Her yerde Muhammed Salah ismi konuşuluyor. Bakalım neler söyleyecek arkadaşımız Nurgül, günaydın. Grup Kolpa'yı da dinledikten sonra merhaba diyeceğiz kendisine. Böyle ayrılık olmaz diyoruz şimdi de.

0: Spor.
1: Geldi mi, geliyor mu, oldu mu, oluyor mu derken sevgili dinleyicilerimiz, Bordo Mavili Kulüp, dünya çapındaki bir futbolcu olarak bilinen Muhammed Salah'la ilgili transfer görüşmelerinin başladığını kapa bildirdi. Bu demektir ki artık iş iyiden iyiye resmileşti. Son bilgiler ne yönde, hemen alalım ve tabii sezon öncesinde Trabzonspor'la ilgili son bilgilere de ulaşalım. Bizi Trabzonspor'un foto muhabiri, değerli gazeteci Nurgül Günaydın aydınlatacak. Şu anda telefon attığımızda. Nurgül, hoş geldin.
2: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Muhammed Salah transferi hayırlı olsun diyelim mi?
2: Hepimize Türk futboluna hayırlı olsun diyelim.
1: Evet, nasıl yaşandı bu gelişme, istersen şöyle bir özetleyelim.
2: Nasıl yaşandı? Aslında biz de önceki gece geldik kamptan. Biliyorsunuz 13 günlük bir kamp sürecimiz
1: Avusturya'daydınız, evet.
2: Avusturya'daydık. Zaten orada başlamıştı süreç. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşandı. Ben de Trabzonspor Kulüp Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'la görüştüm. Bize çokça kendisi de ifade etti. Yok böyle bir şey dedi, olmayacak dedi. Tabii gizlilik içerisinde yürüttüğünü biliyorduk aslında. Biz yine de en yetkili

0: birazdan teyit edelim dedik. Gerçekten çok heyecanlı da bir süreçti bizim için. Hem kampa odaklanmak, hem Salah transferini takip etmek, hem de bu arada zaman zaman yaşadığımız işte kampa yeni bir futbolcu gelir mi diye hep bir tetikte beklemek, takımın kamp yaptığı otelin yakın civarından ayrılmamak, böyle bir nöbetteydik aslında. Bana göre sadece Trabzonspor için değil, Türk futbol için, ülke futbol için çok önemli bir transfer oldu. Türk futbol tarihinde belki de en çok ses getiren transferlerden bir tanesi.
1: Muazzam bir
0: Gerçekten.
1: kariyeri var Nurgül.
0: Yani
1: Yani
0: kariyerini
1: Liverpool
0: zaten
1: formasıyla 3 Premier Lig şampiyonluğu, UEFA
0: Champions
1: Şampiyonlar
0: League'lerden
1: Ligi, FA Cup, İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerini elde eden bir isimden söz ediyoruz, değil mi?
0: Yani ben dün onunla ilgili haber yaptım. Şöyle iki tane elimde veri var. Sayfalara sığmayacak belki de. Muhammed Salah öncesi Liverpool'un geçmişi var, sonrası var, kendi kariyeri var. Hangi birini yazalım, hangi birinden başlayalım? Gerçekten bizler de şaşırdık. Ne yazacağımızı, nereden başlayacağımızı gerçekten tahmin edemeyecek hale geldik. Dediğim gibi Türk futbol tarihinde belki en çok ses getiren transferlerden bir tanesi gerçekleşmek üzere.
1: Süreç nasıl
0: Görüyoruz ki biz
1: işleyecek peki bugünden itibaren ya da dünden
0: şöyle
1: itibaren?
0: şu anda uçakla geliyor, biliyorsunuz uçaktan da
1: Evet.
0: fotoğraflar paylaştılar başkan özel uçağından. Şöyle gelecek havalimanında, İstanbul Havalimanı'nda karşılamanın hemen ardından sağlık kontrolü, ardından da Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın işte Trabzonspor Kulübü adına Zorlu Center'da sanırım İstanbul'daki ofisinde imza töreni gerçekleşecek. Oradan da Trabzon'a gelecek. Akşam saatlerinde de Trabzon'da olacak. Dediğim gibi inanılmaz bir heyecan var. Karşılama o kadar büyük hazırlıklar var ki biz de şu anda gerçekten dediğim gibi bekliyoruz. Salah'ı bekliyoruz. Karşılama töreninin organizasyonları yapılıyor. Ne olacak bundan sonrası için? Trabzonspor çıtayı gerçekten çok çok yukarıya çıkardı.
1: Ve tabii
0: Sadece
1: taraftar
0: sahayla
1: da destek
0: değerlendirmemek
1: vermeye
0: gerekiyor.
1: başladı şimdiden.
0: Tabii
1: Kombine
0: ki
1: biletler alınmış.
0: biletler alındı. Biletler zaten kombineye ayrılan biletler
1: Evet.
0: tükenmek üzere. Forma zaten arkadaşımla görüşüyordum az önce. Bana TS Club'da ürün kalmadığını söyledi. Hani bu indirim günlerinde mağazalarda
1: Evet, evet.
0: her yer boşalır ya. O şekilde TS Club'lar tamamen tükenmiş. Ama tabii transferi şöyle değerlendirmek gerekiyor. Sadece sahayla alakalı bitmiyor. Bana göre Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, senin de saydığın gibi sayısız gol krallığı, bireysel ödülleri, dünyanın en büyük futbol markalarından bir tanesi Salah.
1: Tabii.
0: Böyle bir oyuncunun Trabzonspor'u tercih etmesi kulübümüzün de uluslararası marka değerini bana göre bambaşka bir noktaya çekecek.
1: Orta Doğulu
0: Tabii,
1: turistlerin akınına vuruyor
0: tabii
1: zaten
0: ki.
1: bölge. Şimdi böyle bir isim de gelince sayılar daha da artacak galiba. İlgi odağı almaya devam edecek Orta Doğulu
0: Kesinlikle.
1: turistler için de.
0: Kamptan dönerken çok enteresan bir şey yaşadım. İstanbul'dan aktarma geldik. İstanbul Havalimanı'ndan bir isimle karşılaştık. Trabzon turizminde otel sahibi bir isimle. Bana şey söyledi. Bugüne kadar Arap turizmiyle Trabzon
1: Evet.
0: çok öne çıktı, biliyorsunuz. Biz dedi, bize en kısıtlı kapı Mısır'dı dedi. Yani bana dedi geçen yıl 30-40 tane Mısırlı turist geldi dedi. En fazla
1: Şimdi o
0: gelen
1: kapı da
0: sayısı o.
1: açılmış olacak
0: Şimdi
1: belki.
0: dedi o kapı açıldı, inanılmaz mutluyuz dedi. Düşünebiliyor
1: Gayet
0: musunuz?
1: güzel.
0: Yani
1: Tabii ki.
0: bu da çok önemli detaylardan bir tanesi. Dünya basınında çok yankı buldu. Sky Sports'larından tutun Fransız basınına. Herkes şuna vurgu yapıyor. Artık İstanbul takımı değil, Trabzonspor vurgusu yapılıyor. Türk futbolu adına gerçekten olağanüstü bir transfer olacağı ifade ediliyor. Bu bile transferin ne kadar büyük bir ses getirdiğini gösteriyor.
1: 11 numaralı formayı giymesi bekleniyormuş Salah'ın. Doğru mu Nurgül? Hatta
0: Yani
1: bastırılmış galiba onun
0: şöyle,
1: ismini.
0: hayır, forma
1: Değil.
0: henüz belli değilmiş, onu söyleyeyim.
1: Ama konuşuldu galiba bu.
0: Konuşuldu. Yönetim çok çalıştı. Trabzonspor yönetimi, özellikle Ertuğrul Doğan, çalmadık kapı, bırakmayacağım, yine çalacağım dedi. Ama şunu da söyleyeyim, çok önemli bir şey daha söyleyeyim sevgili Sezer Ertuğrul. Bu transfer şunu da getirecek Trabzonspor'a. Yeni yıldız oyuncuların da Trabzonspor'a
1: Evet.
0: daha gelişini kolaylaştıracak. Öyle değil mi? Hani
1: Ya marka
0: bir
1: değerini
0: sektör
1: artırmış oldu, değil mi?
0: marka değerini artırdı. Şimdi yeni
1: Trabzonspor.
0: yıldız oyuncular,
1: Tabii.
0: şimdi bakın Darwin Núñez konuşuluyor.
1: Tabii.
0: Salah'ın Liverpool'dan takım arkadaşı, forvet transferi için hep Sörloth konuşuluyordu. İşte Vlahovic konuşuluyordu. Şimdi sabah saatlerinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Darwin Núñez gelecek. Peki bu nasıl oluyor? Bu Salah açtı bu kapıyı.
1: Evet.
0: Yeni yıldız oyuncular da artık bu şehre gelecek. Bakın, dünya yıldızı bir kalecimiz var.

0: Andre Onana. Onana Manchester United'da yıllarca Salah'ın golleri işte şeyleriyle karşı karşıya maruz kaldı diyelim. Yani Salah'ın gollerine maruz kaldı. Şimdi ikisi yan yana oynayacak dünya yıldızı iki oyuncu Trabzonspor'da. İnanın belki her açıdan tarihinin de belki dönüşüm geçireceği bir sürece girileceğini düşünüyorum.
1: Trabzonspor peki Süper Lig'de artık şampiyonluğun en büyük adaylarından biri diyebilir miyiz
0: Valla
1: Salah'la
0: ben artık
1: birlikte?
0: Trabzonspor ve çok iddialı olacak ama Trabzonspor ve diğerleri diyorum.
1: Öyle mi? O kadar emin
0: Ben
1: konuşuyorsun
0: öyle diyorum.
1: kendinden.
0: Çünkü bir forvet transferi daha başkan çıldırdı. Yani futbol
1: Eyvah.
0: tabiriyle söylüyorum, başkan çıldırdı.
1: Peki
0: Evet.
1: Salah'la birlikte sence bu sezon en çok hangi transfer ses getirdi Trabzonspor için?
0: Ben Aral Şimşir transferinin,
1: Evet.
0: Cabral transferinin, çünkü Cabral biliyorsunuz Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı o golden sonra yani Trabzonspor'la zaten anlaşma sağlamıştı. Trabzonspor'a gelmeden talip dilleri çıkmıştı. Çok iyi biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Yani çokça da yazıldı. İnanılmaz bir transfer oldu o da. Çünkü o golü attıktan sonra hemen oradaki spikerler bile oyuncunun kariyerini ve şu andaki güncel takımına baktıkları zaman Trabzonspor'u gördüler. Bu da inanılmaz bir transfer bana göre. Aral Şimşir Galatasaray'ın çok isteyip alamadığı, işte Salah Beşiktaş'ın çok isteyip alamadığı, artı Buşari kampın yıldızıydı. Hani burada kamp değerlendirmesine gireceğim ama Fatih Tekke'nin eğer sakat olmasaydı yani belki 100 milyon euroya da alınamayacak bir oyuncuydu dediği ama geçen yılın sezon başında çok fazla verim alamadım. %20'sini görüyorum dediği oyuncu kampın yıldızıydı. Şu anda %60'larda inanılmaz bir Buşari izleyeceğiz bu sezon. Sezer Turgut sizle bunu konuşalım şimdi inşallah Allah nasip ederse. Sezonda da
1: İnşallah.
0: yine konuşalım yayınlarda bunu. Buşari müthiş geliyor.
1: Tabii ki Avusturya kampını da sen takip ettin.
0: Evet,
1: Az önce belirttin
0: kamptaydık 12 gün
1: sözlerinin başında
0: Şarjin'de.
1: zaten.
0: Evet.
1: Nurgül nasıl bir performansı vardı? Hazırlık maçları da oynadı. Genel
0: Yani
1: olarak iyi mi? Yani hazır mı
0: kesinlikle
1: sezona Trabzonspor?
0: skorlardan bağımsız söylüyorum. Ben Trabzonspor'u bu sezon çok beğendim. Kamptan döndüm dün ayağımın tozuyla Trabzon'da biraz çıkayım insanların şöyle bir gözlem yapayım
1: Evet.
0: dedim. Çok severim. Bir abim bana esnaf abim şunu söyledi. Sen dedi şampiyonluk sezonundan sonra seninle konuştum dedi. Kamp izlenimlerini aldım. O gün dedi kafamda not ettim. Bana ne söylemişsen çıktı dedi. Yani ben çok bir şey yapamayız. Bu sezon çok umutlu değilim demişim ben. Bakın ben bile belki birçoğunu hatırlamıyorum. Ne söylemişsen aynısını yaşadık. Senin yorumlarına çok değer veriyorum. Lütfen dedim. Bu sezon nasıl kamp geçti? Değerlendir dedi. Orada epey bir konuştuk. Sonra da çok önemli bilgiler verdin dedi. Ona göre bu sezon dedi biz de kafamıza tasarlayacağız. Bu sezon ben takımı çok iyi gördüm. Dediğim gibi skorlardan tamamen bağımsız Eintracht Frankfurt'ta oynadı 3-0 ama kesinlikle ben skora takılmıyorum. Takım çok iyi reaksiyon verdi. Alsad'la oynadı takım 1-0 mağlup oldu ama orada bir penaltı golü vardı. Hatta Trabzonspor Onana'nın attığı ve sayılmayan bir gol var. O golde de hiçbir şey yoktu. Ben fotoğrafını da hatta çektim. Alakası olmayan pozisyon. Son maçta da 1-0 galip geldi. Ve hep ayrı ayrı 11'ler oynattı. İlk yarıda, ikinci yarıda farklı 11'lerle Fatih Tekke. Bütün oyuncularını görmek adına hepsini gördü orada. Antrenman performansları çok iyiydi. Güzel de bir atmosfer vardı. Schladming güzel küçük bir kasaba ama doğası tıpkı bizim Karadeniz'e benziyor. Yalnız çok iyi korumuşlar. Çok güzel tesisler yapmışlar. Keşke biz de bunu başarabilsek dediğim gibi. Ama Trabzonspor bu sezon bana göre çok farklı geliyor. Zaten transferleri de üzerine koyduğumuz zaman bunu çok daha net görmek mümkün.
1: Muhammed Salahlı Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki havası da bir başka olacak herhalde, değil mi Nurgül? Ne
0: Kesinlikle,
1: dersin?
0: kesinlikle, kesinlikle. Yani hani bizde Karadeniz'de çok kullanılan tabirler var. Hani esprili havasından da geçilmeyin
1: Evet,
0: deriz ya. Şimdi
1: doğru.
0: Trabzonspor'un da havasından geçilmez. Yani bu da hakkı. Ama ben burada en büyük payı Ertuğrul Doğan'a veriyorum. Gerçekten çok çalıştı. Yani inanılmaz çaba sarf etti. Ben o Ertuğrul Bey'le Sayın Başkan'la geçtiğimiz sezon devre arası zaman zaman telefonla arayıp bilgisayara başvurduğum zamanlar oldu. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da çok şeffaf bir şekilde her seferinde de karşılık vermiştir benim telefonlarıma. Şunu söylemiştim. Çok da sitem etmişti. Kapısını çalmadığım kimse kalmadı. Ben aradım Trabzonlu iş insanlarını, Trabzon'da, İstanbul'da sitem etmişti çok haklı olarak. Dönüş alamıyorum. İnsanlar bazıları telefonlara çıkmıyor. Ben bunları dün gibi hatırlıyorum. Haberini de yapmıştım hatta. Ama hiç pes etmedi, hiç yılmadı. Dün akşam da bir televizyonda yayına çıktı. Şunu söyledi, izledim.

0: Tek tek herkesin kapısını çalacağım dedi. Çalmaya devam edeceğim. Lütfen dedi beni cesaretlendirin. Destek istiyor yani. Sahip çıkın diyor. Beraber gidelim diyor. Çok güzel bir çağrı. Ve çok mesafe kat ettiğini düşünüyorum. Bundan sonra camiaya, Trabzonlu herkese çok büyük görev düşüyor. Herkesin sahip çıkması gerekiyor. Çünkü Osimhen'i düşündüğümüzde, bakın Osimhen sponsor transferi olarak gerçekleşti Galatasaray'a. İnanılmaz bir sahiplenme vardı Galatasaray camiasında ve 4 yıl üst üste şampiyon oldu Galatasaray kulübü. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın beklentisi de bu yönde. Yani bu camiadan sahiplenmek bekliyor.
1: Evet. Türk futbol tarihinin en büyük transferi olarak kimi yayın organlarında manşete çekilmiş Muhammed Salah transferi, Nurgül, onu da hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Sadece
0: Evet.
1: Trabzonspor'un tarihinin değil, Türk futbol tarihinin de en büyük transferi olarak paylaşılıyor bir yandan. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Kesinlikle.
1: Tabii görsel zenginlik de önemli. Taraftar bunu da bekliyor skordan ziyade. İnşallah sahaya da bu görüntüler yansır ve herkes mutlu olur diyelim. Var mı bir son söz?
0: Söyleyeyim. Yani burada tabii Fatih Tekke'nin de işi epey bir şey yapacak. Çünkü Salah geçiş oyununu çok seven bir oyuncu, fark yaratan bir oyuncu, üretken bir oyuncu. Fatih Tekke için çok önemli bir silah olacak. Rakip savunmaların artık bütün rakip savunmaların planları değişecek şu anda. Sil baştan kamp yapan özellikle üç büyük takımın bütün rakip savunmaların herkesin planları yeniden değişecek bana göre. Çünkü bu transfer sadece bir gol atmak anlamına gelmiyor ya da asist anlamına gelmiyor. Salah bana göre şu anda takım arkadaşlarının hepsinin de performansını yukarı çekecek çok önemli fark yaratacak bir oyuncu. Heyecan yarattı kaç gündür var şimdi tavan yaptı o heyecan. Hayırlı uğurlu olsun Türk futboluna. Hakemlerinin de Türk hakemleri de çok şanslı. Salah gibi bir oyuncunun takımının maçını yönetecekler. Ben artık biraz burada mikro milliyetçilik yapayım diyorum.
1: Peki,
0: Yani
1: çok
0: tabii ben de bir foto muhabiri
1: hakkındır
0: olarak
1: tabii.
0: onu çekecek olmak da benim için çok büyük bir gurur olacak, şans olacak. İyi ki sahadayım. Bunu
1: İnşallah
0: da ifade edeyim.
1: şehri de sever
0: Evet.
1: Salah, o da çok çok önemli. Şehirle de bütünleşir ama ondan da adım gibi eminim Trabzonlular sarıp sarmalayacaklardır, yalnız
0: Evet, bugün
1: bırakmayacaklardır.
0: Trabzon'da sadece bir futbolcu karşılanmıyor, emin olun. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri karşılanıyor. Bu nedenle ben yaşanan heyecanı sıradan bir transfer heyecanı olarak görmenin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum.
1: Kolaylık diliyorum çalışmalarında. Tekrar
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum
0: ederim.
1: Nurgül.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzonspor foto muhabiri Nurgül Günaydın'la birlikteydik. Saatimiz 11.34'ü gösteriyor. Kazım Koyuncu'yu dinleyelim. Şimdi de arşivimizden seslensin ki o da koyu bir Trabzonspor taraftarıydı. Ruhu şad olsun.

Ayten Altman'ı dinledik unutulmaz şarkıda. Memleketim dedik ve şimdi de Volkan Konağan sesinden dinleyeceğiz Magusa Limanı'nı.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli ayıpsız, aşikare, yağmur misali. E neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler. Dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer. Anneler gibi ağlaman.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Siberay'la Siber Güvenlik.
1: Saatimiz 11.45'i gösteriyor. Siberay'la Siber Güvenlik köşemizin sürekli konuğu ile birlikteyiz. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden Siber Güvenlik uzmanı İlhan Tozluyurt bizlerle. İlhan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Seda Bey. Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkürler. Bugün telefon hattımızdasınız.
2: Evet. Bugün telefon görüşmesiyle yapalım bu işi. Başka işlerimizden dolayı katılamadık.
1: Tabii ki sizlere de kolaylıklar versin. Evet, bugün yine önemli başlıkları konuşacağız. Instagram hesabında dikkat çeken bir başlık var. Bir dakikada çalınır mı acaba sorusunu soracağız. Şifre hataları dedik, kimlik avı, sahte sponsor mesajları ve iki adımlı doğrulama üzerine bilgiler aktaracağız değil mi değerli dinleyicilerimize?
2: Evet, tabii ki şöyle, sadece bunu Seza Bey Instagram platformu olarak değerlendirmeyelim. Neticede hepimiz internet kullanıyoruz. Hepimizin cebinde cep telefonumuz açık ve internete bağlı bir şekilde bulunuyoruz. Biliyoruz ki birçoğumuzun bu sabah SMS

0: sesler aldınız, DM'den mesajlar aldınız veya biraz önce bildirimlerinizi kontrol ettiniz. Bir şekilde bize SMS'le veyahut da DM'den mesajlarla ulaşılabiliyor. Peki önümüzdeki 10 dakika içerisinde hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan sadece bir tek tık ile tüm fotoğraflarınızın, banka hesaplarınızın, sosyal medya profillerinizin ve hatta mahreminizin tamamen başkalarının eline geçebileceğini söylesek ne kadar korkutucu değil mi?
1: Tabii. O zaman
0: Yanlış
1: sosyal
0: duymadınız.
1: medya hesapları diye
0: Tabii ki.
1: genelleyelim bunu biz.
0: Genelleyelim.
1: Tabii.
0: Yanlış duymadınız. Doğru söyledik. Şifrenizi vermenize bile gerek kalmadan bugün tek tık ile nelerin döndüğünü ve nelerin dijital dünyada hayatımızı nasıl etkilediğini görebiliyoruz.
1: Olası
0: Bugün
1: senaryo nedir peki bunun için? Nasıl
0: olası
1: gerçekleşiyor
0: senaryo
1: bu?
0: şu. Yani işi şuradan başlamak lazım Seza Bey. Artık siber suçlular, hani bu eskiden filmlerde falan görürdük. Hollywood filmlerinde
1: Evet.
0: özellikle. Karmaşık senaryolar, böyle karmaşık kodlar yazan hacker tarzı insanlar vardı. Şimdi onlara gerek kalmadı. Bugün oluşturulan her SMS veyahut da direkt mesaj dediğimiz gönderilen mail veyahut da sosyal medya hesabımıza gönderilen her içerik bir hacker ihtiyacı olmadan sadece insan psikolojisini kullanarak sosyal mühendislik yöntemiyle yapılan dolandırıcılıklara döndü. Kritiğimiz bu. Biz artık öyle çok bilgili, karşımızda acayip böyle eğitimli hackerlar değil, sadece sizin duygularınızı bilen, korkularınızı, paniklerinizi, heyecanınızı, zafiyetinizi bilen insanlarla karşı karşıyayız. İşte o size gönderdikleri içeriklerdeki linklere tıkladığınız anda hesaplarımız çalınabilir veyahut da başka şeylerle karşı karşıya
1: O zaman
0: kalabiliriz.
1: hata kullanıcı kaynaklı da olabilir ağırlıklı olarak.
0: Kesinlikle şimdi
1: Teknik
0: her
1: bir
0: zaman şu.
1: açıktan da söz edebilir miyiz peki?
0: Tabii şöyle bir şey söyleyebiliriz de Seza Bey. Hiçbir zaman yapılan sistemlerde arıza olmaz. Yani önünüzde kullandığınız mikser cihazınız, bilgisayarınız, telefonunuz kusursuz üretilmiştir neredeyse. Burada kusursuz üretilen cihaz insanın hataları tarafından maalesef kusurlu hale gelir. Bunu her zaman söylüyorum. Uygulama hatalı değil, insan hatalıdır. Güvenlik önlemini uygulama alır ama insan bu güvenlik önlemini bypass edebilir. Dolayısıyla birazcık kusur insanda, burada cihazlardan ziyade insanda aramaya daha uygun olur diye düşünüyorum.
1: Şifre hataları da yapıyor muyuz bu arada?
0: Tabii ki şifre hataları yapıyoruz. Şöyle ki maalesef yani her sene yapılan araştırmalarda biliyorsunuz en popüler şifreler 1, 2, 3, 4, 5, 6
1: Ya
0: çıkıyor.
1: da doğum tarihiyle
0: İnsanın
1: başlayan yine
0: yani
1: devam
0: doğum tarihi veyahut da bulunduğu şehir ki biz Trabzon'dayız en çok kullanılan 61-61'dir.
1: eden. Evet.
0: Bu bankamatik şifrelerinde olsun, işte sosyal medya hesap şifreleri, mail hesap şifreleri, hatta bankacılık uygulama şifrelerinde bile çok basit şifreler kullanabiliyoruz. Tabii ki şifrenin önemini bir türlü anlatamadık. İnsanlarımız bunun önemini ne zaman anladılar biliyor musunuz? Hesapları başkalarının eline o şifreleri tahmin edilip girildikten sonra fark ettiler ki biz daha zor şifreler koymalıyız. Burada tek tıkla gerçekten hesap çaldırılır mı? Ya da ne bileyim nasıl oluyor bu işler? Ben iki tane basit örnek verebilir
1: Lütfen.
0: miyim Seza Hanım?
1: Tabii.
0: Seza Bey, burada oluşturulan mailler, oluşturulan size gönderilen sahte SMS'ler, sahte banka giriş ekranları, şifre biraz önce söylediğiniz gibi Seza Bey zafiyeti, kullanıcı kendi şifresini kendi elleriyle veriyor maalesef. Örnek olay. Instagram'da telif hakkı veya hakkınızda şikayet var mesajları. DM'den size birisi, arkadaşınız hatta bir mesaj gönderiyor. Diyor ki işte Seza Bey veya İlhan Bey hakkınızda şikayet var. Uygunsuz fotoğraflarınız yayınlanmış. Bakın bu şikayeti kaldırmanız gerekiyor. Aşağıdaki linke tıklamanız lazım. Şimdi siz bunu alınca, şimdi benim uygunsuz fotoğrafım var mı yok mu diye insan sorgulamıyor önce kendisine. Hemen her şey olabilir diye alttaki linke tıklıyor ve karşısına sahte bir Instagram'a girip
1: Paniğe
0: hesap
1: kapılmak
0: açıyor.
1: en
0: Tabii
1: büyük
0: ki.
1: risk galiba burada.
0: Biraz önce söylediğim sosyal mühendislikte
1: Evet.
0: gerçekten çok önemlidir. Bu insanı panikletmek, heyecanlandırmak ve hemen yapması için teşvikte
1: Bu
0: bulunmak.
1: kimlik avı mesajı diyoruz değil mi bunlara?
0: Aynen öyle, kimlik avı mesajı oluyor. Ne oldu burada şimdi hacker veyahut da siber dolandırıcı bu özel bir uğraş sarf etti mi etmedi? Kullanıcı kendi eliyle şifresini ve kullanıcı adını karşı tarafa veriyor. Veya son zamanlarda Instagram'da telif hakkı konusu söz konusu gündemde. Şimdi bir video paylaşıyorsunuz işte Açkale Baba yaylasından,
1: Evet.
0: Hızır Nebi yaylasından. Altına bir müzik koyuyorsunuz. Şimdi müzik yayınladıktan sonra ne hikmetse size bu mesaj geliyor. Bir arkadaşınız gönderiyor yine aslında bunu.

0: ve hatta ismi değiştirmiş, çalmış bir hesaptan gönderiliyor. Yayınladığınız içeriklerde telif hakkıyla karşı karşıyasınız. Aşağıdaki linke tıklayıp durumu düzeltin. Şimdi diyorsunuz ya, dün akşam işte bir tane video paylaştık, müzik koyduk, galiba ondan mı oldu nedir? Hemen düzelteyim diye yine aşağı girip hesabınızın kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığını, ceza işte müeyyideler uygulanabileceğini size söyleyip panikletiyorlar. Ve dolayısıyla bu zararı engellemek için siz ne yapıyorsunuz? Yine kendi elinizde şifrenizi ve kullanıcı adınızı karşı tarafa veriyorsunuz. Son zamanlarda sizlerin de dikkat etmesini istediğimiz bir olay daha var. Bugünlerde çok yaşıyoruz bunu Seza Bey. Aman dikkat diyoruz. WhatsApp doğrulama kodu.
1: Evet.
0: Dolandırıcılar sizi arıyor. Diyor ki çocuğunuzun telefonu arızalı idi. Biz bunu arızasını giderdik. Veyahut da bir yakınınıza ait telefonunuzu tamir ettik. Bu tamir neticesinde son bir kod alma işimiz kaldı. O kodu da size yolladık. Lütfen gelen kodu söyler misiniz? Ya bu şekilde üniversitede öğretim görevlisi arkadaşımızın hesabı çalındı.
1: İnanılır gibi değil.
0: Yani doçent doktor kendisi, eğitimli, kültürlü, bu işlerde uzman, bilen, adım adım her şeyden anlayan bir arkadaşımız. Ama maalesef ya diyor İlhan Bey diyor, çocuğumun telefonu gerçekten Ankara'da yaşıyor çocuk diyor. Telefonun arıza olduğunu biliyorum diyor. Zannettim ki diyor onun diyor telefonunu tamir ediyorlar. Kendisine gönderilen WhatsApp'taki iki adını doğrulamayı açmış. Gerçekten güzel bir önlem ama ne oldu? Gelen kodu başkasıyla paylaştığı için kendi WhatsApp'ını kaybetti, çaldırdı.
1: Büyük risk bunlar değil mi?
0: Kesinlikle bunlara dikkat etmek
1: Markamız
0: gerekiyor.
1: sizinle çalışmak istiyor şeklinde sponsor mesajları da alıyoruz
0: Aynen
1: son
0: var.
1: zamanlarda.
0: Bu da var. Bu da var. Yani böyle bir şey bizim hem kimliğimizi, hem kişisel verilerimizi, hem özel hayatımızı, hem de mali cebimizi ilgilendiren çalma taktikleri, yöntemleri. Vatandaşımızın azami derecede uyanık olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çözümler de var. İsterseniz
1: Neler
0: onları
1: isterseniz
0: söyleyeyim.
1: onları da bir sıralayalım.
0: Valla
1: Nasıl
0: Seda Bey,
1: korunabiliriz?
0: öncelikle korunmanın birinci altın kural 3D kuralı, 3 denizli kural. Dur, düşün, doğrula.
1: Doğru, düşün, doğrula.
0: Dur, doğru, düşün, doğrula. Ne yapalım? Aciliyet içeren hiçbir mesaja aceleyle tıklamayın.
1: Evet.
0: Resmi uygulamadan veya tarayıcıya adresi kendiniz uzaktan yazarak kontrol edin. Yani dur, bir mesaj geldi. Bir dur bakalım, sakin ol. Bir düşün, acaba bana bu kurum veyahut da bu kişi mesaj atabilir mi? Bununla bir irtibatımız var mı? Atıyorum işte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden yardım linki gönderdi bize. Ya ben yardım almaya ihtiyacım var mı? Değil mi?
1: Evet.
0: Önce bunu düşün. Bir de gelen içerikteki URL adresini gerçekten de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne ait mi? Lütfen web sitesinden doğrula. Dur, düşün, doğrula. Gerçekten güzel bir yöntemdir. Bunu mutlaka kendi hayatımıza, internette aldığımız mesaj, SMS veyahut da mail için mutlaka hayata geçirmeliyiz. İkincisi, çift aşamalı doğrulama. Biraz önce söylediğim iki faktörlü kimlik doğrulaması. Şimdi şifremizi böyle paniğe getirip bizden çalsalar bile hesabınıza gelecek bir onay kodu, telefonunuza gelecek onay kodu olmadan hesabınıza giriş yapamazlar.
1: İki
0: Bu da
1: adımlı
0: ayrı bir
1: doğrulama
0: önlem.
1: açık olsa bile hesap çalınabilir mi? Böyle bir
0: Hayır,
1: risk var mı?
0: çalınamaz.
1: Çalınamaz, değil mi?
0: Çalınamaz. Bunu çalmanın yolu biraz önceki WhatsApp'ta anlattım. Sizi arayıp kod yanlışlıkla
1: Evet.
0: gönderildi veya başkasına ait bir telefonu tamir ediyoruz. Akrabanız bana söyler misiniz? Veyahut da size ulaşıp hesabınızda problem var. Bunu düzeltmemiz için size gönderilen kodu söyleyin gibi bahanelerle hiç kimseyle paylaşmamanız gereken o kodu paylaşmanızı isteyebilirler. Dikkatli oluyoruz. Bu kodu asla kimseyle paylaşmayın.
1: Yedek kurtarma kodları var bir de. Onları
0: Bu
1: da saklamak
0: yedek
1: gerekir mi?
0: tabii ki. Şimdi Instagram özelinde yedek kurtarma kodları bir kenarda mutlaka yazılı tutulmalı. Artı Instagram platformunun yeni çıkarttığı kurtarma selfisi diye bir özellik var Seda Bey.
1: Evet.
0: Yani hesabınızda herhangi bir fotoğraf veya videonuz yoksa bile normal bir şeyler paylaşıyorsunuz ama takip sayınız yüksek. Hesabınızı korumak istiyorsanız hesabınızda mutlaka dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Kurtarma selfiesini de mutlaka çekip sisteme yüklesinler.
1: Evet.
0: Korkmayın, o videolar bir yerde yayınlanmıyor. Tamamen platformun güvencesinde. İki adımlı doğrulamayı açın. Doğrulama kodlarını bir kenara yazın ve şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Üçüncü olarak da son, mutlaka URL ya da link okuma alışkanlığını artık kazanmamız lazım. Bize ne gönderildiğini, hangi linkten gönderildiğini, resmi mi değil mi, gerçekten böyle bir yer var mı yok mu anlayabilmemiz için URL, link ya da internet adresini okuma alışkanlığını mutlak surette artık yavaş yavaş kazanmamız gerekiyor diye düşünüyorum Seda Bey.

0: Hesabımızın çalındığı ilk anlarda ne yapmamız lazım? Öyle veya böyle
1: Hesabımız
0: çaldırdık diyelim.
1: çalındığında ilk platforma müracaat edebiliriz. Çünkü platformda hesabın bir başkasının eline geçti seçenekleriyle bizi zaten destekliyor, yardımla açık.

0: maliyetini karşılayacaktır. Eğer doğruluğu teyit edilirse zaten hesabınızı platform size geri verecektir. Ola ki şifrenizi hatırlamıyorsunuz, selfie'niz yok, doğrulama kodlarınız yok. O zaman en yakın kolluğa, polis, savcılık veya jandarma, siber suçlara müracaat ederek hesabınızın çalındığını, kontrolünüzden çıktığını beyan edebilirsiniz. Başkaları tarafından kötü niyetli olarak kullanılabilir. O yüzden mutlaka şikayetçi olmanızı tavsiye ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için Sayın
0: Evet,
1: Tozlu Yurt.
0: teşekkür ederim Seza Bey. İyi yayınlar diliyorum. Bizleri dinleyen arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza da iyi günler diliyorum.
1: Biz de kolaylık diliyoruz çalışmalarınızda.
0: Sağ olun.
1: Hoşça kalın. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden siber güvenlik uzmanı İlhan Tozlu Yurt bizlerle birlikteydi. Saatimiz 11.57'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Grup Gece Yolcularından dinliyoruz şimdi. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım diyoruz.

0: bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Beste Avni Anıl'a, sözler Şahin Çandır'a aitti. Grup Sakkum'dan dinledik. Şimdi de Fatma Turgut alıyor sırayı ve Ben Vardım diyor.
1: Bu

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Veteriner hekim gözüyle.
1: Saatimiz 12.09 sevgili dinleyicilerimiz. Köşemizde bugün orman yangınlarının evcil ve yabani hayvanlara etkisinden bahsedeceğiz demiştik. Güncel de bir konu, yer yer orman yangınları da çıkıyor, devam edenler var, söndürme çalışmaları da sürüyor bir yandan. Sadece ülkemiz için değil, özellikle bizim kuşağımızda bulunan ülkelerde de işte en son Yunanistan'da da ciddi yangınlar yaşandı, yaşanıyor. Bakalım nasıl bir değerlendirme yapılacak? Telefon attığımızda sürekli konuğumuz Sayın Derviş Kara bizi bekliyor. Veteriner hekimimizle birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Kara.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum Seza Bey.
1: Çok teşekkürler. Evet, özellikle bu dönemlerde büyük risk orman yangını ve beraberinde de çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. İsterseniz ne tür tehlikeler bizi bekliyor? Özellikle bu konunun bir altını çizelim, bir genel değerlendirme yapalım. Ülkemizde çok sayıda ormanlık alanımız var çünkü. Özellikle Akdeniz'de, Ege'de ve Karadeniz'de neler söylersiniz?
2: Her yıl Haziran ayından itibaren başlayıp Ekim ayına kadar ülkemizin çeşitli yerlerinden yangın haberleri alıyoruz. Özellikle son 20 yılda ülkemizde 40 binden fazla yangın, 200 bin hektarın üzerinde de ormanlık alanımız zarar gördü. Cumhuriyet tarihi boyunca da 2 milyon hektarın üzerinde arazimiz orman yangınları nedeniyle etkilendi ve zarar gördü. Bu rakamlar çok büyük rakamlar. Bakın son 20 yıldaki zarar gören alan Beyşehir Gölü'nün 4 katı büyüklüğünde bir alan. Tuz Gölü'nün neredeyse 2 katı büyüklüğünde bir alan. Yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Bu çok büyük bir alan. Ciddi anlamda da zarar gören alanlar. Orman yangınlarında sadece ormanlar, ağaçlar zarar görmüyor. Burası bir ekosistemin oluşturduğu alan. Burada yaşayan sürüngen hayvanlar, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar, orman çevresinde ikamet eden, ormanla iç içe bulunan köylerde yaşayan çiftçilerimiz, yetiştiricilerimiz hepsi orman yangınlarından büyük zararlar görüyorlar. Özellikle de son yıllarda Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Antalya, Muğla, İzmir gibi illerimizde, Çanakkale, Mersin, Adana, Kastamonu gibi birçok ilimizde çok büyük orman yangınları çıktı ve hektarlarca alan maalesef

0: küle döndü. Haliyle bu ağaçların altında yaşayan, oraları saklanma, barınma ve beslenme yeri olarak kullanan birçok hayvanımız da maalesef bu yangınlardan ya zarar gördü ya da ölüp telef olup gittiler. Bunlar tabii ki üzücü durumlar.
1: Yangının başlayış ve devamı müddetince hayvanların kaçış yolları da önemli sanıyorum. Nasıl bir
0: Evet.
1: atmosfer var? Tabii tüyler ürpertici.
0: Şöyle.
1: Tanımlarken bile, tabloyu anlatırken bile ama.
0: Evet. Ormanda yaşayan özellikle büyükbaş hayvanlar, memeli hayvanlar, yırtıcı hayvanlar bunlar yangını önceden sezebiliyorlar. İçgüdüsel olarak yangının kokusunu aldıklarında hızlı bir şekilde kaçma eğilimi gösteriyorlar. Bunlar bir şekilde canını kurtarmaya çalışıyor. Eğer çok fazla rüzgar yoksa, çok hızlı yayılmıyorsa yangın bir şekilde o bölgeden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Ama burada bulunan sürüngenler, ufak hayvanlar, ağaçta yuva yapan sincaplar gibi hayvanlar ve yavru hayvanların kaçma şansı olmuyor. Onlar daha çok özellikle sincaplar, kaplumbağalar, köstebekler gibi hayvanlar saklanma eğilimine gidiyorlar. Bulundukları bölgelerdeki çalılık yerlere saklandıklarında maalesef yangından en fazla etkilenen bu hayvanlar ve yavru hayvanlar. Kuşlar da yine bir şekilde uçup kaçıyorlar ama yumurtlama dönemlerinde onların da yuvada yavrular oluyor. Onlar da bu yangınlardan ciddi anlamda etkileniyorlar.
1: Doğrudan
0: Özellikle
1: alevlere maruz kalmak var, bir de sanıyorum dumandan etkilenmek söz konusu değil mi? Çoklu bir etkiyle mi yaşatıyor bize orman yangınları zararı ya da böylesi acı bir tabloyu?
0: biz yangınlar sonunda yaralanan hayvanların büyük bir çoğunluğunda yanıktan ziyade
1: Değil mi?
0: akciğerlerle ilgili rahatsızlıklara gözlemliyoruz. Özellikle bu yangınla beraber çıkan dumandaki hidrojen siyanür, karbon monoksit gibi zehirli gazların etkisiyle bu hayvanlar onları bir şekilde teneffüs ediyorlar ve kaçma süreci boyunca çok yoğun bir dumana maruz kalıyorlar. Buradan kurtulsalar, sağlıklı bir görünseler bile bu hayvanlarda bir bitkinlik olduğunda mutlaka o bölgedeki yetkililere, bir veteriner hekime haber vermek gerekir. Dış bakıda sağlıklı bir ceylan görüyoruz, sendeliyor ama vücut yapısında bir yanık yok. Akciğerleri etkilenmiş,
1: Dumana maruz
0: 24-48 saat
1: kalmaktan
0: dumana
1: kaynaklı.
0: maruz kaldığı için 24-48 saat içerisinde solunum güçlüğü, alerjik belirtiler ve ciddi rahatsızlık sonucu bu hayvanları kaybetme riski oluyor. O yüzden o hayvanlara bir an önce tıbbi müdahale yapılması, hem oksijen takviyesi hem damar içi serum takviyesiyle beraber gerekli ilaçların verilip tedavisinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Burada tabii ki hem gönüllü vatandaşlarımıza hem resmi yetkililere önemli görevler düşüyor. Resmi yetkililerimiz zaten görev tanımlarında bildikleri için yabani hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ndeki yetkililerimiz en yakın veterinerine, evcil hayvanları da bulundukları bölgedeki veteriner işleri müdürlükleri veya hayvan sağlığı şube müdürlükleri aracılığıyla ilgili özel veteriner eğitim muayenehanelerine götürerek tedavilerini yaptırmaya çalışıyorlar.
1: Sadece yabani hayvanlar değil, evcil hayvanlarımız da etkileniyor bu süreçte orman yangınlarından. Yangın bölgesinde bulunan Sayın Kara, bir hayvana nasıl yaklaşmak gerekiyor?
0: Şunu söyleyeyim, dışarıdan da bu konuda eğitim almamış bir kişinin öncelikle kendi güvenliğine dikkat etmesi gerekir. Çok görüyoruz. Mesela yol kenarındaki bir tilki görüyor, hemen onu yaklaşayım, yakalayayım. Bu hayvanlar zaten stres altında. O orman yangından kaçarken dumanın stresi, üzerinde bulundukları stres, bir de insanla karşılaştıkları zaman saldırgan olmayan hayvanlar bile kaçma veya saldırma içgüdüsüyle beraber hareket edebiliyorlar. Özellikle bu gibi bir hayvan gördüğümüzde eğer yakalayacaksak bir battaniye, bir havlu veya bir kıyafet yardımıyla onların üzerine atarak mümkün olduğunca onlara zarar vermeden ve gözlerini kapatarak. Eğer yetkilileri arama, onlara yönlendirme imkanımız varsa tabii ki öncelikle yetkili birimlere 112 aracılığıyla bilgilendirmemiz gerekiyor. Eğer bu hayvanlara zarar vermeyecek bir hayvansa yakaladık usulüne uygun bir şekilde hızlı bir şekilde yangın bölgesinden uzağa götürüleceğiz. Özellikle duman olan bölgeden rüzgarın ters yönünde olan istikamette rahat nefes alabilecekleri, hem kendi güvenliklerini hem hayvanın güvenliğini sağlayabilecekleri bir bölgeye götürmelerini tavsiye ediyorum. Bu sırada kesinlikle bilmediğimiz bir uygulamayı yapmamamız gerekiyor. Bizler okulda hekimlik eğitiminde de bize öğretilen en önemli şeylerden bir tanesi eğer fayda sağlayamıyorsan zarar verme ilkesiydi.
1: Evet.
0: Birçok vatandaşımız kulaktan dolma bilgilerle, internetteki yanlış haberlerle müdahale etmeye çalışıyorlar.

0: Özellikle küçük hayvanlara mesela yoğun buz uygulaması, soğuk suyla her tarafını hızlı bir şekilde yıkayıp ve soğuk suya maruz kalma. O hayvanlar zaten bir şok yaşıyorlar. O sıcak stresiyle o bölgeden uzaklaşmaya çalışırken bir şekilde insanlar ona müdahale ediyor. Hipotermiye girip vücut ısısının aşırı düşmesi sonucu ölümle sonuçlanabilecek olaylar oluşabiliyor. O yüzden vücutta yanık bölgesi %20'nin altındaysa sadece o yanık bölgesine soğuk uygulama yapılsın. Onun dışındaki bölgelere kafaya soğuk su dökülmesi, buz uygulanması gibi uygulamalar yapılmasın. Az miktarda su verilerek içebiliyorsa içmesi sağlanıp yangın bölgesinden uzaklaşıp yetkililer beklensin. Özellikle yara bölgesinde kesinlikle krem, diş macunu benzeri şeylerin sürülmemesi gerekiyor. Çünkü biz tedavi etmeye başlayacağımız sırada o sürülen şeyleri temizledikten sonra tedaviye başlamamız gerekiyor. Çünkü o sürülen şeyler de belki o canlıya zarar verebiliyor, cildi tahriş edebiliyor. O yüzden tıbbi bir uygulama içerisine girmeden yetkililerden gerekli teknik desteği sağlasınlar. 112'yi aradıklarında hem bölgedeki Doğa Milli Parklar müdürlükleri hem de Veteriner Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız hızlı bir şekilde olay yerine intikal edip gerekli müdahaleleri, zaten tıbbi müdahaleleri yapıyorlar bu canlılara.
1: Efendim çok değerli bilgiler aldık sizden.
0: Estağfurullah
1: Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum ben.
0: efendim. Ben teşekkür ediyorum. Oradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum son söz olarak. Yangınların %90'dan fazlası insan kaynaklı. Biz bu bölgelerde ekstra duyarlı olalım. Çünkü bir ormanın yanması demek sadece oradaki ağaçların yanması değil. Birçok canlının da yaşam hakkının kaybedilmesi demek. Ayrıca geleceğe bırakacağımız mirasımızın yok olması demek. Çocuklarımıza, geleceğimize sağlıklı bir miras bırakabilmek için biraz daha duyarlı olalım. Ve imkanı varsa her vatandaşımız bir ağaç dikerek, bir fidan dikerek ormana katkı sağlasın diyorum. Bizler veteriner hekimler olarak orman yangınlarına her zaman gönüllü olarak müdahale ediyoruz. Bölgedeki veteriner hekim odalarındaki arkadaşlarımız, Türk Veteriner Hekimler Birliği aracılığıyla gerekli tıbbi müdahaleleri ücretsiz olarak her zaman orman yangınlarında yapıyor. Bundan sonra da yapmaya devam edecek. Hepinize saygılar sunuyorum.
1: Saygı bizden efendim. Görüşmek dileğiyle.
0: İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
1: Sağolunuz. Veteriner hekim Derviş Kara sürekli konuğumuz. Veteriner hekim gözüyle köşemizde bizlerle birlikteydi. Orman yangınlarının evcil ve yabani hayvanlara etkisinden ayrıntılı olarak bahsettik. Uyarılarını da aldık değerli konuğumuzun. 12.19'u gösterirken saatimiz, beraberliğimiz devam ediyor. TRT Trabzon Radyosu'ndasınız. Onay Şahin'i dinliyoruz şimdiden.

Yine Karadeniz'den güzel eserlerle devam edelim beraberliğimize. Bu kez de Davut Güloğlu geliyor radyolarınıza ve Katula Katula diyor.

Güncel. Üniversitelerimizi tanımaya devam ediyoruz bölgemiz için sevgili dinleyicilerimiz. Üniversite tercih döneminde yol gösterici bilgiler adaylarımıza aktarıyoruz. Bugünkü durağımız Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bizi aydınlatacak değerli akademisyenimiz şu anda telefon hattımızda. Hemen takdim edelim kendisini. Efendim, Samsun Şehir Hastanesi Eğitim Planlama Kurulu sorumlusu. Aynı zamanda Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve İnme Merkezi sorumlusu olarak görevine devam ediyor. İnme

0: Merkezimiz Türkiye'de ilk defa Avrupa İnme Organizasyonu tarafından sertifiye edilen bir yer ve yine ilk defa inme merkezinde Diamond ödülü de alındı. Başarılarına başarı katıyor her geçen yıl sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuz aynı zamanda 2022 yılında Samsun'da yılın hekimi ödülünü de aldı. Profesör Doktor Çetin Kürşat Akpınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim güzel sunumunuz için.
0: Ne demek efendim? Evet, arzu ederseniz sizi takdim ettim ve çalıştığınız alanla ilgili, üniversiteyle ilgili adaylarımıza yol gösterici bilgiler aktarmaya başlayalım. Ne dersiniz efendim?
1: Tabii ki
0: Samsun
1: de.
0: Üniversitesi Tıp Fakültesi, 19 Mayıs Üniversitesi,
1: Samsun Üniversitesi.
0: Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, diğer fakültelerden ayırt edilen özelliklerinden başlayalım isterseniz. Kısaca bir bilgi alabilir miyiz Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili?
1: Tabii ki de. Öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Görevimiz efendim, sağ olun.
1: Samsun Üniversitemiz yeni, genç, güçlü akademik kadrosu ve uygulama odaklı eğitim anlayışıyla hızlı gelişen bir fakülte. Kurucu rektörümüz Profesör Doktor Mahmut Aydın tarafından 2018 tarihinde kuruldu üniversitemiz. Tıp fakültemiz ise 2020 yılında, bundan 2 yıl sonra kuruldu. İlk akademik tıp anlamında akademik personel alımları da 2020 Aralık ayında başlandı. 2021 yılında ise Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında akademisyenlerimiz hem eğitim hem de sağlık hizmeti sunmaya başlayabildi. İlk tıp öğrencilerimizi 2021-22 döneminde 41 kişi olarak alıp eğitime başladık. Şu anda 335 tıp öğrencimiz var ve ilk mezunlarımızı da bir yıl sonra yani 2027 yılında vereceğiz. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 temel, 13 cerrahi, 18 dahil olmak üzere toplam 37 ana dalına hizmet veriyor. 163 toplam öğretim görevlisi sayımız var. Bunun 36'sı profesör, 42'si doçent ve 85 öğretim üyesi yani genç bir akademik kadro var. Toplam asistan sayımız 531 ve şimdiye kadar da 213 asistanımız uzmanlık eğitimini başarılı tamamlayıp uzman olabildi. Tıp dergimizde 2023 yılında ilk sayısını verdi. Böyle kısaca bir fakültemizi tanıtmış oldum.
0: Öğrencilerimizi hangi imkanlar bekliyor hocam?
1: Yani öğrencilerimiz eğitim boyunca yalnız ders dinlemiyorlar. Akademisyenlerle sürekli iletişim halinde oluyorlar. Hem bu vesileyle bir müjde vermek istiyorum. 2027 yılında bitecek olan morfoloji binamız var. Böyle günümüz tıp eğitiminin modern gereksinimlerini karşılayacak şekilde dizayn edilmekte. Bu morfoloji binamızda simüle hasta laboratuvarları, kadavra ve maket laboratuvarları, büyük amfiler, yemekhane, kafeteryalar olmak üzere toplam 3 blok şeklinde planlanıyor. 16 bin metrekarelik bir eğitim kompleksi. Burada ilk 3 yıl eğitimlerini tamamladıktan sonra 4. 5. ve 6. sınıftaki pratik eğitimlerini bölgenin en büyük hastanesi olan Samsun Şehir Hastanesi'nde yapacaklar. 1450 yatak kapasiteli ve etrafındakilere de hizmet verecek şekilde dizayn edilmiş. Samsun tabii ki güzel bir şehir. Yani Karadeniz diğer şehirler olduğu gibi deniz kenarında böyle bir işte ders çalışıp bunalan insanların böyle kendisini direkt atabileceği güzel bir sahili var. Tabii ki Karadeniz'in en geniş bir şehirlerinden birisi. Bu şekilde öğrencilerimizin güzel imkanlar bekliyor
0: Ulaşım
1: diyebilirim.
0: imkanları da çok gelişmiş durumda.
1: Aynen öyle.
0: Birçok yere yakın, merkezi konumda tabii Samsun şehri. Bunun
1: Evet.
0: avantajlarını öğrencilerimiz hissediyorlar ilk geldikleri günden itibaren, değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Uygulamalı eğitim tabii tıp fakültelerinde olmazsa olmazlardandır, değil mi hocam? Nasıl
1: Kesinlikle.
0: yürütüyorsunuz?
1: Şu şekilde oluyor. İlk 3 yıl teorik eğitim. Yani komite dediğimiz ders kurulu şeklinde. Burada entegre bir sistem var. Yani hem böyle temel bilimler dediğimiz hem de klinik bilimler dediğimiz derslerin birbiriyle uyumlu şekilde çalışması olayı. İlk 3 yıl bu şekilde. 4. 5. sınıfta ise hem teorik hem pratik. Yani aslında bizim sevdiğimiz böyle hani pratik dediğimiz hastaneye artık böyle adım attığımız zamanlar 4. 5. sınıfta bu şekilde geçmekte. 6. sınıfta bir nevi doktor oluyoruz artık. İntern doktorluk süreci başlıyor. Pratik eğitimin yapıldığı bir yıl. Tabii ki burada ekibin bir parçası oluyorlar. Ve mezun oldukları zaman da hekimliğe hazır hale geliyorlar. Samsun Şehir Hastanesi çok yüksek hasta kapasitesine sahip. Yani çok fazla, çok farklı hastaları görebilecekleri bir yer. Birçok branşta ileri teknoloji kullanılan uygulamalı eğitim yapılabildiği bir hastane. Siz de kısaca bahsetmiştiniz. Hakikaten ben nöroloji anadil başkanıyım ve spesifik alanımda

0: üzerine. Yani nörolojinin dalı için konuşacak olursak 7 tane akademisyenimiz var. 5 ise ayrı branşlarda spesifikleşmiş durumda. İşte benim de uğraşmış olduğum inme alanı, inme merkezimiz 2017 Şubat ayında açıldı. Böyle kalp krizinde müdahale edilir. Yani damarı anjiyla açılır. Biz de bu beyin damarları tıkandığı zaman aynı anji yöntemiyle neredeyse 2500 hastaya bu müdahaleleri atar damar aracılığıyla yapabildik. Tabii ki bunların bir süreci olarak da Türkiye'de ilk defa, hani bunu söylerken de çok gururlanıyorum çünkü ülkemiz için, bizler için çok gurur verici bir durum. Samsun İnme Merkezimiz Avrupa İnme Organizasyonu tarafından sertifiye edilebildi. Bu ilk oldu ülkemiz için. Yine Diamond ödülünü alan ilk merkezimiz olduk ve hala da öyleyiz.
1: Tebrik ediyoruz yani, efendim, gönülden sizi ve ekip arkadaşlarınızı, emeği geçen herkesi.
0: Teşekkür ederim. Yani öğrencilerimiz eğitim süreçleri boyunca sosyal sorumluluk projelerine görev alabiliyorlar. Böyle her 5-6 öğrenciye bir akademik danışman düşmekte ve öğrencilerimizi bu eğitim süreçleri boyunca her konuda rehberlik yapabilmektedirler. Yani böyle ileri teknolojinin yapılabildiği güzel bölümlerimiz hastanemizde mevcut.
1: Araştırma yapma şansları var mı öğrencilerimizin? Kesinlikle, uluslararası evet. Değişim fırsatları da söz konusu mudur?
0: Aynen öyle. Bunlar da geçerli. İşte ulusal toplantılara, uluslararası toplantılara katılma fırsatları da oluyor tabii ki.
1: Peki tercih yapacak adaylarımız mezun olduktan sonra hemen atamaları gerçekleşecek tabii, değil mi? Garantili okullardan biri olarak görünüyor. Bu da evet, büyük bir avantaj tabii Samsun Kesinlikle. Üniversitesi Kesinlikle. Fakültesi için, değil mi? Öğrencileri için. Evet. Adaylar en çok nelere dikkat etmeli efendim tercih ederken bir tıp fakültesini?
0: Ben şöyle, dekanımız Profesör Doktor Dokun Özdemir tarafından bu yıl hastane eğitim koordinatörü olarak atandım. Tabii ki asistanlar böyle başladığı zaman bir imza prosedürü gereği bana hani uğruyorlar. Tabii ki orada kısa bir konuşmamız oluyor. Hepsine sorduğum soru şu: hani niçin bizim evet. burayı tercih ettin? Yani onlar da hepsinin ortak sanki bir kararıymış gibi, yani araştırdık ve buranın daha iyi olduğu yönde bilgiler aldığımız için burayı tercih ediyoruz şeklinde. Tabii ki bunlar bizim için, böyle yeni bir üniversite için çok gurur verici şeyler. Genç akademik personelin bu anlamda tabii ki yani çok pozitif bir yaklaşım olduğu için eğitimler daha böyle neşeli, güzel geçiyor diyebilirim.
1: Zorlu bir eğitim modeli aslında, değil mi, tıp fakülteleri? Orada tabii okumayı tabii. düşünen gençler için özellikle ne tür tavsiyeleriniz var? Sadece sizin tıp fakülteniz için değil, genel olarak tıp okumak isteyen, puanı da tutan öğrencilerimiz kendilerinde hangi özellikleri arasınlar?
0: Şöyle, aslında hani ben de mesela çok arada kalmıştım.
1: Öyle
0: hani
1: mi?
0: Evet, tercih yaparken hani acaba mühendisliği mi tercih etsem, tıp fakültesini evet. tercih etsem falan diye. Çünkü zorlu bir süreç. Yani ve bu eğitim süreci de maalesef öğrencilikte kalmıyor ve yani hala işte ben belli bir yaşa geldim, hala daha böyle hep eğitim alanında kendimizi güncellememiz gerekiyor. Bu tıbbın getirdiği bir şey tabii ki de. Yani yorucu bir meslek ama tıbbı sadece böyle bir meslek olarak düşünmemek lazım. İnsan hayatına dokunduğumuz çok özel bir meslek. Manevi tatminin de yüksek olduğu bir meslek. Yani hastalarına o dokunduğumuz zaman onların bize vermiş olduğu tepkiler, o gösterdiğimiz sırf güler yüzün bile hasta üzerinde çok olumlu etkileri var. Yani o yüzden manevi anlamda da böyle tatmin yüksek olduğu bir meslek diyebiliriz. Genç, dinamik ve hızlı gelişen bir fakülteyiz. Çağdaş ve tıp eğitim bizden tekrar bir şekilde devam etmekte. Morfoloji binamız işte yapılmakta. Güzel bir şehrimiz var. O yüzden hani yollarımızın üniversitemiz vesilesiyle kesişmesini tabii ki öğrencilerimizle bekliyoruz. Onları aramızda duymaktan, görmekten mutluluk duyacağımı da ifade etmek isterim.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız
0: çok,
1: için.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Öğrencilerimize başarılar diliyoruz sizinle yol alacak.
0: Aynen öyle.
1: Çalışmalarınızda da kolaylık diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Size iyi programlar. Sağ olun.
1: Görüşmek dileğiyle. Görüşmeler. Sevgili dinleyicilerimiz, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesini tanıdık yakından. Üniversite adaylarımız için tercih döneminde bizi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesinden, Samsun Şehir Hastanesi Eğitim Planlama Kurulu Sorumlusu aynı zamanda ve İnme Merkezi Sorumlusu Profesör Doktor Çetin Kürşat Akpınar aydınlattı.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzüne

0: Gölün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: Ve böylece Bir Hayatın İçinden programı daha sona eriyor. Zeynep Ülkü Yıldırım hazırlamıştı sizler için programımızı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa bugün meclis başkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci bugün Ürdün'de düzenlenen uluslararası toplantıda ele alınıyor. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP dün mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları açıklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Gazze şeridinde katil İsrail'in hedefi olan bir binanın enkazından 3 yıl sonra çıkarılabilen 112 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantının öncelikli gündemi terörsüz Türkiye hedefi için yapılacak yasal düzenleme olacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda değerlendirmelerde bulunulacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşması planlanan

0: diğer düzenlemelerdeki son durum konuşulacak. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları da ele alınacak. Toplantı gündemine dair açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılacak. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli imza sonrası yaptığı açıklamada, attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz dedi. AK Parti kapalı grup toplantısında milletvekilleri teklife ilişkin bilgilendirildi. Değerlendirmelerin ardından teklif bugün meclis başkanlığına sunulacak. Teklifin cuma günü Adalet Komisyonu'na gelmesi, pazar günü genel kurulda görüşülmesi planlanıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kanunlaşmasıyla iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Genel af niteliği taşımayacak. Terör saldırısı talimatı veren ve güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik düzenleme olmayacak. PKK, KCK dışında bir örgüte yönelik de hukuki düzenleme yapılmayacak. Silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenleme de yürürlüğe girmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nde değişikliğe gidildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay, general ve amiralliğe terfi ettirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 328 olan general ve amiral sayısı 334'e çıktı. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. Tuğgeneralliğe terfi eden Kara Havacı Albay Armağan Özel de Türk Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısında 24 generalin görev süresinin 1, 530 albayın görev süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi. 2 general yaş haddi, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Yüksek Askeri Şura kararları 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, güvenlik alanındaki işbirlikleri, terörle ve düzensiz göçle mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Fidan, toplantı öncesinde Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüştü. Hakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından da kabul edilecek. Fidan'ın ayrıca Cezayirli mevkidaşı Ahmet Attaf'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Irak'la enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdi.
1: 100 sene sonra neredeyse Kerkük'te bu petrol sahalarına bir anlamda ortak oluyoruz. Çok büyük bir petrol rezervine sahip. Yaklaşık şu anda tahminler 3 milyar varillik bir petrol rezervinden bahsediyoruz. Hani bunu bugünkü rakamlara dönersek 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Bu petrol boru hattından gelecek petrolü Ceyhan'da bir depolama projesine, orada belki bir rafineri petrokimya projesine ortak bir şekilde ve buradan

0: oluşturulabilecek gelirleri de kalkınma yolu projesinin finansmanı için ayırabileceğimize inanıyoruz.
1: Bakan Bayraktar, Körfez gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için de projelerin masada olduğuna işaret etti.
0: Belki ileride Katar doğalgazını Irak üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı da büyük bir projeyi de konuşuyoruz. Tabii alternatif güzergah olarak Katar gazı Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden de Türkiye'ye gelebilir. Yani bütün yollar aslında Türkiye'ye çıkıyor.
1: Bayraktar'ın gündeminde Sakarya gaz sahasındaki doğalgaz ve Gabar'daki petrol üretimi de vardı.
0: Bugün 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı, evin doğalgaz ihtiyacı şu anda Sakarya gaz sahasından geliyor. Şimdi hedefimiz ikinci fazda bu senenin sonunda bu rakamı 8 milyona çıkarmak. Çünkü Türkiye'deki 8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı kendi gaz sahamızdan sağlanacak. Faz 3'te bu senenin sonu itibariyle, 2026 sonu itibariyle 2028'e geldiğimizde bu 16-17 milyon haneye çıkacak. Gabar tabii Sakarya gaz sahasından sonra 2020'den sonra 2021'de bu sefer petrolde bizim için hepimizin iftihar vesilesi olan çok önemli bir proje. 83.200 varil günlük üretime ulaştık. Her gün yeni bir rekor kırıyoruz Gabar'da. Bölgeye katkı anlamında çok önemli bir yönü var. Türkiye terörden kurtulduğunda, terörü gündeminden çıkardığında ve o birliği, beraberliği, kardeşliği sağladığında nasıl bir potansiyeli hayata geçirecek? Onun küçük bir kesiti.
1: Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi.
2: Siyasette katılımcılık vaat edebilmenin tek şartı vardır. Önce katılımcılığı kendi partinizde sağlayacaksınız. Yeni siyaset yeni ilkelerle kurulur. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, İl başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir. Yeni partimiz siyasetin sanki bir meslek gibi yıllarca yapıldığı, makamların, mevkilerin sürekli tekrar edildiği bir yer olmayacak.
1: 3 yıl aranın ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise siyasette ahlak vurgusu yaptı.
3: Bizler toplumun unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin kendileriyle ilgili sorunları var mı var, ama o sorunların çözümü için onların yanındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlakçı zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
1: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Etimesgut Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'na yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Terörist Karatepe suikast girişiminden sonra menfezde yakalanan diğer FETÖ'cü hainler gibi Cumhurbaşkanı'na suikast, askeri ceza kanununa muhalefet ve silahlı yağma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak. Türkiye'nin savunma sanayindeki lokomotif şirketlerinden Aselsan, 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Aselsan yılın ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü. Şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 arttı. 88 milyar 500 milyon liraya ulaştı. Aselsan'ın imzaladığı yeni sözleşmeler de %72'ye yükseldi. 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Merkezi ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih yapan öğrencilerin %93,56'sı tercihlerinden birine yerleşti. Yerleştirme sonrası okullarda 296.292 kontenjan boş kaldı. Okul değiştirmek isteyen veya bir okula yerleşemeyen öğrenciler için birinci nakil tercih başvuruları da başladı. Tercihler 7 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak. Sonuçları ise 14 Ağustos'ta duyurulacak. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD merkezli Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Kısa süre içinde anlaşmayı umuyoruz dedi. ABD Maliye Bakanı ise anlaşmaya bugün varılabileceğini söyledi. Arabulucu Katar'da taraflarla görüştüklerini, diplomatik bir çözüme doğru ilerlendiğini bildirdi. Tahran ise Washington'la müzakere olmadığını savundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı ile ilgili Umman'la temaslı olduklarını vurguladı. Müzakere bilmecesi sürerken ABD'nin füzelerinin azaldığına ilişkin iddialar ABD ve İngiliz basınına yansıdı. İngiliz Reuters haber ajansı Amerikan ordusunun İran'a karşı savaşta uzun menzilli hava savunma füze stoğunu neredeyse tükettiğini öne sürdü. Haberde Tomahawk seyir füzelerinin yarısına yakınının bittiği de belirtildi. Amerikan CNN televizyonu ise Pentagon'daki mühimmat krizinin boyutlarını gözler önüne serdi. Kanalın ulaştığı kaynaklara göre ABD'li komutanlar ordunun savunma sistemine ait füzelerin neredeyse %80'inin tüketildiğini öne sürüyor. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'nın başkenti Roma'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmelerde sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve ateşkesin uygulanması konuları ele alınıyor. Taraflar İsrail güçlerinin kademeli çekilmesine yönelik takvimle Lübnan ordusunun güneyde konuşlandırılmasını da görüşüyor. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. İsrail ile Lübnan arasında 26 Haziran'da çerçeve anlaşması imzalanmıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tam 28 kez istifa etmek istedi. Ali Hamaney, Pezeşkiyan bir kez daha istifa etmek isterse bu defa kabul edeceğiz dedi. İddia eski İran dini lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen din adamı Muhammed Bakır Harazi'den geldi. Bu da Tahran yönetiminde çatlak mı var sorusunu akıllara getirdi. Harazi'nin iddiaları bununla sınırlı kalmadı. Pezeşkiyan yönetiminin İran ordusuyla da anlaşma yaşadığını öne sürdü. Pezeşkiyan iddiaları yalanladı. İran meclisinden de gerekirse Pezeşkiyan'ı azlederiz çıkışı geldi. Açıklamayı İran meclisinin kamu kurumlarını denetlemekten sorumlu biriminde başkan yardımcısı olan Hüseyin Ali Hacı Deligani yaptı. Gerekçe ise ABD ile muhtemel görüşmelerde izlenecek tutum. Hacı Deligani, İran'ın egemenliğini ihlal eden herhangi bir anlaşma veya yazılı belge anayasaya aykırıdır ve bu konuda geri adım atmayacağız dedi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da meclise hesap vermesini istedi. Gerekirse görevden alınması sürecini zamanında başlatabilmek için şu anda gerekli belgeleri topluyoruz ifadesini kullandı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesinde sanayi tesisleri ve bir lojistik merkezi insansız hava araçlarıyla vurdu. İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplantı

0: Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. 30 Temmuz'da Fas'tan 60 bin düzensiz göçmen yüzerek ya da karayoluyla Ceuta'ya geçmiş, İspanya'nın sınırı kapatıp bölgeye asker sevk ederek düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi için işlem başlatmıştı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından iki aileye ait 112 kişinin cenazesi 3 yıl sonra çıkarılabildi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cenazeler yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Sayın dinleyicilerimiz, 13 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa bugün meclis başkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci bugün Ürdün'de düzenlenen uluslararası toplantıda ele alınıyor. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP dün mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları açıklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Gazze şeridinde katil İsrail'in hedefi olan bir binanın enkazından 3 yıl sonra çıkarılabilen 112 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hrade Krolove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu önemli bir işbirliğine imza attı. Eski İngiliz hakem Anthony Taylor MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı. Milletler Ligi'nde ipi göğüsleyen Filenin Sultanları gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti. Son şampiyon unvanıyla ev sahipliği yapacağımız turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Kadın milli basketbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek turnuva öncesinde hazırlıklarına başladı. Kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Antalya 32, İzmir ve Malatya 37, Bursa ve Adana 35, Kayseri 34, Samsun 29, Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42, Trabzon 28, Erzurum 31, Kars ve Van 30 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklam.

Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. 5 Ağustos Çarşamba bugün saat 13.25 yayınımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, biliyoruz ki hayattaki en önemli, en derin ilişkilerden biri hiç kuşkusuz çiftler arasındaki ilişki. Hem evlilik durumunda, hem çift olma durumunda, hem evliliğe giden yolda son derece önemli olan süreçler var. Bazen ilişkilerde bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor ya da ilişkileri biraz daha iyi noktaya taşımak isteyebiliyor çiftler. İşte bu durumda da çift terapisine başvurabiliyorlar. Biz de konuyla ilgili bilgileri, çift terapisinin ne olduğunu, hangi durumlarda başvurulacağını ve sürecin nasıl işlediğini klinik psikolog, psikoterapist Başak Taş Zalluhoğlu ile konuşacağız. Ailece başladı. Başak Taş Zalluhoğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi çift terapisinden bahsedeceğiz bugün. Bu son dönemde belki daha da fazla duyduğumuz bir terapi türü. Belki eskiden çok fazla çiftler aslında cesaret edip gelemiyorlardı galiba. Ama bir yerden sonra artık bunun ne kadar normal olduğu, ne kadar iyi aslında bir durum olduğu anlaşılmaya başladı. Yine de biz dinleyicilerimize anlatalım çift terapisinin ne olduğunu, hangi durumlarda gerekli olduğunu. Neler söylersiniz? Çift terapisi deyince biz ne anlamalıyız? İlla ki çok büyük bir sorun mu gerekir mesela buraya başvurmak için?
1: Evet. Aslında aksine. Keşke büyük sorunlar olmadan.
0: Olmasa. Değil mi? Önleyici olsa.
1: Olmadan geliyor, evet. Olsalar. Ama evet, dediğiniz gibi artık çok daha fazla başvuru alıyoruz. Eskiye göre çok daha yaygınlaşmaya başladı. Biliniyor çift terapisi. Daha çok iletişim problemimiz var diye geliyor çiftler aslında. Bizim iletişim problemimiz var. Veya biz çok kavga ediyoruz. Belli ki birbirimize uygun insanlar değiliz diye. En sık aldığımız başvurular böyle oluyor aslında. Fakat biz birkaç seans içerisinde anlıyoruz ki mesele iletişim probleminden çok daha derin, daha döngüsel, aynı şeylerin tekrar ettiği problemler var. Mesele çünkü tartışmamak, kavga etmemek değil. Ben daha çok tartışmayı kullanacağım kavga yerine, ama tartışmadan sonra toparlayabilen çiftler. Bunun için de biz çift terapisinde aslında hangi döngüler tekrar ediyor? Ne tekrar ediyor ki sürekli aynı şeyler yaşanıyor bulmaya çalışıyoruz.
0: Döngüler. Yani belli bir iletişim biçimi artık oluşmuş, sağlıklı da olsa, sağlıksız da olsa, ve orada aslında çıkamayan bir ilişki var. Bir düzlüğe giremeyen, bir yerde tıkanmış bir ilişki var. Orada çift terapist de devreye giriyor, değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Neler yapılıyor bu süreçten sonra? Diyelim ki bir çift geldi, biz artık anlaşamadığımıza karar verdik ama aslında evliliğimiz de devam etsin istiyoruz ya da beraberliğimiz devam etsin istiyoruz. Bir yol bulmaya çalışıyoruz. Belki buradan sonra bulacağız, belki de yollarımızı ayıracağız. O saatten sonra neler yapılıyor?
1: Şimdi öncelikle bir şema kavramını anlatmam lazım. Hiç fazlaca kompleks olmadan.
0: Evet.
1: Ben şema terapistim, ileri düzey şema terapistim ve biz şemalarla çalışıyoruz aslında. Evet. Ben bireylerle de bunu çalışıyorum, çiftlerle de. Çiftlerde de aslında aynı bireylerde olduğu gibi önce bir şema tablosunu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu şema dediğimiz şey ne? Aslında çocukluğumuzdan itibaren yerleşmiş ilişki kalıplarımız. Hayatımızda olumlu olumsuz birçok yaşantı yaşıyoruz çocukluğumuzdan itibaren. Ve özellikle olumsuz yaşantılarda bazı baş etme davranışları geliştiriyoruz o çocuk olarak. Çocuk olarak bu oluşan kalıplar yetişkinliğe doğru yerleşmeye başlıyor kayalar halinde. Ve bu kayalar aslında bizim şema dediğimiz kalıplarımız. Hayata görünmeyen gözlüklerimiz gibi, hayata bakarken koyduğumuz, taktığımız gözlüklerimiz gibi diyebilirim. Onun için bu şemaların neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz yetişkinlerde. İkisi içinde anladığımızda aslında o demin söylediğim döngü ortaya çıkmaya başlıyor. Bu döngüleri anlayabildiğimizde onları kırmaya başlıyoruz birlikte, evet, üçümüz. Hı hı.
0: Nasıl şemalar var mesela? Şöyle bir baktığınızda genel olarak karşınıza gelen danışanlarda da gözlemlediğiniz sağlıklı ya da sağlıksız. Hı
1: hı. Daha çok işlev bozucu şemalarla çalışıyoruz. Sağlıklı, hı hı, şemalar da var. Pozitif şemalar diyoruz daha doğrusu bunlara, olumlu şemalar. Ama çalıştığımız yerler daha işlev bozucu şemalar. Bu şemalar mesela değersizlik şeması var, kusurluluk şeması. Kişinin kendini derin bir değersizlik içerisinde hissetmesi. Örneğin ya da bir terk edilme şeması var. Örneğin eş eve geç geliyor. Buna eşimin işi uzun sürdü diye de bakabilir diğer partner. Ama başka bir partneri varsa, bir şeması varsa da eve erken gelmek için yeterli motivasyona sahip değil. Ben değersizim, ben yeterince değerli değilim diye de bakabilir. Evet. Aslında olay aynı. Evet. Ama algılanan durumlar şemalardan kaynaklı birbirinden farklı. Ya da bir atılan mesaj, hızlıca cevap gelmedi. Eşim görmüyor diye de, partnerim görmüyor diye de düşünebilir bir, hı-hı, partner. Ama başka bir partner hızlıca cevap vermeye gerekli, değerli görmüyor beni. Ya da terk etti beni, yok artık. Evet. Gelmeyen, o geç gelen mesaja terk edilmiş gibi algılayan partnerler de olabiliyor. Bunlar hep şema kaynaklı. Terk edilme şeması olabilir. Değersizlik, kusurluluk şeması olabilir. Sosyal izolasyon, güvensizlik şemaları var. İnsanlara güvenmeye ve uyum ya da tersine uyumlu olmaya, olmamaya dair. 18 şema alanımız var elbette. Evet. Onun için bunlar epey çeşitli isimlerle tanımlanıyorlar.
0: Bunlar çocukluktan beri yerleşen şemalar, dediğiniz gibi belki 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl bu şemalarla yaşadıktan sonra siz bir ayna tutuyorsunuz ve böyle bir şema sebebiyle siz bunu böyle algılamışsınız. Bunu şu şekilde düzenlemeniz lazım diyorsunuz. Evet. Mesela buradan buraya geçiş zor olmuyor mu? Çok zor, çünkü yıllarca aynı şemayla, evet, gelmiş bu insan.
1: Çok doğru. Zaten kısa süreli değil. Şema terapi, hı hı, hiç kısa süreli bir yöntem olarak tanımlanamıyor. Bir yolculuk aslında. Kişinin kendini keşfetme yolculuğu. Biraz o şemaların neler olduğunu anlamlandırmak gerekiyor. Bunun için bireysel seanslar da gerekiyor, çift seanslarının içerisinde. Evet. Bazı haftalar bireysel alıyoruz. Çünkü kişinin kendini ifadesi, partneri bile olsa, herhangi bir üçüncü kişinin varlığında her zaman yeterince rahat, tabii, ve spontan ilerleyemeyebiliyor. Evet. Elbette her şey çift terapisinde. Çiftin, ilişkinin selameti için, ilişkinin faydası için, ilişkiyi kurtarmak ya da kalitelileştirmek için. Hı hı. Ama yine de bunları desteklemek için bireysel seanslarda biraz kişisel yolculuklara çıkıyoruz. Ardından

0: seanslarında partnerlere kendini açma olarak bunu devam ediyoruz. Aslında kişinin kendini açabileceği, üçüncü bir kişinin varlığında, güvenli bir üçüncü kişinin varlığında kendi şemalarını, kendi kırılgan yanlarını partnerine açtığında istiyoruz ki birbirlerinin o kırılgan yanlarını görsünler. Çünkü çiftler genellikle istemeden birbirlerinin yaralarına veya da hassas noktalarına dokunuyorlar. Hı-hı. Ve farkında değiller bunun. Hı-hı. Farkında olmayınca da aslında partnerin onu bile isteye kırdığını düşünebilecek kadar öfkelenebiliyor, kırılabiliyor diğer partner. Ama aslında birbirimizin kırılgan yanlarını bilirsek, bu benimle ilgili değil, onun kırılgan tarafına dokunduğumu anladıklarında inanılmaz büyük değişiklikler, farkındalıkla birlikte inanılmaz büyük değişiklikler gözlüyoruz gerçekten çiftlerde.
1: Şimdi genelde şöyle oluyor, çiftlerden biri istiyor buraya gelmeyi, diğeri zorla getiriliyor ya da tehditle getiriliyor. Biter gelmezsen, ya gel ya da hiçbir şey yapmadan bitireceğiz gibi bir sonuçla karşılaşılabiliyor. Çok isteksiz olan taraf dediğim gibi olabiliyor. Bu durumlarda nasıl ilerleniyor? Burada yine bir taraf isteksiz olduğu halde terapide başarı sağlanabiliyor mu?
0: Kesinlikle, çoğunlukla bir taraf daha gönüllü gelmeye. Çok az çift var ki iki taraf da gönüllü.
1: Genelde kadınlar gönüllü değil mi sanki?
0: Evet, evet kesinlikle. Evet. Gerçekten belirgin bir farkla kadınlar daha gönüllü. Ama aksi de çok nadir de olsa başıma geldi. Bir taraf gönüllü geliyor, diğer tarafı kazanmak birinci hedefimiz aslında. Ama bunu birazcık açıkça söyleyerek, yüzleştirerek, ben o gönülsüz tarafı biraz aynalamayı seviyorum aslında. Burada zorla getirildiğini ya da işte çok da gönüllü olmadan geldiğini gördüğümü, duyduğumu belli ediyorum. Ama artık burada olduğunu, yani bugün buradasınız artık. Hadi gelin burada olmanın hakkını verelim birlikte. Neler yapacağımızı anlatayım, siz dinleyin, gidin araştırın. Şema yaklaşımını, şema terapi yaklaşımını araştırın ve gönüllü olduğunuz sürece burada üçümüz birlikte bir takım olarak hareket edelim diyorum. Bunu çiftlere de öyle anlatıyorum. Yani biriniz A noktasında, biriniz B noktasında ve birbirine giden iki insan değilsiniz. İkiniz A noktasından, ikiniz B noktasında birlikte gitmesi gereken iki insansınız. Bunu sağlayabildiğimizde zaten olumlu sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bunu terapide yapabildiğimizde, üç kişi birden o yolda yürüdüğümüzde de yine terapiye olan güven, bağlılık, daha isteksiz gelenlerin daha hevesle geldiği bir şeye de çok sık dönüşüyor. Beni de bu mutlu ediyor açıkçası.
1: Evet, çünkü o aslında genel olarak psikolojiye ve terapiye bakış açısının da değişmesi oluyor ki bu ilerleyen hayatta da ona çok yardımcı olacak bir konu. Çünkü kendisi de bir konuda zorlandığında ya da kendini iyi hissetmediğinde, böyle bir desteğe ihtiyaç duyduğunda çoğu kişi bundan işte çekinip, utanıp ya da yok hiçbir işe yaramaz diye düşünüp buradan kaçınabiliyorlar hakikaten.
0: Evet, tam olarak öyle. Onun için aslında o terapiye ve terapi odasına dair olumlu bir yaklaşım geliştirmek aslında bu işin hedeflerinden biri. Bu bireysel de olabilir. Bir daha ihtiyaç hissettiklerinde çift terapisi de olabilir. Benimle olabilir, başkasıyla olabilir hayatlarının, hayat yolculuğunda herhangi bir yerde. Onun için ben böyle sonu gelmeden bırakılan terapi süreçlerinde de hep onu söylüyorum. Son bir seansa gelin. Bir bitirmeyi konuşalım. Sağlıklı bitirişler güzeldir.
1: Böyle bir anda terk edip gitmek değil de bir sondan bir veda edelim.
0: Evet, veda edelim.
1: Evet. O çok önemli hakikaten. Çünkü bu terapinin ne kadar süreceği vesaire kişiye bağlı olduğu için, biraz kişiye ve çifte bağlı olduğu için onu da ayrıca incelemek lazım. Çünkü bazen böyle işte bir takım kafalarında bir şablonla da gelebiliyor. İşte 5 kere geleceğiz bitecek. Evet. Niye bitmedi gibi bir düşünce de oluşabiliyor ama o kişiye bağlı ya da ilişkiye bağlı değişebiliyor, değil mi? Bunun bir sınırı yok.
0: Yok, çift terapileri bireysele göre biraz daha sınırlı ama yine belli bir sayı verebildiğimiz seans süreleri yok, hafta ya da sayı verebildiğimiz net bilgiler yok. Ama çiftlerde biraz daha spesifik olarak ilişkiyi çalışacağımız için bireyseldeki o deniz derya durumu biraz daha sınırlandırılmış, biraz daha amaca yönelik oluyor. Bireysele göre çifti böyle söyleyebilirim ama çiftten çifte değişen de çok belirgin farklar var. Bazıları daha kısa, daha hazır bulunuşları yüksekse, sadece zihinsel hazır bulunuşluktan bahsetmiyorum, duygusal olarak içine sindirebilme, bunu davranışlarına, gündelik hayatına yansıtabilme, onları ne kadar içine sindirerek yaparsa aslında o kadar hızlı sonuçlanabiliyor. Ya da aralık açıyoruz biz. Aslında kontrol seanslarının kıymeti burada önemli.
1: Tekrar geliyorlar yani. Evet. Bir müddet sonra.
0: Önce

0: böyle aylık, her hafta gelmeyin ama bir ay, bir ay sonra bir görüşelim diyoruz. Sonra 3 ayda bir görüşüyoruz. Sonra 6 ayda bir görüşüyoruz. Sonra yılda bir kontrol seanslarımız oluyor. Oralarda da aslında baş etme davranışlarını değerlendiriyoruz. Hayatla nasıl baş ediyorlar? Mutlaka sekteye uğruyordur. Hangimizin uğramıyor ki?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Oraları kontrol ediyoruz ve yolunda gitmeyen şeylerin üstünden geçiyoruz aslında. Böyle olduğu zaman çok daha kontrollü ama kendi içinde spontan, doğal, eğlenceli bir hal alıyor ilişki aslında.
1: Sohbetimize devam edeceğiz. Daha konuşacaklarımız var ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında sürdürelim sohbetimizi.

0: ailece devam ediyor.
1: Klinik psikolog, psikoterapist Başak Taşzallıoğlu ile sohbetimizi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Çift terapisinden bahsediyoruz ve konuya ilişkin bilgileri alıyoruz. Bu terapilerde belki şöyle bir beklenti olabiliyor. İlla ki gittik ve her şey düzeldi, muhteşem oldu. Artık hayatımın aşkıyla bir arada böyle çiçekler böcekler şeklinde yaşayacağız. Bazen böyle olmuyor. Bazen ne yazık ki yolların ayrılması da gerekebiliyor. Belki sağlıklı olan bu oluyor bu arada. Bu beklenti yanlış değil mi? Gideceğiz ve bir sihirli değnekle her şey çözülüverecek.
2: Ne güzel söylediniz, sihirli yani, değnekle.
1: Değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Yani biz aslında ilişkinin seyri için, selameti için en sağlıklı olan neyse onu bulmak için bir araya geliyoruz. Bu bazen ayrılmak, bazen evet, devam etmek.
1: Bazen gerçekten onun çözümü yok değil mi bir arada durmanın?
2: Evet, evet. İki iyi insan, iki iyi partner olacak diye bir şey
1: kesinlikle,
2: yok.
1: Kesinlikle.
2: Onun için eğer ayrılmaksa sadece... Ayrılmak bir tercih, boşanmakta, partnerler için ayrılmakta bir tercih. Hı hı. Ama bu tercihi gerçekleştirmeden önce, daha doğrusu bu ilişki için her şey yapıldı mı? Terapi de bunlardan biri. Aslında onun için oradayız. Son bir şey var mı yapılacak terapide? İletişim sıkıntımız var mı? İlişki dinamiklerimizde sıkıntılar var mı? Hala yapılacak bir şey var mı? Yapılacak bir şey varsa yapalım. Eğer yapılacak bir şey kalmamışsa da sağlıklı ayrılalım.
1: Değil mi? Çocuklar var bir de mesela. Elbette. Devrede. Onlarla ne kadar yürüyebilir bu süreç? Nasıl hı-hı, sağlıklı olabilir?
2: Hı-hı. Aslında bazen bunun için de başvuruluyor. Yani çocuğumuz var ya da çocuklarımız var. Biz sağlıklı bir ayrılma süreci geçirmek istiyoruz. İyi hı-hı, iletişimle, iyi ilişkiyle bitirmek istiyoruz. Bunun için rehberlik almaya geldik diyen partnerler de olabiliyor. Bu çok kıymetli. Sadece çocuklar için değil ama çocuklar için de.
1: Tabii,
2: kıymetli.
1: Tabii.
2: O çatışmalar kaçınılmaz çünkü. Evliliğin içerisinde de kaçınılmaz ama boşanırken de kaçınılmaz. Onun için oralara ne kadar dingin, sağlıklı, ihtiyaçlarımızın farkında olarak halledebilirsek o kadar sağlıklı bir iki insan olarak devam hı-hı, edebiliriz hayatımıza.
1: Evlilik öncesi de gelenler var mı? Biz birbirimize gerçekten uygun muyuz? Yani böyle bir yola çıkacağız ama şimdi iyi gidiyor her şey. Ama acaba gerçekten de iyi devam edecek mi diye başvuranlar oluyor mu?
2: Oluyor gerçekten. Evlilik öncesi biz bir okey miyiz? Birbirimize bakmaya geldik diyenler oluyor.
1: Ne kadar bilinçliler vallahi.
2: Çok.
1: Keşke...
2: Çok
1: böyle olsa, evet.
2: Gerçekten öyle. Ben onlara takdirlerimi de sunuyorum. Yani vallahi o teşviğe
1: bravo,
2: ihtiyaçları var.
1: Kesinlikle.
2: Diyorum ki yani ne kadar güzel bir şey yapmışsınız buraya gelerek. Şemalarını bazıları şema terapi araştırarak geliyor. Yani hmm, biz şemalarımızı öğrenmeye ve işte şema kimyası diye bir şey varmış. Birbirimizden etkileniyormuşuz.
1: Evet.
2: Bunu fark etmeye, anlamaya geldik diyen böyle bilinçli çiftler oluyor. Benim de çok hoşuma gidiyor gerçekten.
1: Bence de kesinlikle. Belki sonrasında bireysel terapiye devam evet, eden olabilir. Çift gelip o da onlara güzel bir yol açacaktır aslında değil mi?
2: Evet, bu bütün çiftler için geçerli. Birinci seanstaki değerlendirmemiz bu yolda aslında. İki sağlıklı bireye ihtiyacımız var çift terapisini yapabilmek için.
1: Hı-hı.
2: Bu nedenle eğer partnerlerden biri ya da ikisi de eğer bireysel terapiye ihtiyaç hissediyorsa durduruyoruz orada süreci. Ve önce bireysel terapiye gitmelerini istiyoruz.
1: Aa, o diğeri artık biraz askıda kalıyor,
2: evet,
1: öyle mi?
2: Askıya hı-hı, aldığımızda oluyor. Yani diyoruz ki şu an çift terapisine uygun değilsiniz. Lütfen önce bireysel süreçlerinizi tamamlayın. Ya da bireysel çalışılması gereken şeyler var. Ama aynı zamanda çift terapisi de devam edebilir.
1: Hı-hı.
2: O zaman da eş zamanlı olarak gitmelerini şart koşuyoruz. Şart koşmak diyorum buna çünkü hakikaten ihtiyacı var. Ve orada net durmak gerekiyor. Onun ihtiyaç neyse onu değerlendirdiğimiz bir süreç diyebiliriz bireysel seansım, birinci seansımıza, özür diliyorum.
1: Hı hı hı. Bazen mahkemelerden de böyle kararlar çıkıyor. Bir çift hı hı, terapisine gidin, işte belli bir seans veriliyor sanırım. Hı hı. Onlar için ne dersiniz? Orada gerçekten olumlu sonuçlananlar olabiliyor mu?
2: Böyle bir deneyimim olmadı açıkçası, hı hı, ama böyle olduğunu biliyorum. Öyle durumlarda her zaman özellerden, özel kliniklerden,
1: evet,
2: özel sağlık birimlerinden alınan terapiler resmi olarak görülmeyebiliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bazen üniversite hastanelerine yönlendiriyorlar.
1: Hmm, evet,
2: orada
1: evet,
2: takip edilmeleri
1: orada
2: gerekiyor. Onun için bireysel olarak deneyimlememekle birlikte aslında mahkemeye kadar gitmiş olmalarının ya da olmamış olmanın hiçbir farkı yok. Yani o partner eğer iki partnerde eğer iletişime birbirleriyle devam etmeye açıklarsa ve bunun önünde herhangi bir bireysel sıkıntı yoksa herhangi birinde, bu toparlanabilir bir durumda oluyor. Ya da boşanma sağlıklıysa, demin de söylediğiniz gibi sizin de, o zaman da sağlıklı olarak nasıl götürebiliriz mahkemeye, bunu da taşıyabiliriz elbette.
3: Evet. En çok gözlemlediğiniz sorun ne sizin bu çift terapilerinde? Birbirleriyle neden iletişimleri bu kadar kopmuş durumda oluyor çiftlerin?
2: Bu döngünün farkında olmamak.

0: ve tekrar ediyor olması. Ya ben bu gözlükten baktığım için de böyle tanımlıyor olabilirim. Hı hı. Bunu aslında daha gündelikte nasıl söylüyoruz? Birbirimize iletişim kuramıyoruz, birbirimizi anlamıyoruz. Bireylerden biri çok anlaşılmamış hissediyor, biri çok yalnız hissediyor, desteklenmiyor hissediyor. Bunların hepsi demin de dediğim o şemalara bağlanan döngüler benim gözlüğümden aslında. Çünkü partnerlerden biri diyor ki, diyelim ki kadın olan diyor ki, beni hiç dinlemiyorsun. Öbürü erkek olan geriye çekiliyor. Nasıl olsa anlaşılmıyor çünkü. Nasıl olsa dinlediği hissedilmiyor. Geriye çekiliyor ve yalnızlaşıyor. Geriye çekilen partneri olduğunda kadın daha da söylenmeye, evet, daha da eleştirmeye başlıyor. Erkek daha da geri çekiliyor. Bunun tersi de söz konusu olabilir. Hı hı. Böyle olduğu zaman iki kırılmış çocuk modu var aslında orada. İki kırılgan çocuk var. Hı hı. İki yalnız insan var. Ama birbirini suçlayan bir döngü var.
1: Evet.
0: İki tarafta birbirini suçladığı için birbirlerini anlamaya uzak oluyorlar. Biz bu döngüyü sadece ortaya koyduğumuzda bile birbirlerini daha anlayabildikleri ve o döngüyü, zinciri daha kolay kırabileceğimiz taraftan kırdığımızda, o döngüyü anlamak ve kırmak gerçekten o kadar da zor olmuyor.
1: Evet, demek ki farkındalık ne kadar önemli bir şey değil mi? Onu fark ettiğinizde bile, düzeltmek için bir çaba sarf etmeye başladığınızda bile, bir adım attığınızda belki o adım 10 adım yerine geçebiliyor hakikaten.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü çift terapisinde haklı diye bir şey yok. Biz haklıyı aramıyoruz. Suçluyu da aramıyoruz.
1: Evet, bundan da korkabiliyorlar, beni suçlayacaklar diye. Öyle bir durum yok ama.
0: Ama orası mahkeme değil. Yani evet. Bizim burası mahkeme değil. Aksine tamamen sadece birbirini anlayabilen iki insan, birbirini dinlemeye başlayabilen, başarabilen iki insan oluşturmaya çalışıyoruz aslında.
1: Evet, ne kadar güzel. Böyle umarız böyle bilinçli çiftler artar. Çünkü bir şeyi bozmak, bir anda kırıp atıvermek çok kolay da, bu biraz daha çaba gerektiriyor ama çok da güzel oluyor sonuçları yer yer. Evet. O yüzden biz de bu konuyu dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Belki kafalarında bir soru işareti varsa bu şekilde gidermişizdir. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ederim konuk aldığınız için. Teşekkürler.
1: Klinik psikolog, psikoterapist Başak Taş Zallıoğlu bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün tüketici hukukuna hakim olan temel esaslar hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki kavramını dinliyoruz.
2: Tüketici hukuku. Tüketiciye kendisine mal ve hizmet sunan, üretici, satıcı ve aracılarla yaptığı hukuki işlemlerde korumayı hedefleyen hukuk dalıdır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugün tüketici kanununa hakim olan ilkeler ve tüketici hukukunda geçerli olan temel esaslar hakkında konuşacağız. Bu esaslar özellikle vatandaşın tüketici sıfatıyla taraf olduğu hukuki işlemlerde onun haklarını koruyan esaslardır. Tüketici hukuku, ekonomik hayatın doğal bir sonucu olarak üretici, satıcı ve sağlayıcılar karşısında daha zayıf konumda olan vatandaşların korunması amacıyla konulmuş, ihdas edilmiş ve oldukça dinamik bir hukuk dalıdır. Tüketicinin korunması hakkında kanun ise 6502 sayılı kanundur. Bu kanun özellikle Avrupa Birliği uyum süreçleri çerçevesinde Avrupa Birliği'nin kabul ettiği temel direktifler baz alınmak suretiyle oluşturulmuştur. Ve biz tüketicinin korunması hakkında kanuna baktığımızda orada özellikle vatandaşın koruma için bazı ilkelerin, bazı maddelerin getirildiğini görmekteyiz. Tüketici hukukunun ve tüketici mevzuatının ilk amacı zayıf konumda olan tüketiciyi ve vatandaşı korumaktır. Tüketici hukukunun varlık sebebi zaten budur. Sözleşmenin güçlü tarafı olan satıcı ve sağlayıcı karşısında, yani tacirler ve özellikle şirketler, ticaret yapan sermaye gruplarına karşı vatandaşın korunmasını hedef almaktadır. Bu koruma özellikle vatandaşın ekonomisini, mali durumunu, hukuki ve teknik bilgi açısından daha zayıf ve tecrübesiz olduğu için bir anlamda tüketici ile tüketicinin muhatabı olan satıcı ve sağlayıcı arasında bir dengeyi kurmayı hedeflemektedir. Evet, hukuk taraflar arasındaki bir eşitliği kurma mekanizmasıdır. Bu bağlamda da bazen vatandaş lehine düzenlemeler ile, müdahaleler ile bu denge sağlanmaktadır. Evet, kısaca söylemek gerekirse tüketici hukukunun temel amacı zayıf konumda olan vatandaşı korumaktır. Tüketici hukukunun bir diğer esası tüketici lehine yorum ilkesidir. Yani tüketici ile bir sözleşme yapıldığında o sözleşmedeki hüküm çeşitli anlamlara geliyorsa, açık anlaşılır değilse, belirsizse, o zaman o hükmü biz tüketici lehine olarak değerlendiririz. Bu ilke özellikle satıcının tek taraflı olarak hazırladığı muğlak, belirsiz, hep kendi lehine olacak hükümleri koyduğu sözleşmeler bakımından önemlidir ve tüketiciyi koruma altına almaktadır. Evet, demek ki tüketici hukukunun ikinci temel ilkesi tüketici lehine yorum ilkesidir. Üçüncü olarak tüketici kanunu vatandaşın sağlık ve güvenliğini korumak için de çeşitli mekanizmalar öngörmüştür. Piyasaya arz edilen her türlü mal ve hizmetin tüketicinin yaşamına, beden ve ruh sağlığına, çevreye zarar vermeyecek şekilde üretilmesi ve piyasaya sürülmesi şarttır. Bu devlet denetimine tabidir. Üretici ve satıcılar potansiyel tehlikelere karşı gerekli uyarıları yapmalı ve kullanım kılavuzları hazırlamak suretiyle güvenli ürün tedarik etme konusunda vatandaşı aydınlatmalıdır. Evet, demek ki tüketici hukukuna hakim olan üçüncü ilke daima tüketicinin sağlık ve güvenliğini korumak gerektiği ilkesidir. Tüketici mevzuatının yol gösterici bir diğer ilkesi ise tüketicinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması ilkesidir. Vatandaş yaptığı işlemin, hukuki işlemin sonuçlarını öngöremeyebilir, şartlarını tam bilmeyebilir. Onun için de tüketici çoğu zaman hukuki ilişkiye girerken doğru kararlar veremeyebilir. Tüketicinin doğru kararlar vererek sağlıklı bir hizmet alması, nitelikleri sözleşmeye uygun mallar alabilmesi, hizmetin fiyatı, nitelikleri, kullanım koşulları,
ve tüketicinin herhangi bir sorun çıktığında hangi haklara sahip olduğu konusunda onun açıkça bilgilendirilmesi gerekir. Evet, etiket zorunluluğu, garanti belgesi ve sözleşme öncesi bilgilendirme formlarının doldurulması bu açıdan fevkalade önemlidir. Evet, demek ki tüketici hukuku

0: satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, konuşmadan, anlaşmadan tek taraflı olarak sözleşme yapması, standart sözleşmeleri, matbu, önceden hazırlanmış sözleşmeleri tüketicinin önüne koyması ve imzalamak zorunda bırakılması ve o sözleşmenin de tüketici aleyhine birçok hükmü ihtiva etmesi kabul edilemez bir durumdur. İşte bu şekilde yapılan sözleşmelerde aleyhe olan hükümlerin geçersiz olduğu kanunda açıkça düzenlenmiştir. Evet, sözleşmeler en az 12 punto olmalı, açık anlaşılır olmalı ve tüketici ile şartlar müzakere edilmelidir. Bu da tüketici hukukunun 5. temel ilkesidir. Evet, toparlayacak olursak tüketici hukukunda zayıfın korunması, tüketici lehine yorum yapılması, tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması, tüketicinin sağlıklı kararlar verebilmesi için onun bilgilendirilmesi, aydınlatılması. Son ilke ise sözleşme şartlarının şeffaflığı ve haksız şart oluşturacak şekilde tüketiciyle sözleşme yapılmamasıdır. Tek taraflı satıcı ve sağlayıcı tarafından hazırlanan, tüketiciyle müzakere edilmeyen, imzalanmak zorunda bırakılan sözleşmelerden kaçınılması gerekir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün tüketici mevzuatında hakim olan bazı önemli ilkeler üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde ulaştığı o muazzam zafer zirvesinde tarihin en çetin jeopolitik sınavları ile yüzleşen, gücün, ihtişamın ve kaderin sınırlarında yürüyen Yıldırım Bayezid'in hikayesini konuşmaya devam edeceğiz. Büyük bir zafer bazen yeni bir dönemin şafağıdır, bazen de bir yürüyüşün ulaşabileceği en yüksek zirve. Nibolu'nun o kanlı meydanından zaferle çıkan Yıldırım Bayezid, gücünün ve ihtişamının en parlak noktasına ulaşmıştır. O artık yalnızca bölgesel bir güç, sınır boylarında çarpışan bir uç beyi değildir. Kıtalar arası dengeleri parmağında oynatan cihan şümul bir hükümdardır. Karşısında diz çöken

0: Ben Haçlı İttifakı dağılmış, Batı dünyasının en seçkin şövalyeleri onun sarsıcı hızı karşısında tutunamamıştır. Ancak bu büyük zafer Osmanlı'yı yeni ve tehlikeli bir eşiğe taşır. Artık mesele yalnızca toprak kazanmak, kılıç sallamak değildir. Asıl mesele kazanılan bu devasa coğrafyaya hükmedebilmektir. Osmanlı Devleti, Bayezid'in çelikten iradesinde bir beylikten çok daha fazlasına, merkeziyetçi bir imparatorluk yapısına evrilmektedir. Bayezid bu hassas dengenin son derece farkındadır. Onun alameti farikası olan hız, artık sadece savaş meydanlarında at koştururken değil, devlet yönetiminde, bürokraside ve idari kararlarda da kendini göstermek zorundadır. Fakat tarih bilir ki zirvede olmak beraberinde derin bir yalnızlığı getirir. Artık ufukta Bayezid'e denk, onunla aşık atabilecek rakipler görünmemektedir. Ancak bu durum tehditlerin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Aksine tehlike artık daha büyük, daha sinsi ve çok daha karmaşıktır. Dostla düşman arasındaki o net çizgi yavaşça belirsizleşir. Eski vasal bağlılıklar yerini soğuk çıkar hesaplarına bırakır. Bayezid bu puslu yeni dünyanın içinde kararlılıkla ilerlerken yalnızca bir başkomutan değil, aynı zamanda hassas dengelerin kurucusudur. Ama unutulmamalıdır ki her denge bir gün bozulmak, her muazzam zirve bir gün en sert fırtınalara göğüs germek zorundadır.
1: Bayezid'in zihnindeki en büyük hedef sadece sembolik bir zafer değil, coğrafi bir zorunluluktur. Kadim başkent İstanbul. Doğu Roma yani Bizans artık o eski ihtişamlı günlerinden çok uzaktadır. Adeta kendi surlarının içine sıkışmış bir gölgedir. Ancak bu haliyle bile varlığı Osmanlı'nın Balkanlardaki topraklarıyla Anadolu'daki gövdesi arasında bütünlüğü bozan, ordu geçişlerini tehdit eden stratejik bir darboğazdır. Bu şehir düşmedikçe bu topraklarda mutlak ve kusursuz bir Osmanlı hakimiyetinden bahsetmek imkansızdır. İşte bu stratejik vizyonla Bayezid gözünü doğrudan İstanbul'a diker. 1391 yılında başlayan ilk kuşatma aslında bir yoklama, askeri bir provadır. Amaç sadece surları aşmak değil, Bizans'ın lojistik dayanma kapasitesini ve batıdan gelebilecek yardım damarlarını ölçmektir. Kuşatma şehrin dış dünya ile olan bağını adeta bir kement gibi sıkar. Bizans artık sürekli bir psikolojik ve askeri baskı altındadır. ...1395 yılına gelindiğinde bu boğucu baskı en üst seviyeye çıkar. Bayezid İstanbul'u sadece karadan sarıp beklemekle yetinmez, şehri adım adım, hücre hücre izole etmeye başlar. Bu dahi stratejinin en kalıcı nişanesi Boğaz'ın en dar noktasına inşa edilen Anadolu Hisarı'dır. Karadeniz'den gelebilecek yardımları kesmek üzere Boğaz'ın kalbine saplanan bu taş kütlesi Bizans'a verilmiş en net mesajdır. Artık nefes aldığınız damarlar bizim kontrolümüz altında. Ancak bu devasa kuşatma zincirinde tarihi bir eksiklik baş gösterir. Deniz gücü. Osmanlı'nın karadaki mutlak ve ezici üstünlüğü ne yazık ki denizlerin hırçın sularında aynı karşılığı bulamaz. Bizans zayıf da olsa deniz yoluyla batıdan lojistik destek almaya devam eder. Bu durum kuşatmaların kesin ve nihai bir neticeye ulaşmasını engeller. Bu yüzden İstanbul onun döneminde düşmez, düşemez.
0: Büyük fetihler bir devleti sadece coğrafi olarak büyütür. Fakat onu asıl ayakta tutan, zamana karşı direncini sağlayan şey kurumsal yapıdır, hukuktur, nizamdır. Bayezid savaş meydanlarında koştururken bu idari gerçeği asla göz ardı etmez. Onun saltanatında Osmanlı Devleti sadece sınırları genişleyen askeri bir organizasyon olmaktan çıkar, tıkır tıkır

0: aykırı işleyen idari bir mekanizmaya dönüşür. Bu kurumsal devrim, merkezi otoritenin tavizsiz bir şekilde güçlendirilmesiyle başlar. Yerel güç odakları, sınır boylarındaki o buyurgan beyler tek tek merkeze bağlanır. Anadolu beyliklerinin o eski, parçalı ve bağımsız hareket alanı daraltılır. Bu dönemde imparatorluğun can damarı olan tımar sistemi genişletilir ve derinleştirilir. Toprakların askeri hizmet karşılığında disiplinli bir şekilde dağıtılması, hem hazineye yük olmadan devasa bir orduyu her an savaşa hazır tutar, hem de tarımsal üretimin kesintisiz sürmesini sağlar. Bu sistem sayesinde Osmanlı, lojistik bir mucize gerçekleştirerek her an harekete geçmeye hazır muazzam bir askeri güç bulundurur. Adalet mekanizması da bu büyük dönüşümden payını alır. Taşra'daki kadıların yetkileri, sorumlulukları ve denetimleri daha belirgin, daha tavizsiz hale getirilir. Hukuki düzen, imparatorluğun en uzak köşesinde bile tek bir standartla uygulanmaya başlar. Ancak Bayezid'in idari dehasının en dikkat çekici yönü, sefer organizasyonlarındaki o akıl almaz lojistik hızdır. Onun ordusunun uzun mesafeleri çok kısa sürelerde aşabilmesi sadece askerlerin disipliniyle açıklanamaz. Bu, yolların haritalandırılması, erzak ambarlarının stratejik noktalara yerleştirilmesi ve birliklerin kusursuz koordinasyonuyla mümkündür. Onun komutasında ordu, her parçası birbiriyle uyum içinde hareket eden devasa bir saat mekanizması gibidir. Her çark doğru zamanda döner, her emir gecikmeden hayata geçer. Bu disiplin Osmanlı'yı çağının en efektif devleti yapar. Ancak büyüyen ve merkezileşen her devasa yapı gibi bu sistemde çok yakında tarihin en çetin sınavıyla karşılaşacaktır. Ve bu sınav bu kez sadece batıdan değil, doğunun kalbinden gelecektir.
1: Tarihin acımasız bir kuralıdır. Her büyük yükseliş kendi antitezini, kendi karşıt gücünü doğurur. Bayezid batıda Haçlıları dize getirip imparatorluğun temellerini atarken doğunun sonsuz bozkırlarında başka bir devasa güç şekillenmektedir. Bu güç sıradan bir hükümdarın değil, yeryüzünün gördüğü en acımasız ve en dahi fatihlerden birinin iradesini taşımaktadır. Adı Timur. Orta Asya'nın derinliklerinden yükselen bu askeri deha, kısa sürede İran'ı, Horasan'ı, Hindistan sınırlarını ele geçirmiş, geçtiği yerlerde taş üstünde taş bırakmayan mutlak bir kudrete dönüşmüştür. Timur'un askeri stratejisi, tıpkı Bayezid gibi baş döndürücü bir hıza ve sarsılmaz bir kararlılığa dayanır. Tarih sahnesi artık aynı çağda yaşamış, birbirine benzeyen iki devasa askeri dehanın, iki mağrur hükümdarın kaçınılmaz çarpışmasına doğru sürüklenmektedir. Timur'un yönünü Anadolu'ya çevirmesi basit bir toprak kazanma arzusu değildir. Bu Asya'nın mutlak hakimi olmak isteyen bir fatihin batı sınırını güvenceye alma ve jeopolitik denge kurma çabasıdır. Bayezid'in Anadolu'da topraklarını ellerinden aldığı eski Türk beyleri soluğu Timur'un sarayında alır. Kaybedilen yurtlarını geri alma ümidiyle Timur'u Osmanlı'ya karşı kışkırtırlar. Diğer tarafta ise Timur'un önünden kaçan Celair Sultanı Ahmet'le Karakoyunlu Kara Yusuf Bayezid'e sığınır. İki hükümdar arasında diplomatik mektuplar gidip gelmeye başlar. Mektupların dili hafızalardan silinecek gibi değildir. Sözcükler ilk başlarda diplomatik bir nezaket taşısa da satır aralarından taşan o muazzam kibir ve meydan okuma gizlenemez. Her iki sultan da geri adım atmayı kendi mutlak otoritesine bir hakaret sayar. Karşılıklı ağır ithamlar, gurur kırıcı ifadeler, yaklaşan o kanlı fırtınanın en net habercisidir. Bayezid batıdaki fetihlerin ve Anadolu Birliği'nin tehlikeye girmemesi için dik durur, Timur ise sabırlıdır, acele etmez, satranç tahtasındaki taşları tek tek dizerek zemini Osmanlı'nın altından kaydıracak hamleleri yapar. Ve o zemin her geçen gün daha da tehlikeli bir hal alır.
0: Büyük bir savaş çoğu zaman meydanda çarpışırken değil, o meydanın kurulmasından çok önce strateji masasında kazanılır ya da kaybedilir. Bayezid'in karşı karşıya olduğu durum sadece askeri bir düşmanla çarpışmak değildir. O aynı anda iki devasa cephede birden dengeyi korumak zorundadır. Batıda kuşatılan İstanbul ve Balkan toprakları, doğudaysa yaklaşan Timur fırtınası. Bu iki ateş arasında kalma durumu Osmanlı devlet aklında muazzam bir stratejik baskı yaratır. Onun en büyük silahı olan o meşhur hız bu kez sınırların aşırı genişlemesiyle bir risk faktörüne dönüşür. Osmanlı ordusu yıllardır dinlenmeksizin seferden sefere koşmaktadır. Bu aralıksız hareketlilik askeri gücü diri tutsa da insan unsurunu ve devletin ekonomik kaynaklarını içten içe yıpratmıştır. Ankara Ovası'na doğru yürürken Osmanlı ordusu tecrübelidir, mağrurdur, elit bir güçtür fakat bir o kadar da yorgundur. Daha da önemlisi ordunun kozmopolit yapısı bu kriz anında en kırılgan noktası haline gelir. Ordunun içinde yeni ilhak edilen Anadolu beyliklerinin askerleri ve Tatar birlikleri bulunmaktadır. Bu askerlerin Osmanlı merkezi otoritesine olan bağlılığı, karşılarında kendi eski beylerini Timur'un safında gördüklerinde sarsılmaya başlar. Eski düzenlerine dönme, bağımsızlıklarını geri kazanma vaadi bu askerlerin zihninde derin çatlaklar yaratır. Bayezid bu risklerin, ordusunun içindeki bu huzursuzluğun farkındadır. Fakat artık zaman daralmış, ok yaydan çıkmıştır. Timur'un ordusu Anadolu'nun bağrına kadar ilerlemiştir ve geri dönüş yolu tamamen kapanmıştır. İki devasa ordu Ankara yakınlarında tarihin en büyük hesaplaşması için karşı karşıya gelecektir. Bu sadece iki Türk ordusunun değil, iki farklı cihan hakimiyeti mefkuresinin, iki devasa iradenin çarpışmasıdır.
1: Takvimler 1402 yılının Temmuz ayını göstermektedir. Yer Ankara Çubuk Ovası. Geniş, kurak ve alabildiğine açık bir alan. İki askeri dehanın tüm kozlarını paylaşması için tarihin hazırladığı devasa bir sahne. Timur'un ordusu sayıca ezici bir üstünlüğe sahiptir. En önemlisi de Osmanlı askerinin daha önce hiç karşılaşmadığı zırhlı savaş filleriyle tahkim edilmiştir. Bayezid'in ordusu ise disiplinli, mağrur ve Nibolu'nun anısıyla dop dolu bir gazi ordusudur. Savaşın ilk saatlerinde çarpışma başa baş, dehşetli bir dengede ilerler. Bayezid alıştığı o taktiksel hızla düşman hatlarını yarmak üzere sert bir hücum planlar. Ancak Bozkır'ın kurdu Timur bu hızı nötralize edecek bir strateji geliştirmiştir. Doğrudan yıpratıcı bir göğüs göğüse çarpışma yerine Osmanlı ordusunu sıcağın altında yormayı, su kaynaklarını keserek susuzlukla bitirmeyi hedefler. Ankara'nın o kavurucu Temmuz sıcağı Osmanlı askeri için en az düşman okları kadar ölümcül hale gelir ve savaşın kaderini belirleyen o trajik kırılma anı yaşanır. Savaşın en kritik, dengenin en hassas olduğu safhada Osmanlı ordusundaki Anadolu beyliklerine ait sipahiler ve Kara Tatarlar aniden saf değiştirerek Timur'un saflarına geçer. Bu beklenmedik ihanet ordunun arkasında ve yanlarında devasa gedikler açar. Bu sadece sayısal bir kayıp değil, ordu karargahına indirilen ölümcül bir psikolojik darbedir. Bu dehşet verici çözülmeye yanındaki müttefiki Stefan Lazarevic'in Geri çekilelim sultanım. Savaş kaybedildi telkinlerine rağmen.

0: Yıldırım Bayezid meydanı terk etmez. Çevresindeki birkaç bin sadık yeniçerisi ile Çataltepe'de mevzilenir ve son ana kadar çarpışır. Onun için bu sadece bir meydan savaşı değil, devletin şerefi, namusu ve kendi varoluş mücadelesidir. Bir hükümdar olarak ordusunun başında kılıcı kırılana kadar dövüşür. Ancak şartlar amansızdır. Çember daralır, sadık askerleri birer birer toprağa düşer. Ve nihayetinde Türk tarihinin mağrur ve hızlı hükümdarı Yıldırım Bayezid Timur'a esir düşer. Bu an sadece bir muharebenin kaybedilmesi değildir. Koskoca bir dönemin bir yükseliş rüyasının tam ortasından kırılmasıdır. Yıllar boyunca bir fırtına gibi esen, zamanı kendi hızıyla yöneten o devasa güç ilk kez durmuştur. Yıldırım ilk kez yere düşmüştür. Ancak bu trajik düşüş onun askeri büyüklüğünü ve asil mücadelesini asla gölgeleyemez. Çünkü o kaçmayı değil, kaderiyle sonuna kadar çarpışmayı seçmiştir.
1: Büyük bir hükümdarın esareti ve ardından gelen vefatı, bazen bir devletin de tarih sahnesinden tamamen silinmesi demektir. Ankara Savaşı'nın o feci mağlubiyetinin ardından Osmanlı Devleti, tarihinin en karanlık, en belirsiz dönemiyle yüz yüze kalır. Merkezi otorite tamamen buharlaşmış, başkentler tarumar olmuş, nizam dağılmıştır. Yıllar boyunca tek bir güçlü irade etrafında kenetlenen o muazzam gövde, şimdi kardeş kanının akacağı bir parçalanma uçurumunun kenarındadır. Tarihin fetret devri olarak adlandıracağı bu 11 yıllık karanlık dönem başlar. Bayezid'in oğulları Süleyman, İsa, Musa ve Mehmet Çelebi arasında başlayan amansız taht mücadelesi, devletin küllerinden yeniden doğup doğamayacağının en büyük sınavıdır. Timur'un müdahalesiyle Anadolu'da eski beylikler yeniden kurulur, Yıldırım'ın yıllar süren emeğiyle sağladığı siyasi birlik bir günde dağılır. Bu durum kurulan birliğin askeri olarak ne kadar hassas olduğunu gösterse de tarih çok çarpıcı bir başka gerçeği daha yazar. Tüm bu iç savaşa, parçalanmaya ve lidersizliğe rağmen Osmanlı Devleti tamamen yok olmaz. Yıkılacağı düşünülen o devlet yapısı, Balkanlardaki adil idaresi ve Bayezid'in kurduğu o çelik gibi sağlam taşra bürokrasisi sayesinde ayakta kalmayı başarır. Fetret devri bir yok oluş değil, bir ateş çemberidir. Ve bu çember Bayezid'in bıraktığı mirasın ne kadar derine kök saldığını tüm dünyaya ispat edecektir.
0: Sultan Yıldırım Bayezid'in ömrü baş döndürücü bir yükseliş ve trajik bir kırılma hikayesidir. Ancak onu yalnızca Ankara Savaşı'nın o şanssız sonuyla yargılamak tarihe karşı yapılacak en büyük haksızlıktır. O parçalanmış Anadolu coğrafyasında Türk siyasi birliğini kurma yolunda en cesur, en vizyoner adımları atan hükümdardır. Dağınık ve birbirleriyle didişen beylikleri tek bir ideal, tek bir merkezi bayrak altında toplamış, Osmanlı'yı bölgesel bir sınır devleti olmaktan çıkarıp imparatorluk nizamına yükseltmiştir. Onun komutanlık dehası çağının çok ötesinde bir zaman ve hız anlayışıyla yoğrulmuştur. Onun seferleri körü körüne yapılan akınlar değil, düşmanı lojistik olarak felç eden, psikolojik olarak çökerten dahi jeopolitik hamlelerdir. Bu yüzdendir ki Batı dünyasında onun adı anıldığında duyulan derin saygıya her zaman titrek bir tedirginlik eşlik etmiştir. Yıldırım. Bu lakap onun üzerine sadece sürati için dikilmemiştir. O dokunduğu coğrafyayı aniden güçlü ve sarsıcı bir şekilde değiştiren bir tabiat olayı gibidir. Elbette bu muazzam hızın, bu cüretkar karakterin getirdiği büyük riskler de vardır. Hızlı kararlar, bazen lojistik hazırlıkların tam olgunlaşmamasına, sınırların aşırı süratle genişlemesi ise idari kontrolün zorlaşmasına neden olmuştur. Onun yönetimi, sınır boylarındaki mutlak başarıyla imparatorluk sınırlarının getirdiği devasa riskler arasında hassas bir kumardır. Yine de onun dünya tarihine ve Osmanlı Devlet aklına katkısı tartışmasızdır. Osmanlı Devleti onun döneminde o kritik medeniyet eşiğini aşmıştır. Beylikten devlete, devletten cihan imparatorluğuna uzanan o şanlı yolun harcı, onun döktüğü alın teri ve kanla karılmıştır. Ankara Savaşı bu büyük yürüyüşü sadece bir anlığına durdurmuş ama asla bitirememiştir. Çünkü Yıldırım Bayezid'in ardında bıraktığı asıl miras toprak parçaları değil, tıkır tıkır işleyen bir sistem, vizyoner bir yönetim felsefesi ve yıkılmayan bir devlet fikridir.
1: Yıldırım Bayezid, bu toprakların gördüğü en hızlı, en cesur ve en mağrur hükümdarlardan biri. Bir yıldırım gibi Anadolu ve Balkan semalarında parıldadı, sınırları zorladı, kralları dize getirdi, çağının ezberlerini bozdu. Ama yine kendi yarattığı o devasa fırtınanın tam ortasında kaldı. Ve o fırtınada hayatında ilk ve son kez yenildi. Onun hayat hikayesi sadece parlak zaferlerin yaldızlı sayfalarından ibaret değildir. O gücün, hızın, mutlak iradenin ve insan olmanın sınırlarını anlatan muazzam bir trajedidir. Fakat her şeye rağmen Ankara Ovası'nda yere düşen o sancak bir çöküşün değil, küllerinden çok daha güçlü doğacak bir imparatorluğun habercisidir. Osmanlı, onun kurduğu o sağlam temeller sayesinde sarsılmış ama yıkılmamıştır. Yıldırım Bayezid, tarihteki yerini sadece talihsiz bir mağlubiyette değil, bir çağın, bir devlet aklının hakiki mimarı olarak alır. Ve onun bu vakur hikayesi bize asırlar ötesinden o büyük hakikati fısıldar. Bazı insanlar kaderin cilasıyla yere düştüklerinde bile tarihin akışını sonsuza dek değiştirmiş olarak kalırlar.
0: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Semahat Şallı, mikrofonda ben Hafize Okan.
1: Ben Zafer Elgin.
0: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: O cuma günüydü. Genç kız sabahleyin erkenden sokağa çıktı, berberde saçlarını kıvırttı. Ben de onun göğsünden kurtuldum. Berberin çekmecesinde büyüklü küçüklü öteki arkadaşlarla buluştum. Şimdi berberin çekmecesinde beni karşılayan arkadaşların hemen hepsinde ağır bir koku vardı. Ben onların yanında hala yepyeni duruyordum. Akşam üzeri dükkan sahibi beni de ötekilerle beraber üst üste koyup katladı, cüzdanına yerleştirdi. Artık ben de onlardan olmuştum. İlk önceleri tiksindiğim o ağır koku benim iliklerime de geçti. 2-3 gün berberin cüzdanında kaldım. Sonra bir akşam eve giderken balıkçıya uğradı. Para vermek için cüzdanını çıkardığı zaman korkudan titriyordum. Korktuğum başıma da geldi. Öteki arkadaşlarımın arasından bula bula beni buldu. Balıkçı liranın üstünü berbere verirken beni de tablasının bir köşesine attı. Akşam üzeri balıkçı bizi ceplerine doldurdu.

0: Galata'da bir meyhaneye girdi. Artık benim için kara günler başlamıştı. Gece yarısına doğru hesaplar görülür, sarhoşlar birer ikişer dağılırken alnımın kara yazısı beni de balıkçının cebinden meyhanecinin çekmecesine attı. Geceyi burada ispirto kokuları içinde geçirdim. Ertesi sabah meyhaneci ara sıra kapının önüne çıkıyor, caddeden geçen satıcıları çeviriyor, alışveriş ediyordu. Ben zaten buradan kurtulmak için can atıyordum. Biraz sonra istediğim oldu. Oldu ama bu sefer de başka sefalete düştüm. Meyhaneci bir aralık ciğer alıyordu. Para verirken aksi gibi beni yakaladı. Çırpındım. Meyhanecinin elinden uçmayayım diye meyhaneci ayağıyla üstüme bastı. Ciğerci de kanlı elleriyle beni yakaladı. Kasketinin içine koydu. O günü bu kirli kasketin içinde, geceyi de bir kasap dükkanında geçirdim. İliklerime kadar işleyen ter, balık, ispirto kokularının arasına kan kokusu da karıştı. Kasap ertesi güne et alıyordu. Birkaç elden daha geçe geçe mezbahadaki bir celebin boyundan asma çantasına düştüm. Birkaç gün de orada geçti. Sonra bir akşam Feridiye taraflarında bir eğlenti aleminde celebin cüzdanından bir kadın çorabının koncuna girdim. Bu kadın beni tramvayda biletçiye bozdurdu. Biletçi o akşam şirkete götürdü. Şirketin kasasından da binlerle arkadaş bankaya gittik. Günün birinde içimizden birkaç yüzünü ayırdılar. Bilmem hangi dairenin maaş mutemedine verdiler. Aklımda kalan bu satırlar Fatih Altuğ'un yayını hazırladığı Kemal Ragıp Enson'un Bir Liranın Başından Geçenler adlı kitabından. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar. Doğada ne varsa
2: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.

0: Expertise.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar. Yedi iklim bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Makul.

Bir dil düşünün. İlk izlerini bozkırın taşlarına bırakmış. Sonra mağaralarda değil, devletlerin fermanlarında, bilgelerin öğütlerinde, şairlerin dizelerinde, aşıkların türkülerinde yaşamış. Asırlar boyunca coğrafyalar değişmiş, devletler kurulmuş, yıkılmış, alfabeler değişmiş, lehçeler çoğalmış ama o dil her defasında yeniden filizlenmiş. Türkçe. Bugün Balkanlardan Sibirya'ya, Anadolu'dan Doğu Türkistan'a kadar milyonlarca insanın ortak sesi. Orhun yazıtlarındaki Bilge Kağan'ın hitabından Uygur metinlerine, Kutadgu Bilig'den Divan-ı Lügat-ı Türk'e, Dede Korkut

0: Mahmut'tan Alişir Nevai'ye, Yunus Emre'den Yahya Kemal'e uzanan büyük bir yolculuk. Her dönem Türkçe'ye yeni bir ses kattı, her eser bu dilin hafızasına yeni bir sayfa ekledi. Bugün yalnızca bir dilin tarihini değil, aynı zamanda bir milletin hafızasını konuşacağız. Ben Aleyna Malkoç, 7 İklim 1 Lisan'a hoş geldiniz. Konuğum, tarihi Türk lehçeleri ve Türk dili tarihi üzerine kıymetli çalışmaları bulunan ve aynı zamanda benim de doktor hocam, doçent doktor Emine Temel Alemdar. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam? Sizi görmek mutluluk burada.
1: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: İyiyiz biz de hocam, çok şükür. Yine bir bölümde daha bir aradayız.
1: Evet.
0: Bugün sizinle daha çok böyle dinleyicilerimiz için, bizim programımız malum, Türkçenin ve Türk dünyasının sesi olmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bugün biraz daha genel hatlarıyla Türk dilinin tarihi seyri nasıldı, dönemlere ayrılması nasıldı, onu konuşalım istiyoruz ama onu konuşmadan önce biraz sizi tanısak dinleyicilerimiz için, çalışmalarınızı sizden dinlesek.
1: Tabii ki. Emine Temel Alemdar, Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Eğitim fakültesi çıkışlıyım yani, ama eğitim üzerine ilerlemedim. Akademik hayata devam ettim. Akademik hayata adım attım. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansını, doktorumu yaptım. Yüksek lisansım geç dönem Doğu Türkçesi. Doktorada da söz dizimi üzerine çalıştım. Yine Doğu Türkçesi üzerine. Genel itibariyle eski Türkçe, Türk dili tarihi gibi dersler veriyorum. Şu an İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde görev yapmaktayım. Onun dışında çalışmalarım, en sondan bir başlayayım. Doçentlik takdim tezi olarak geleneksel tıp kitabı çalışmıştım. Tıp üzerine, söz varlığı üzerine çok fazla merakım vardı. Geç dönem Doğu Türkçesi yine. Bir metin bulup onun üzerine bir çalışma yaptık. Onun dışında ortak çalışmalarımız oldu, editörlü çalışmalarımız oldu. Yine geç dönem Doğu Türkçesi üzerine. Ama genel itibariyle hem metin hem de söz dizimi ile beraber işte eş zamanlı çalışmalarımız ilerliyor bu şekilde.
0: Çok güzel hocam, büyük bir çalışkanlıkla, titizlikle öğretim hayatınıza devam ediyorsunuz.
1: Devam ediyoruz. Şu an biraz kısmi ara verdik.
0: Evet, yeni bebeğiniz oldu.
1: Bir bebişimiz oldu aynen. O yüzden de kısmi bir ara verdik ama döneceğiz inşallah.
0: Çok güzel, aynı anda yürütüyorsunuz.
1: Evet, yürütmeye çalışıyoruz aynı anda. Bakalım.
0: Umarım güzel olur hocam sizin için her şey. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Dinleyicilerimiz için daha iyi öğrenelim Türkçemizin serüvenini. Türkçe biliyoruz ki hocam dünyanın en kadim medeniyet dillerinden birisi. Genel bir çerçeve çizmemiz gerekirse Türk dilinin tarihi gelişimini nasıl okuyalım sizce?
1: Şimdi şöyle, bununla alakalı özellikle lisans sürecinde fazlasıyla böyle şeyler olabiliyor. Hatalar mı diyeyim artık, sıkıntılar mı diyeyim planlama noktasında fakültelerde. Bu çok önemli. Yani Türk dili tarihini birinci sınıf öğrencisi kalkıp böyle Türk dilinin en sonki dönemi dediğimiz Doğu Türkçesini baştan öğrenirse, daha sonra eski Türkçeyi ikinci sınıfta öğrenirse, işte dördüncü sınıfta da eski Anadolu Türkçesini öğrenirse, çocuk da Türk dili tarihi anlamında hiçbir şey belirmiyor. Hiçbir şablon çıkmıyor ortaya ve anlamıyor. Dolayısıyla Türk dili tarihini başlangıç itibariyle eski Türkçeden alıp ve bunu dediğim gibi fakültelerde, işte yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de aynı şekilde planlamak gerekiyor. Çünkü bunun açık örneğini görüyoruz. Daha sonra, hatta önce Türk dili tarihini genel çerçevesiyle vermek lazım. Daha sonra eski Türkçe ile başlatmak lazım. Ardından tabii eski Türkçe kendi içerisinde Kök Türkler, Uygurlar döneminin Türkçesini kapsıyor. Ve ardından Karahanlı dönemi Türkçesini kapsıyor. Daha sonra Orta Türkçe. Tabii bunlar biraz tercüme yoluyla bize adapte olmuş ifadeler. İşte Middle Turkic diyoruz. Bunları biz tahsif etmekte zorlanmayalım diye Orta Türkçe, eski Türkçe. Yani neyin ortası, neyin eskisi, neyin yenisi gibi biraz aslında tartışmaya açık bir konu da. Ama en nihayetinde kullanılan ya da karşımıza çıkan morfolojik ve fonetik yapılara baktığımızda eski Türkçe, Orta Türkçe, Yeni Türkçe ve Modern Türkçe şeklinde ilerliyoruz. Orta Türkçe'de Harezm ve Kıpçak Türkçesi ve Doğu Türkçesi. Doğu Türkçesinin bir kısmı tabii. Daha sonra Yeni Türkçe'de de Doğu Türkçesi devam ediyor. Ardından eski Oğuz Türkçesi. O da kendi içerisinde, yani Batı Türkçesi, o da kendi içerisinde eski Oğuz Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi şeklinde ilerliyor. Tabi modern Türkçede de Türkiye Türkçesi'nin başta olmak üzere çağdaş lehçeleri

0: şeklinde işte kuzey grubudur, güney grubudur, ondan sonra uzak doğu grubudur. Bu şekilde karşımıza böyle bir harita çizebiliriz. Yani bunları bu silsileyle anlattığımız zaman ya da bu şekilde takip ettiğimiz zaman Türk dili tarihini daha iyi öğrenmek mümkün. Aksi halde, çünkü birbirini devam eden dönemler olduğu için bir döneme anlattığımız zaman, yani eski Oğuz Türkçesini anlattığımız zaman bunun kök Türkçeyi de biliyor olması gerekiyor mesela birinin.
1: Bir süreç
0: bir
1: çünkü bu hocam.
0: Tabii
1: birinden
0: ki bir süreç,
1: kopuk parçalar
0: kopuk
1: değil.
0: Kopuk olarak anlatıldığı için bu sefer öğrencinin aklı karışıyor ve ne bileyim, Osmanlı Türkçesi bir dil gibi. Yani dil değil, bir dönem, tarih bir dönem. Ayrı bir dil değil bunlar. Yani Türkçenin alt dönemleri ya da Türkçenin şu anki 21. yüzyılda işte Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili nasıl Türkiye Türkçesi ise, o zaman da kök Türk devletinin dili, edebi dili, resmi dili kök Türkçeydi. Değişen hiçbir şey yok. Sadece tarihsel altyapıyı bu sürece bağlı olarak ilerletmek gerekiyor. Aksi halde sıkıntı.
1: Doğru hocam, yani yeni doktora yeterlikten çıktığım için siz şahitsiniz zaten o anlara.
0: Evet.
1: Aslında böyle söylerken çok kolay kök Türkçeden günümüz Türkiye Türkçesine, evet, ve çağdaş Türkleşçelerine gelen bir serüven ama, evet, o kadar çok dönem var ki ve bu dönemden içeriği hem müellif hem eser bakımından o kadar güçlü ki gramer anlamında farklılıklar olabiliyor vesaire.
0: Evet.
1: Aslında Türk dili tarihi çok zevkli ama çok uzun da köklü de bir süreç, tıpkı Türk tarihi gibi.
0: Kesinlikle.
1: Bütüncül bir yaklaşımla aslında hepsini ele almalıyız.
0: Evet, lazım. Aynen.
1: Peki
0: öyle.
1: Peki hocam, bu kök Türkçeden dedik ya, kök, evet, Türkçeden, eski Uygur Türkçesinden, Karahan Türkçesi devirlerinden, evet, geçtik. Harezm, Kıpçak, Çağatay. Evet. Sonra burada eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, evet, ve günümüzde biz Türkiye Türkçesine geldik. Çağdaş Türk lehçelerine geldik Türk dünyasında da. Ve biz bu süreçte farklı alfabeler kullandık.
0: Tabii.
1: Kök Türk'ten Kiril'e, Sog'dan Arap alfabesine, günümüz Latin alfabesine kadar. Bu değişimler sizce dilin tarihini nasıl etkiledi?
0: Şöyle, alfabe değişikliği, ilk öncelikle onu söylemek lazım. Tabii ki dil değişikliği demek değildir. Dil aynı kalır ama alfabe tabii ki değişir. Bu Türk milletinin biraz da devlet yapısının, esnek devlet yapısının hoşgörü politikasıyla da alakalı bir mevzu. Ve inanç sistemlerinin değişimiyle beraber biz o milletlerin alfabelerini kullanmaya devam etmişiz. Büyük bir hoşgörü göstererek. Dilimiz tabii ki değişmiyor hiçbir zaman. Kaldı ki şu anda da mesela Türkiye Türkçesi konuşan bir millet olarak mesela Arap alfabesiyle bir sürü şey yazılabilir. Dilimiz Arapça olduğunu göstermiyor bu gibi. Dolayısıyla özellikle Uygur döneminde mesela şöyle bir katkısı oldu. İşte Maneizm, Budizm, ondan sonra Tibet yazısı, Maneizm, Budizm inanç sistemiyle beraber pek çok işte Soğut alfabesi, Tibet yazısı, Süryani alfabesi gibi pek çok alfabe bizim hayatımıza girdi. Hristiyanlığın tabii ki yayılmasına, bir kısım Maneizm'in yayılmasına, bir kısım Budizm'in yayılmasına sebebiyet verdi, vesile oldu diyelim. Tabii bu özellikle Uygurlar zamanında büyük bir patlama yaşandı. Bu inanç sistemlerini halka anlatmak gerekiyordu. Dolayısıyla da tercüme metinler karşımıza çıkıyor bu dönemde. Bu inanç sisteminin yazılı olduğu metinleri tercüme ederken de söz varlığına pek çok tabii ki kelime geliyor. Türetme faaliyetleri çok fazla artıyor. Yani alfabe tabii ki öncesinde bir inanç sisteminden kaynaklı bir durum söz konusu. Bu inanç sistemi de dolaylı olarak da tercüme faaliyetlerine artış gösterince kelimeler de bu bağlamda hayatımıza girdi. İlk defa türetme faaliyetleri bu dönemde başladı mesela. İşte onun dışında Karahanlı zamanında zaten İslamiyet'in kabulüyle beraber bu noktada Arap alfabesi ve bununla beraber yine söz varlığımızda Arapça, Farsça pek çok kelimeler girdi. Yani edebi dil noktasında söz varlığını aslında genişlemesini sağladı diyebiliriz. Bu iyi bir şey, yani kendisinin geliştirmesi açısından. Kaldı ki mesela Ermeni Kıpçak Türkçesi var. Ermeni harfleriyle yani, evet, yazılan. O da aynı şekilde aslında birazcık da politik, yani orada Ermenilerin dilini ve işte tabii ticaret yapıyorsun, alfabesini kullanmak zorundasın. Bir yandan da Ermeniler de Türkler arasında, Kıpçak Türkler arasında Hristiyanlığı yaymaya çalışıyor. Onlar da Kıpçak Türkçesini o noktada öğrenmeye başlıyorlar. Yani karşılıklı olarak çıkar aslında, çıkardan kaynaklı.
1: Çok enteresan bir saha bu arada, değil mi hocam?
0: Evet,
1: yeni
0: çok
1: yeni
0: Doğu Avrupa, aynen öyle, Polonya özellikle çok fazla çalışılan ve çok fazla metin çalışması yapıldı. Özellikle mahkeme tutanakları, sivil hayat belgeleri, evet, Ermeni Kıpçak Türkçesiyle. O noktada da mesela

0: Evet, sivil hayat noktasında pek çok söz varlığımıza da kelimeler gelmiş oldu.
1: Ya bunlar aslında hepsi bunların Türkçe için ve Türk milleti için bir zenginlik ve
0: Tabii ki ya.
1: özgürlük diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Şimdi gelelim hocam, bunları değinmişken Türkçenin o abidevi eserlerine değinmemek olmaz. Benim aklıma
0: Tabii
1: ilk
0: ki.
1: olarak eski Türkçe devrinde 3 metin gelir benim aklıma. Bir, Orhun Abideleri, Divan Lügat-ı Türk ve Kutadgu
0: Evet,
1: Bilig.
0: evet.
1: Bu metinleri biraz sizden kısa
0: Evet.
1: kısa dinlesek.
0: Tabii ki Orhun Abideleri oldukça önemli bir metin. Bir kere Türk milletinin, yani Türk kelimesinin diyelim, siyasi bir birliğin adı olarak geçtiği ilk metinler Türk Bodun şeklinde geçiyor. Bodun millet demek, Türk milleti. Ve nutuk özelliği taşıyan bir metin, bir tarihi bir metin, aynı zamanda söz dizimi noktasında bazı işte söz sanatlarını kullanması açısından şiirsel bir metin de aynı zamanda alt alta yazdığımız zaman sanki bir şiir metni gibi. Ama en önemlisi tabii ki ilk yazılı metin olarak karşımıza çıkıyor, yani derli toplu. Ama normalde bir şeyin ilki her zaman böyle iptidai olur, ilkel olur. Ama burada öyle bir şey yok.
1: Edebi
0: Bu,
1: edebi diyorsunuz.
0: yani burada bunun öncesi de olma ihtimali çok çok yüksek. Çünkü bu kadar öznesinin, yükleminin yani uyumlu bir şekilde kullanılması, kelimelerin arka arkaya bu şekilde rastlantısaldan öte tercih edilerek yazılması, yakın anlamlı diyelim, yakın anlamlı kelimelerin ve fiillerin yani bilinçli olarak kullanılması, yani bu millet ilk defa bir metni kaleme alıyorsa bu şekilde yani kusursuz yazması çok yani olağan dışı bir şey.
1: Çok edebi ifadeler de var
0: Çok
1: değil mi
0: edebi
1: hocam?
0: ifadeler var, çok fazla atasözleri var, çok fazla deyimler var, işte sıfatlar var, sıfatları ben çalışmıştım hatta, tekrar grupları çok fazla var. Yani günümüz Türkçesinde aslında Orhun Abidelerin söz varlığı kadar bir söz varlığına sahip miyiz acaba diye düşünmek gerekiyor.
1: O
0: Yani
1: dönemin
0: gerçekten o
1: imkanlarıyla
0: dönemin
1: birlikte.
0: imkanlarıyla, yani bir renk söz varlığı, işte sayı söz varlığı, fiil söz varlığı. Şimdi çok çok çok böyle kullanılmaya unutulan pek çok fiillerimiz var. Halbuki o
1: Maalesef.
0: dönemde yani Türk dili o kadar çok zengin ki biz şu aşamada yani kırpa kırpa maalesef hani yitirmeye başlamışız
1: Evet.
0: diyebilirim.
1: İşte zamanı Tanrı yaşar diyor. Ya da kardeşinin
0: Evet.
1: ölümü üzerine görür gözüm görmez
0: Aa,
1: gibi
0: o çok fena. Evet,
1: bilir
0: o
1: bir gün
0: çok
1: bilmez gibi
0: çok
1: oldu.
0: acıklı bir metin. Evet, ağıt,
1: Evet.
0: yani ilk
1: Evet.
0: ağıt diye nitelendirdiğimiz satırlar orada mevcut. Kardeşin ölümü üzerine, yani öyle sakındım ki diyor, sakınmak kelimesi
1: Düşündüm.
0: yani düşünmek, ama böyle yani tefekkür ederek, yani böyle çok derin düşüncelere,
1: Hüzünle
0: evet,
1: yani.
0: çok fazla böyle dalarak artık düşünerek gözümden yaş gelmesini öyle bir betimliyor ki adeta hani
1: Evet.
0: gözümüz önüne canlanıyor, veya işte biz ve ötekiler kavramını orada görüyoruz. Yani işte önce Bubin Kağan yaratıldı, ondan sonra onun üzerine işte insanoğlu yaratılması, işte Tanrı, yani burada bir şekilde Kağanlığın insanlar üzerindeki yetkisini ve işte varlığını, gücünü biz ve ötekiler kavramı üzerinden evren kozmogonolojisi bağlamında ilk açılım burada gerçekleşiyor. Metinleri, satırları okuduğumuz
1: Müthiş.
0: zaman kesinlikle öyle. Onun dışında yani tabii burada bazı tekrar eden satırlar da mevcut. Ama en önemlisi yani kendi ağızlarından, yani birinci elden, birinci kaynak, yani sonuçta
1: Evet.
0: yaşanılan olaylar anlatılıyor. Göktürk Devleti'nin kuruluşu, işte Çin Esaretine girişi ve
1: Evet.
0: tekrardan ikinci Göktürk Devleti'nin yükselişi ve kurulması. Dolayısıyla aslında dediğim gibi
1: Birçok ilki
0: tanıklanabilen,
1: barındırıyor aslında.
0: tabii ki aynen öyle. Yani sadece dil açısından tabii biz dijital olarak o şekilde değerlendiriyoruz, ama
1: Evet.
0: tarih anlamında yani bir külliyat diyebiliriz okumayı bilenler
1: Evet, müthiş
0: için tabii
1: hocam.
0: ki yani. Bu da eski Türkçe döneminin, Köktürk dönemini gerçekten, hatta bütün eski Türkçe dönemini çok iyi bir şekilde temsil eden bir
1: Bizim
0: eser.
1: temelimiz, kökümüz adı üstünde
0: Kesinlikle her
1: Köktürkçe.
0: şey oradan başlıyor
1: Her
0: zaten.
1: şey
0: Orhun
1: orada
0: Abideleri,
1: başladı.
0: Orhun, aynen öyle.
1: Tabii
0: Orhun
1: öncesi
0: Abideleri.
1: de var ama asıl
0: Yani derli toplu
1: bildiğimiz
0: bir
1: diyelim.
0: dilimiz, aynen derli toplu ve hacim olarak da o şekilde metin noktasında tabii ki taşlara kazınarak yazılıyor. Taşlara kazınması onun metin olmadığı anlamına gelmez. O zamanlarda kağıt yok sonuç itibariyle, ama onlar da bir metin.
1: Evet.
0: Dolayısıyla her şeyi oradan başlatmak gerekiyor. Ne yaparsak
1: Kesinlikle.
0: yapalım yani.
1: Sonra bizim ilk Türkoloğumuz Kaşgarlı Mahmut geliyor. Aslında bu bizim yaptığımız bilim dalının babası sayılıyor
0: Kesinlikle.
1: aslında. İlk

0: Türkçenin ilk muhteşem sözlüğünü kaleme
1: Kesinlikle.
0: aldı ve yine birçok ilki barındırıyor. Kutadgu birlikte ilk mesnevimiz, ilk siyasetnamemiz, ilk yaşnamemiz.
1: Evet.
0: O da muhteşem bir eser. Hatta ilk tiyatromuz.
1: Kesinlikle.
0: Bunlardan biraz bahsedelim hocam.
1: Divan-ı Galatasaray'da de dediğin gibi senin de sözlüğümüz gerçekten ilk Türkçe sözlüğümüz. Kaşgarlı Mahmut o dönem imkanlarıyla diyelim yine bir şekilde coğrafya gezmiş, gezmek zorunda da kalmış ve gezerken de pek çok külliyat toplamış aslında. Aklında var mıydı yok muydu bilmiyoruz ama
0: bence çok bilinçli geliyor bana yaptığı
1: yani
0: şey.
1: Gezme olayı mecburi yani sürgün mü acaba, evet sürgün dolayısıyla, fakat o verileri toplaması çok muazzam bir şey o dönem için. Gerçekten her gezdiği topraklarda pek çok malzeme toplamış ve sözlük oluşturmuş. İşte Araplara, tabii ki yani o dönemde Araplara Türkçe öğretmek için diyoruz, yani Türkçenin bir şekilde var olması gerektiği bilincini taşımış ve bu eserin ortaya çıkması gerekir diye aslında
0: ya,
1: yazmış, yapması lazım. Evet.
0: Aslında.
1: Yani Türkçe var, biz buradayız, benim bunu yazmam lazım. Yani birazcık da ideolojik, birazcık da bilinçli bir bence davranıştı.
0: Ben çok bilinçli hocam.
1: Yani o anlamda bilinçli kesinlikle, çünkü Türkçenin o konuda tehdit altında olduğunu düşünüyor. Yani orada görüyor.
0: O nevai de aynı şekilde.
1: Evet, doğru.
0: Çok bilinçli
1: aynı,
0: bir şekilde.
1: İkisi de aynı.
0: Çağın ötesinde insanlar
1: kesinlikle
0: bence.
1: Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Ve günümüzde sözlük deyince tabii madde başı, sonra birkaç anlamı veriliyor, sonra örnekler.
0: Evet.
1: Ama bu sözlüğün dışında ansiklopedik bir eser zaten. Yani halk kültürüne dair pek çok şey bulabiliyoruz. Şiirler var, ağıtlar var, atasözleri var, deyimler var. Onun dışında çocuk oyunları var, işte yemek var, kılık kıyafet var, giyim kuşam, ondan sonra bir takım halkın diline ait argo sözler var. Pek çok şey var. Dolayısıyla bununla alakalı pek çok veriyi görebiliyoruz Divan-ı Galatasaray'da. O yüzden çok önemli bir külliyattır. Bu bağlamda Türklükle alakalı mesela ilk kısımlarında bir teorik olarak makale formatında Türklükle ilgili, Türk boyluğuyla alakalı pek çok güzel bilgiler veriliyor. Şu an sözlüklerdeki gibi yani değil.
0: Kelime
1: farklı bir sözlük.
0: Değil sadece.
1: Aynen öyle. O sözlüğün dışında bir aslında eser diyebiliriz. Bugünkü sözlük tanımlığımızın dışında bir eser aslında.
0: Yani düşünsenize, tarih içinde aslında sözlük
1: ya,
0: birlikte zayıflamışız.
1: O da öyle olmuş.
0: Sadece kelime
1: aynen
0: ve anlam haline
1: aynen
0: dönüşmüş
1: öyle.
0: Bu imkanlar altında
1: bile. Aynen öyle, kesinlikle.
0: Son olarak hocam, programımızın sonuna yaklaşırken.
1: Tabii ki.
0: Tabii Yusuf Has Hacı ve Kutadgu Bilgin'i
1: tabii
0: aldık. Bu Türk
1: evet,
0: tarihini
1: doğru
0: konuşmak sonu gelmez. Başka
1: kesinlikle
0: bölümlerde
1: yani
0: yaparız
1: olmaz
0: umarım. Ama son olarak da şunu diyelim, bu dijital çağda, bu yapay zekanın hakim olduğu çağda Türkçenin geleceğini ne bekliyor? Çok kısaca onu dinleyelim sizden.
1: Yani umarım güzel şeyler bekliyordur. Ya aslında dijital çağda işte bu yapay zekayı doğru kullanılırsa bence Türk dili anlamında güzel çalışmalar, verimli
0: bence
1: çalışmalar
0: de
1: yapılabilir diye düşünüyorum ben.
0: Bence de.
1: Yani
0: geliştirilebilir
1: kesinlikle
0: yani.
1: Geliştirilebilir, aynen öyle. Farklı formatta, özellikle bizim kendi alanımızla alakalı mesela bazı şeyleri biz yaparken vakit kaybedebiliyoruz, metin okuması derken veya araştırma yaparken. O kısmı yapay zekaya bırakırsak bizim daha detaylı araştırmalar için daha çok vaktimiz olabilir. Yani yapay zekayı birazcık bu noktada kullanabiliriz aslında. Türkçe anlamında bence destekleyici şeyler olabilir
0: o
1: diye düşünüyorum ben.
0: Düşünelim diyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Türkçenin de geleceği,
1: kesinlikle
0: dilimizin geleceği
1: aynen
0: de güzel
1: öyle
0: olsun.
1: İnşallah olacak.
0: Hocam ayağınıza sağlık. Sizi bugün ben ağırladığım için çok mutlu oldum.
1: Ben de mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Ben de davet
0: ediyorum
1: ettiğiniz için. İnşallah başka
0: ben
1: programlara.
0: Başka eserlerle, başka
1: İnşallah
0: işlerle görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun hocam.
1: Sağ olun.
0: Bu bölümde yalnızca kelimelerin değil, yüzyılların yolculuğunu konuştuk. Türkçe binlerce yıldır değişerek, gelişerek, zenginleşerek bugünlere ulaştı. Her yeni nesil bu büyük mirasa yeni kelimeler ekliyor. Ama o mirasın kökleri Orhun'dan bugüne uzanan aynı gövdeyi beslemeye devam ediyor. Kıymetli katkıları için Doçent Doktor Emine Temel Alemdar'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Yedi İklim Bir Lisan'da bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte Türkçenin, Türk kültürünün ve Türk dünyasının

0: Rüyasının izini sürmeye devam edeceğimiz yeni bölümlerde tekrar buluşmak dileğiyle. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
1: Yedi iklim, bir lisan.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Emniyet kemeri sürücü ve yolcular için araç içindeki başlıca güvenlik önlemidir. Ancak emniyet kemeri hakkında birçok doğru bilinen yanlışlar var. Bunlardan birkaçını ele almak istiyorum. Örneğin, neden takayım ki? Kaza yapmam. Ben iyi sürücüyüm. İyi sürücülüğünüz sizin kaza yapmamanızı sağlayabilir. Ama kötü bir sürücünün size çarpmayacağından emin misiniz? Devam edelim. Aracından dışarı fırlamayı tercih ederim. İstatistiksel olarak kaza anında en güvenli yerin aracınızın içi olduğu ispatlanmıştır. Aracın dışına fırlama durumunda ölme riski 25 kat daha fazladır. Araçtan dışarıya fırlayan kişiler genellikle kaldırım, kolon veya asfalta düştüğü için bu sert zeminler sürücünün hayatta kalma olasılığını ortadan kaldırır. Unutmayalım ki araçtan dışarı fırlayan sürücü öncelikle aracın camını kırıp dışarı çıkmaktadır. Sırf bu çarpışma ölüm ile sonuçlanabilir. Devam ediyorum. Emniyet kemerinin kaza anında beni araç içerisinde kilitlemesinden korkuyorum. Kazaların çok az bir yüzdesinde, %0.5'inde araç yanar veya denize uçar. Bu gibi durumlarda sürücünün çok hızlı ve net hareket etmesi gerekir. Emniyet kemeri takmayan kişi bu tür kazalarda başını çarpıp şuurunu kaybeder ise araçtan zaten çıkamaz. Dolayısıyla her durumda emniyet kemeri takmak avantajdır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.
2: Nezaket mevsimi.
3: Birbirimizin nefesine, sesine, hatta tabağındaki kokusuna kadar bu kadar yakınken kalbimizin arasına ördüğümüz o devasa buzdağlarını konuşacağız bugün. Nezaket mevsiminde medeniyetimizin can damarı olan komşuluk makamından modern dünyanın o ruhsuz apartman sakinliğine nasıl düştüğümüzü, kaybolan selamın ve asansördeki o ağır sessizliğin sosyolojisinden konuşacağız. Komşu bizim lügatimizde evin dışındaki aile demektir. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Evin dışındaki aile komşudur. Oysa bugün aynı asansörde karşılaştığı komşusuna bir tebessümü çok gören, duvarların ardındaki sızıyı duymayan birer yabancıya dönüştük. Şükrü Erbaş o dertli seslenişinde nasıl söylüyordu? Aynı göğün altında, aynı çatının altında yaşıyoruz da neden kimsenin kederi kimsenin kalbine değmiyor artık? Erbaş'ın bu sitemi apartman koridorlarındaki o soğuk sessizliğin özeti gibi. Bauman bu durumu akışkan modernitenin yabancılaşması olarak tanımlıyor. Bauman'a göre insanlar artık birbirine ihtiyaç duymadan yaşamaya çalıştıkça o nezaket halkaları da birer birer kopuyor. Oysa nezaket o asansör kabinine bindiğimizde başımızı telefonumuzdan kaldırıp muhatabımızın varlığını bir hayırlı sabahlar ile selamlamaktır. Bu bir nezaket cümlesi olduğu gibi seni görüyorum, sana değer veriyorum ve sana benden bir zarar gelmez demenin en nazik ve en içten yoludur. Gazali Kimya-i Saadet'te hadislerin eşsiz ve sarsılmaz ilmiyle komşu hakkını Cebrail Aleyhisselam'ın neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacağı kadar büyüttüğünü hatırlatır. Gazali'nin hadis şerhlerine göre komşu senin cennet veya cehennem kapındır. Buhari'nin Edebül Müfredinde ise komşuluk sadece iyilik etmek değil, komşudan gelen eziyete tahammül etmek olarak da tarif edilir. Bugün üst kattaki topuk sesine, yan daireden gelen çocuk ağlamasına karşı tahammül

0: ise evimizin içine girdiğimizde dünya ile bağımız neredeyse kopuyor. Hatta kopsun diyen modern insan aslında kendi yalnızlığına kilit vuruyor. Kapı ziline basma adabını yitirdik. Vakitsiz aramalarla, gürültülerle, ortak alanlardaki yaptığımız dikkatsizliklerle neredeyse komşuluğu bir yük haline getirdik. Oysa edebil müfrette, düşülen şerhlerde komşunun duvarına bir çivi çakarken bile ondan izin istemek gibi inceliklerden bahsedildiğini görürüz. Sevgili dinleyenler, bu bir zayıflık değil, bir arada yaşama dehasıdır. Ev alma, komşu al sözü bir emlak tavsiyesi değil, bir hayat felsefesi adeta. Gelin bugün asansörde, kapı önünde karşılaştığımız o sakinleri yeniden komşu kılalım kendimize. Bir tebessümün maliyeti yoktur ama bir gönül imarındaki payı çok büyüktür. Komşumuzun sükut hakkına hürmet edelim. Onun mahremiyetine bir nöbetçi gibi sahip çıkalım. Unutmayalım ki betonları mahalle kılan harç çimento değil, insanların birbirine duyduğu o güçlü nezakettir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, kapılarımızın vefa ile çalındığı, selamın bereketiyle ısındığımız çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. AK Parti grubu mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Milletvekilleri milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili bilgilendirildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin bugün meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs'teki son gelişmelerin değerlendirildiği uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Kudüs konulu bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar neticesinde yıl sonuna kadar 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti. Hedef 2028'de bu rakamı 17 milyon haneye çıkarmak dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretimin rekor kırdığını da söyledi. 83.200 varil günlük üretime ulaştık dedi. Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği'ne yapılan e-ihracata ilişkin yeni bir adım attı. Dijital kolaylık getirildi. Geliştirilen sistemle serbest dolaşım belgesi artık Ticaret Bakanlığı'nca otomatik oluşturulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Temmuz ayında yurt genelinde 107 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250

milyon lira idari para cezası uygulandı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen terörist Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihaleye fesat soruşturmasında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü yakalandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alınanlar arasında. İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 257.850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil D100 karayolunda ilerleyen YTT otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesini hedef aldı. Haberleri sunduk.

0: yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığı ulaşım Nevşehir Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Truga indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Müthiş. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Buray'ın sesinden dinlediğimiz bir şarkıyla başladı bugünkü birlikteliğimiz. Genç Yaşam programında bir araya geldik. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Şarkılar eşliğinde ve tabii ki konular, konu başlıkları, öğreneceğimiz bilgiler eşliğinde sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de Genç Yaşam'da her gün olduğu gibi konuklarımız var. Az sonra bilgileri aktaralım efendim. Kimlerle konuşacağız? Konu başlığımız nedir? Bugün hangi bilgileri almaya çalışacağız gençlerimizden? Az sonra bilgileri buluşturacağız. Öncesinde yine dinleyeceğimiz güzel bir şarkımız var. Ama onun da öncesinde ekibimizi takdim edelim. Zeynep Ülkü Yıldırım hazırladı bugünkü programı. Rıza Kaan Yıldırım sesimizi ulaştıran isim. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi OFF Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yusuf Aksu ve Halil Kaya, Mocha United ve Coder Space işbirliğiyle İstanbul'daki Mocha United Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi'nde düzenlenen Fintech Hackathon, Hack the Idea yarışmasında geliştirdikleri Mocha Guardian projesiyle birincilik ödülüne layık görüldüler sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye genelinden 401 takımın başvurduğu yarışmada ilk 30 takım arasına giren ve ardından finale yükselen öğrencilerimizle söyleşeceğiz. Kendilerinden alacağız bilgileri. Bakalım neler yaşadılar orada, nasıl kurdular ekibi, işler nasıl gidiyor bugünlerde, bilgileri kendilerinden rica edeceğiz. Az sonra telefon hattımızın ucunda olacak arkadaşlarımız. Ondan önce dinleyeceğimiz yine güzel şarkılarımız var. Serdar Ortaç, Gıybet diyor.

Serdar Ortaç gıybet dedi sevgili dinleyicilerimiz. 15.19'u gösterdi saatimiz. Kenan Doğulu'nun sesiyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Sımsıkı sıkı sıkı diyor sanatçı.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yusuf Aksu ve Halil Kaya, Mocha United ve Coderspace işbirliği ile İstanbul'daki Mocha United Teknoloji ve Arge Merkezi'nde düzenlenen Fintech Hackathon, Hack the Idea yarışmasında geliştirdikleri Mocha Guardian projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü sevgili dinleyicilerimiz. 401 takım başvurmuştu ve önce ilk 30 takım arasına girdi arkadaşlarımız. Sonrasında finale yükselerek şampiyon oldular final etabında. Onları tebrik edeceğiz, bilgileri alacağız. Nasıl geçti yarışma, neler yaptılar, başarı nasıl geldi, başarı hikayesi nasıl gelişti, bilgileri rica edeceğiz kendilerinden. Yusuf, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi, sağ ol. Seni sormalı, ne var ne yok.
2: İyi valla, nasıl olsun?
1: Tebrik ederiz. Büyük bir başarıya imza attınız.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Yazılım İler mühendisliği bölümündesin.
2: Evet, yazılım mühendisliği 3. sınıf olacağım bu sene.
1: 3. sınıf olacaksın. Evet. 2. sınıfta gelen bir başarı.
2: Evet.
1: Diyebiliriz. Erken gelen bir başarı nispeten, değil mi?
2: Evet. Çok mutlu edici bir başarıydı. Çok uğraştık, çok çabaladık. İyi bir problem bulduk ve buna güzel bir çözüm ürettik ve hak ettiğimiz başarıyı da aldığımız.
1: Başarıyı getirdik diyorsunuz. 401 takım var bu arada. Çok da başvuru olmuş. Her sene böyle başvuru olur mu bu yarışmaya?
2: Aslında bu sene bu yarışmanın ilk düzenlenişi. Her sene tekrardan düzenlenecek ama bu internette çok popüler bir yerde yayınlanan bir yarışma olduğu için birçok kişi, birçok takım başvurmuş.
1: Başvuru oldu. Bu ilkiydi. Bundan sonra geleneksel hale gelecek bu yarışma.
2: Aynen.
1: İlkinde şampiyon olmak da ayrı bir güzel ayrı olsa bir gerek, ayrı bir zevk olsa gerek, değil mi?
2: Evet, kesinlikle öyle.
1: Yani yarışma geleneksel hale gelecekse orada her zaman ilk yarışmanın birincileri olarak isminiz yer alacak. Bundan dolayı ayrıca tebrik ediyoruz. Halil de bizlerle birlikte, Halil Kaya. Halil, hoş geldin.
3: Hoş buldum, teşekkürler.
1: Nasılsın Halil?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Ama sen ayrıca bir iyi olmalısın diye düşünüyoruz. Çünkü birinci oldunuz, şampiyon oldunuz arkadaşın Yusuf'la birlikte. Takımın bir ismi var mı Halil?
3: Cosmos AI'dı bizim takımın adı.
1: Cosmos AI takımın evet. İsmi. Yapay zekadan yararlandınız mı?
3: Bazı durumlarda yararlandık.
1: Bazı durumlarda yararlanmak gerekiyor artık, değil mi? O da bir kolaylık oldu bizim
3: evet,
1: için.
3: Evet.
1: Onları da soracağız size, öğreneceğiz, alacağız bilgileri. Nasıl geliştirdiniz Mocha Guardian'ı? Sen de 3. sınıftasın diye tahmin ediyoruz.
3: Evet.
1: Peki yollarınız nasıl kesişti Yusuf'la? Ne zaman tanıştınız? Birlikte bir fikir üretme düşüncesi nasıl ortaya çıktı Halil?
3: Biz aslında sınıf arkadaşıydık Yusuf'la. Birinci sınıftan beri yakın arkadaştık. Bir gün Yusuf arkadaşım WhatsApp grubuna attı, işte böyle yarışmalar var diye. Ben ve bir iki arkadaşım da vardı. Onlar katılamadı maalesef. Biz de bir denemek istedik şansımızı. Bir yarışmaya katılmak, bir deneyim kazanmak istedik. Katıldık ve birinci de olduk yarışmada. Epey mutluyuz bu yüzden de.
1: O WhatsApp grubunda tanıştınız. Bir araya geldiniz. Evet.
3: Normalde birinci sınıfta sınıf arkadaşıydık. Evet. Sıra arkadaşı falandık. Çok eskiden tanışıyoruz yani. Bir iki senedir tanışıyoruz.
1: Evet, tanışıyorsunuz ama yani bu fikri geliştirme olayı biraz öyle oldu, değil mi?
3: Evet.
1: Sonrasında bu şekilde gelişti. Yani daha çok tanımış oldunuz belki birbirinizi. Peki yazılımla ilgili öncesinde böyle bir fikir geliştirme düşünceniz var mıydı? Böyle projelerde yer almış mıydınız Halil?
3: Benim doğru söylemek gerekirse çok deneyimim yoktu. Çünkü daha yeni yazılımla şey yapıyordum. Bu işte bir ilk gibi oldu benim için. Ve ilk de güzel oldu.
1: İlk oldu, o da güzel oldu, birincilikle sonuçlandı. Evet. Yusuf, senin var mıydı daha önce tecrüben? Yazılım öğrencisisiniz, yazılım mühendisliği öğrencisisiniz, evet. Üçüncü sınıfa da geçtiniz ama böyle bir projede daha önce yer almış mıydınız?
2: Aslında ben birçok projede yer aldım. Meslek lisesinde de okuduğumdan dolayı. Bu tonlar belki de 6-7 kere Teknofest'e katıldım. TÜBİTAN projelerine katıldım. Hiçbirinde bir derece elde edemedim. Benim de ilk derecem oldu ama o başarısızlıklar sayesinde diyelim. Oradan öğrendik.
1: Şimdi Halil mi şanslı geldi ekibe? Senin tecrüben sonunda karşılık buldu mu? Hangisi gerçekleşti acaba?
2: İkisi de diyelim ya, ikisi de oldu bence.
1: İkisi de. Ama şimdi Halil de, sen de Halil'e diyorsundur ki zeytini ben yoğurdum, çatalı sen sapladın Halil'ciğim. Değil mi? Öyle bir hikayemiz vardı. Biraz öyle mi oldu acaba Halil?
3: Ya ikimiz de yani elimizden geldiğince yaptık bu projede. İkimiz de yoğun taraflarda çalıştık ve ikimiz de bence epey işe yaradı.
1: Evet, ama bir takım kaptanı olması gerekiyor böyle yarışmalar için. Bu yarışmalarda görüyoruz takım kaptanları. İki kişi bile olsa bir sözcü belki olması icap ediyor. Sizin takımınızda var mıydı böyle bir isim?
3: Evet vardı. Yusuf da o da. Daha çok
1: Yusuf.
3: benim iyi olduğu için.
1: Tecrübesinden dolayı Yusuf. Sen mi istedin takım kaptanlığını?
2: Evet ben istedim. Proje fikri de biraz bana ait olduğu için ve biraz da ben katılalım diye zorladığım için yarışmaya kaptanlığı da ben yaptım.
1: Yapmış oldun.
2: Aynen.
1: Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Moka Gardiyan'dan bahsediyoruz. Tabii öncesinde yarışmaya katılma düşüncesi belki olgunlaşmıştır. Yarışmaya katıldıktan sonra mı bu fikri geliştirdiniz? Öncesinde aklınızda bir şeyler var mıydı somut olarak gelişen? Neler söylersin yarışma ile ilgili Yusuf?
2: Yarışmayı gördük. İlk olarak yarışmaya başvururken zaten proje fikrimizi beyan ediyoruz ve bu proje fikri de işte ilk 400 takımdan ilk 30'u seçiliyor proje fikri beğenilen. Biz düşündük.
1: Evet.
2: İlk olarak bir proje geliştirmenin ilk aşaması her zaman bir sorun bulmaktır. Düşündük ödeme sistemleriyle ilgili nasıl bir sorun var? İyice araştırdık. Sonra en büyük sorunun bence en büyük olduğunu düşündüm ve bize de bence birinciliği getiren şey bu çok güzel bulduğumuz sorundu. Bildiğimiz gibi dinleyicilerimiz de bence yaşadığı ya da çevresinden en az bir kişinin yaşadığı gibi bu tarz telefonla manipüle edilerek yapılan dolandırıcılıklar son zamanlarda özellikle çok revaçta. Kendini savcı olarak tanıtan, polis olarak tanıtan ya da farklı bir
1: Evet.
2: rolde tanıtıp insanları manipüle eden buna sosyal mühendislik dolandırıcılığı deniyor
1: Kesinlikle
2: bu.
1: zaman zaman mesaj da geliyor değil mi telefonumuza?
2: Evet,
1: Kendini bu
2: kesinlikle.
1: şekilde tanıtan kişilere
2: Hatta
1: sakın aldanmayın, dolandırılırsınız gibi bu minvalde mesajlar geliyor.
2: aynen kesinlikle ve biz dedik ki bunu çözelim. Çünkü sonuçta özellikle
1: Evet.
2: ayrıca bir kamuoyu araştırması da yaptık. FBI'daki verilere göre, FBI'nin yaptığı verilere göre bu dolandırıcılığa uğrayan insanların %60'ı da 50 yaş üstü bireylerden oluşuyor. Daha çok dijital dönüşüme ayak uyduramamış insanlardan oluşuyor. Biz de uygulamamızı hem 50 yaş üstü bireylerin daha kolay kullanabileceği bir şekilde hem de bulan dolandırıcılığı önleyecek şekilde geliştirme kararını verdik ilk aşamada. Fikir buradan doğdu
1: Fikir
2: aslında.
1: oradan çıktı. Bu fikir yarışma içerisinde mi ortaya çıktı?
2: Evet, yarışmaya başvuru aşamasında başvururken fikrimizi beyan ediyoruz.
1: Evet.
2: Fikrimizi beğendiler ve ilk 30'a kaldık.
1: Hı.
2: Bu şekilde geliştirme aşamasına geçtik.
1: Fintech Hekaton.
2: Aynen.
1: İçinde iki tane terim var. Belki de dinleyicilerimizin

0: büyük kısmının aşina olmadığı. Önce fintech ile başlayalım. Nedir fintech? Onu da Halil'den dinleyelim. Halil?
1: Fintech daha çok bankalardaki finans seyrine denilen genel bir terim. Finans sistemleri olsun, finans alanında teknolojiler olsun, birçoğuna fintech diyoruz. Zaten finans ve teknolojinin birleşimi
0: birleştirilmiş
1: diyoruz.
0: hali aslında değil
1: Evet.
0: mi? Finans teknolojileri belki denebilir. Bir de hekaton var işin içerisinde. Hack kelimesini görüyoruz. Bir de galiba maratondaki aton kısmını görüyoruz. İkisinin bir birleşimi mi var burada Halil?
1: Evet, muhtemelen öyle. Ben de tam terimini bilmesem de bize bir süre verip o süre içinde bir konuyla beraber bir proje geliştirmesine genelde hekaton diyoruz.
0: Evet. Yani aslında ismine baktığımız zaman yarışmanın sanki bir kısa bir süre içerisinde bir bilgisayarı hacklememiz gerektiğini düşünebiliriz, değil mi? Ama tam olarak öyle değil. Fakat işin içinde yazılım da var diyebilir miyiz?
1: Evet, yani duruma göre değişiyor. Her hekaton yarışmasında farklı kusurlar olabiliyor. Bizim için de yazılım vardı tabii.
0: Yazılım vardı ve finans alanında herhalde bir yazılım
1: Evet.
0: istendi fintech olduğu için. Motivasyon kaynağınız neydi bu yarışmaya başvurmadan önce? Şimdi Yusuf'un tabii böyle bir büyük bir tecrübesi var belki ama hiç derece alamamıştım o güne kadar dedi. Halil, senin hiç tecrüben yok, öyle ifade etmiştin bu yarışmalarda. Daha yeniyim demiştin. Şimdi iki tarafın da motivasyon kaynağını merak ediyoruz. Bir taraf belki bu yarışmaların getirdiği sonuçlardan bunalmıştır. Diğer tarafta henüz tecrübesi olmadığı için motivasyonu yoktur. Önce Yusuf'tan alalım. Yusuf, nasıl sağladın motivasyonunu?
2: Ya motivasyonu sağlamam gerekmedi. Çünkü henüz daha yaşım geç, daha ikinci sınıfım. Hiç motivasyonumu kaybetmedim zaten ne kadar. Ya ben başarısızlığın insanı daha çok büyüttüğü, daha çok geliştirdiğini düşünüyorum.
0: Seni öldürmeyen
2: aslında
0: şey güçlendirir mi dedin?
2: Kesinlikle, kesinlikle. Takalımı kesiyorum diye düşünüyorum.
0: Aynen,
2: sadece.
0: Daha göz çıkacak dedin.
2: Kesinlikle.
0: Halil, senin motivasyon kaynağın neydi?
1: Benim motivasyon kaynağım daha çok yani bir deneyim olsun. Yani hiç değilse yani kaybedeceğim pek bir şey olmadığında bir görmüş, bir seyirlik olur diye öyle başladım ben de.
0: Öyle başladın. Peki yarışma öncesinde şampiyon olacağınızı düşünüyor muydun Halil?
1: Yani çok düşünmüyordum. Yani biraz düşünüyordum da 400 takım yine fazla olduğundan, bir de ilk 30'a seçilmek zor olduğundan biraz zor olarak görüyordum. İlk 30'a seçildikten sonra birazcık daha fazla düşünmeye başladım özgüvenim arttığından.
0: Sayı azaldıkça özgüven de arttı
1: Evet.
0: haliyle. İlk 30'a kaldıktan sonra. Yusuf, senin peki böyle bir düşüncen var mıydı yarışma öncesinde? Birinci olacağını hissetmiş miydin takımın?
2: Ben her yarışmaya başlarken zaten birinci olmak amacıyla, birinci olma motivasyonuyla başlıyorum bence. Yani birinciliği hedeflersen en kötü ihtimalle 5. 10. olursun belki ama yani düşük bir yeri düşünürsen ya da hedeflersen oraya ulaşamayacağını
0: Evet.
2: ben düşünüyorum.
0: Bazen hedefimiz vardır evet ama o içimizdeki ses birinci olacağımızı fısıldar. Zaman zaman belki yaşamışsınızdır buna benzer durumlar.
2: Evet.
0: Başka durumlarda da karşımıza çıkan o iç sesten bahsediyorum. Burada böyle bir iç sesiniz var mıydı? Sanki kazanacağız diyen Yusuf.
2: Benim vardı açıkçası çünkü bulduğumuz sorunun, az önce ile bahsettiğim sorunun çok büyük bir sorun olduğunu ve buna faydalı bir çözüm üretebilirsek çok güzel bir proje ortaya çıkacağını düşünüyordum. Velev ki öyle de oldu.
0: Öyle de oldu ve bu da size başarıyı getirdi. Peki bu hekaton mantığını tanıyor muydun Yusuf? Daha önce böyle bir yarışmada bulunmuş muydun?
2: Tabii ki, tabii ki. Hekaton zaten aslında bu tarz yazılım yarışmalarına verilen genel ad. Ama bu yarışma aslında tam bir hekaton değildi. Bizim ideaton ve hekaton dediğimiz iki tane kavram var. Bu yarışma ikisini de kapsıyordu. İdeaton zaten idea İngilizce fikir kelimesinden ve az önce bahsettiğiniz gibi maraton kelimesinin birleşimi. İlk aşama fikir bulma aşaması. Biz oradan 400'den yani ideaton aşamasında 400 takım arasından ilk 30'a kaldık.
0: Evet.
2: Ve hekaton aşamasına geçmeye hak kazandık. Hekaton'da aslında bir yazılım geliştirme sürecine de hekaton deniyor. Belirli bir haftamız vardı bizim. Bir hafta içinde de bu ideaton'da bahsettiğimiz fikri geliştirdik.
0: Geliştirdiniz ve birincilik
2: Evet.
0: geldi. O süreçte neler yaşandı? Zor anlar muhtemelen vardır. Nasıl geçti o bir hafta ve başarı nasıl bir his? Bunları da alacağız.

0: Yani sizden az sonra diyelim. Çünkü bir müzik aramız var sırada. Sonrasında birlikteyiz. Grup Athena. Sanatçıların sesinden dinletiyoruz. Senden, benden, bizden diyorlar.
1: Hiçbir zaman affetmedim.

0: Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yusuf Aksu ve Halil Kaya ile söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Moka United ve Coder Space işbirliği ile İstanbul'daki Ar-Ge merkezinde düzenlenen Fintech Hackathon Hack the Idea yarışmasında bir proje geliştirdi arkadaşlarımız ve birincilik ödülüne layık görüldüler. 401 takım arasından şampiyon oldu arkadaşlarımız. Cosmos AI takımında ismi sevgili dinleyiciler. Kendileriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz söyleşimize. Son olarak tabii aslında yazılım kısmını nasıl yaptığınızdan, o süreci nasıl geçirdiğinizden bahsetmenizi rica edeceğiz demiştik ikinci bölümde. Şimdi o dakikalardayız arkadaşlar. Size verilen bir haftalık o sürede neler yaşandı? Tabii bir de ondan öncesi var. Fikri bulduğunuz ve teslim ettiğiniz. Orada projeyi nasıl teslim ettiniz? Neler yaptınız? Yusuf, buyur lütfen.
1: Tabii ki. Proje fikrini detaylıca yapay zekayı hangi aşamalarda kullanacağımızı, neden yapay zeka kullanacağımızı, çünkü dinleyicilerimize de söyleyeyim. Bu daha çok bir yapay zeka, ödeme sistemleriyle yapay zekayı entegre etmek üzerine bir yarışmaydı. İşte birkaç soru olan bir form gönderdik. Yapay zekayı hangi alanlarda kullanacaksınız? Projeniz hangi sorunu çözüyor gibi
0: Evet.
1: soruları cevapladık. Olabildiğince açıklayıcı ve düzgün bir şekilde. Ve ilk 30'a kalmaya hak kazandık fikir aşamasında. Ve
0: Fikir
1: yazılım
0: aşamasında.
1: geliştirme aşamasına geçtik.
0: Evet. Önce fikir aşamasıydı. Aşaması vardı ve bu aşamada epey bir takım elendi. 30 takım kaldı. Orada şimdi heyecanın dozu artmıştır. Halil.
2: Evet, heyecanın dozu ilk 30'a girince tabii ki de artıyor.
0: Sen de şaşırdın değil mi? İlk katıldığım yarışma, ilk 30'a kaldım
2: Evet, tabii ki
0: diye
2: bir
0: düşünmüşsündür.
2: şanssızlık var. Bir de ilk 30'a kalınca da ister istemez bir özgüveni de artıyor.
0: Özgüven de
2: Çünkü
0: artıyor ama sorumluluk da artıyor mu sence?
2: evet, yani ikisi de eşit bir seviyede artıyor.
0: Evet. Sonrasında neler yaptınız peki? Yazılım kısmına hemen geçtiniz mi? Haberi alır almaz. Ne kadar süreniz

0: vardı?
1: İlk başta toplantı oldu. Bir saatlik bir bilgilendirme
0: Evet.
1: yapıldı takım arasında. Ondan sonra biz kitap üzerinden bir tane repo açtık. İkimiz de kodlarımızı beraber parası bilmemiz için. Yusuf bir taraftan bir görevlendirme yaptık. Yusuf'un yapacağı yerler, bir de benim yapacağım yerler. Görevlendirmeyi yapa yapa son güne kadar devam ettik.
0: Evet. Yani birbirinizi pek görmediniz mi bu süre zarfında?
1: Hep uzaktan konuşmalarla geçti. Çünkü ben İzmir'de yaşıyorum.
0: Hmm.
1: Arkadaşım da Gebze'de yaşıyor. Biraz
0: Gebze'de.
1: uzak kalıyor.
0: Oo. Trabzon dışında herkes.
1: Evet.
0: Ama internet sağ olsun bir araya geldiniz.
1: Evet.
0: Çevrimiçi olarak. Ve internet üzerinden geliştirdiniz bu süreçte yazılımı. Peki bu yazılımda neler var? Biraz ilk bölümde dinlediğimiz o kısmı da rica edelim. Mocha Guardian projesi, projenin ismi. Ne anlama geliyor? İsmini tabii bir önce rica edelim ismi hakkında bilgileri. Sonrasında nasıl bir yarar sağlıyor? Neler söylersiniz Yusuf?
2: Mocha aslında Mocha United, yani bu hackathon'u düzenleyen şirketin adı. Biz bu şirkete bir uygulama fikriyle geldik
0: Evet.
2: aslında bakarsanız. Mocha onun adı. Guardian da İngilizce'de aslında koruma anlamında, yani koruma kalkanı gibi düşünebilirsiniz aslında dolandırıcılıklara karşı. Yazılım aşamasından biraz bahsetmem gerekirse biz bir mobil uygulama geliştirdik. Bu mobil uygulama siz para transferi yaptığınızda, bunu şu an popüler bankacılık uygulamaları gibi düşünebilirsiniz. Normalde ne yapar? Direkt para transferini yapar. Siz eğer bir dolandırıcının IBAN'ına gönderirseniz bu parayı, anında dolandırılmış olursunuz. Bu konuda bankanın yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü sonuçta dolandırıcı elinizden tutup sizi onaylamış. Kendi parmaklarınızı onaylıyorsunuz ve manipülasyon burada devreye
0: Evet.
2: giriyor. Buna teknolojiyle aslında bir çözüm bulmak çok zor. Biz şöyle bir çözüm bulduk. Siz para transferini yaptığınız zaman bir yapay zeka devreye giriyor ve bu ödemeyi inceliyor. Ve bakıyor ki çok alakasız bir kullanıcı. Kullanıcı daha önce hiç böyle birine para transferi yapmamış. Hiç bu kadar yüksek bir parada para transferi yapmamış. Hiç atıyorum birden çıkmış. Sonra bir tarama yapıyor. Telefon rehberinde bir tarama yapıyor. Ve dolandırıcılık şüphesi yakalarsa anında kullanıcının kendi oğlu olur, amcası olur, babası olur, kendi atadığı akrabasına gönderiyor bu işlemi ve diyor ki bak senin akraban böyle bir işleme kalkıştı ama bu dolandırıcılık gibi duruyor. Ve yapay zeka bir rapor hazırlıyor. Bu raporda neden bu dolandırıcılık gibi gözüküyor, neden ne gibi riskleri var? Bu rapor okunuyor. Eğer bu rapor reddedilirse ödeme işlemi yapılmıyor ve dolandırıcılığın önüne geçiyor. Eğer dolandırıcılık olmadığı düşünülürse atanan kişi tarafından, kişi bu ödemeyi onaylıyor ve en son kullanıcı parmak izine basıyor ve ödeme işlemi güvenli bir şekilde tamamlanmış oluyor.
0: Evet, peki
2: Evet, biraz
0: hangi veriler kullanılıyor bu noktada? Yani o ödeme yapan kişinin verilerinden ziyade belki onlar da kullanılıyordur ama ödemenin yapıldığı kişinin hangi verilerinden istifade ediyor yapay zeka?
2: ödemenin yapıldığı aslında başka kişilerin yaşadığı dolandırıcılıkta bakıyor. Bir veri tabanına bakıyor. Bu IBAN daha önce bir dolandırıcılıkta kullanılmış mı? Bu ad daha önce bir dolandırıcılıkta kullanılmış mı? Kullanıldıysa işlemi direkt riskli olarak işaretliyor zaten. Kullanıcının sonra daha önce yaptığı ödemelere bakıyor.
0: Evet.
2: Ona da şu şekilde bakıyor. Kullanıcı daha önce böyle ödemeler yapmış mı? Kullanıcı daha önce bu kadar yüksek meblağda bir ödeme yapmış mı? Gibi gibi şeylere bakıyor ve riski analiz ediyor.
0: Evet, peki deneme fırsatı buldunuz mu?
2: Evet,
0: Mocha
2: denem.
0: Guardian'ı.
2: Evet, aslında bir demo geliştirdik. Tamamen
0: Evet.
2: çalışan bir uygulama geliştirmek için tabii ki de hem bir haftada mümkün değil, hem de tabii ki yeterli bütçemiz yok bir hafta için. Ve bir demo geliştirdik ve bir senaryo yaptık ve düzgün bir şekilde çalıştı.
0: Çalıştı. Bu senaryoda kimler vardı? Kimler kim para gönderdi? Kim aldı? Nasıl planladınız?
2: Kendini savcı olarak tanıtan biri vardı aslında telefonda.
0: Hı.
2: Diyor ki işte hakkınızda dava açılacak. Bize anında 1500 liraya yakın bir para göndermeniz gerek. Normalde tabii daha yüksek oluyor ama biz bu tarz paralar üzerinden bir demo geliştirdik. Sonra yapay zeka bu telefon aramasını rehber izni isteyerek kullanıcıdan tarama izni isteyerek taramayı yapıyor ve bunu dolandırıyor.

0: vakalarına benzediğini düşünerek anında işlemi duraklatıyor. Kesinlikle anında iptal etmiyor. Çünkü anında iptal ederse kullanıcı güvenli, belki kendi savcısına para gönderecek ve bu durum kendi avukatına para gönderecek ya da bu
1: Evet.
0: durumda kullanıcı mağdur olacak. Bu yüzden kendi atadığı akrabasına gönderiyor anında iptal etmek yerine. Böylece kullanıcı ne vaktinden oluyor, hesabına, kartına bloke geliyor ne de dolandırıcılığa uğramış oluyor. Bizim ana noktamız buydu aslında.
1: Evet.
0: Hesaba da karta bloke koymadan engelleme dolandırıcılığı.
1: Engellemekti. Önemli olan da buydu. Yoksa
0: Kesinlikle.
1: sürekli o sistemin kilidini açmayla uğraşabiliriz, değil mi?
0: Evet, zaman çok önemli.
1: Evet. Peki bu teşhisinizden sonra yazılımı yapmak zor oldu mu?
0: Aslında bir mobil uygulama geliştiriyoruz
1: Evet.
0: ve ben mobil uygulamada oldukça kendimi geliştirdiğim için benim için çok da zor olmadı. Daha önce çok fazla mobil uygulama geliştirdim. Yapay zeka tarafını da birazını ben, biraz yapay zeka kurallarını da Halil geliştirdi. Orada da bir şekilde zaten daha önce tanıştığımız için birbirimize bilgi paylaşımı yaparak geliştirme sürecini tamamladık. Çok
1: Geliştirdiniz.
0: da zor olmadı.
1: Evet,
0: Tabii biraz
1: Halil'den de
0: stres oldu.
1: alalım. Halil de yapay zeka kısmını geliştirdi çünkü. Halil, geliştirirken yazılımı neler yaşadın? Zor tarafları var mıydı?
2: Tabii ki her şeyi geliştirirken bir zor tarafı oluyor. Ben de araştırma olsun ilk başta araştırma yaparak şey yaptım. Ondan sonra geliştirmeye, kural yazmaya başladım. Bazen entegre de sorun yaşadık ama birbirimize yardım ederek bunları da çözdük.
1: Evet. Peki bu noktada yapay zekadan yararlandık biraz demiştiniz. Hangi noktalarda yapay zekadan yararlandınız? Zaten sizin oluşturmaya çalıştığınız şey de bir yapay zekaydı, anladığımız kadarıyla. Halil?
2: Bazen bazı hatalar olunca belki bir bilgisi olunca bazen yardım aldık. Tabii bunları biz teyit ederek aldık. Yani direkt körü körüne şey yaparak değil. Onun dışında genel olarak arkadaşım zaten mobil tarafında kendi becerilerine, ben de bazı kendi becerilerini yaptık yani.
1: Evet. Peki bu sistemle ilgili planlarınız var mı? Gelecekte kullanılabilir mi? Birincilik ödülünü aldıktan sonra böyle bir teklif geldi mi size? Veya muhtemel teklifler var mı acaba? Halil?
2: Yani bu yaptığımız sistem hep zaten biz uygulamaya entegre olabilecek şekilde şey yaptık. Ve ileride de kullanılabileceğine inanıyorum ben. Çünkü hem kullanıcının çok verilerine girmiyoruz. KVKK kurallarına da uygun bir şekilde şey yapıyoruz. Onun dışında mantığımız zaten uygulanabilirlik düzeyinde. O yüzden ileride bunlar uygulanabileceğini düşünüyoruz. Ve jüriler de böyle düşüneceğini üzere bizi birinci
1: Birinci
2: yaptılar.
1: yaptılar. Peki sizce ödülü neden kazandınız? Ödülü size getiren şey neydi? Fikrin sağlam olması mı? Yazılımın çok işler olması mı? Neler söylersiniz arkadaşlar? Yusuf senden alalım.
0: Tabii ki. Ben her şeyi eksiksiz ve yarım bırakmadan yaptığımız sayesinde bunu düşünüyorum. Güzel bir fikir bulduk. Eksik bir geliştirme süreci geliştirmedik. Çalışan bir uygulama yaptık. Finalde ilk ona kaldığımızda oraya belki sonra daha çok değiniriz. İlk ona kaldığımızda da güzel bir sunum yaptık. Güzel bir pazarlamayla güzel bir reklam filmi hazırladık ve bunun bize birincilik getirdiğini düşünüyorum ben.
1: Evet. Peki o sunum dedin. Orada neler yaşandı? İlk 30'a kaldınız önce, sonra ilk 10, sonra şampiyonluk geldi, değil mi?
0: Aynen.
1: Sıralama bu şekilde. İlk 30'dan sonra, ilk 10'a kaldığınızda sizden bir sunum istediler. Peki bu sunumda neler yaptınız?
0: Sunumda çok kısıtlı bir süremiz vardı. En çok stresli noktada
1: Kaç
0: bu aslında.
1: dakikaydı?
0: Sadece 7 dakikamız vardı bizim proje sunumunu yapmak için. 3 dakikada soru cevapla beraber 10 dakikalık kısıtlı bir süremiz vardı. Biz bir de dikkat çekmek için 1,5 dakikalık bir reklam filmi de hazırlamıştık. Daha dikkatli çekici olacağına inandığımız için. Bu yüzden sunum süremiz aslında 5,5 dakika gibi inanılmaz kısa bir
1: Kısa bir
0: süreydi.
1: süreymiş gerçekten. 5,5 dakikaya nasıl sığdırdınız tüm bu projeyi?
0: Evet, en zor nokta o oldu zaten. Ben tüm gece tekrar yaptım artık. Kısaltarak hem kısa hem etkileyici hem de insanları bilgiye boğmadan bir sunum yapmak için çok çalıştım. Ve başarılı olduk. Süre sınırını aşmadan.
1: Sunumu sen mi yaptın sadece?
0: Evet.
1: Sen mi vardın sunum kısmında?
0: Evet, sunumu ben yaptım. Halil de sunumda sonraki sayfalara geçti. Biraz da arkada şey gibi rejilik yaptı.
1: Peki çevrim içi mi sunum yaptınız yoksa İstanbul'a gittiniz mi?

0: İstanbul'a gittik. Halil
1: Gittiniz.
0: İzmir'den, ben Kocaeli'den İstanbul'a gittim.
1: İstanbul'a gittiniz. Son 10 takım mı geldi İstanbul'a?
0: Aynen, son 10 takım
1: Evet.
0: İstanbul'a geldi.
1: Orada heyecan nasıldı?
0: Heyecan çok fazla tekrar ettiğim için sunum aslında
1: Evet.
0: ve artık bu aşamaya kadar gelmişiz. Bence bir derece almadan dönmek ayıp olur diyerek heyecanlımı dizginleyebildim
1: Evet.
0: aslında.
1: Bazen de öyle heyecanlar iyi oluyor, değil mi?
0: Evet, tabii ki.
1: Destekleyici, insanı motive eden bir heyecan oluyor belki de. Buraya kadar geldik. Bari derece yapalım. Hissi gelmiş mesela sana o heyecanla birlikte.
0: Tabii ki. O heyecan her zaman insanı bir ileri aşamaya götürüyor.
1: Evet. 10 takım arasına kaldınız ve orada sunumu gerçekleştirdiniz. Hemen o gün açıklandı mı birinci takım?
0: Evet, jüri değerlendirmesi oldu sunumlardan sonra ve hemen o gün açıklandı.
1: Bir puanlama var mıydı peki?
0: Puanlama gizli oldu. Bize puanlamadan bahsetmediler.
1: Evet. Büyük ödül neydi?
0: Büyük ödül ikimize de birer tane bilgisayardı. Aslında iyi bir bilgisayar, sağ olsunlar.
1: Peki var mıydı iyi bilgisayarınız?
0: Tabii ki yani
1: Yazılımcı olduğumuz için vardı.
0: tabii ki
1: Biliyorsunuz. Evet.
0: yazılıma bakıyoruz, bilgisayarsız çok bir şey yapmamız mümkün değil ama daha iyi bir bilgisayarımız aldı artık diyelim.
1: Olsun olsun fazla mal göz çıkarmaz demişler.
0: Kesinlikle.
1: Hadi bakalım tebrik ediyoruz. Ama tabii maddi ödülden ziyade insana verdiği o özgüven,
0: Tabii ki o çok
1: değil
0: ayrı
1: mi?
0: bir.
1: O çok ayrı gerçekten. Halil'den de alalım. Hislerini merak ettik. Halil, ilk ona kaldınız. Orada Yusuf sunum yaptı. Sen neler hissettin?
2: Yani bende de bir heyecan vardı. Sunumda Yusuf arkadaşım çok güzel sundu. Ben de orada yani sunumu geçmeye falan şey yaptım. Çünkü benim sunum birazcık daha kötü. Heyecanlanan birisiyim. O yüzden sunumda Yusuf arkadaşıma bıraktım.
1: Evet.
2: Sunumdan sonra ve ekran filminden sonra bize soru sormadılar. Biz biraz telaşlandık o yüzden.
1: Hiç soru sormadılar size.
2: Evet, soru
1: O
2: sormadılar. Kötü
1: zaman
2: mü döndük, kötü mü yaptık diye.
1: gözünüze
2: Sadece
1: kestirmiş jüri sizi birinci yapmak için.
2: yani biraz öyle oldu gibi.
1: Ama o an hissetmediniz. Hiç soru sorulmadığı için afalladınız siz.
2: Evet, biraz afalladık.
1: Evet. Ama beklenmeyen oldu o an için ve sonra birincilik geldi. Peki başka soru sorulmayan takım var mıydı aranızda Yusuf?
0: Hayır, başka soru sorulmayan hiç takım yoktu ve ben dedim ki hani sunumdan önce kesinlikle birincilikle çıkmayı planlıyordum ama dedim herhalde çok kötü yaptık, hani kimse merak etmedi, soru sormadı ama herhalde kusursuz bir proje
1: Evet, öyle
0: geliştirdiğimiz.
1: olmuş ki soru bile sorma ihtiyacı hissetmemiş jüri. Tabii o da dediğiniz gibi tam tersi de olabilir. Hiç soru sorulmuyorsa belki de hiç beğenmediler diye de düşünebilir insan ama bu da işte bir tecrübe oldu sizin için. Peki arkadaşlar bundan sonrası için düşünceleriniz neler? Projeyi yaptınız, teslim ettiniz, büyük ödüle ulaştınız, büyük bir özgüven, bir başarı hikayesi, özgeçmişinizde her daim yer alacak bir başlık. Var mı geleceğe ilişkin planlarınız, fikirleriniz, hayalleriniz Halil?
2: Yani bu benim için ilk yarışma oldu. Bundan sonra da tabii bu tarz yarışmalara katılmak çok istiyorum. Bu deneyime daha çok katmak istiyorum. Belki Yusuf arkadaşımla tekrar diğer yarışmalara da katılmayı düşünüyorum olursa.
1: Çok güzel. Başka yarışmalar da var aklınızda Yusuf. Var mı aklınızda yarışmalar?
0: Tabii ki ben hala iki tane daha yarışmada aktif olarak bulunuyorum.
1: Şu anda varsın. Başka takımlarda da yer alıyorsun.
0: Tabii ki Teknofest'e hazırlanıyorum. Başka bu tarz az önce bahsettiğim hackathonlara katılıyorum. Yani böyle geçiyor genelde benim hayatım, bir sürü yarışmada, bir sürü
1: Evet.
0: şeyde.
1: Peki
0: İnsana çok tecrübe kattığını
1: tecrübe
0: düşünüyorum.
1: katıyor. Peki tavsiyeler var mı? Böyle yarışmalara katılmak isteyen öğrenciler olabilir. Yazılım mühendisliğinde okuyan öğrencilere belki tavsiyelerim veya tercih dönemindeyiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bitmedi henüz tercih dönemi, üniversite tercih dönemi. Yazılım mühendisliğini tercih etmek isteyen arkadaşlar olabilir. Neler söylersiniz?
0: Ben başlayayım.
1: Buyur Yusuf.
0: Yazılım mühendisliğini tercih etmek istiyorsanız sadece okulda verilen eğitimle kalmamanız gerekiyor. Az önce söylediğim gibi sürekli yarışmalara katılmanız, sürekli yarışmalara kazanamasanız bile asla pes etmemeniz, sürekli gerekirse 5 yarışma, 10 yarışma hiç durmadan yapana kadar da değil, yaptıktan sonra da mesela ben bir birincilik aldım. Artık hiçbir yarışmaya katılmama gerek yok demeyeceğim kesinlikle. Daha çok yarışmada derece almak için elimden gelen her şeyi yapacağım.
1: Yapacağım diyorsun. Yazılım mühendisliği okuyacak arkadaşlara şöyle bir iki

0: Ne var mı söyleyebileceğin?
1: Kendinizi geliştirin ve çok fazla bilgi sahibi olun. Artık yapay zeka çağındayız ve insanların önüne geçmeniz gerekiyor. Sadece yapay zeka kullanarak değil, kendi bilginizle, kendi yaratıcılığınızla diğer insanların önüne geçmeniz gerekiyor. Şu an zor bir sektördeyiz. Sektörde zor bir durum var. Yapay zeka birçok insanı belki de işsiz bırakacak, belki
0: Ama
1: bıraktı.
0: imkanlar da sağlayabilir dünyada
1: Kesinlikle. Ne olacak
0: diyebiliriz.
1: gelecekte göreceğiz bunu ama kendinizi kesinlikle geliştirin ve okul eğitimiyle sadece sınırlı kalmayın derim ben.
0: Bu şart.
1: Yazılım mühendisliği yazmayı düşünen insanlara.
0: Yusuf çok teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Halil'den de alalım son cümleleri. Programımızın da sonuna geldik. Halil neler söylersin? Bir iki cümlede senden rica edelim.
2: Aslında söylemek istediklerimin çoğunu Yusuf arkadaşım söyledi. Ben de yani sadece okuldaki eğitimin yeterli olacağını düşünmüyorum. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor çoğu zaman. Yani okuldan eğitime devam ederken aynı zamanda kendi merak sardığınız alanlara yönelmeniz gerekiyor. Çünkü yazılım dediğimiz şey çok fazla alanı olan bir şey. Mobil tarafı var, backend tarafı var. O yüzden yani tek bir alana kalmaktansa her alanı bir denemek, bir görmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Halil. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Yolunuz bahtınız açık olsun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Kozmos AI ekibi olarak veya bireysel olarak tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.
1: Teşekkürler, iyi günler.
0: Sevgili
2: Kendinize iyi günler
0: dinleyicilerimiz,
2: diliyorum.
0: çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümü öğrencileri Yusuf Aksu ve Halil Kaya bizlerle birlikteydi. Kendilerini tekrar tebrik ediyoruz. Şampiyon oldular. Kozmos AI ekibi olarak 401 takım arasından. Sevgili dinleyicilerimiz, ayrılık vakti geldi çattı. Bugün de yolculuğumuzu noktalıyoruz artık. Zeynep Ülkü Yıldırım hazırladı bugünkü programı. Sesimizi Rıza Kaan Yıldırım ulaştırdı. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Murat Dalkılıç sanatçının sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla tamamlıyoruz. Boygar eşlik ediyor ona. Leyla diyorlar. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. AK Parti grubu mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Milletvekilleri milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili bilgilendirildi. AK Parti grup başkanı Abdullah Güler teklifin bugün meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs'teki son gelişmelerin değerlendirildiği uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Kudüs konulu bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar neticesinde yıl sonuna kadar 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti. Hedef 2028'de bu rakamı 17 milyon haneye çıkarmak dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretimin rekor kırdığını da söyledi. 83.200 varil günlük üretime ulaştık dedi. Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği'ne yapılan e-ihracata ilişkin yeni bir adım attı. Dijital kolaylık getirildi. Geliştirilen sistemle serbest dolaşım belgesi artık Ticaret Bakanlığı'nca otomatik oluşturulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Temmuz ayında yurt genelinde 107 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygulandı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Etkin düşmanlıktan yararlanmak isteyen terörist Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

0: İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 13 şüpheli yakalandı. Aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de olduğu şüphelilerin kamuyu zarara uğrattığı belirtiliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alınanlar arasında. İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 257.850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil D100 karayolunda ilerleyen YTT otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesini hedef aldı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Çevre Ajandası.
1: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Merhaba, ben İlker Uykal. Bugün de yine çok kıymetli bir konuğum var. Önemli bir konuyu bugün de konuşacağız. Kendisi enerji ve çevre uzmanı Mimar Fahri Somuncu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İlker Bey.
1: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Tabii yaz sıcak geçiyor ama yazın sonuna doğru Türkiye çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. COP31 zirvesi. Zaman zaman programlarımızda bu toplantının çıktılarını, olası çıktılarını konuşuyoruz. Neden önemli olduğunu konuşuyoruz. Bir tarafıyla da tabii Türkiye son yıllarda özellikle yapılaşmasını hem iklim dirençli yapılardan oluşturmaya başladı, hem de aynı zamanda depreme dayanıklı binalar inşa edilmeye başlandı. Tabii yapı stoğu çok fazla ülkemizde. Belki hepsi bugünden yarına yenileriyle değiştirilemez. Ama nihayetinde bu bilinçle yapılar inşa edilmeye devam ediliyor. Şimdi iklim krizi de uzmanlar tarafından çokça dile getirilen bir ifade şekli. İklim değişikliğiyle mücadeleden çıktık, artık iklim krizi diye bir kavramla tanıştık son yıllarda ve bunu konuşuyoruz. Bu iklim krizi dediğimiz vakıa acaba geleceğin şehirlerini nasıl etkiler? COP31'de de bu konu gündeme gelir mi? İsterseniz bu konuyla başlayalım.
2: Tabii, yani kentler sadece böyle çevreci değil, aynı zamanda aşırı sıcaklık, sel, kuraklık ve diğer iklim kaynaklı afetlere karşı dayanıklı olmak zorundadır. Bunu da nasıl sağlayabiliriz? Uzmanlara göre geleceğin şehirleri yalnızca daha fazla yeşil alana sahip olmayacak, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak altyapılarla tasarlanması gerekiyor. Yani bunlarda neler mesela? Binalarda ısı adası etkisini azaltan yeşil çatı ve dikey bahçe sistemleri. Ne yapıyorsunuz? Toprağı binanın üstüne alıyorsunuz. Dolayısıyla güneşin o etkisini veya soğuğun eksi etkisini toprak kırmış oluyor. Aynı zamanda işte yeşil bahçelerle içerideki o bir doğal havayı alırken serinletici veya soğuksa ılıman bir hava alarak binadaki ısı verimliliğini veya enerji verimliliğini sağlamış oluyorsunuz. Diğeri ne mesela? Güneş ve rüzgar enerjisini doğrudan binalarda kullanabiliriz. Güneş panelleri mesela şu anda bildiğim kadarıyla 2024 sonunda Türkiye'de neredeyse sıfır enerji yönetmeliği değiştirildi ve 2000 metrekareye kadar olan binalarda neredeyse kendi enerjisinin %5'ini karşılaması zorunlu hale getirildi. Avrupa'da bu %10 değerlerinde. Tüm dünyada bu iklim krizine karşı bir önlem olarak yönetmeliklerle desteklenmektedir. Böylelikle artık böyle binalarda güneş paneliyle kendi enerjisini üretiyor. Aynı zamanda da fazlasını şebekeye vererek enerjiyi korumuş oluyor. Enerjinin giderilmesini azaltmış oluyor. Bir diğer konu da mesela bu belli bir arsanın üzerindeki binalarda su hasatı dediğimiz bir olay var. İşte yağmur suyunun toplanması ve binanın bahçe sulamasında veya bina tesisatında kullanılması ile ilgili. Şu anda mesela 5000 metrekareydi, 2000'e düşürdüler mi bahçe alanına? O civardaki bahçe alanına sahip binalarda bu zorunlu hale getirildi. Bu sayede ne yapıyorsunuz? Bahçenizde mesela ufak böyle bir sulama gerektiren yeşil alanınız var. Bütün hepsini o yağmur suyu topladığınız o depodan kullanarak suyu daha verimli kullanmış oluyoruz.
1: Yani binayı yapan müteahhit artık o binaya bir de yağmur suyunu depolayacak o yapıyı inşa etmek zorunda. Evet, bu zorunda. Mevzuat olarak şu anda şart koşuluyor, öyle mi?
2: Evet, şart koşuluyor.
1: Bu önemli bir şey. Yağmur suyundan da azami düzeyde faydalanabileceğimiz bir yöntem ve nihayetinde bahçe sulamasında da şebeke suyu yerine işte bu yağmur suyunu kullanabiliyorlar.
2: Avrupa'da mesela şu anda hani bizim ülkemizde bazı firmalar kullanıyor da toprağın 50 santim aşağısında bir levha koyuyorsunuz. Hı hı. Suyun kaybolmasını, topraktan emilip kaybolmasını engelleyen, tutan, kökünü besleyen bir sistem oluşturmuş oluyorsunuz. Böylelikle mesela su miktarını onda bire kadar, ihtiyaç olan su miktarını onda bire kadar düşürebiliyorsunuz. Ankara'da birkaç yerde uygulamasını yaptık bunu. Avrupa'da bu çok sık uygulanıyor zaten.
1: Maliyetli bir şey mi peki?
2: Aslında suya verdiğiniz paraya göre maliyeti çok düşük. Yani kendini en fazla 3 sene sonra amorti eden bir sistem. Ama işte biraz bilinmemezlikten kaynaklı olarak bu kullanılmıyor. İleride bununla ilgili de muhtemelen yasada bir şey çıkarılacaktır. Yani verimli olan binalarda ekstra vergi indirimi tarzı bir şey çıkacağından eminim ben. Böylelikle teşviklerle her binada bu uygulanacaktır.
1: Evet.
2: Bir de mesela geçirgen zemin dediğimiz bir olay var. Yani bu iklim konusunda binalar çünkü tamam ısınmayı etkili ama sokaklar da ısınıyor. Asfalt ısınıyor. Yani yaya yollarında işte kilit taşı kullanılması, ondan sonra belli yerlerde işte yeşil alan bırakılması, bu geçirgen zemin dediğimiz işte suyun emilmesini sağlıyor, sünger gibi. Böylelikle sel ihtimalini de azaltıyor. Hatta selle ilgili de benim bildiğim kadarıyla 2022 yılında Vedat Bey, bakan yardımcımız, kendisi tüm Türkiye'de AFAD'la beraber risk analizleri oluşturdu. sel bölgeleri, işte dere yataklarına kurulan şehirlerde binaların temellerini, işte zemin katlarını, bodrum katlarının incelemesi yapıldı ve yıkılması gereken binalarla ilgili 2023 yılına kadar bir rapor yayınlanmıştı. Yani bununla ilgili de yani ciddi bir çalışma var aslında. Ama tabii biraz insanlar yaşanmışlığı olan bir yapıyı yıkmak pek istemiyor. Belediyeler de bu konuda ellerinden gelen hani uyarıları yapıyor, fakat bir yere kadar vatandaş da en kısa zamanda işte yıkılması gerektiğini biliyor. Dere yataklarına olan şehirlerin o bölümlerinde yapıların tekrardan düzenlenmesiyle bu özellikle iklim kaynaklı işte afetler oluşacak afetlerin engellenmesi söz konusu.
1: Şimdi bu geçirgen zeminlerin diğer yapılardan farkı yağmur suyunu yağmur yağdığı zaman toprağın altına indirebilmesi ve böylelikle yağan yağmurun da boşa gitmesini, işte kanallardan bir şekilde akıp gitmesini engelleyen bir sistem. Yani aynı zamanda oradaki toprağı da besliyor ve nihayetinde yağmur suyu bu anlamda da toprakla buluşmuş oluyor. Doğru anlıyorum değil mi? Geçirimli evet, betonun, evet, evet. Geçirgen zeminin mantığı bu.
2: Evet, mantığı bu. Bunun haricinde bir de şu anda hani iklim krizinde tüm dünyanın ortak kabul ettiği geri dönüşülebilir ve düşük karbon emisyonlu yapı malzemelerinin kullanılması. Yani bunu da aslında sağlamanın birçok yöntemi var. Eskiden bunu sağlıyorlardı. Çok eski zamanlarda ne yapıyorlardı? Bir yerde bir yapı yapılacaksa o bölgedeki yapı malzemeleri kullanılıyordu. İşte Niğde'ye gidiyorsanız Niğde taşından binalar görürsünüz. İşte Mardin'de Mardin taşı var. Gaziantep bölgesinde de farklı böyle bir yumuşak bir taş cinsi var. Ama işte Orta Anadolu'ya geçtiğinizde Ankara bölgesine doğru daha çok zeminde sadece hatıl şeklinde bir taş var. Ama üst katların hepsi ahşap ve kerpiç ağırlıklı. Malatya'da kerpiç mesela çok yaygın kullanılıyor. Yani bölgesel olarak siz bulunduğunuz bölgedeki yapı malzemelerini kullanırsanız karbon emisyonunu bir miktar düşürmüş oluyorsunuz zaten.
1: Hı hı. Bu aynı zamanda yöresel mimarinin de gelişmesine katkıda bulunuyor. Kesinlikle. Değil mi?
2: Yöresel mimaride çok büyük katkılar sunuyor. Geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması, o da mesela yani yapılar sonuçta bir ömrü var. 50 sene ile 100 sene arasında değişiyor. Bunda ne kadar hani geri dönüştürülebilir malzeme kullanılırsa o kadar doğaya daha az zarar vermiş, iklim krizine daha çok fayda sağlamış oluyoruz.
1: Tabii bu tüm bu saydıklarınız aslında binaların yeni nesil teknolojiyle donatıldığını gösteriyor bize. Bunun genel ifadesi de akıllı binalar olarak geçiyor malumunuz. Bu akıllı binaların iklim değişikliğiyle mücadelede iklim krizine katkıları neler olur acaba? Genel şöyle bir ifade edecek olursak neler söylersiniz?
2: Geleceğin yapıları, yani bunlar kendi enerji tüketimini yöneten, bakım ihtiyacını önceden tahmin eden, yenilenebilir enerji kaynaklarında desteklenen binalar aslında, akıllı binalar dediğimiz. Bunda da ne var? Binanın bir merkezi sistemi var. Yapay zeka ile desteklenmiş. Bu yapay zeka ile desteklenen sistem sensörlerle çalışıyor. Binanın yani yapının her tarafında sensörleriniz var. Bu sensörler aracılığıyla sizin içeride kullandığınız ısıtma ihtiyacı, soğutma ihtiyacı, bunları kontrol altına alıyor. Güneşi istediğiniz zaman içeri alıyor. Yaz aylarında da dışarı veriyor. Ondan sonra bahçe kısmında mesela çok basit bir yöntem ama nem sensörleriyle işte mevcut toprağın nemine göre, hava durumundaki meteorolojiden gelen hava raporlarına göre diyor ki İşte %40, %50 yağış varsa o zaman diyor ben sulamayı az yapayım. Dolayısıyla yani şu anda mesela birçok yerde otomatik sulama sistemleri var ama yağmur yağarken bakıyorsun sulama sistemi çalışıyor. Bunu engellemiş oluyoruz.
1: Peki bu çevre dostu bir binayı normal bir binadan ayıran temel özellikleri aslında siz anlatmış oldunuz. İşte yağmur suyunun toplanması, gri su kullanımı, güneş panelleri gibi uygulamalar. Bunlar ciddi manada tasarruf sağlayabiliyor mu? Bir. İkincisi, bu tür kolay çözümler ve aynı zamanda tasarrufa yönelten çözümler bugün hali hazırda konutlarda ne ölçüde uygulanabiliyor acaba? Yaygın mı bu?
2: Şu anda konutlarda hani sadece devletin belirlediği işte yalıtım raporlarındaki esaslara göre korunma sağlanıyor. Fakat hani akıllı bina sistemleri tamamen entegre edilmiş durumda değil. Bunu biz sadece işte büyük projelerde ve villalarda genellikle çok kullanıyoruz. Ama normal daha düşük projelerde bu kullanılmıyor. Bunu kullanan var mı? Çin mesela şu an şehir olarak yapay zekayı ve şeyi kullanıyor. Şehir olarak kullanıyorlar. Hatta yapay zeka o kadar hızlı adapte oldular ki ülke zorunlu olarak 6 yaşından itibaren tüm çocuklara yapay zeka eğitim veriyor. Ondan sonra şehirlerdeki bütün akıllı işte sinyalizasyon sistemleri tamamı ona bağlı. İşte mevcut kamera sistemleri ona bağlı. Dolayısıyla bütün kontrolü yapay zekaya şu anda entegre etmiş durumdalar.
1: E o zaman işçilere çok fazla görev kalmayacak mı? Nasıl olacak?
2: Evet, bir de öyle bir durum var değil mi? Yani şu anda zaten dünya da biraz ona gidiyor. Eskiden sanayi devrim zamanından başlayayım ben. Sanayi devrim zamanında insanlar günde 16 saat çalışıyormuş. Yani çok yoğunmuş. Hatta üretim. Kas gücüyle üretim, insanlar yoruluyor. Ondan sonra herhangi bir şey kalmıyor. Mecalleri kalmıyordu. Hı hı. Hatta bir şey vardı. James Walter Braddock gibi boksör var. Onun hayatının işte filmini falan da yaptılar. Orada mesela kendisi günde 16 saat çalışıyor, 3 var diye. Çocuklarına bakamıyordu o dönemde. Ha ne oldu? Sanayi devrimiyle beraber, makineleşmeyle beraber bu Türkiye'de işte günde 8 saat, Avrupa'da 7 7,5 saat civarında günlük çalışma saatine düşürüldü. Bu yapay zeka ile beraber bu çok daha aşağı düşecek. Hani bizim kendi öngördüğümüz, yani kendi tartışmalarımızda, işte konuşmalarımızda yaptığımız çalışmalarda öngördüğümüz 1-1,5 saat gibi bir rakamlar çıkıyor ileride. İnsanların çalışma saati buna kadar düşecek diye düşünüyoruz. Bu 1-1,5 saatlik çalışmaya düştüğünde insanlar ne yapacak? Ondan sonra biz onu bu sefer tartışmasını
1: evet, ne yapacak? Yaptık.
2: Bu kadar
1: kendine mi ayıracak bu vakti?
2: Evet, bütün işleri robotlar yapıyor. Beden dayalı işleri. İşte düşünceye dayalı işleri de şu anda yapay zeka yapıyor. Peki insanlar bu durumda ne yapması gerekiyor? İnsanların para kazanmasına gerek var mı? Para kazanması gerekiyorsa neyle para kazanabilir? Veya insanlar sonuçta beşerdir. Statü farkı oluşması gerekiyor. Bu statü farkını ne oluşturacak? Bununla ilgili böyle, hatta bunu dedik ki yapay zekaya soralım. Kendisi ne diyor?
1: Evet.
2: Bize verdiği cevap doğru söylüyorsun diye başladı. İleride bütün işleri biz yapacağız gibisinden. Arkasından da insanların işte yani robotların yapamayacağı ne var? Kusurlar var. Nedir? El zanaatları. El zanaatlarıyla ilgili olan işler devam eder. Onun haricinde de organizasyon işlerinin devam edeceğini söyledi. Organizasyon şirketi insanları bir araya getirecek organizasyon şirketleri.
1: Yapay zeka ve bu teknolojinin gelişmesi elbette hayatımızı çok çok kolaylaştıracak ama ben tabii insanın hep var olacağını bu anlamda.

0: zorunda, yani o iş gücünün içerisinde hep olması gerektiğini ve yoğun bir çaba sarf etmesi gerektiğini hala düşünenlerdenim. Belki bundan 100-150 yıl önce kas gücüyle yapılan o üretim farklı bir güçle devam edecek ama nihayetinde insanlar bir emek sarf edecekler, bir efor sarf edecekler öyle ya da böyle. Dolayısıyla düğmesi başkasının elinde olan bir teknolojinin nihayetinde yine o eller tarafından kesilebileceği gibi bir komplo teorisi de nihayetinde gündeme geliyor, konuşuluyor, düşünülüyor. Hal böyle olunca tabii ki her zaman insana bu anlamda ihtiyaç duyulacaktır. Şimdi tabii yapay zekadan bahsettik ama öncesine gelecek olursak, şimdi saydığımız bu bütün akıllı yapı sistemleri ve bununla birlikte bizi tasarrufa yönlendirecek olan bütün o yapılar, tüm mekanizmaların tamamı, bunların hepsi nihayetinde bina maliyetlerini arttıran şeyler. Siz bir parça belki sorduğumda değindiniz ama bunu biraz daha açacak olursak, yani bu bina maliyetlerinin artması hem farklı bir sektörleşmeye mi sebep olacak, yoksa bu artış aynı zamanda farklı bir zarara da sebep olmayacak mı?
1: Şöyle, zaten şu an gidişat şuna döndü: minimalist yaşama. Şu anda örf, adet ve geleneklerimiz değişiyor her geçen gün. Alışkanlıklarımız değişiyor. Teknolojiyle beraber senin alışkanlıkların değiştiği için dolayısıyla yaşadığın ortamlar da değişiyor. Yani bu maliyetlerin artması dolayısıyla mekanları küçültüyoruz. Eskiden çok daha büyük alanlara binalar yapılıyordu. Şimdi daha küçük alanlara binalar yapılıyor. Arsalara da daha çok tasarruf ediliyor. Bina içinde daha büyük alanlar tahsis edilirken daha kompakt, insanların kullanımına uygun, minimalist yerler, alanlar veriliyor. Yani biraz küçülmeye gidiliyor. Maliyette o şekilde aslında biraz düşünmüş oluyorlar.
0: Ama aynı zamanda bu teknolojiyi de çok iyi kullanacak yapılar olacak yine ve hayat yine o anlamda kolaylaşacak. Çok çok geniş evlerden belki biraz daha küçük evlere, ama hayatın daha kolay aktığı, daha her şeyin erişilebilir olduğu yapılar mı bizi bekliyor gelecekte? Öyle mi düşünüyorsun?
1: Hem öyle düşünüyorum, hem de şu da var. Şu anda eskiden ne vardı? İnsanlar merkezlerde, şehir merkezlerine taşınmasının sebebi sağlık imkanları, işte teknolojik imkanlar, ulaşılabilirlik içinde. E peki ileride her şey ayağınıza gelecek. Yani bu bir gerçek. Doktor ve şey kısmında da robotlar ve şu anda Çin'de direkt kullanıyor yapay zeka doktorları var. Tahlilleri anda inceleyip sana %99 oranında doğru tespit veriyor. Dolayısıyla insanlar bu sefer şuna dönecekler. Bizim uzaklaştığımız o köyler var ya. Evet. Oralara doğru dönmeye başlayacaklar gibi. Dere kenarları en değerli yerler haline gelecek belki de. Çünkü niye? İnsanla böyle sessiz kafasını dinleyebileceği yerlere ihtiyacı olacak. Kalabalık ortamlar yine aynı şekilde merkezler biraz daha alt gelir durumuna hitap edecek. Zenginler biraz daha köy hayatına doğru dönecek gibi görünüyor.
0: Köyden geldik yine köye dönüyoruz gibi.
1: Biraz
0: aslında kalkınmanın, gelişmenin sembolü olan şehirler tam aksine bundan sonra insanların kaçtığı ve daha refah dolu bir hayat sürdürmek üzere terk ettiği yerler olacak. Ve o refahın sürdürüleceği yerlerde yine köyler ve bu kırsal alanlar mı olacak mısınız?
1: Ben öyle görüyorum.
0: Yani tabii ütopik bir konu ama bu ne kadar süre sonra olur, ne zaman olur onu da bilmiyoruz. Aslında bu bizim şehirleri de yaşanmaz hale getiren, belki sürekli kazanma isteğimiz, sürekli her şeye sahip olma, insanoğlunun bu hırsı belki de bu noktaya götürüyor bizi. Biz daha çok böyle elimizdekiyle yetinebilseydik insanoğlu, hep daha fazlasını istemeseydi ve yeryüzünün ona verdiği o nimetlerle yetinebilseydi, hep daha da daha da daha da olsun demeseydi, belki bu arayışlara da girmeyebilirdi insanoğlu.
1: Kesinlikle.
0: Evet, yani hakikaten önümüzdeki 100 yıl belki de bu söylediklerinizin hayata geçtiği zaman dilimleri olabilir. Biz tabii 90'lı yıllarda, çok uzak geriye gitmeye gerek yok, 90'lı yıllarda bile bunları düşünüyor olsaydık bize çok böyle uzay çağı gibi gelirdi ama bir anda son 30 yıl çok hızlı bir şekilde gelişen bir zaman dilimi oldu. Yani teknoloji gelişiyor, o teknolojiyle birlikte hayatımız kolaylaşıyor zaman zaman, alışkanlıklarımız değişiyor. Bu aslında yeni bir yaşam şeklini de ortaya koyuyor galiba. Yani insanlar farklı bir yaşam şekline bundan sonra alışacaklar ve bu şekilde gidecekler. Yani yapılar, yapıların küçülmesi, bu yaşam standardının, bu yaşam şeklinin ilk örnekleri mi sizce? Başka ne olabilir mesela bununla birlikte?
1: Tabii ilk örnekleri bunlar oluşturuyor. Ya o da neden? İnsanlar barınma ihtiyacı, temel ihtiyaçlarından olduğu için kendi yaşam stiline göre barınma ihtiyaçları değişiyor. Yani mağaradan buraya geldik sonuçta. Mağaralardan veya işte küçük megaron evlerden bu tarafa geldiğimiz için. İleride de hani bunun haricinde ne olur? İnsanlar çalışma şekli değişecek. Çünkü niye? Her iş dalı şu anda devam edecek diye bir şart yok. Belli iş dalları ister istemez yok olacak. O iş dalları yok olduktan sonra insanlar ne iş yapacak? Yani biraz ütopik oluyor ama yine. İleride birkaç böyle yaşlı tanıdığım kişiye de söyledim. Ya şimdiden başlayın oynamaya diye söylüyorum. İleride çünkü insanlar belki...

0: birlikte para kazanmak için oyun oynayacaklar. Oyun sektörü son 5-6 sene içerisinde çok hızlı bir şekilde gelişti. Hatta bizim yerli bir firmamız da var. Dünyada ilk 5'e giren ODTÜ Teknokent'te ofisi vardı. Onu geçtiğimiz 2-3 sene önce 2000 metrekare bir ofise geçtiler. Yani çok hızlı ilerliyor ve insanları hani bir araya getiren platformlar demiştik ya. Oyun da aslında sosyalleştikleri bir platform haline gelmişti.
1: Daha önce böyle bir sanal ortamda yer alma gibi bir, böyle bir trend yakalanmış ama o tutmadı herhalde. İnsanlar demek ki ayağını basabileceği topraktan medet umarak ona yatırım yapıyorlar. Sanal dünyada alınan yerler, Metaverse dünyası çok hitap etmedi galiba bize. Çok tutmadı gibi geldi.
0: Erken başladı. İleride tabii bu oluşturulacak. Yani sanal bir dünyada insanlar yaşamayı seviyor. Onun da cazibesi var. Oraya geçiş belli oranda olacak. Ha, şu anda daha başlangıç seviyesinde. Daha iş inşa etmediler. Orada çünkü istediğinizi inşa edebiliyorsunuz. Buradaki gibi kısıtlı değil. Ütopik tasarımlar da yapabiliyorsunuz. Bir de insanlar artık böyle şeyleri de seviyorlar. Hayal dünyasına göre üretim yapılmasını seviyor. Yapay zeka da ilerledikçe sizin hayal dünyanızı öğreniyor. Sizi tanıyor. Size özel mekanlar tasarlayabiliyor.
1: Peki yapay zeka işte bir binanın güneş açısını, o güneşi alma yönünü, işte rüzgarın etkisini veya işte enerji tüketimini önceden hesaplayabilir mi?
0: Hepsini hesabını yapıyor. Ben hani kendim de kullanıyorum. Birçok hani matematiksel hesabın tamamını ona yaptırıyorum. Tasarımsal konularda da fikrini alıyorum. Ama sonuçta yine dediğiniz gibi insan bir farklı bir varlık. Tam çözebilmiş olmadığı için insanın ihtiyaçlarını yine biz belirliyoruz. Kullanıcının ihtiyaçlarını. Ama destek alıyoruz.
1: Peki o zaman sizinle de alakalı şu soruya gelelim. Farklı mesleklerin yerini yapay zekanın alacağını, bu dijitalleşmenin onların yerine geçeceğini ve hayatımızı kolaylaştıracağını ifade ettiniz. Peki yapay zeka gelecekte mimarların da yerini alır mı? Yoksa mimarların güçlü bir yardımcısı mı olur? Nasıl görüyorsunuz?
0: Şu anki gidişatta güçlü bir yardımcısı olarak görünüyor. Biraz da insanlar ne istediğini bilirse tamamen alabilir. Ama tam olarak istediklerini bilemiyorlar. Hani ben bir yer istiyorum ama biraz görselle beraber çalışılmasını istiyor. Aracı kurumdayız biz biraz. Yani aslında kendisi ne istediğini bilirse bize de gerek kalmaz.
1: Peki mesela buradan yarına bir projeksiyon çizsek, bir parça gelecekten kendi fikirleriniz açısından bahsettiniz ama mesela 2050 yılında mimarisiyle nasıl bir siz dünya hayal ediyorsunuz ve tabii ki nasıl bir ülke hayal ediyorsunuz? Bizim tabii önceliğimiz depreme dayanıklı binaların bir an önce inşa edilmesi ve bu yapı stoğunun baştan sona yenilenmesi ama sizin bu anlamdaki görüşünüzü merak ediyorum.
0: Benim görüşüm şöyle, biraz daha alt gelir grubundaki insanlar merkezlerde, yine varoş dediğimiz kısımlarda onlar olacaklar. Zenginler yine çevre deki köylerde yaşayacaklar. Ondan dolayı biraz merkezler kalabalık olarak görüyorum. İnsanların iç içe yaşadığı, daha çok sanal ortamda insanların var olduğu, daha çok gerçek dünyadan uzak bir halde görüyorum.
1: Evet, bir bina betondan, çelikten, taştan ibaret değil sadece. Çünkü onun içerisinde insan da var oluyor ve bu insan nihayetinde geleceğe, çocuklarına bırakacağı yapılar inşa etmek zorunda. Bir şehir zaten o yaşayan insanlara benziyor veya orada yaşayan insanlar şehre benziyor diyebiliriz. İnsan neyse aslında yaşadığı yerde o oluyor. Eğer biz iklime duyarlı, işte çevreyle, doğayla uyumlu ve teknolojiyi insan yararına kullanan şehirler inşa edersek bu nihayetinde ortak evimiz dünya için faydalı bir iş olacak ve nihayetinde çocuklarımıza da daha güzel bir dünya bırakacağız. Zaten bu hepimizin ortak sorumluluğu olsa gerek. Çok teşekkür ediyoruz. Enerji ve çevre uzmanı mimar Fahri Somuncu, sağ olun. Düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ederim İlker Bey.
1: Çok teşekkürler ve böylece bugün de programı noktalıyoruz. Programı Yaşar Sarasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Ayşe Koyuncu ve Necmiye Şahin de programın size ulaşmasında katkı sunan isimler arasındaydı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
2: Çevre Ajandası.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Bugün pek çok meselenin kilitlendiğini görüyorum.
1: Kilitlendiğini görüyorsun.
2: Evet.
1: O zaman bu çok mesele kilitlendiyse sen bunlardan tiskinmişsindir de.
2: Kesinlikle öyle.
1: Demek ki şimdi dinleyicilerimizin de nasıl konuşuyor iki spiker dediklerini duyar gibiyim. Bunların doğru söylenişlerini de üzerine basa basa anlatmamız gerekiyor.

0: gerekiyor. Kitlenmez, kilitlenir. Tiskinilmez, tiksinilir.
1: Harflerin yerlerini değiştirmek gerçekten bazı sözcüklerde çok sık karşımıza çıkıyor. Hece atlayarak, harf değiştirerek işi nasıl zora soktuğumuzu gösteriyor. Doğrusu kitlemek değil,
0: kilitlemek. Tiskinmek değil,
1: tiksinmek.
0: Tiksinmek.
1: Buna benzeyen başka sözcükler de var. Yani yanlış yerlerini değiştirerek yanlış kullandığımız.
0: Bir Arapça sözcük var. Çok sık kullanılır. Hatta sen de bunu ilk duyduğunda gülmüştün. Anne baba yerine kullanılan bir sözcük. Arapça bir sözcük. Ebeveyn. Çok sıklıkla ebeveyn olarak söyleyen insanlar var ne yazık ki.
1: Takdim tehir diyoruz biz buna yer değiştirmeye ama burada hiç hoş olmuyor. Güldürüyor. Yanlışlığın boyutu nedeniyle belki.
0: Evet.
1: Doğrusu ebeveyn olmalı.
0: Tekrar üzerinden geçelim. Kilitlemek, tiksinmek ve ebeveyn.
1: Öyleyse.
0: Konuş ki.
1: Seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Reklamlar.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAS, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Sözün dili.
1: Efendim, TRT İstanbul Radyosu Radyo 1'den hepinize merhaba. Bendeniz Süleyman Doğan, program yapımcısı ve sunucusu. Ve programa katkıda bulunan hocalarımız, Sefa Saygılı hocamız, Sefa Bulut hocamız, hepinize yeniden merhaba. Efendim, programımızın yapımcısı Gülşah Çetin, program teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan olmak üzere bugün sizlere seyahat konusunda, seyahatla ilgili seyahat kavramı üzerinde konuşacağız. Tabii bu kavramlarımız çok geniş kavramlar. Bazen bu konulara psikolojik, sosyolojik, psikiyatrist, tıbbi yönden bakıyoruz ama genellikle insanımızı merkeze alarak insan boyutuyla bakıyoruz meselelere. Seyahat dediğimizde tabii seyahat kişinin ya da nesnelerin uzak yerler arasında gerçekleştirdiği bir devinim olarak söylenebilir. Bu uçakla olabilir, karayolu, demiryolu olabilir, deniz yoluyla olabilir. Bu seyahatler çok farklı seyahatler olabilir. Hatta bizim güzel bir sözümüz var. Seyahat etmekte seyahat eden rahat eder. Tebdili mekanda hayır vardır diye sözlerimiz var. Gerçekten de öyledir. Hatta geçenlerde bir Sefa Saygılı hocamı alan ama şöyle bir şey, ben bizzat yaşadığım şeyi söylüyorum. Bir ölümcül benim yakınımda.

0: hasta vardı. Yani bir kanser hastasıydı ve öleceği gün bile başka bir mekan değiştirmek istiyordu. Yani bu bir seyahat gibi. Yani başka bir yer istiyordu değiştirmek için. Yani insan öleceğini bilse bile başka bir mekan değiştirmek istiyor. Halbuki öldüğü zaman da başka bir mekana gidiyor. Yani insanoğlu böyle bir varlık. Yani insanın şeyi, fıtratı demek ki gezmek, görmek, yeni şeyler keşfetmek, mekanı değiştirmek. Hani ev hanımlarımız vardır ya, mesela bir yerde kanepeler, koltuklar olur, yer değiştirirler. 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda. Yani onlara da tebdili mekan yaptırırlar, eşyaların tebdili mekanı. Demek ki böyle insanoğlunda bir değişkenlik, değişime karşı çok şeyiz, yani teşneyiz. Bunu ayağının tozuyla Moskova'dan Sefa Saygılı hocamız geldi. Petersburg'dan geldiler. Efendim, nasıl bir şey bu seyahat? Siz de yani, çok seyahat eden birisiniz.
1: Gerçekten ben seyahati çok severim. Hatta o konuda da bir ödül aldım fazla.
0: Öyle mi?
1: Gezi ödülü Eman Tur dergisinden.
0: Hayırlı olsun.
1: Sağ olun. Şimdi seyahat dediğiniz mekan değiştirmedir elbette. Çeşitli beldelere, memleketlere dolaşmaya denir ama mekan sadece değişmiyor seyahatle birlikte. İklim değişiyor. Aynı zamanda yiyecek kültürü değişiyor. İnsan kültürü değişiyor.
0: Evet.
1: Yani pek çok şey değişiyor. Mesela Petersburg'a, Moskova'ya gittiğimiz zaman değişik belde olmasının yanına değişik yemekler, değişik insanlar, değişik dil, değişik kültürler gördük orada. Çok enteresan. Yani gerçekten gezi kadar zevkli ve faydalı hadise az.
0: Kesinlikle.
1: Peygamberimizin bir sözü var. Seyahat edin, sıhhat bulun buyuruyor. Yani evet, gerçekten evet. Seyahatte bir sıhhat bulma vardır. İnsan kendisini yeniliyor, daha başka bir gözle bakıyor her şeye.
0: Yeni insanlarla
1: İbret
0: tanışıyor.
1: Alıyor, yeni insanlarla tanışıyor, dostluklar kuruluyor.
0: Doğru.
1: Denir ya, bir kimsenin hakiki anlamak istiyorsan ya onlarla para ticareti yapacaksın ya beraber yolculuğa çıkacaksın.
0: Doğru.
1: Diye.
0: Doğru.
1: Mesela İstanbul'da bir dostumuzu ziyarete gidip onunla görüşmek istesek herhalde bu trafikte ve yoğunlukta yarım günümüz gider ve onu da ayarlamak zordur. Ama o seyahate çıktığımız 30 küsur arkadaşla beraber gittik biz.
0: Son seyahatiniz.
1: Çok, evet, çok güzel muhabbetler oldu. Çok güzel dostluklar kuruldu. Eski dostluklarımız tazelendi.
0: Evet.
1: Mesela bir dostumuzla ben 30 sene önceden görüşüyordum. Hatta 90'lı yıllarda görüşmüşüm. 36 sene olmuş. Hiç görüşmemiştim. Telefonla bile görüşmemiştim. Gezi'de beraber olduk. Çok güzel oldu yani. Düşün 40 sene sonra. Evet. Muhabbetlerimiz, dostluklarımız yenilendi adeta. Tazelendi.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Yani pek çok faydası var. İnsanlar birbirlerini tanıyorlar, şey yapıyorlar. Farklı kültürlere giriyoruz dediğim gibi, kaynaşıyoruz.
0: Evet.
1: Ruhumuzda renklerin dünyasında bir yolculuğa çıkıyoruz adeta. Değişik insanlar, farklı kavimler tanıdıkça ufkumuz genişliyor. Kültürümüze bir çeşni katılıyor ve başka kültürlerle ilişki kurmak, irtibat kurmak, iletişim kurmak insanlar için önemli bir kazanç. Çok da ibret alıyor insan. Mesela Kahire'de, o milli müzede firavunların şeylerini görünce, mumyalarını, gerçekten etkileniyor insanlar. Bu insan diyorsun, şu an cansız yerde yatan insan, bir ara bir diktatör olarak insanları titretmiş, emrinde binlerce insan onun bir sözüne bakarak öl demiş, ölmüş. O sıra kendini belki de ölümsüz zannetti, tanrı zannetti ve yanındaki köleler öyle gördüler onu ama şimdi karşınızda cesedi yatıyor ve bu bir ibrettir insan.
0: Evet, için. Kesinlikle.
1: Dünyaya bakışını değiştiriyor.
0: Doğru.
1: Yani her bakımdan şeyler oluyor. Bir de farklı iklimler, coğrafyalar, buradaki doğal güzellikleri görmek, insan dünyayı, kainatı daha iyi tanıyor. Değişik ihsanlar, ikramlar kazanıyor bu şekilde. Yani dediğim gibi hoş hatıralar, canlı dostluklar, insanca sıcaklıklar yanında gerçekten güzellikler görüyoruz. Bir de bir başka yere seyahatin, insanlar orada bir takım metotlar, yenilikler görüyor. Yani bunu da niye biz de uygulamayalım diyorlar.
0: Evet.
1: Burada benim aklıma hep Mimar Sinan geliyor rahmetli. Biliyorsunuz Yeniçeriyken o Mimar Sinan Osmanlı askerleriyle birlikte çok yere dolaşmış. Balkanlara gitmiş, Arap ülkelerine gitmiş. Oradaki mimari şekilleri Medine'ye, Şam'a, kadar çok değişik yerlerde mimarileri incelemiş ve kendi kafasında onlara bir Osmanlı bakış açısıyla bir mimari yöntem geliştirmiş. Ve bugün bile hayranlıkla izlediğimiz Süleymaniye'yi, Selimiye'yi, Şehzadebaşı Camii'ni onları yapmış.
0: İnşa etmiş.
1: Ve bu seyahatin çok önemli bir şeyi var. Seyahat etmese hele günümüzde diyeceksiniz internet şubu var. İnsanlar basın yoluyla, yayın yoluyla veya online öğrenebiliyorlar. O zaman o da yokken gidip orada seyahatle görmüş onları. Bir de ilim için gidenler var. Mesela siz de geçenlerde gittiniz Özbekistan'da bir ilim verip, ders verip geldiniz. Yani evet. Bizim buradaki ilimden oradaki öğrenciler de yararlanmış oldu sizin.
0: Tabii, tabii.
1: Geniş bilgi deneyiminizden veya orada öğrendiklerinizi, gördüklerinizi Türkiye'de öğrencilere anlatma fırsatı oldu. Yani gerçekten yolculuklar elbette tarihiyle, genel kültürüyle, mimariyle, sanatla yorulduğunda dolu dolu seyahatler oluyor ve gayet güzel insan kendini geliştiriyor. Ben şöyle düşünüyorum, dediğim gibi 40'ın üzerinde herhalde ülkeye gitmişimdir. Oraları gezip incelemişimdir. Daha sonra birçoğu hakkında başka kaynaklardan da yazılardan yararlanarak önce veya sonra orası hakkında bir takım yayınlar yapmışımdır, anlatmışımdır. En son mesela ondan önce de Japonya'ya, Kore'ye, Meksika'ya, Peru'ya, Bolivya'ya böyle çok değişik yerlere gittim. Hele o Küba deneyimi bende bayağı öğretici olmuştu. Küba biliyorsunuz bazılar tarafından efsane gibi anlatılıyor. Oraya gittiğiniz zaman Küba'yı her yönden tanıyorsunuz. Yani sağlık konusunda elbette bazı farklı yönleri var. Ama genel olarak insanlar orada bir baykot, bir ambargo altında da sıkıntılar içerisindeler. Evet. Onları görüyorsunuz ama buna rağmen insan sıcaklığının kaybolmadığını, o Kübalıların size dost canlısı olarak elinden gelen yardımı yaptığını ve devamlı güldüklerini, gülümsediklerini, o dişlerinin göründüğünü mutluluktan görüyorsunuz. O da var. Eyvallah. Yani. O yüzden benim hayatımdaki en zevk aldığım, en böyle zihnimde büyük bir titizlikle muhafaza ettiğim hatıralar hep gezi ve seyahat hatıralarıdır. O yüzden inşallah elim ayağım tuttukça gezmeye devam edeceğim diyorum.
0: Evet inşallah. Şimdi efendim sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındasınız. Seyahat etmek sadece farklı coğrafi noktalara yapılan fiziksel bir hareket değil, kişinin zihinsel ufkunu genişleten, kültürel empati arttıran ve günlük hayatını stresten uzaklaştıran, kişisel gelişiminde destekleyen bir keşif süreci. Ki bu süreçte hayatımıza kattığı başlıca şöyle değerler sıralamak mümkündür. Kültürel zenginleşme, zihinsel yenilenme, yeni perspektifler kazanıyoruz. Şimdi tabii bizim tarihimizde çok gezginlerimiz var. Başta Evliya Çelebi var. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okuduğumuzda mesela bir yerde diyor ki, Sefa Bulut Hocam Edirne'li olarak, şimdi diyor ki bir gün İstanbul'dan Edirne'ye gidiyordum diyor. Öyle ağaçlar vardı ki diyor, biraz da çok abartılı seyahatnameler. Güneşi diyor göremedim diyor. Yani o kadar ağaçlar varmış gittiği yerde. Demek ki muazzam bir yeşillik var, onu anlaşılıyor yani. Onu abartarak güneşi diyor göremedim. Şimdi biz güneşi beton binalardan göremiyoruz.
1: Maalesef.
0: Yani tam tersi olmuyor. Beton binalardan İstanbul için daha vakımı yok. Böyle bir... Yani onları görünce insan sanki bu Evliya Çelebi'nin yaşadığı hayatı yaşamak istiyor. Yani seyahat insanı bir anda ta yüzyıllar öncesine, hatta bazen de çok fantastik şeyler, ileriye dönük şeyler anlatılıyor. İşte şöyle olursa bir hayali seyahatler. O da insana bir başka bir mutluluk veriyor. Yani şöyle olursa böyle olur diye çok hayalci bir seyahatler ama... Bizim Evliya Çelebi'miz gerçekten çok güzel anılarını anlatmış. İşte ölümden dönmüş, gemi seyahati var. Yani Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar o zaman Türkçe ile seyahat etmiş. Türkçe konuşarak seyahat etmiş. Şimdi bizim bugün 21. yüzyılda, ben 70 ülkeye gitmiş bir kimse olarak söylüyorum. Şu son asırda bizim ismimiz çok dünyaya duyuldu. Mesela dizilerimiz, filmlerimiz de bizim reklamlarımız yaptı. O da güzel bir şey. Ve ben en son Sefa abi söyledi, Özbekistan'da bulundum. Orada gördüm ki insanlar İngilizceden daha çok Tabi bunlar da Türkler.

0: Türkiye Türkçesi dediğimiz Batı Türkçesi. Onlar Doğu Türkçesi kullanıyorlar lehçe olarak. Yani Doğu lehçesi, bizim Batı lehçesi. Ve herkes akın akın Batı lehçesini, Türkiye Türkçesini konuşmak istiyorlar.
1: Öyle mi? Orada çok biliyorlar değil mi?
0: Evet, biliyorlar da ve konuşmak da istiyorlar. Onlara artı getirisi var. Dil kültürün taşıyıcısı. Bugün dünyaya nasıl hakim olmuşlar İngilizler, Amerikalılar? Bir nevi dil çok etkili olmuş.
1: Dizilerin büyük katkısı
0: çok
1: var.
0: Çok büyük katkısı var yani. Evet.
1: Bu arada Lübnan'da buyurun. Böyle gezi grubu olarak giderken, tabii yıllar önce, şu an gidilecek hal yok da, bir anneyle kız yaklaştı yanımıza. Lübnan'ın oldukları belli ölçülerinden falan. Türkiye'den mi geldiniz falan dediler. Evet dedik, bizim gibi Türkçe konuşuyorlar. Siz nereden, Türkiye'nin neresinden geldik? Biz buralıyız doğma büyüme dediler. Ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsunuz, nasıl öğrendiniz bunu? Türk dizilerinden öğrendik dediler. Gerçekten Türkçe'ye büyük faydası var. Dediğiniz gibi şu an Türkçe bilerek ülkelerin çoğunda dolaşılabiliyor. Yani
0: kesinlikle.
1: İran'da gördüm, Türkiye Cumhuriyetler'de. Yani her tarafta Türkçe bilenler çoğaldı. Bu Rusya'da da çok gördüm. Ben.
0: Evet evet, Rusya'da da. Şimdi efendim, tabii seyahat bize bu koca dünyada yalnız olmadığımızı, dünyanın da herkese yetecek kadar büyük, bereketli ve zengin olduğunu gösteriyor. İsimlerini bilmediğimiz, onların da bizim adımızı bilmediği insanlar arasına karışmak, rutin günlük yaşamın dışında efendim farklı farklı dilleri, farklı farklı kültürler, coğrafyaları görmek, seyahat etmek çok faydalı bir şey Sefa Bulut Hocam. Siz de uzun yıllar Amerika'da kaldınız, orada da seyahat ettiniz. Sizin için ne mana taşıyor bu seyahat?
2: Evet hocam, bu da güzel bir konu. Ama ben bir şey daha ekleyeceğim sizin Evliya Çelebi'ye. Evliya Çelebi'den önce bir de İbni Batuta var.
0: Evet.
2: O da Kuzey Afrikalı bir seyyah. O da 1300.
0: O daha önceden tabii.
2: Evet evet. O da 1300'lü yıllarda seyahat etmiş. O da herhalde yürüyerek at sırtında falan. Anadolu'ya gelmiş ve Anadolu'nun her yerini gezmiş. İşte Konya'yı, Karaman'ı, Denizli'yi, farklı yerleri gezmiş. O 1300 yıllarda Osmanlı Beylikleri döneminde. İbni Batuta'nın şöyle güzel bir tanımlaması var. Beni çok etkileyen bir şey, bizi ilgilendiren. Burası diyor, hani gezdiğim yerler içerisinde insanların en cömert olduğu, insanların yüz yapısı olarak en güzel olduğu, işte kadınların erkeklerin eşit bir şekilde yaşadıkları, o oba kültürünü falan anlatıyor. İnsanların en misafirperver oldukları, yiyeceklerin, yemişlerin en güzel olduğu, suyun bol olduğu, insanların en temiz yer olduğu olarak tanımlıyor Anadolu. Gerçekten çok şeyler, misafirperverler, işte o eski tekkelerde, zaviyelerde, kervansaraylarda insanları misafir ediyorlar. Dinleyiciler lütfen hani o kitabı okusunlar. Ta o yıllardan beri insanlar, hani dışarıda insanlar bizi seviyorlar. Anadolu insanının pek çok meziyeti var. Aynı zamanda Anadolu topraklarını da çok verimli, güzel bir yer olarak tanımlıyor.
0: Bu batıdan hocam, aynı şekilde batıdan gelen lafınızı kestim. Seyyahlar da İstanbul'a geliyorlar. Hatta bir seyyahın şimdi ismini hatırlayamıyorum, bir hatırasını okumuştum. Diyor ki, İstanbul'a gelen Ramazan'da gelirse diyor, hiç aç kalmaz diyor. Hiç masraf da etmez. İki öğün yemeğe garanti yer diyor. Bir sahurda, bir iftarda. Yani o iki öğün yemekle diye geçinir. Ve kalacak yer de bulur yazın diyor. İşte bir misafir, işte Tanrı misafiri dendiği zaman diyor, herkes kapısını açar diyor. Bizim insanlarımız gerçekten çok cömert. O manada çok misafirperver insanlarımız var. Şimdi ben Özbekistan'dan bir önemli, Vanberi diye bir Macar oryantalist var. İkinci Abdülhamit'in de danışmanı bu. Hem ikinci Abdülhamit hem İngilizlere çalışıyor hem Osmanlı'ya çalışan bir ajan bu Vanberi. Vanberi aslında Türkiye'ye gelmiş, İngilizler hesabına o dönemde Türkistan coğrafyasını gezmiş. Çok enteresan. Adam ilk önce İran'a gitmiş, İran'da birini bulmuş. Oradan Hive'ye geçmiş, Harezm bölgesine. Harezm bölgesinde Kokand diye bir, Harezm'in bir ilçesi var. Orada Molla İshak diye biriyle tanışmış. Ben bunu yazdım da Sebul-i Reşat dergisinde. Molla İshak da çok bilinen bir kişi, yani bir hoca, alim bir kişi. Genç de biri, 30'lu yaşlarda. Buna demiş ki, ben sana dedim, tabii imkansız, adamın da bütün hayali hacca gitmek Molla İshak. Demiş ki Vanberi, sen demiş beni buralarda gezdir, ben de seni hacca götüreceğim demiş. Kandırmış onu. At sırtında 3000 kilometre 1800'lü yılların sonunda yer gezmişler. İşte o Fergana bölgesini gezmişler. Buhara emiri, hatta Buhara emiri bundan şüphelenmiş, öldürmek istemiş. Fakat Vanberi öyle bir namaz kılıyormuş ki gece teheccüd namazına kalkıyormuş. Aslında inanan bir adam değil. Fakat bütün ibadetleri yapıyor. Kendini öyle kıyafetiyle, yaşantısıyla bir Müslüman gibi tanıtmış. İşte o Molla İshak da yardım ettiği için ölümden dönmüş. 3000 kilometre yol gitmiş. At sırtında bütün yazma eserler toplamış oradan. Paralar vererek İngilizler bunu tutmuşlar. Tabii o bölgede, o dönemde İngilizler Rusların rekabeti var. Bu da İngilizler hesabına çalışmış, bir proje sunmuş onlara. Size şunu şunu yaparım diye, ihale usulü. Abdülhamit'e de geliyor ihale usulü. Ondan paralıyor, ondan paralıyor. O dönem öyle bir dönem. Ve sonra Van şeyin hatırasını okuyoruz bu Molla İshak. Molla İshak diyor ki gözümü de bir açtım diyor. Hiç bulunduğum yer diyor haç yeri gibi değil. Hiç bilmediğim bir toprak. Bura neresi deniyor? Macaristan'a geldik dedi diyor. Hani ben hacca gidecektim. Hac sen kendin git dedi diyor. Meğer diyor beni kandırmış adam diyor. Sonra Molla İshak bir daha gelememiş oradan. Orada ölmüş. Mezara bir Hristiyanla evlenmiş. Çocukları olmuş. İşte onun hayatını yazdık. Ama Vanberi bu gibi insanları, bakın batılı ajan gibi çalışanlar, casuslar, bunları kullanmışlar. Yani bu seyahatlerinde böyle başka şeyleri de var. Bir takım bazen gazeteci kılığında batılılar geliyorlar, dolaşıyorlar. Gazeteci gibi görüyorlar. İşte bizim Doğu Güneydoğu'ya gidebiliyorlar falan. Başka yerlerde, başka İslam ülkesine, İran'a, şuraya buraya. Dolayısıyla seyahatler tabii çok yönlü seyahatler var. Bizim burada kastettiğimiz seyahat insanların görgülerini, bilgilerini, bedi zevklerini arttırmak, efendime söyleyeyim, mutlu olmak, yaşam sevinci kazandırmak için bunları tavsiye ediyoruz. Bendeniz seyahatlerden mektuplar şeklinde, mesela Özbekistan'ın çeşitli yerlerinde mektuplar şeklinde bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Sefa abi, size de tavsiye ederim gittiğiniz yeri. Bir mektup mesela Petersburg mektubu. Bunu çok insanlar heyecanla okuyorlar. Bu bilgilerden ziyade orada gidip hissettiklerimiz. Yani bu orada ne hissettik? Bir objeyi gördüğümüzde, bir tarihi olay gördüğümüzde nasıl hissettik? Mesela ben Buhara Emirliği'ne gittim. Buhara Emirliği'nin tahtına oturdum. Ve tahtına oturunca şöyle bir mısra hatırıma geldi. Nice emirler, hanlar geldi geçti. Süleyman da bir lahza oturdu geçti. Yani onlar emir olarak, padişah, şah olarak geçti. Biz de bir defa oturduk geçtik. Yani hayat böyle bir kısa bir. Yani onun için bunlardan da ibrettik. Seyahatler insanlara ibrettik. Şeyler sunuyor değil mi?
1: Önemli bir nokta dediğiniz.
0: Evet.
1: Çünkü bazıları bugün diyor ki ya sinemalarda, televizyonda veya internetteki bir takım video çekimlerinde de gezebilirsiniz. Ama bu hissiyat eksik oluyor.
0: Evet.
1: Yani orada görseniz görüntüleri, gezenlerin hatıralarını dinleseniz seyahat gibi olmuyor. Çünkü seyahat bil fiil bedensel olarak temas, dokunma, tecrübe etme kavramı. Yani dolayısıyla beş duyuyla orayı keşfediyorsunuz. İnsanlarla yüz yüze görüşerek, tarihi eserleri bizzat çıplak gözle inceleyerek, değişik yerlerdeki gıda ve yemekleri tadarak dolaşmanın kıyas kabul edilir yanı yok. Yani gezmek, dolaşmak, bizzat gezmek, dolaşmak faydası olan, insanı geliştiren odur.
0: Şimdi efendim, sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındasınız. Seyahat etmek neden önemli diye bir soru soracak olursak pek çok cevabı var. Bir kere tarihi ve doğa güzelliklerini keşfetmek. Efendim, stresi azaltmak, ruhsal sağlığı geliştirmek, dil ve iletişim becerilerini geliştirmek.
1: Zihin yorgunluğunu gidermek, zihinsel açıklığa kavuşmak değil mi?
0: Evet, evet.
1: İnsanı dinlendirmek, ferahlık vermek.
0: Şimdi bunların sayısız faydaları var. Şimdi bununla ilgili Orhan Seyfi Orhon'un bir şiiri var seyahatle ilgili. Müsaade ederseniz kısa bir o şiiri okumak istiyorum. Çıktım bugün güzellerin gözlerinde seyahate, bu yolculuk bilmem nasıl erecekti nihayete. Mavi gözler pek asabi, dalgalı bir deniz gibi, yeşil gözler en ziyade mütemayil hıyanete. Sarışınlar yorgun bir yaz semasını andırıyor, İlk Buse'de başlayacak talihinde şikayete. Ela gözler, akşam gibi gölge dolu, hicran dolu. Bu gözlerde hiç tesadüf etmedim ben saadette. Gece oldu, en sonunda siyah gözler geldi, durdum. Bu karanlık yolda artık imkan yoktu seyahate. Tabii bu çok enteresan bir şiir, gözlerle ilgili hem bir aşk şiiri. Tabii insanlara bir şiir ruhunu da, hani seyahat insanların hayal dünyasını da genişletiyor. Yani hayal de güzel bir şey. Şiirin yarısı hayaldir. Dolayısıyla insanlara bu bir renk katıyor, neşe katıyor, zevk katıyor, farklılık katıyor, zenginlik katıyor. Değil mi Sefa Bulut Hocam?
2: Hocam evet, güzel şeyler söylediniz. Ben de birkaç eklemede bulunmak istiyorum. Şimdi seyahat derken böyle hani uçağa bin, 10 saat git, çok para harca, lüks otelde kal, hani

0: Hep böyle böyle anlaşılmamalı. Hani fırsat varsa bu da olabilir ama hep böyle de zevkli olmuyor.
1: Evet.
0: Ben hep şöyle diyorum gelen üniversite öğrencilerine falan da hani bugün gitmediğiniz bir ilçeye gidin, yakın bir ile gidin, arkadaşlarınızın evini ziyaret edin, birbirinizi memleketlerinize davet edin. Hatta hiç gitmediğiniz bir parka gidin, hiç gitmediğiniz müzeye gidin. Bu bile bir seyahat yani. İstanbul içerisinde şimdiye kadar gitmediğiniz bir ilçe, bir yer varsa bir gününüzü ayırın, gidin oralarda gezin, orada bir öğlen yemeği yiyin. Arkadaşınızla beraber veya yalnız da gidebilirsiniz. Yalnız da keşif yapabilirsiniz.
1: Güzel olabilir.
0: Bence bu da bir seyahat. Hani çünkü bazen böyle biz kendimiz de öğrencilerimiz de çok sıkılıyoruz. Zihnimiz çok daralıyor. Hani artık beynimiz işlemiyor. Zihinsel olarak farklı bir şey yapmamız gerekiyor. Zihinsel olarak hani bir mekandan, bir
1: Doğru.
0: zamandan ayrılıp başka bir yere gitmemiz gerekiyor. Farklı bir zihinsel uyarıcı almamız gerekiyor. Yani yakın iller olabilir, yakın ilçeler olabilir. İşte Anadolu'daki köyler, kasabalar, ilçeler hepsinin ayrı bir güzelliği var, ayrı bir önemi var. Ayrı doğal güzellikleri var, tarihi mekanları var, farklı farklı şeyler var. Her yere ilginç yemekleri, gastronomi kültürü var. Onları da keşfedebiliriz. Hani sınırlı bütçeyle de güzel seyahatler yapılabilir. Onu söylemek istiyorum. İşte gençlere gidiyoruz, Erasmus'a gidin, yurt dışına gidin. Gitmişken orada her yeri gezin, görün, kültürlenin. Bu çok önemli bir şey. Yani o seyahat mantığını anlamamız lazım. O seyahat kültürünü oturtmamız lazım.
1: Evet.
0: Seyahatin kendisi baştan sona bir süreç ve zevkli bir süreç. Yani seyahat baştan sona sizi bu dünyadan alıp başka bir dünyaya götürüyor. Zihinsel olarak yeni şeyler sunuyor.
1: Yani bir de seyahat gerçekten bir cesareti de arttırıyor. Ben şöyle gördüm bu. Bir gün Harezm bölgesinden, Özbekistan, Ürgenç'ten Buhara'ya gidiyorum. 6 saatlik bir yol. Ve baktım orada kadın erkek biletleri şey edilmiyor. Öyle tasnif edilmiyor. Bir de baktım odalı bir yerde. Üç tane İtalyan doktor, bana da bilet, dördüncü de benim. Baktım üç genç doktor, nörolojist, onkolog ve fizyoterapist 30'lu yaşlarda seyahat ediyorlar. Ve çok da sevmişler Özbekistan'ı. Dolayısıyla seyahat bizim için büyük bir nimet olarak karşımıza çıkıyor. Evet efendim, bugün de vaktimizin sonuna geldik. Sözün Dili programından hepinize veda ederken, programı hazırlayan ve sunan bendeniz Süleyman Doğan. Daimi konuklarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocalarımız. Programımızın yapımcısı Gülşah Çetin ve program yayın yönetmenimiz Mahmut Dağıstan'la birlikte hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Medula sistemi temel olarak hangi ihtiyaçlara cevap veriyor? Medula hastane sistemi nedir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Medula ve Bilişim Uygulama Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Hakan Atar cevaplıyor.
1: Medula, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucular arasında veri aktarımı sağlayan bir sistemdir. Medula sistemi, vatandaşın sağlık hizmeti hakkı bilgi kontrolünü yapar. Medula sistemi aracılığıyla geri ödeme esas verilerin kayıt edilmesi, işlenmesi ve toplanması elektronik ortamda güvenli ve hızlı bir şekilde yapılır. Sistem, sağlık politikaları için kaliteli veri ambar hizmeti sunar. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Medula sistemi, elektronik kural kontrolü ve elektronik çalışma olanağı sağlar. Sistem, insan kaynaklı hataların önlenmesi, sağlık harcamalarının izlenmesi ve e-denetimi kolaylaştırır. Ayrıca sağlık harcamalarına ilişkin doğru istatistiksel verilerin elde edilmesi bu sayede mümkün olur. Ayrıca sağlık harcamalarına ilişkin doğru istatistiksel verilerin elde edilmesi bu sistem sayesinde mümkün olur. Ayrıca sağlık

harcamalarına ilişkin doğru istatistiksel verilerin elde edilmesi bu sistem sayesinde mümkün olur. Bu sistem genel sağlık sigortalılarının kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneleri,

0: kaldırılması ve elektronik bilgi alışverişinin yapılmasını sağlayan bir sistemdir.
1: Bir soru, bir cevap.

0: saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz, spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 12 maddelik teklifin detaylarını paylaştı. Güler, kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakması dedi. Yasadan kasten adam öldürme suçu işleyen ve 2005 yılı öncesinde müebbet hapis cezası alanların yararlanamayacağını söyledi. Güler, ihtiyaç halinde konuyla ilgili farklı yasal ve idari düzenlemeler olabileceğini de belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis başkanlığına sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imza ile bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Sanayinin nitelikli iş gücü hedefi için önemli bir adım atıldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği arasında protokol imzalandı. Protokolle tekstil sektöründe 6 yeni meslek alanı için ulusal standart ve yeterlilik hazırlanacak. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe, emniyetteki sorgusunda örgütle bağlantısını kabul etti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen terörist, suikast girişimine ilişkin önemli itiraflarda bulundu. Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini ifade etti. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Kırşehir merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 13 şüpheliyi yakalandı. Aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de olduğu şüphelilerin kamuyu zarara uğrattığı belirtiliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alınanlar arasında. İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 257.850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak

0: için Uman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Görüntüler Filistinlilerin her gün yaşadığı zulmün belgeleri olarak kayda geçti. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Elazığ Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çavdır Söğüt Korkuteli yolunun 5 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 4 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak veriliyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: işte bulacaksın.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Reklamlar.
3: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bu hafta vicdan konuşacağız. Vicdan nedir? Vicdanlı olmak insana zarar getirir mi? Hep gördüğümüz zararlar bu vicdanımız yüzünden midir? Merhametimiz, anlayışımız, inceliğimiz, kibarlığımız, karşı tarafı düşünüyor olmamız vicdan mıdır? Vicdanla bu duyguların bir alakası var mı, yok mu? Bunların hepsini bugün konuşacağız. Vicdan dediğimizde içimizde doğruyu ve yanlışı, önümüzü görmeyi, ne yapıp yapamayacağımızı bilmeyi anlamalıyız. Yani vicdan olması gerekenle olanı ayırt etmek, düşüncelerimizi fark etmek, doğruyu yanlışı iyi anlayabilmektir. Yani melekelerimizin, özellikle duygusal melekelerimizin sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Kalp işidir, gönül işidir, bir samimiyettir ve zihinsel olgunlukla da çok yakından alakalıdır. Bizim üç tür zekamız vardır. Bilişsel, akademik zekamız vardır. Duygusal zekamız vardır. Bir de zihinsel olgunluk diyebileceğimiz, ileriyi görmek adına, olayları doğru okumak adına, doğru teşhis yapmak adına zihinsel zekamız vardır. Onun için nerelerde takılıyorsak, nerelerde problem yaşıyorsak onu fark etmek kolay bir şey değildir. Bu fark etmek de yeterli olmaz. Çünkü biz listeye suçluları ekleriz. Kendimizin fark etmediği olaylarda elimizde bir suçlu listesi vardır ve fark etmediğimiz sürece de biz bu suçlu listesiyle muhatap olmaya, suçlamaya da devam ederiz. Evet, biz zihinsel olgunluğu çok önemsiyoruz. Zihinsel olgunlukta olayları okuyabilme, duyguları okuyabilme, kendimin iniş çıkışlarını anlayabilme çok çok kıymetlidir. Yani ben kendimi fark etmeden olayları düzgün okuyamıyorum zaten. Hani deriz ya, bana haksızlık yaptı ama bir şekilde hayat ona dersini verir. Mutlaka bana bir gelir. Mecburen gelip ayaklarıma kapanacak. Mutlaka suçunu itiraf edecek. Geldiğinde görüşürüz diye bir hesaplaşma cümlesi de kurmuş olabilirsiniz. Kinleniyor olabilirsiniz. Karşı taraf gerçekten size zarar da vermiş olabilir. Hatta çok çok haklısınızdır. Ve burada beklenen şey karşı tarafın sürünmesi, cezasını alması, pişman olması ve size geri dönüp bu pişmanlığı ifade etmesi. Şimdi insanların beklediği şey haklı çıkmak ve üstün olmak. Bilinçaltındaki ego bunu çok önemser. Eğer farkındalığımız yoksa biz buralarda takılır kalırız. Bak gördün mü, dediğim çıktı. Ben sana demiştim. Bunu böyle yapma demiştim. Sözüme geldin. İşte bu cümleler bizim nefsimizi okşayan cümlelerdir. Egomuzu okşayan cümlelerdir. Ve biz bunu duymak için yola çıktığımızda yanılma payımız çok yüksek olur. İnsanların vicdanlı olup olmadığını yine nereden anlarız acaba? Ona da bakmak lazım. Peki biz vicdanlı bir insan mıyız? Diyoruz ya, vicdanım yüzünden zarar gördüm. Vicdanım beni mağdur etti. Başıma ne geliyorsa vicdanım yüzünden geliyor. Hep ben vicdanımın kurbanı oluyorum gibi cümleler hayatın içinde çok fazla kullanılıyor. Hakikaten biz vicdanlı bir insan mıyız? Yoksa sınırlarımı çizemiyoruz? Yoksa haklı çıkmak, üstün olmak derdimize yenik mi düşüyoruz? Yani haklı çıkmak, üstün olmak bize iyi geliyor ve bu sebeple hataları tekrarlıyor muyuz? İnsanlar diyelim ki hata yaptı, gerçekten de size haksızlık yaptı ve bir süre sonra size gelip düştüğü durumu anlattı. Orada insanlar genelde bak dediğime geldi, ettiğini buldu gibi cümlelerle kendini teselli ediyor olabilir. Hatta karşıdaki kişi bunun üzüntüsünü ifade etmiş olabilir. Pişmanlığını da söylemiş olabilir ama onun düştüğü durumdaki o hali, perişanlığı, üzgünlüğü, mağduriyeti sizin haklılık payınızı ortaya koyduğu için nefsinizin hoşuna gidiyor olabilir. Ve size zarar verdiği halde siz tekrar o kişiyle eski münasebeti kuruyor olabilirsiniz. Bakın burada kendimizi tanımak çok önemli. Ben kendimi bilmediğim sürece yaşadığım yanılgılara vicdan derim, merhamet derim, vefa derim, iyilik derim, insanlık derim, bir kılıf uydururum. Ben neden bana zarar veren insanlarla tekrar tekrar görüşüyorum, tekrar tekrar aynı münasebete giriyorum ve yine zarar görüyorum. Geldi, af diledi, pişman olmuş, affettim, ah bu benim vicdanım. İşte bu vicdanım benim başıma işler açıyor. İlk bana darbe vurdu. Yani burada bu ilişki niye tekrar ediyor, ona bakmak lazım. Çoğu evliliklerde de görürüz. Hocam ayrıldık. Geldi, pişman oldu, perişan oldu, özürler diledi. Baktım çok kötü bir halde, çocuklarımız da var, affettim.

Ama ikincisinde de bu oldu. Bu genelde aldatmalarda gündem oluyor. Yine tekrar oldu. Yine vicdanım el vermedi. Kıyamadım ona. Üzülüyordu çünkü. Yine affettim ama tekrar tekrar bunları yaşıyorum. Öncelikle sınırlar konusuna iyi bakmak lazım. Ben sınırlarımı çizebilen biri miyim? Yoksa sınırdan anladığım başka bir şey mi? Ne anlıyorum acaba sınır çizmekten? Veya benim için önemli olan karşı tarafın pişman olup benim egomu pohpohlaması mı? Sen haklıydın. Seni dinlemeliydim. Sen doğru söylemiştin gibi cümleleri duyunca siz yelkenleri indiriyor musunuz? Yani zarar gördüğünüz halde gelen kişinin mağduriyeti sizin egonuzu okşuyor mu? Eğer akılla gidiyorsanız, bak benim dediğim çıktı, haklıyım, ben doğruyum diye üstüne çıkarak olaya öyle bakıyorsanız, akılla bakıyorsanız sizin yanılma payınız çok yüksektir. Çünkü vicdan gönül işidir. Gönül işi olduğu gibi, kalp işi olduğu gibi aynı zamanda da temiz ve doğru karar verebilen ve doğru analiz yapabilen bir özelliğe de sahiptir. Gelen kişiye acımakla birlikte, hatta yapabileceğiniz bir şey varsa yardım da yapabilirsiniz. Eğer intikam duygusu gütmüyorsanız, laf söyleme hakkınız olduğu halde, onu incitecek laflar söyleyebilecek halde olduğunuz halde yine söylemiyorsanız, o zaman gerçekten vicdanlısınız demektir. Vicdan, karşıdaki zayıf insanı o zayıflığından dolayı onun ayıbını yüzüne vurmamaktır. Yani benim kendi egomu üste çıkarmamak, haklı çıkma çabasına girmemektir. Bu kolay bir şey değil bu arada. Dediğim gibi eğer siz akılla hareket ediyorsanız ve üste çıkmak, haklı çıkmak gibi bir derdiniz varsa tekrar o kişiyi eski hale getirip yakın ilişkiye girebilirsiniz. Bu akrabanız olabilir, arkadaşınız olabilir, ortağınız olabilir, herkes olabilir. Zarar gördüğünüzü ve sizi ciddi üzdüğünü iddia ettiğiniz kişiyle niye tekrar başa sarıyorsunuz acaba? Bu sizinle alakalı. Bunu sakın unutmayın. Vicdanın içinde suçluluk duygusu yoktur. Vicdanın içinde haklı çıkma duygusu yoktur. Vicdanın içinde kin, nefret, misilleme yoktur. Vicdan doğal, samimi bir duygudur ve bir beklentisi de yoktur. Eğer karşıdan beklentiniz varsa yaptığınız şey vicdanla alakalı değildir. Çok kişisel bir şeydir vicdan ve siz kendinize yatırım yaparsınız o anda. Kendiniz istediğiniz için vicdanlı olursunuz ve vicdanlı olduğunuz için de asla pişmanlık duymazsınız. O kişi kıymetini bilmese bile, sizin yaptığınız iyilik karşı tarafta karşılık bulmasa bile, eğer vicdanlıysanız onun peşine düşmezsiniz. Ona o kadar iyilik yaptım, o kadar insanlığım var, zor zamanda onu kurtarmıştım, ona o kadar vicdan gösterdim, hiç kimse yüzüne bakmazken benim vicdanım el vermedi, o sebepten dolayı onunla ilgilendim gibi cümlelerle olaya yaklaşıyorsanız, yani karşı tarafın nankör ilan edip o mağduriyeti başka şekilde anlatıyorsanız, yani beklentileriniz varsa, işte o vicdan değildir. Vicdan doğal, insanın kendiyle alakalı olduğu samimi bir şeydir. Size kötülük yapmasına, mağdur etmesine rağmen yine karşıya acırsınız, yine üzülürsünüz ama eski konumuna o kişiyi koymazsınız, yanınıza yaklaştırmazsınız. Eskisi gibi güvendiğiniz insan olmamalı. Eğer oluyorsa yine burada bir problem var. Demek ki egonuz okşandı, haklı çıkmıştır. Çıkmanın gururuyla, haklı olmanın enerjisiyle tekrar o kişiyle irtibata giriyorsanız bir daha zarar görme ihtimaliniz de var. Yine dediğim gibi konu bizimle ilgili. Peki bizim durup durup tekrar eden bu hatalarımız neden acaba? Biz çocukluk döneminde, özellikle ilk 6 yılda ebeveynlerimizin gözüne girmek isteriz. Gözde olmak isteriz, önemli olmak isteriz, sevilmek isteriz, kıymetli olmak isteriz, fark atmak isteriz. Özellikle çok çocuklu ailelerde çocuklar arasında bu rekabeti de görürsünüz. Sevgi yarışına girerler, ilgi yarışına girerler ve kardeşler arasında anne babanın dikkatini çekmek, gözdesi olmak gibi bir yarış vardır. Görünmese bile, sözlü olmasa bile o kavgalar, evdeki kapışmalar bunun içindir. Kim daha kıymetli, kim daha çok seviliyor? Çok şikayet eden çocukları da görürsünüz. Abime bunu yaptı, ablama bunu yaptı, kardeşime bunu yaptı ama bana yapmıyor annem babam. Onlar ceza almıyorlar, ben ceza alıyorum. Onlara hoşgörülü davranılıyor, bana yapılmıyor. Yani çocuğun şikayeti varsa ve bir kardeşi hırpalıyorsa anne babanın gözüne girmediğini ve ayrım yapıldığını düşünüyordur. Buna benzer şeyler düşünürüz ve eylemde de hırçınlık yaparız. İşte çocuğun doğal haliyle, orijinal haliyle dikkat çekemediği zamanlarda çocuklar bir şeyleri örter, hakkını aramaktan vazgeçer. Çünkü anne babasının ilgi alakasını ve dikkatini önemser. Bu sebepten dolayı anne babasının beklentisi doğrultusunda hareketler yapmaya, davranışlar belirlemeye ve onların gönlünü yapmaya, dolayısıyla da onların gözüne girmeye çalışır. Bunlar zaman içinde kaybolup gider. Yani hasır altı ettiğim

Biz orijinal hallerimizden uzaklaştığımızı biz fark etmeyiz. Ama uzaktan uzaktan minik minik kısık sesler gelir. Biz yetişkin olsak da bu duygular bizi bırakmaz. Ta ki farkındalık kazanana kadar. Biz kendimizi fark etmediğimizde, farkında olmadığımız şekilde onay, takdir, ilgi, alaka beklediğimiz için yanlışlar yapıp sürekli aynı hatalara düştüğümüzde kendimize dönüp bakmayı da bilmemiz lazım. Çünkü farkındalık olmadan hiçbir şeyi halledemeyiz. Ve sürekli birilerini suçlarız. Onun yüzünden, bunun yüzünden, o dedi, bu dedi şeklinde cümleler sıralanıp gider. Bu sebepten dolayı ben kendimi anlamak ve bilmek zorundayım. Fark etmek zorundayım. Çünkü bu kadar tekrar eden şey normal değil. Bu kadar insan niye benimle uğraşıyor? Bu kadar insan niye sürekli bana zarar veriyor? Niye ben hep kandırılıyorum? Niye hep kullanılıyorum? Niye insanlar beni sürekli suistimal ediyor? Yani insanlar bir araya geldi, anlaşma yaptı. Buna biz kafayı takalım. Hadi buna herkes zarar versin diye birlik mi oldu? Böyle bir şey yok. Yani benim zaaflarım, benim beklentilerim, benim vicdana koyduğum anlam beni mağdur ediyor olabilir. Sınırlarım olmayabilir. Egom çok yüksek olabilir. Haklı çıkma derdinde olabilirim. Bakın bunlar çok önemli. Bizim kendimize biçtiğimiz rollerimiz var. Ben çok iyi anneyim. Ben çok harika komşuyum. Ben çok iyi arkadaşım. Ben iyi bir hayvan severim gibi kendimize kimlik edindiğimiz rollerimiz var. Ve kafamızda da şu var. İyi anne şunları yapar, bunları söyler, şöyle davranışta bulunur, bu fedakarlıkları yapar, şu eylemleri yapar gibi sıralamalarımız vardır. Kafamızda kurallarımız vardır. İşte iyi arkadaş şunları yapmalıdır, şunlar olursa iyi arkadaştır veya değildir diye kurallarımız var. Yani bizim kendi rollerimiz kimliğimiz haline gelmiştir. Ve burada öğrenilmiş davranışlar, öğrenilmiş eylemler de vardır. Etrafınıza bakıyorsunuz, ne kadar kibar insan diyorsunuz. Size yol veriyor, elinizdeki yükü alıyor, taşıyor, size yardımcı oluyor, kapıda hoş geldiniz diyor, giderken nezaketle gönderiyor, nasılsınız diyor. Bakın bunlar vicdanlı insan olduğunuzun veya karşı tarafın vicdanlı olduğunun işareti değildir. Yani vicdanlı insanı ben nasıl tanırım? Vicdanlı insan imkanı olduğu halde zarar vermeyen, ayıbını yüzüne vurmayan ve aynı zamanda önünü görebilen, feraset sahibi, basiret sahibi insan demektir. Hem kendi duygusunu hem karşı duyguyu ve ortada dönen olayları fark edebilen insandır. Bunu başarabilmek için de kendimizle barışık olmamız gerekiyor. Yani benim kendimle barışık olmuş olmam benim vicdanımı da şekle sokacaktır, sınırlarımı da belirleyecektir ve ben olayları doğru okuduğum için doğru davranışlar da sergileyeceğim demektir. Vicdanın suçluluk duygusuyla da ilgisi yoktur arkadaşlar. Suçluluk duygusu vicdanla alakalı değil, karşı tarafın konforunu yapmadığımızda oluşan bir duygudur. Bununla birlikte bana haksızlık edildi, çok öfkelendim. Öfkenin de vicdanla alakası yoktur. Öfke doğal ihtiyaç olan bir duygudur ve hayatımızı düzenlemek için gerçekten lazımdır. İlişkileri yoluna koymak için ortaya koyduğumuz bir sınır çizgisidir. Onun için öfkeyle, duygusallıkla, insan olmakla, merhametle, vefayla, incelikle vicdanı karıştırmamamız lazım. Vicdanlı olmak, biraz önce de dediğim gibi olayın önünü arkasını görebilmek, ne yapacağımızı bilebilmek ve karşının düşmüş zayıf hallerinde ona zarar vermemektir. Haklı çıkmak için, üstün çıkmak için karşıyı ezmemektir. Kaldı ki o kişi bize zarar verse bile. Şimdi bunlar önemli konu ve birbiriyle o kadar alakalı ki suçluluk duygusu, merhamet, öfke, kızgınlık, kin, nefret, dışlama. Biz insanız ve bunları bir şekilde yaşarız. Özellikle canımız ilk yandığında öfkeden çıldırabiliriz. Hakikaten karşı tarafa da kin güdebiliriz. İntikam almak isteyebiliriz geçici bir süre olsa bile. Fakat zaman içinde bunlar yumuşar. İnsanların tek beklediği şey bir gün pişman olacak. O da aynı şekilde zarar görecek. Gelecek kapıma benden özür dileyecek. İnsanlar bunu çok istiyor. Ama buraya takılı kaldığınızda ne sizin vicdanınız harekete geçer ne karşı tarafın vicdanını harekete geçirebilirsiniz. Yani vicdan intikam almayla, akılla, lafla, laf sokarak veya yüzüne vurarak yapılabilecek, yaşanabilecek bir şey değil. Tamamen doğal, saf bir duygu ve insanın zihin olgunluğuyla da çok yakından alakalı. Bunların çok büyük, can yıkıcı olaylar olmasına da gerek yok. Belki çocuğunuz ders çalışmıyor, sizi dinlemiyor. Belki çocuğunuzun arkadaşıyla problemi var, siz bir şey söylediniz böyle yapmalısın diye. O sizi dinlemedi, canı yandı. Ne bileyim, annenizle, kız kardeşinizle, abinizle bir şeyler yaşadınız. Herkesle sıradan günlük olaylarda bile bu olabilir. Vicdan, siz
Zarar gördüğünüzde, canınız yandığınızda çekileceğiniz sınırı bilmektir. Siz o sınıra çekilmiyorsanız ve her defasında aynı şeyi yaşıyorsanız bu

0: sizin egonuzla, haklı çıkma sevdanızla alakalıdır. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Bu sebepten dolayı dönüp kendinize bakmanız lazım. Her defasında affediyorum, ah bu benim insanlığım, merhametim yok mu, beni mağdur ediyor. Her defasında gelip özür diliyorlar, ben de inanıyorum. O özür çok sürmüyor, yine başa sarıyoruz. Özellikle annelerin çocuklarıyla ilişkisinde de bunu görürüz. Çocuklara kural koyup sonra kuralları ihlal ediyorlar ve çocukları uzmanlara götürüp bu çocuk bize saygısız, bu çocuğa söz geçiremiyoruz, sürekli bizi mağdur ediyor. Biz onun her istediğini yapıyoruz ama çocuk bizi ciddiye almıyor gibi cümlelerle şikayette bulunabiliyorlar. Yani burada sınırlar hakikaten bizim çok istediğimiz bir konu. Sınır çizmek karşıyı yok saymak değil, karşıya sıkıntı vermek değil. Yine daha önceki programlarımızda suçluluk duygusunu biz konuşmuştuk. Birine hayır dediğimde ben suçluluk duygusu içindeysem bu sıkıntı demiştik. Suçluluk duygusu birinin konforunu sağlamadığımda, birinin isteğini yerine getirmediğimde hissettiğim duyguydu. Çünkü dışlanmak istemiyorum, sevilmemekten korkuyorum. Sevilmek uğruna birilerine paspas olmayı tercih ediyorum. Onaylanmak, takdir almak, parmak gösterilmek ve herkesin alkışladığı biri olmak uğruna ben neler yapıyorum acaba? Çocukluğuma bir gidip döneyim. Aileme yaranmak için, sevilmek için, beğenilmek için ne yaptım? Çocukluk dönemi geçtiğinde biz onları unuturuz. Yetişkinlikte onaylanmak için ben ne yapıyorum? Takdir görmek için ne yapıyorum? İlişkileri nasıl kuruyorum? Beklentilerim nasıl? Beklentiyle mi ilişki kuruyorum acaba? Asıl sıkıntı bu mu? Burada mı acaba? Bunları iyice bilmem ve analiz etmem lazım. Biz genelde karşı tarafı masaya yatırıp değerlendirme yaptığımız için kendimiz gözden kaçarız. Kendi kendimizi gözden kaçırdığımız için de sorun yaşadığımız olayları halletmekte zorlanırız. Ve biz merhametliysek karşı tarafa zarar vermeyiz. Biz vefalıysak yapılan iyiliği unutmayız. Aynı şekilde insanların elinden tutmak isteriz. Karşı tarafı hiç çıkarımız olmadığı halde o vefa hürmetine, yani daha önceki olmuş iyiliğin hürmetine biz diyalogda kalırız ve samimiyetimizi belli ederiz. İlla çıkar ilişkisi veya bir sıkıntının olup giderilmesine bağlı değildir bu ilişkiler. Aynı şekilde vicdanlı insan da kendine zarar geldiyse duracağı yeri bilen insandır, ne yapacağını öngörebilen insandır ve vicdanlı insan gerçekten zarar gördüğü, darbe yediği insanı o gelip özür dilese bile, o gelip pişman olmuş olsa bile, aynı şey onun başına da gelmiş olsa bile bir yere koyar ve daha fazlasına izin vermez. Aynı şekilde zarar da vermez. Zamanında sen bana yapmıştın, iyi oldu. Senin de başına geldi. Bak gördün mü? İşte insanlar böyle yaptıklarını çekiyor gibi cümlelerle karşıdaki insanı ezmez vicdanlı kişi. Ezmek istemez zaten. Öyle bir şeye de ihtiyaç hissetmez. Tenezzül etmez. Bu ciddi bir manevi olgunluktur. Bu olgunlukla olabilen bir şeydir. Ve vicdanlı olmak asla insana zarar vermez. Asla mağdur etmez. Ve vicdanlı olmak dediğim gibi insanların suistimal etmesine kapı açmaz. Eğer siz suistimal ediliyorsanız, sürekli inciniyorsanız, kırılıyorsanız, sürekli zarara uğruyorsanız bu vicdanınızla alakalı değildir, merhametinizle alakalı değildir, kesinlikle sınırlarla alakalıdır, kendi davranışınızı ayarlayamadığınızla, duygularınızı tanımadığınızla alakalıdır ve zihinsel olgunluk, manevi olgunluk kısmında belki duygularınıza yenik düşüyorsunuzdur. Haklı çıkmak çabasıyla ilişkilere şekil verdikçe zarara uğruyor olabilirsiniz. Çünkü karşıdaki insan pişman olup geldiğinde acayip bir ego kabarması yaşanır. Gördünüz mü, ben haklıyım dediğim çıktı duygusu bir daha bizi yanlışa götürür. İşte burayı ele almak lazım. Burası bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü bizim zayıf noktamız burası. Haklı çıktığımızda, bize hak verildiğinde, haklı olduğum ispatlandığında ben yine zarar görmeyi göze ala ala o insanlarla niye muhatabım? Gerçekten buna ısrarla dönüp dönüp bakmak lazım. Evet, vicdanlı insan ifade edildiği gibi sürekli kullanılan, suistimal edilen, kullanılmaya açık insan değildir. Vicdanlı insan öfkeli veya kinli insan değildir. Vicdanlı insan merhametine yenik düşüp her defasında zarara giren insan değildir. vicdanlı insan sınırsız, herkesin gönlünü yapan, herkesi pışpışlayan, herkesi memnun etmeye çalışan insan da değildir. Vicdanlı insan ne yaptığını bilen insandır. Bu arada vicdan azabının da vicdanla alakası yoktur. Vicdanlı insanın yapacağı bir yanlış yoktur zaten. Vicdan azabı çekme ile suçluluk duygusu çok karıştırılır ve vicdanlı insan aslında bir başkasının düştüğü duruma üzülür. Mesela diyelim ki biz trafikte geciktik, söz verdiğimiz saatte arkadaşımıza gidemedik ve gittiğimizde de şöyle diyoruz: ya ben saatinde gelen bir insanım, aslında çok özür diliyorum, işte trafik vardı, yolda polis durdurdu, oradan oyalandım, ne olur kusura bakma. Yani bir bahane sunuyorum öne, sürekli bir bahane ile kendimi izah ediyorum çünkü derdim kendim, karşı taraf değil. Karşı tarafın mağduriyeti, karşı tarafın zorda kalması, karşı tarafın düştüğü durum beni ilgilendirmiyor, beni kendim ilgilendiriyor. Nasıl temize çıkacağımın derdindeyim bir sorun olduğunda. İşte vicdanlı insan kendinden önce karşı tarafa bakandır aynı zamanda. Ya karşı taraf zorda kaldı, düştüğü durum hoş olmadı, kötü oldu, yani buna bir daha dikkat etmeliyim gibi ders çıkarır vicdanlı insan. Ama genelde insanlar kendini temize çıkarma derdindedir. Yaptım ama şundan yaptım, söyledim ama bu sebeple söyledim, bu hata oldu ama şundan dolayı oldu şeklinde sürekli kendiyle, kendini temize çıkarmayla alakalıdır ve karşı tarafın düştüğü durumu ikinci plana atar. Vicdanlı insan ise karşı tarafa zarar vermemek adına veya karşı tarafa verdiği zarardan dolayı kendini bir çek eder. Vicdan kısmı çok geniş bir kısım ve diğer duygularla da çok alakalı. Biz burada ana konuları geçiyoruz ama dediğim gibi gerçekten vicdanlı insanın bahanesi yoktur, beklentisi yoktur, kin ve nefreti yoktur, egosunda haklı çıkma, doğru olma, üstün olma sevdası yoktur. Yani saf, temiz bir şekilde karşıya da acır, yapabileceği bir şey varsa da yapar ve karşının kendine verdiği zarardan dolayı da çizeceği sınırları çok iyi bilir. Evet efendim, bugün vicdanı konuştuk. Biz vicdanlı insan mıyız? İnsanlara nasıl yaklaşıyoruz? Karşımızdaki insanları nasıl görüyoruz? Hangi sebeple vicdanı ne şekilde değerlendirip nasıl ilişkilerimize adapte ediyoruz? Bunun üzerine muhabbet ettik ve bunun üzerine konuştuk. Hemen mail adresimi veriyorum: zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım: yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Samahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Sertaç Canbaz, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Mustafa Çalkaya ile her çarşamba yaptığımız gibi tarım gündemini konuşacağız. Tarım ve hayvancılık gündemini konuşacağız ama bu programda sıkça konuşuruz. Günümüzde firmaların temel hedefleri arasında geliyor markalaşma, belki de en önemlilerinden biri. Ve özellikle ihraç ürünlerimizin birçoğunda da markalaşamama sıkıntısının yarattığı sorunları konuşuruz burada. Biz de bu konuda önce olmaya çalışan bir yeni firmayı konuşalım istiyoruz. İstanbul Ticaret Odası üyesi Lale Devri İstanbul Limited şirketinin kurucusu Banu Nalçacı ile konuşacağız. Banu Hanım merhaba.
1: Merhabalar Zafer Bey.
0: Evet, şimdi siz tasarım diye mi yola çıktınız, markalaşma diye mi yola çıktınız, yoksa her ikisi birden diye mi yola çıktınız?
1: Aslında bizim yola çıkma hikayemiz hani sadece ürünlerimizle değil de yaşam kültürüyle bile başladı. Böyle 2010 yılıydı. Amacımız bizim eski Anadolu ve Türk el sanatlarını bugüne taşımaktı, tekrar hayata kazandırmaktı eski güzel ürünleri. Tabii bizim 2010 yılında markalaşma bir iş geliştirme modeliyle başlıyordu. İlk önce ismimizi buluyoruz, sonra logomuz, işte kurumsal evraklar, kartvizitler, gazete dergi haberleri ve reklam sponsorluklar gibi tamamlayıcı ürünlerle devam ediyordu. O günlerde bizim için önemli olan hani işlerimizi bulduktan ve logomuzu da ortaya çıkarttıktan sonra patentti. Ürünlerimiz daha tamamlanmadan patentimizi aldık. Com.tr web sayfamızı kurduk. Sonrasında da ürünlerimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bizim şansımız kurulduğumuz günden beri hani bu pandemide olan, pandemi sonrası olan tamamen markalaşmanın, markalaşma yolunun değişmesini his olarak 2010'larda yakalamışız. Bizim açılışımızı, mağazamızın açılışımızı o yıllarda Nebahat Hanım, Nebahat Çemiş'e yapmıştı. Hı hı. Ve ürünlerimizi çok beğendi. Türk markasıyız. İsmimiz Lale Devri İstanbul. Bütün ürünlerimiz Türkiye'de üretiliyor. Ah dedi, ben bir diziye başlıyorum. Çok uyuşuyor ürünlerimiz. Derken Muhteşem Yüzyıl'ın sponsorluğu geldi. Bu arada tabii bizim ürünlerimizin de hep bir hikayesi oldu. Lale Devri olduğu için Osmanlı sultanlarına isimlerimizi verdik. Peşinden özel isimlerimiz, ürün koleksiyon isimlerimiz ortaya çıktı. Böyle bir gelişme oldu. Fuarlara katıldık, yurt dışı fuarlara katıldık. Orada sürekli markamızın görünürlüğünü ön planda tutmak istedik açıkçası. Bu bizim belli ülkelerde yoğunlaşmamıza ve hızlı bir ivme kazanmamıza sebep oldu. Çünkü hani bizim bütün ürünlerimiz sınırlı sayıdaydı. Markalaşmada da bence bu çok önemli. Hani birbirini kopya eden ürünlerin markalaşma şansı olmuyor. Ürünlerin hikayesi olmalı. Hani ona dokunan ustanın ve sunumun ve paketlemenin, her şeyin bir sürekliliği olmalı diye düşünüyorum.
0: Yani müşteri kendini özel hissetmeli.
1: Müşteri kendini özel hissediyor. Bizim zaten böyle bir şeyimiz var. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim diyoruz. Özel ürünler de yapıyoruz. Yani markalaşmada insanlara ürün değil, duygu satmamız lazım. Bunu başardığımız zaman başarı ve tanınırlık daha rahat gelecek diye hissediyorum. En önemli özelliği bu. Hani

0: koleksiyonların sınırlı sayıda olması, el işçiliğiyle hazırlanması sizin iğne kazandırıyor. Niş ürün statüsüne sokuyor. Bizim amacımız niş ürün statüsünde olmak. Öyle kişiye özel ürün üretmek. Tabii ki de sektörde çok sayıda aynı ürünü yapıp markalaşan ürünler de var. Evet. Yeter ki belli bir standardı tutturalım. Yani burada etiket tabii ki de çok önemli. Her ürün üstünde etiketimiz olmalı. Müşterimiz aldığı zaman unutabilir yıllar sonra bu ürünü nereden aldığını, ama zaten o kadar yıl biz onun evinde kullanımdaysak bir gün hatırlamak için o etikete bakabilir, ismimizi unutabilir ilk başlarda. Bir de markanın miras olarak sonraki nesillere bırakılması zaten onu güçlü ve kuvvetli kılıyor. Zamanla herkesin sahip olduğu değil de büyüklerimizden kalan ve hala süreçte bulunan bir firma olmak yurt dışında da Türk markalarının şansını arttıracağına inanıyorum.
1: Peki şimdi tasarımın bir ürüne çok şey kattığını biliyoruz ama özel tasarım başka bir şey bir de. Siz hani özel tasarımın bir ürüne neler kattığını kendi deneyiminizden, kendi kişisel deneyiminizden yola çıkarak nasıl anlatırsınız bize?
0: Tabii ki de, yani biraz önce bahsettiğim gibi siz hayal edin biz gerçekleştirelim diyoruz müşterilerimize. Kendi isimleri olabilir. Evlerinde çok sevdikleri bir ürünün türevleri olur. Biz tamamen kendi üretimimiz olarak cam, gümüş, porselen ve tekstil ürünleri çalışıyoruz. Ve istenilen her deseni çay bardağında, meşrubat bardağında, masa örtüsünde, havlusunda veya nevresiminde bulabiliyor. Bu güne geliyor bir çiçek oluyor. Başkasında çok sevdiği bir tablodan esintiler olabiliyor. Camlarımız özellikle ustalarımız tek tek her birini tablo yapar gibi camların üstüne işliyorlar. Bu da tabii markalaşmada çok önemli bir ivme kazandırıyor bence. İnsanlar kendilerini özel hissediyorlar.
1: Peki markalaşma ve tasarım konusunda şirketler destekleniyor mu Türkiye'de, ya da desteklenmesi için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
0: Bence desteklenmiyor. Hani tasarım olması markalaştırmayı çok daha hızlandırıyor. Vakit kazandırıyor firmalara açıkçası özel ürünlerle markalaşmak. Ama yeterli desteği gördüğümüzde ben çok fazla inanmıyorum. Çünkü tasarım ürünlerde fabrikasyon üretimi olmuyor. Tasarım ürünlerde küçük atölyelerde sayıları çok azalan efsane ustalarla çalışıyoruz. Bu ustalarımızın yerine genç nesillerin gelmesi lazım. O genç nesillerin de para kazanması lazım ki bu işi ustalarından devralsınlar ve bu sanatlar devam etsin. Tasarımda sanat devreye giriyor çünkü. Yani ustanın alın teri o ürüne dökülmediyse, damlamadıysa çok da bir hikayesi olan ürün gelmiyor, tasarım olmuyor diye düşünüyorum. Yani sadece kağıt üstünde modeli çizmek değil, onu hayata geçirmek de çok önemli.
1: Anladım. Peki bu programın sürekli dinleyicileri bilir, kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda bu program da çok teşvik edici bir programdır. Yani elimizden geldiğince en azından bir kadın girişimci olarak bu markalaşma sürecinde, şirketleşme sürecinde ne gibi zorluklar yaşadınız ya da ne gibi yerlerde önünüzün açıldığını hissettiniz?
0: Açıkçası biz hiç teşvik almadık. Bir aslında teşvik almadık demeyeyim. Pandemiden önce katıldığımız fuarlarda ve pazar araştırmalarında senede 3-4 kere gidiyorduk fuarlarımıza. Onlardan destek almıştık. Tabii bu önümüzü açıyor. Daha çok yurt dışı fuarlarına katılmaya başlıyoruz. Daha çok kendimizi gösteriyoruz. Ve özellikle kendimize bir bölge seçtiğimiz zaman, bu Amerika olabilir, Asya olabilir, Körfez olabilir, Avrupa olabilir, orada yoğunlaştıkça ve insanlar sizi aynı fuarda her yıl gördükçe işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Pandemiden sonra bir süre, bir 2-3 sene bu fuarlar durakladı. Ondan sonra da bizim destekler o kadar zorlaştı ki açıkçası sonraki fuarlara kendi bütçemizle, kendi sermayemizle katıldık. Bu da tabii sürekliliği zorlayabiliyor.
1: Anladım. İstanbul Ticaret Odası üyesi, Lale Devri İstanbul Limited Şirketi kurucusu Sayın Banu Nalçacı, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Zafer Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Editör Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile birlikteyiz. Mustafa hoş geldin.
1: Hoş buldum Zafer. Merhaba.
0: Evet, incirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu. Şimdi hasat tarihinin belli olmasını anlarım da ihracat tarihi başka ürünlerde rastlıyor muyuz? Şu tarihte ihraç edeceksiniz falan gibi bir şey.
1: Aslında birbiriyle bağlantılı konular. Geçtiğimiz hafta hasat başladı. Onu söyleyelim evvela. Yani birkaç gündür başlamışça yoğunlaşıyor. Şu anda en çok da Aydın'da zaten sezon hareketliliği var. Çünkü Türkiye'nin üretiminin de yaklaşık %30'unun yapıldığı il Aydın. Çevre illerde de bu yayılmış durumda. İzmir, Manisa, Bursa. Küçük birkaç da ayrıntı aktarmak isterim. Aydın ve İzmir çevresinde özellikle incir üretiminde yerelde yani şu andaki köylerde diyelim mahallelerde çok ciddi bir ekonomiye katkısı var. Yani incirle ilgili kadın kooperatiflerinin kurduğu böyle dernekler, kadınların kurduğu kooperatifler çok fazla ve oradaki çevreye çok ciddi de getirisi var. Bunu da aktarmış olayım. Baktığımızda Türkiye'de ile ilgili birkaç bilgi vermek de gerekirse Türkiye dünyada yaklaşık 1.3 milyon ton yıllık incir üretimi var ve Türkiye'de bunun 1/3'üne sahip. Yani Türkiye'nin yıllık üretimde en üstte olduğu ürünler var diye işte elma, ayva gibi. Bunlardan bir tanesi aslında zeytin, fındık gibi incir. İncir bu anlamda çok ciddi bir ürün. Geçen hafta işte bu aslında habere dönecek olursak da hem ihracat tarihleri belli oldu aslında hasat devam ettiği için, hem de üretimde de bir yine yüksek düzey beklendiği için şu anda konu devam ediyor bu anlamda. Ama ihracat tarafında biraz sonra da geleceğimiz konular arasında da var. Bazı sıkıntılar demeyelim ama kısıtlar belki olabilir. Biraz daha titiz davranmak gerekebilir. Buradan üreticiyi de bu anlamda hem uyarmak hem de dikkatli olmaları anlamda yapılan düzenlemeyi de aktarmak da çok kıymetli. Ancak dediğim gibi Türkiye dünyada en çok üretim yaptığı ürünlerden bir tanesi de incir. Bize de ekonomik getirisi de çok yüksek bir ürün.
0: Evet. Çok da güzeldir.
1: Kesinlikle. Hele de kuru incir olursa.
0: Peki. Ve her sene konuştuğumuz aslında gündemin ilk sıralarında kendine yer bulan, çünkü dünyada bir numarayız hala bu konuda, fındık üreticisi de alım fiyatı bekliyor. Nedir bu yılki beklenti?
1: Bununla ilgili hemen şöyle en sonunda söyleyeceğim, ilk başta söyleyeyim. Bugün akşam ya da yarın sabah fiyat açıklanmak üzere. Hatta biz şu an yayındayken dahi fiyat açıklanabilir, onu da söyleyeyim. Çünkü arzda sunulmuş durumda ve büyük ihtimalle bugün sabah ya da şey bugün akşam ya da yarın en geç sabah açıklanacak. Beklentiler 300 lira. Geçen sene bu ortalama fiyatlar işte cinsine göre değişiyor bu arada. Geçen sene 200 lira bir fiyat belirlenmişti alım fiyatı olarak ve ciddi bir artış olmuştu bu geçen seneye göre. Bu sene 300 lira gibi bir beklenti var. Ancak benim şahsi yorumum bu sene beklentinin karşılanmayacağı yönünde. Şöyle ki 300 lira beklentisinin karşılanmayacağı yönünde. Şimdi baktığımızda maliyetler arttı. Evet. Üretici tamam birçok sıkıntı yaşadı. İşte bunun başında yerel olarak böcekler, kahverengi kokarcayla çok ciddi bir mücadele hala devam ediyor. Dönemsel olarak sıkıntılar, yağışlar, kuraklıklar hepsi bunları etkiledi. Ancak geçen sene düşen bir üretim vardı, bir miktar. Bu sene üretim biraz daha fazla olacak ve üretim fazla olduğu için de ben böyle bir fiyat beklemiyorum doğrusu. Hatta tahminimde 260 liralar, 270 liralar olursa çok iyi bir fiyat olur düşüncesindeyim. Ha şu olur mu? Evet. Yani bu
0: ya 260 lirada %30 aslında yani.
1: Evet, enflasyonun karşılayan
0: enflasyon
1: bir aslında.
0: Kadar.
1: Şimdi burada beklenti şöyle, onu da açıklık getirelim. Her yıl aslında %50 civarında bir zam var fındık alım fiyatında. Bunun da sebebi işte hep diyoruz ya ihracata gitmesin. Çünkü fındık işte o malum firmaya gidiyor Türkiye'den ve daha sonra bize 3-5 katı fiyatıyla farklı ürünlerde kullanarak geri dönüyor. Aslında bunu engellemek için bir çaba idi bu. Yani Türkiye

0: Türkiye'deki üretim burada kalsın. Biz bunu kendimiz değerlendirelim diye. Fakat şu anda birçok üründe olduğu gibi fındıkta da bu sene bir rekolte artışı var. Ve üreticinin de yüzde yani 300 lira beklense şundan dolayı 200 lira fiyat %50 ortalama zam olsa 300 lira bir beklenti var. Ancak bunun ben bu sene bu beklentinin karşılanmayacağını
1: Peki
0: düşünüyorum.
1: girdi maliyetleri enflasyonun ne kadar üzerinde
0: Çok
1: arttı?
0: fazla üzerinde artmış durumda değil fındıkta. Fındıktaki en büyük sorun biraz da konuyla değişmek gerekirse hep yapılan dediğim gibi fındık üreticisi yerinde değil çoğu. İşte Ankara'da, İstanbul'da birçok kişiden duymuşuzdur. Benim şu kadar fındık bahçem var. Senede bu kadar fındık üretiyorum. Yani şu anlamda orada olmadıkları için maliyet artıyor. Çünkü buradan gidiyorlar, toplama yapıyorlar belli dönemlerde 10 gün, 15 gün, 20 gün her neyse. Ve onu satmaya çalışıp bir gelir elde etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla fındıkta üretim maliyeti bunlardan dolayı artıyor. İkinci büyük sebep ise fındıktaki üretim maliyetinin artmasından bahsediyorum. Bahçeler bakımsız kalıyor. Çünkü dedim ya orada yaşanmadığı için sen toplayıp geliyorsun ama o bahçenin bakıma ihtiyacı var. Fındık ağaçlarının tekrardan yenilenmesi lazım birçok bölgede. Bunlardan dolayı evet maliyet yüksek fakat %50 bir maliyet artışı var mı? Yok şu anda o beklenti olarak söyleyeyim. Öyle bir beklenti oluşmasın. Şunu da söylemek lazım bu arada bir sürpriz olur mu? Olabilir. Nasıl bir sürpriz olur? Bir düzeltme gelir sunulan rakamlara. Ya böyle değil de böyle olsun böyle bir beklenti varmış gibi onu da karşılayalım diye bir düzeltme gelirse ben çok şey görmesem de olası görmesem de 300 liralar görülebilir ama benim tahminim 260-270 civarını geçmeyecek diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi az önce incirdeki ihracatı konuşurken söylemiştim birazdan konuşacağız bir takım sıkıntılar olabilir diye. Ekmeklik buğdayda da aynı şey vardı. İhracat serbest bırakıldı şimdi.
0: Tabii orada bir serbestlik var ama ekmeklik buğdayda da daha önce de bahsettik. Çok ciddi bir üretimimiz var.
1: Evet.
0: Bir de serbest bırakıldığında yine orada ben yine konuyu biraz daha derinleştirdiğimizde şu dikkatimizi çekiyor. Suriye, Irak, İran bir nebze ama Irak pazarı çok önemli bizim için. Burada şimdi Türkiye'deki üreticilerin hemen hemen %25'inin buralarda fabrikası var artık. Çünkü biz çok fazla ihracat yapıyorduk oraya. Bazı buradaki işletmeciler dediler ki ya biz burada üretip oraya götüreceğimize orada fabrika kuralım. Çünkü bundan 5 sene öncesine kadar orada da bir destekleme ve teşvik çıktı. Burada fabrika kurulursa daha avantajlı hale gelir diye. Ve bu yapıldığı için de şu anda bunun biraz da önü bundan dolayı da açıldı. Yani baktığımızda bu ihracatı biz daha da belirgin olduğunda birçoğunun Irak tarafına yapıldığını göreceğiz zaten. Ama bunun da en büyük sebebi senin de söylediğin gibi arz fazlası.
1: Tamam. Yani bu sene en azından iç piyasada sıkıntımız yok.
0: Yok yok yani bu şunu da söylemek lazım bu arada. Yıl sonu enflasyon rakamlarında sepette en büyük etki tabii ki de ekmekte oluyor. Ekmek fiyatlarında. Onun da bir artışı öngörülmediği için zaten böyle bir şey geldi. Yoksa şimdi hem ihracatı serbest bırak hem de iç piyasada un fiyatlarından dolayı ekmek fiyatları artsın. Bu tabii ki sürdürülemez bir süreç olur ki bu düşünülmüştür zaten.
1: Evet. Küresel piyasalarda da şeker arzı sıkıntısı yaşanıyor. Bunun sebebi ne?
0: Şimdi bu şeker konusunu 1,5-2 ay önce daha konuşmuştuk hatırlarsan ve ben demiştim ki bu dünyada yakın zamanda bir gündeme tekrar gelecek. Nitekim ki bazı raporlarda bunun sinyallerini görmeye başladık. Bu haber de aslında o raporlardan bir tanesi. Tüketim düştü. Ve şeker tüketimi düşünce aslında arz bundan dolayı kısıtlandı. Şimdi
1: bu iyi bir şey aslında. İnsan sağlığı için
0: kesinlikle
1: tüketimin düşmesi iyi bir şey.
0: Zaten Türkiye'de de aynı şekilde yani şeker tüketmenin zararları biraz daha ön plana çıktı. İşte daha sağlıklı beslenme dediğimiz kategoride çok fazla şeker tüketimine yer verilmiyor. Bunların etkisi çok fazla. Çocuk yaşta başlayan bazı şeker bazlı hastalıklar ortaya çıkmaya başladı ki mesela ne olurdu? Önceden çocuklarda ya tamam daha çocuk yesin hani şeker tüketsin ama şimdi onun da önüne geçildi. Bir de öte yandan şunun da etkisi çok fazla. Bazı ürünlerde artık hani bu bizim doğal şeker dediğimiz şekerin de dışında başka şeyler kullanılmaya başlandı.
1: Evet o sentetik mi onun adı bilmiyorum da şimdi firmanın ismini de vermek istemiyorum.
0: Evet.
1: Ama yani Türkiye'de oldukça fazla gündem olan bir firma ve benzerleri tabii tek de
0: Evet.
1: değil o firma. Onların ürettiği şeker onu zaten sağlığa çok daha zararlı
0: Evet
1: yani.
0: yani bunlar işte üst üste gele gele bu sene çok ciddi bir tüketimde düşüş var. Ve bundan dolayı da aslında buna bağlı olarak da üretim geri çekildi. Esasında burada ben bir kriz olacağını düşünmüyorum dünyadaki nitekim olmamış durumda. Biraz emtia fiyatlarında yükselmeler var ama Hindistan başta olmak üzere üretim tahminlerini düşürdü. Çünkü şeker üretiminde şöyle bir şey onu da biraz anlatmakta fayda var. Bir yıl öncesinden birkaç dönem öncesinden o arazinin şeker üretimi için hazırlanması lazım. Çiftçinin buna hazırlanması lazım. Arazinin hazırlanması lazım. Çünkü şeker pancarının üretildiği arazi.

0: başka şeyler üretemiyorsun. Ona uygun olması lazım.
1: Sonrasında planlı, da mı? Sonrasında da hiç mi üretiliyor?
0: Üretiliyor ama bir dönem geçmesi lazım. Yani onun bir bedeli var. Hani pamukla buğday ya da pamukla arpa gibi bir döngüye giremiyoruz orada. Bu tür değişiklikler yapamıyorsun. Dolayısıyla şeker üretiminde böyle de bir durum olduğu için biraz daha maliyetli bir üretim var. Bundan dolayı zaten desteklemeler çok yüksek tüm dünyada. Planlı üretimin de 100 yıl önce ilk planlı üretimin yapıldığı üründe şekerdir bu arada. Şeker pancarıdır. Türkiye'de Türkiye Şeker Kurumu'nun kurulduğundan bu yana 100 yılı aşkın sürede görev yapıyorlar ve o zamandan bu yana hep planlı üretim yapılmıştır. Yani bir sene, bir sezon öncesinden bir sezon sonrasındaki üretim yapılacak yerler bellidir. Ne kadar
1: miktarı bellidir.
0: Miktarı bellidir. Hatta ve hatta kimlerin üreteceği de, ki bunlar birçok dönem boyunca özelleştirilmeden önce, o da bambaşka bir konu bu arada, devlet eliyle yapıldı diyelim. Öncesinde bu şekildeydi. Şimdi de dediğim gibi dünyada bir şeker tüketimine karşı bir direnç var. Bu tabii ki sağlıklı ya da sağlıksız demek bilmiyorum. Yani tabii ki sağlıklı olduğunu düşünüyoruz daha az şeker tüketmenin. Ancak belli yerlerde de hiç şeker tüketmemek de ne kadar doğru onu da bilemiyorum. Fakat bu üretimin düşünmesinin sebebi bundan kaynaklı. Çok da ben emtia fiyatlarında biraz oynaklık oldu ama ilerleyen dönemlerde tekrardan stabil hale geleceğini düşünüyorum.
1: Yani üretim yapısında bir dönüşümle aslında ki o da biraz süre istiyormuş.
0: Kesinlikle.
1: İlk kez duyuyorum şu anda. Üretim yapısında bir dönüşümle gayet de mümkün, yani çok da zarar etmeden başka bir ürüne geçmeleri de mümkün.
0: Kesinlikle.
1: Geçen gün başka bir hocamızla da konuştuk. Avrupa Birliği'nden Türk tarım ürünlerine sıkı denetim. Şimdi burada sorun şu. Evet, biz şu pestisit sorununu çözemedik. Bu yüzden daha sıkı denetleniyoruz. Ama şimdi bu denetim de öyle bir hale gelmiş durumda ki, o gümrükte pestisit oluşmamışsa bile gümrükte günlerce beklerken oluşabiliyor bu sefer de. Yani bu sefer de böyle bir sıkıntı var, ya da ürün bozulabiliyor. Yani tarım ürünleri de, ya bazıları da çok hassas, işte incir ihracatından bahsettik. Yani incirin herhangi bir gümrük kapısında 5 gün beklemeye tahammülü yoktur mesela.
0: Yok. Şimdi burada ben bu olayı şuna benzetiyorum, bu pestisit konusunda. Bazı sporcuların, bazı spor dallarında doping kullanabiliyorlar. Ama bunun bir süresi var. Mesela bazı ekstra alınan ilaçların diyelim sporcularda kanda çıkmaması için 20 gün önce, 30 gün önce, 40 gün önce gibi kuralları var. Tıpkı bu da bu iş, bu da böyle. Şimdi biz bu cerrahi ilaçları kullandığımız zaman belli bir dönemi var. Onu geçmememiz lazım. Evvela onu iyi ayarlamamız lazım sporcular gibi tıpkı. Öte yandan Avrupa Birliği'ne dönecek olursak, Avrupa Birliği Türkiye'den gelen meyve ve sebze ürünlerinde sürekli değişiklikler yapıyor bir sistemde. Ve bu sistemde tabii ki de bu arada Türkiye yapacak. Onu söylemek de şöyle, Avrupa'nın en çok ürün aldığı ülke Türkiye.
1: Evet.
0: Meyve sebze, yani bundan doğal bir şey yok. Ya da bazı haberlerde şey görüyorum, en çok Avrupa'da bu sistemde sıkıntılı çıkan ürünler Türkiye ülkesinden gelen oldu, Türkiye'den oldu en başta. Tabii ki de çok doğal.
1: En yani, çok ondan alıyorsa istatistiksel olarak en çok onda çıkacak.
0: Kesinlikle
1: sorun.
0: Bunları mesela böyle biraz daha abartılı görüyoruz, görmek lazım. Avrupa Birliği tarafından bahsediyorum özellikle. Fakat şu anda yapılan düzenlemeye baktığımızda domates ilk kez listeye girmiş. Şimdi bu listeye girince ne oluyor? Denetleme bir saat olarak söyleyelim mesela, bir üründen ya da oransal olarak ne anlama geliyor? İşte %20. 100 kilogram domates gidiyorsa bunun diyor 20 kilogramını al fiziki olarak ve denetle. Bunu aslında söylüyor. Domateste önceden bu yokmuş. Daha standart denetimler varmış. Fakat diyor ki şimdi her 100 kilodan 20 kilosunu denetle. İncirde bu kuru incirde %30'a çıkmış. 30 olmuş. Kimyon ve antep fıstığında ise %50. Çünkü bakın baharatsal ürünler ve en çok sıkıntı olabilecek ürünler de onlar. Bunlar şu anda biraz ben tepki de görüyorum bu arada Avrupa Birliği'nden. Sanki Türkiye'ye biraz ayak direme gibi bir durum da var bence bu işin bir tık altyapısında. Çünkü konuştuğumuzda üreticiler de bunları söylüyorlar. Üretici birlikleri de aynı şeyi söylüyorlar. Bu diyorlar normalde, tamam bizi denetlesinler. Biz ürünlerimizin arkasındayız. Zaten oraya uygun olmayan bir ürün herhangi bir üreticimiz tarafından gittiyse bunu biz de görmek istiyoruz diyorlar bu arada üretici birlikleri. Sebebi şu, o üreticiyi hem uyarmak hem de Türkiye'nin tırnak içinde markasını orada daha üst tarafa taşımak için. Ama burada biraz da direnç var gibi. Ancak bunların hepsi ben geçici olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'den giden ürünlerin bunlar da kontrollerden geçebileceğine de eminim. Her sene olduğu gibi o sistemde biraz daha belki bu sene fazla bir ürün çıkabilir. Ancak ben genel olarak iç piyasaya ya da ekonomiye bir zararı olacağını da asla ve asla düşünmüyorum. Bir örnekte şöyle bir durum var mesela. Mesela greyfurt da bu kontrollerden çıkmış. Türkiye'den giden greyfurtlar. Yani önceden buradaymış. %20 idi sanırım. Evet %10'du, çok pardon, o denetim oranı. Mesela çıkmış. Neden? Çünkü diyorlar ki ya greyfurt artık tabiri caizse sağlam temiz gelmeye başladı. Bunu da bu listeden

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Reklamlar.
7: Gün ötesi.
8: İyi akşamlar. Bugün 5 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Muhammed Eğricesu, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
7: Gün ötesi Ankara gündemi.
8: Başkente uzanıyoruz. TRT muhabiri arkadaşımız Göksu Kandemir telefon hattımızda. Göksu merhaba, hoş geldin yayınımıza.
9: Merhaba Feryal Ardal, iyi yayınlar.
8: Teşekkürler. Ankara gündeminin başlıklarını senden dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ve açıklamalarıyla başlayalım. Ve elbette Türkiye'nin gündeminde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta var. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi artık şekillendi ve gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu başlıklar çerçevesinde seni dinliyoruz.
9: Evet, şüphesiz bugünün en öncelikli gündem başlığı terörsüz Türkiye meselesi aslında. Bildiğiniz gibi bugün AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu da toplandı. Ve toplantıda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir sunum yaptı. Aslında öncesinde meclisteydi Abdullah Güler ve bu yasa teklifinde hangi maddelerin olacağını tek tek kamuoyuyla paylaşmıştık. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da meclis başkanlığına sunan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanun teklifi

0: tipinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. Çalışmanın devlet aklıyla milletin irfanını aynı amaçta buluşturan bir demokrasi örneği olduğunu vurguladı. Bu çalışma terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir dedi. Kurtulmuş terörsüz Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci asrında yeni fırsatlar sunacağını da söyledi. Açıklamasında demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır ifadelerini kullandı. Numan Kurtulmuş sürece katkı sunan siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti. Dediğimiz gibi aslında bugünün en öncelikli gündem başlığıydı. Terörsüz Türkiye ve meclis başkanlığına sunuldu. Bu anlamda hazırlanan yasa teklifi. Tabii aslında bir diğer yandan önemli bir açıklama daha geldi konuyla alakalı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında bir açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Bahçeli sürece ilişkin bir gazeteciye yaptı bu değerlendirmeyi aslında. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır ifadesini kullandı. Bu proje bir devlet projesidir dedi terörsüz Türkiye ile alakalı. Meclisin gerekli inisiyatifi aldığını hatırlatan Bahçeli, devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Devlet Bahçeli 86 milyon vatandaşın ve Orta Doğu halklarının kazandığını da belirtti. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımının da atıldığını vurgulamış oldu bu açıklamasında. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür ederim.
1: Evet, şimdi devam ediyoruz. Göksu, çok önemli bir başlık daha var ki yeşil vatan. Ciğerlerimiz yanmasın, hava çok sıcak, yaz aylarındayız ve zaman zaman fırtına çıkıyor. Bu konuda da uyarılar var. Hepimize görevler düşüyor ve hepimizin çok dikkat etmesi gereken bir konu. Orman Teşkilatı hava kara araçları ve personeliyle yeşil vatanın korunması için 7 gün 24 saat faaliyetlerini sürdürüyor. Bizim de dikkat etmemiz gerekir tabii ki. Bu konuyla da ilgili bir haberimiz var. Neler söylersin bu başlık altında?
0: Evet Sayın, aslında Orman Teşkilatı hava kara araçları ve personeliyle sizin de belirttiğiniz gibi yeşil vatanımızı korumak için aslında 7 gün 24 saat faaliyetlerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarıyla mücadelesinde bu yıl 28 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracıyla 1953 arazöz, 2766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesi olmak üzere toplam 5597 kara aracı görev yapıyor. Yangınlarla mücadeleye yaklaşık 28 bin personel ve 141 bini aşkın gönüllü de doğrudan destek veriyor. Orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için 194'ü akıllı 776 yangın kulesi de hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca ülke genelinde su kaynaklarına uzak bölgelerde arazözlerin ve helikopterlerin su alabileceği 4852 yangın havuzu ve gölesi de bulunuyor. Sahip olunan kule ve insansız hava araçları sayesinde ülke genelindeki yangınlardan 2 dakika içerisinde haber alınabiliyor. Aslında bu hava araçlarının aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğü personellerinin oldukça yoğun bir mesaisi olduğunu hatırlatalım. 7 gün 24 saat esasıyla aslında bu görevler ifa ediliyor. Evet. Kritik dönemde hava araçları 2083 saat üstü, bunu da hatırlatmış olalım.
1: Göksu, liselere giriş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıklandı. Çok kısa bir cümleyle senden dinleyelim detayını.
0: Evet, Binerdi 8. sınıf öğrencisi için LGS yerleştirme sonuçları da açıklandı. Merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için 1.029.595 öğrenci tercih yaptı. Öğrencilerin %93,56 da tercihlerinden birine yerleşmiş oldu.
1: Göksu, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın bilgiler için kolaylıklar diliyoruz. TRT muhabiri Göksu Kandemir telefon hattımızdaydı. Ankara gündemini aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Evet, telefon hattımızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav var. Sayın Oktav, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Feryal Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.

0: Şimdi gündeme ilişkin değerlendirmelerinizi alacağız hocam ve gündem çok yoğun ancak evet. Öncelikle şimdi bizi dinleyen gençler ve belki de aileleri çok farklı bir gündemle meşguller bugünlerde. Az sonra daha detaylı konuşacağız ancak sizden de dinlemek isteriz. YKS sonuçlarına göre tercih yapacak ve özellikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde öğrenim görmeyi hedefleyen adaylara tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Tabii yani bizim bölümümüz uluslararası ilişkiler bölümü ve yelpazesi yani alan olarak çok geniş. İş bulma olanakları da bu yüzden çok geniş. Bundan neyi kastediyorum? Uluslararası ilişkiler çalışmak isteyen, bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimizin sadece siyaset ve dış politika değil, aynı zamanda ekonomi, hukuk, tarih gibi konularda da donanımlı olabileceği bir alana giriyorlar uluslararası ilişkiler. Tabii ki siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü var mesela İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde. O daha çok bürokrat yetiştirmeye yönelik. Ama uluslararası ilişkiler dediğim gibi çok fazla alanda istihdam edilmek üzere öğrenci alımı yapıyoruz. Dolayısıyla tek bir alanda değil, aslında ileride hep öyle olacak Feryal'ın. Yani sadece sosyal bilimci olarak hayata atılmak artık biraz zor. Yani kuantum bileceksiniz, siber güvenlik, yapay zeka, teknolojiden biraz anlamanız gerekecek sosyal bilimci olmak için bile. Yani şöyle bir örnek vereyim, Amerika'da bugün Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde biyoloji mezunlarını yüksek lisans doktoraya kabul ediyorlar. Yani çok farklı bir döneme geçiyoruz. Onu söylemek istiyorum. İnterdisipliner çalışanların önünün daha açılacağı bir gelecek var. O yüzden de sadece yabancı dil bilmek değil, interdisipliner çalışmayı da sevecek öğrencileri mesela bizim bölümümüz bekliyor. Öyle diyeyim.
0: Peki. Sayın hocam, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz diyeceğiz size. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hazır. Gözler evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler söylersiniz?
1: Tabii çok fazla söylenecek şey var. Bir kere bugün çok tarihi bir gün. 360 milletvekili altına imza koydu bu kanun teklifine. Ama tabii alınacak çok daha yol var. Çünkü bu kanun teklifinden sonra bir takım adımlar atacak devletimiz. O adımlardan yani bu en başta da PKK'nın kendini tasfiye ettiğine dair devletin ikna olması. Milli MGK'da karar çıkacak. Komisyondaki bu teklifin yasalaşması ve resmi gazetede yayınlanmasıyla bu kanun teklifinin içeriğindeki maddeler uygulamaya konacak. Burada ben tabii herkesin anlayabileceği çok kısa özetleyerek söyleyeyim. Yani bir kere burada bazı kapsam dışı suçlar var. Bir de 1 Haziran 2005 tarihi önemli. Neden diyecek olursanız 1 Haziran 2005 öncesi suçları kapsamıyor. Yani o suç o dönemde suç işlemişleri kapsamayan bir kanun teklifi bu. Çünkü 1 Haziran 2005'te yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girmiştir. Buradan da biz anlıyoruz ki Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi ya da işte örgütün bu Kandil'deki lider kadrosu vesaire bunları kapsamıyor. Yani bu çok net bir şekilde ortaya konmuş. İkincisi de bu kanun teklifinin amacı kapsıyor, üç kesimi kapsıyor aslında. Örgüt mensupları, örgüt üyeleri, örgüt üyeliğinden mahkum olanlar. Bunların bir kısmı Suriye'de, Irak'ta, bir kısmı yurt dışında. Bunlar bu aslında suça karışmamış. Ama mesela şehit, askerimizi, polisimizi şehit edenler suça karışmış. Yani cinayet işlemiş ya da terörde biz değil terör suçu işlemiş olanları. İşte bu demin söylediğim Kandil'deki örgüt lider kadrosu, Öcalan.

0: sonu vesaireyi kapsamıyor bu yasa teklifi. Bu çok önemli. Peki cezaevlerindeki örgüt üyeliğinden dolayı mahkum olan işte Türkiye içinde 900 kişi, yurt dışında 2300 diye bir rakam verildi bugün. Bu rakamlar belki değişebilir ama benim anladığım kadarıyla bu yasa teklifi yasalaşırsa eğer, devlet demin söylediğim gibi izleme komisyonu oluşturacak. Bunun içerisinde pek çok bakanlık var. Adalet, Savunma Bakanlığı, İçişleri, Dışişleri Bakanı, MGK Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı vesaire. Pek çok önemli kurumlar var olacak içinde ve bu bir süreç Feryal Hanım. Bir de tabii ki çok kısa geçiyorum, çok ayrıntı var ama İbrahim Kalın'ın, MİT Başkanımız İbrahim Kalın'ın biliyorsunuz Erbil ve Süleymaniye ve Bağdat'ı içeren gezileri oldu. Yani Bağdat ve Erbil'e gitti. Mesut Neçirvan, Mesrur Barzani, Rafael Talabani, Kubat Talabani kardeşler görüştü. Ve burada da biliyoruz ki biz bir takım kamplar var. Bu kampların boşaltılması ve bu kampların Türk Devleti tarafından denetlenmesi gibi konular konuşuldu. Şunu söylemek istiyorum. Bizim tabii ki hem basında hem de halkın hafızasında yer alan bazı nahoş şeyler var geçmişe dair. Yani halkın vicdanı var, bir takım tabii ki sorgulanan durumlar var. Fakat ben nacizane kendi görüşümü yansıtmak istersem eğer, çok senelerdir Orta Doğu çalışıyorum, PKK'yı ele alıyoruz, toplantılara katıldık. Şimdi bu gelinen sürecin bu şekilde başlaması çok büyük bir aşama. Yani Türkiye'nin selameti açısından bir daha da Allah geçmiş günleri bizi götürmesin. 90'lar, 2000'lerin başı, 2007-2008 Dağlıca Akçıs'ın karakolları saldırısı yani çok üzüntülü günler, evlatlarımızı yitirdiğimiz zamanları hatırlarsak eğer, Türkiye'nin 2026 yılının 5 Ağustos'unda bu 12 maddenin yasa teklifini meclise sunması, 360 milletvekili buna imza atması benim açımdan çok çok mutlu edici, sevindirici bir şey. Yani buna halkımızın da sevinmesini açıkçası çok arzu ederim. Bundan sonra halkın hükümete, devlete, kurumlarımıza verdiği destek son derece önemli. Çünkü bu toplumsal bütünleşme yasa teklifi, bakın bu çok önemli ve bunun güçlenmesine eğer halk destek verirse bu yasa teklifi yasalaşır ve uygulanır. Umuyorum Türkiye bu kazanımlarını artırarak devam eder. Size hiç laf düşürmedim ama
1: Sayın Hocam dinliyoruz.
0: Bu konuda hepimiz çok doluyuz biliyorsunuz. Yurt dışı konferanslarda Feryal Hanım yani Amerika'da olsun, İngiltere'de, İran'da, bakın o kadar çok konferansa katıldım, o kadar çok. Bu PKK konusu çok baş ağrıtıcı. Hep ülkemi savunmak durumundaydım. Şimdi bir de çok önemli bir konu da bu yasa teklifi DHKPC, FETÖ gibi diğer bunları kapsamıyor. Yani bu tamamen PKK'yı kapsıyor. Bu açıdan da dikkat çekici tabii ki. Ama ben öbürlerine de yavaş yavaş sıra geleceğini tahmin ediyorum.
1: Sayın Oktav, kıymetli hocam, şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran hattında yaşananlar, bir müzakere bilmecesi var ortada ve Orta Doğu'daki son tabloya yönelik de bir değerlendirme rica edeceğiz sizden. Yoğun bir haber akışı var, taraflardan gelen açıklamalar var, izliyoruz. Neler söylersiniz son durumla ilgili olarak? Belirsizlik devam ediyor.
0: Valla bu İran-ABD savaşındaki belirsizlik devam ettiği sürece, bakın bunun Rusya-Ukrayna savaşıyla da alakası var. Oradaki savaş da alevlendi Feryal Hanım. Yani ikisi birbiriyle bağlantılı şekilde devam ediyor. ABD içerisinde çok büyük rahatsızlık var bu savaşla ilgili. Halk ne?

0: nezdinde rahatsızlıktan onu kastediyorum. ABD iç politikasındaki sıkıntıdan bahsediyorum. İsrail giderek artan bir şekilde tepki görüyor ama bir yandan da İsrail'in Amerika'nın içine nüfuz ettiğini ve oradaki yasa koyucuları veya önemli mekanizmanın önemli dişlilerini, çarkın o dişlilerinde yerini aldığı için herhangi bir Amerikan dış politikasında değişikliği beklemiyoruz. Ve İran açısından baktığımızda İran'ın ben çok yıprandığını düşünüyorum. İran'ın da durumu hiç parlak değil. Fakat ne yazık ki İran PKK konusunda, bakın biraz önce terörist Türkiye'yi konuştuk. PKK konusunda hiçbir zaman Türkiye'ye destek vermedi. Destek vermeyi bırakın, Suriye'de YPG'ye arka çıktı. Bu da bizim için çok yıpratıcı bir konu oldu. Yani Suriye iç savaşından sonra bizimle mesela PKK ile ilgili istihbarat paylaşımını hemen sona erdirdi. Mart 2011'den bahsediyorum. Biz PEJAK ile ilgili istihbarat paylaşımını Ağustos ayına kadar devam ettik. 2011. Sonra zaten ipler koptu. Ve İran bugün bilinen noktada çok yıpratıcı bir savaş sürecinin içerisine girdi. Ha bu bizim için iyi bir şey mi? İran'ın bizim için de çok zor. Yani hemen ötemizde bir kardeş ülke olarak görüyoruz. Ne olursa olsun oradaki İran halkı bizim kardeşimiz. Fakat savaş tehdidi altında olması çok kötü. Bakın burada 27 Şubat'ta savaş çıktı. Henüz yılını doldurmadı ama Rusya'daki savaş 2027'de 5 yılını bitirecek ve 6. yılına girecek. Bombalanıyor şu anda Ukrayna tarafından Rusya'da. Şunu söylemek istiyorum, zaman geçtikçe savaşın içerisinde yıpranan ikinci ülke de İran Teheran'ın ve bunun akisleri yani bölgeye olan yansımalarının olumlu olmasına imkan yok. Ve bu çözümsüzlük, belirsizlik süreci ben biteceğini düşünmüyorum. Bu bir müddet daha yani uzun bir müddet daha maalesef öngörüm olumsuz. İnşallah yanılırım ama okumalarımdan çıkardığım bu maalesef.
1: Sayın hocam süremizin... Buyurun lütfen tamamlayın.
0: Çünkü tamam. Her iki tarafın da beyanatlarına güvenemediğimiz süreç içerisinden geçiyor.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yapılan açıklamalar...
0: Hiç bize güven vermiyor. Yani hiçbirinin sözüne itibar edemiyorsunuz. Bu da çok enteresan ve üzücü.
1: Peki. Sayın hocam süremizin sonundayız artık. Açtık süremizi biraz ancak. Çok merak ediyoruz. Bir başlık daha var. Sizin bu konuda ne düşündüğünüzü. İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağına yönelik göç akını krize yol açtı. Konu Avrupa Birliği'nin de gündeminde. Neler söylersiniz?
0: Tahir Hanım, Avrupa'nın birinci gündeminin birinci maddesi oldu bu. Çünkü Avrupa'nın en yumuşak karnı bu İspanya'nın zayıf bir anına denk geldi benim anladığım kadarıyla. Ve bu sistematik yapılmış bir İspanya'ya da saldırı olarak görüyorum. Bu bir gaflete kapıldı İspanya ve bu şekilde bir göç akınına uğradı. Bundan İspanya hükümetinin mesela NATO'ya harcamalarına asla astırmak istememesine bağlıyorum. İsrail'e sürekli muhalefet etmesine bağlıyorum. Ve bir İspanya'nın zafiyetini ortaya çıkardı bu göç akını. Ve bir şekilde İspanya'nın cezalandırıldığını düşünüyorum ama şu anda kontrol altına alınmış vaziyette bildiğim kadarıyla. O ilk günlerdeki problem çözüldü.
1: Peki. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Saygılar sunuyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Çok sağ olun. Size de iyi akşamlar diliyorum.
1: Görüşmek dileğiyle. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav'ı bizlerle birlikteydi. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoka
1: Ekspertiz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Pilot
2: Garaj Şoka Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
5: lazım. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
7: Reklamlar.
8: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: gün ötesi yaşam.
1: Saatimiz 18.28'i gösteriyor. Stüdyomuzda Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut bizlerle birlikte. Sayın Tut, merhaba, hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Merhaba Feriye Hanım, teşekkür ediyorum, hoş buldum.
1: Hoş geldiniz. Şimdi hocam, çok önemli bir konuyu konuşacağız sizinle. Her sene bu vakitler konuşuyoruz aslında. Evet. Ama mesela ben kendimden bir şey paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Yıllardır konuşuruz biz bu konuları. Ama işte benim de çocuğum üniversiteye gireceği yıl daha bir başka oluyor. İnsan daha farklı şeyler gerçekten öğreniyor, kulak kabartıyor. İşin çok daha fazla içinde oluyorsunuz. Her ne kadar biz bu konuları işimiz gereği konuşsak da bu seneye özel, daha farklı böyle bir can kulağıyla dinleyecek dinleyicilerimiz olacaktır. Belki de yakını, yeğeni değil mi olacak, tabii, kardeşi olacak, üniversiteli adaylarımız var. YKS tercih maratonunda artık geri sayım başladı, sona yaklaşılıyor ve bu sonuçlara göre tercih yapacak adaylar nelere dikkat etmeli? Size bu soruyu yönelteceğiz. Neler söylersiniz? Tercih listesi yapılırken nelere dikkat edilmeli?
2: Şimdi bilgiye maruz kaldığımızda en iyi öğrenme biçimi oluyor. Yani maruz kalmamız gerekiyor bir şekilde. Aynı sizin verdiğiniz örnek gibi daha önceden belki hani bu kadar kulak kabartılmıyordu ama bir yakın vesaire, işte bir evlat girdiyse o sınava daha farklı oluyor tabii. Bu sefer her şey araştırılmaya başlanıyor. Şimdi dikkat etmemiz gereken aslında temel şeyler var. Çok da böyle

0: Veliler bu süreçte daha fazla yoruluyorlar. Öğrenciler biraz daha rahat ama veliler çok daha fazla yoruluyorlar, çok daha fazla stres yapıyorlar. O da ister istemez şeye de yansıyor. Çocuklara da çok yansıyor. Hani bizim görüştüğümüz veliler de aynı şekilde. Şimdi bir kere tercih yapacakken öncelikli olarak bir kere zaten bizim yola çıkış haritamız bellidir. Yani hangi programları istiyoruz, hangilerini istemiyoruz, hangi üniversiteleri istiyoruz, hangilerini istemiyoruz. Bir kere bunun listesini zaten bir oluşturmak gerekiyor. Tabii ki burada en önemli bizim alacağımız argüman sıralamamız. Yani sıralama temelli.
1: Puana göre değil, sıralamaya
0: kesinlikle
1: göre
0: öyle.
1: Değil
0: Evet,
1: mi tercih yapılacak?
0: Başarı sıralamamıza göre. Şimdi bu sene işte yığılmalar olduğu, yığılmaların olduğu belli sıralama alanları var. Onda da biz aslında şöyle rahatlatıyoruz veliyi ve öğrenci. Zaten tercih listesi oluşturulurken bizler belli bir oranda yukarıdan başlayıp, yani daha iyi bir sıralamadan başlayıp kendi sıralamamızın da altına inerek, daha hani kötüyü de düşünerek aslında hani geniş tutabildiğimiz kadar tercih aralığını geniş tutmaya gayret ediyoruz.
1: Belli bir oranda yukarı dediniz ya, o oran
0: Evet.
1: ne kadar? Uçurum
0: Yüzde
1: olmasın
0: yok
1: değil
0: tabii
1: mi?
0: ki
1: Tabii.
0: yüzde bu dilimlere göre de biraz değişkenlik gösteriyor ama ortalama olarak işte o %15-20 bandında oynayabilir bu. Yani %15-20 daha iyi bir sıralama. Alta doğru da indiğimizde yine %20-25 belki, yani altlara inerek hatta bazı şeylerde 30'u da bularak, %30'u da bularak varsa eğer istediğimiz program mutlaka listemize dahil etmemiz gerekiyor. Ek olarak bir de burada 24 tane tercih hakkımız var. Tabii ki hepsini doldurmak zorunda değiliz. Ama ne kadar fazla, özellikle mezuna kalmak istemeyen adaylar için söylüyorum bunu. Ne kadar fazla biz listemize program dahil edersek açıkta kalma ihtimalimizi de o kadar zayıflatmış oluyoruz. Bu bahsettiğimiz
1: Ama mutlaka
0: yüzdelik dilimlere dikkat
1: istedikleri
0: ederek.
1: yer olsun değil mi? Yani yerleşip de sonradan işte
0: Tabii.
1: gitmek istememek gibi bir durum da olmasın. Hani 24'ün tamamı dolarken
0: Tabii ki de.
1: hepsi de aslında olursa gidebilecekleri, yani gitmeyi
0: Belli
1: isteyecekleri
0: oranda mutlu etmesi gerekiyor.
1: belli oranda
0: Tabii
1: mutlu
0: ki ilk
1: etmesi.
0: tercihlerimiz daha fazla mutlu edecektir. İstediğimiz oralardır. Ya da hani ilkler belki gelmez ama işte ilk beşin altındakiler belki gelir diye de düşünebiliyor adaylar. Tabii vakıf üniversitelerinde biraz daha mevzu değişiyor. Orada çünkü tercih bursları da devreye giriyor. Ama burada tabii adayın son gelen tercihinin bile onu bir nebze de olsa mutlu etmesi gerekiyor. Mutsuz etmeyecek. Yani o listedeki hiçbir program üniversite mutsuz etmeyecek. O yüzden veliler adaylarla birlikte mutlaka tercih listesine dahil edecekleri, girme ihtimallerini olduğunu düşündükleri üniversiteleri mutlaka yerinde bir ziyaret etmesi gerekiyor.
1: Aynı şehirdeyse
0: Tabii,
1: mutlaka
0: tabii,
1: gidip
0: tabii.
1: görsünler. Ulaşımı
0: Kesinlikle
1: nasıl,
0: öyle.
1: değil mi? Evinden
0: Tabii ki de.
1: çıkacak, gidecek,
0: Aynen öyle.
1: ortam
0: Tabii.
1: nasıl, kütüphanesini, değil mi? Ortamı gezsin,
0: Havayı
1: akademisyenlerle
0: tabii
1: bir
0: ki de
1: görüşsün.
0: havayı teneffüs etmek bile önemli. Yani çünkü orada 4 yıl, 5 yıl, 2 yıl tıp programa göre yine değişkenlik gösteriyor ama belki 6 yılımız geçecek hani tıp okuyacaksak ya da hazırlıkta okuyacaksak 7 yılımız geçecek yani orada. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum gelen öğrencilere de velilere de eğer seversen başarılı olursun.
1: Tabii.
0: Başarılı olursan da zaten parayla ilgili bir problemin olmaz. Çünkü bir şekilde sana bu meslek para kazandırır seversen. Çünkü adaylarda buradan mezun olursam garanti işim olur mu ve ne
1: Çok
0: kadar maaş alırım?
1: hayati bir şey söylediniz hocam. İnsan sevdiği işte başarılı oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Başarılı olunca zaten para da
0: Tabii ki
1: kazanıyor.
0: de.
1: Ve sevdiği işi yapmak çok önemli. İnsan sevdiği işi yapınca aslında çalışmıyor gibi, sevdiğiniz işi yapıyorsunuz,
0: Tabii
1: üzerine
0: ki
1: de size
0: de,
1: para
0: tabii ki de.
1: veriyorlar gibi oluyor. Çok önemli sevmek. Ve gidip gördükleri zaman aslında ortamı belki de kararlarını verecekler net bir şekilde.
0: Tabii ya da liste dışına bırakacaklar
1: Ya da
0: mesela
1: liste
0: orayı.
1: dışında
0: Tabii,
1: o da var
0: tabii.
1: tabii.
0: Yani oranın katacağı şey çok önemli. O ilk intiba çok önemli. Akademisyenlerle görüşülüyor. Orada öğrenciler de bu süreçte tabii.
1: Tabii.
0: Orada çalışan öğrenciler
1: Tabii.
0: de oluyor şeylerde. Üniversitelerde yardımcı olan
1: Öğrenciler
0: öğrencilerle.
1: zaten gezdiriyorlar
0: Tabii
1: okulu,
0: tabii.
1: değil mi?
0: Çünkü hani öğrencinin ağzından bilgiyi almak daha farklı. Tabii. Öğrenci, aday öğrenci açısından.
1: O öğrencilere sorulacak bazı
0: tabii ki de
1: sorular oluyor.
0: Tabii ki de. Aynen öyle.
1: Ailelerin de oluyor, gençlerin de oluyor.
0: Kesinlikle
1: farklı
0: öyle.
1: Farklı ama çok belirleyici oluyor.
0: O yüzden

0: Gezdirirken zaten şimdi üniversiteyi gezdirirken öğrenciler, aday öğrencilere orada işte burada öğrenci olmak nasıl, sen mutlu musun, hangi bölümde okuyorsun gibi sorular geliyor. Oradan da bir şeyi alıyorlar zaten, hani nasıl bir şey olacak, burada öğrencilik hayatı olacak, bir ön bilgiyi alıyorlar aslında.
1: Evet. Ve o öğrencilerin aslında ışığından, gözünden mutlu olup olmadığı
0: Tabii ki.
1: anlaşılır ya.
0: Mutlaka.
1: O
0: Tabii.
1: aidiyet oluşmuş mu? Aralarındaki ilişkiler, ortama girildiğinde ortam kendisini çok iyi anlatabiliyor. O yüzden
0: Kesinlikle.
1: gidebiliyorlarsa gitsinler,
0: Mutlaka,
1: görsünler.
0: mutlaka. Şeyle ilgili de, vakıf üniversiteleriyle ilgili de, işte tercih yaparken her üniversitenin ayrı bir tercih bursu da oluyor tabii ki.
1: İşte ilk 3
0: Onlara
1: sıraya,
0: da
1: ilk 5
0: evet
1: sıraya
0: çok dikkat edilmesi
1: yazarsa
0: gerekiyor.
1: yüzde
0: Biz
1: şu
0: de
1: kadar, bu kadar gibi,
0: tabii ki
1: onlara da dikkat
0: o
1: edilmesi
0: dikkat edilmesi
1: gerekiyor.
0: gerekiyor. Çünkü sonrasında hani bazen dönülmez hatalar da olabiliyor burada. O yüzden hani üniversiteden böyle direkt bilgi almak en sağlıklısı,
1: Gidip
0: gidip görmek. Tabii
1: yerinde
0: ki.
1: orada
0: Tabii ki.
1: oturup karşı karşıya konuşmak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Kesinlikle öyle. Yani en burada temelde söyleyeceğimiz şey işte tercih sürecinde sakin olalım. Sona geliyoruz ama daha 5 gün var. İşte ÖSYM bir sürpriz yapıp belki birkaç günde uzatabilir. Hani süreci her sene bu olabiliyor çünkü.
1: Olabiliyor, evet.
0: Ama tabii bunu 10 Ağustos olarak son tarih
1: Hı.
0: belirlenmişti. Hani buymuş gibi düşünelim
1: Pazartesi.
0: tabii ki şimdiden. Saat 23.59'a kadar tercihlerini, girişini yapabilirler
1: Hı.
0: adaylar. Ama işte bu dikkat edilmesi gereken şeylere de dikkat ederek hareket ederlerse, sağlıklı bir listede oluştururlarsa ondan sonra bekleme sürecine geçebilirler rahat bir
1: Hı.
0: şekilde.
1: Şehir dışında yerler yazılacaksa nelere dikkat etsinler? Gidip görme imkanları belki yoktur.
0: Şimdi genelde üniversitelerin web sitelerinde hangi fakültenin hangi yerleşkesinde olduğu yazıyor
1: Hı.
0: aslında. Hatta birçoğunda da şey de var, sanal tur imkanı da var. Web sitelerinde sanal
1: Hı.
0: turla bir bakabilirler oradan. Telefonla arayıp bilgi alabilirler. Direkt çağrı merkezi bu dönemde çok yoğun çalışıyor üniversitelerin. Direkt oradan da bilgi alabilirler. Hatta bazı noktalarda akademisyenle bile görüşmeler olabiliyor. Hani görüşebiliyorlar. Böyle bir şey de var. Yani gidemiyorlarsa da en azından internetten o bilgiyi toplayıp artık cebimizde taşıyoruz bu bilgilerin hepsini. Oradan bilgileri toplayıp daha sağlıklı bir süreç geçirebilirler. Çünkü bazı üniversitelerin mesela hani bunu örnek olarak vereceğim. İşte bir başıma geldiği için Bursa
1: Hı.
0: Uludağ Üniversitesi'de ama İnegöl'de mesela şey bir programı olabiliyor. Hani İnegöl'ün de ilçe olduğunu bilmeyen adaylar olabiliyor. Yani hani uzak bir ilçe, yani çok yakın bir ilçe değil. İlçe olduğunu bilmeyip hani sanki yerleşke, ana yerleşke içerisindeymiş gibi düşünebiliyorlar. O bunlara dikkat etmek gerekiyor
1: Evet,
0: yani.
1: mesela Çanakkale 18 Mart
0: Evet.
1: Üniversitesi, ama işte Ezine Meslek
0: Evet,
1: Yüksekokulu
0: evet, evet, evet
1: gibi
0: gibi.
1: veya
0: Tabii.
1: işte Trakya Üniversitesi, Şarköy Meslek
0: Evet,
1: Yüksekokulu gibi.
0: kesinlikle
1: Hatta
0: öyle.
1: Ankara Üniversitesi'nin de, değil mi, Gölbaşı'nda kampüsü
0: Evet,
1: var.
0: evet, evet,
1: Çok
0: evet.
1: dikkat edilmesi gerekiyor. Aslında gençler de ilgileniyorlar ama ailelere çok ciddi bir mesai
0: Evet,
1: düşüyor.
0: çok doğru. Çok doğru. O yüzden zaten
1: Çok.
0: biraz detaycı olan aileler hepsine dikkat ediyorlar. Dikkat etmeyenler de bazen şey olabiliyor. Biz burada zannediyorduk olabiliyor. O da artık dönüşü olmayan bir yol oluyor yani.
1: Tabii şehir önemli,
0: Tabii ki.
1: şehir yani o da araştırılacak, değil mi? Barınma
0: Kesinlikle.
1: olanakları, birçok faktör var
0: Tabii.
1: aslında. Peki fikir ayrılığı olursa, şimdi tabii ki gençlerin hayatı,
0: Evet.
1: bu yol onların yürüyeceği yol, annelerin babaların hayalleri olabilir. Belki kendi yollarından yürüsün istiyorlar. Belki kendileri yürüyemedikleri
0: Evet.
1: yolu işte çocukları yürüsün istiyor. Ama
0: Genelde
1: o
0: öyle
1: zaman
0: oluyor.
1: siz yürüseydiniz, değil mi, bu gençler? Ama tabii ki annelerin babaların da aile büyüklerinin de o içine doğan bir şey vardır. O, değil mi? Onun da bir
0: Mutlaka.
1: doğruluk payı vardır ama ne yapsınlar? Sakin
0: Şimdi
1: sakin nasıl
0: ben şunu
1: atlatsınlar bu
0: soruyorum.
1: süreci?
0: Ben şunu soruyorum ailelere böyle bir durumda. Ben şimdi önce bir adayı dinlemek istiyorum. Ama aile daha heyecanlı olduğu için aileye şunu soruyorum. Siz mi okuyacaksınız? Sorusunu sorduğumda bir kendine geliyor orada. Şimdi tabii ki şeyle ilgili yol gösterme deneyim bambaşka bir şey. Hani bu kimi zaman

0: okuyarak kazanılmayacak bir şey. O yaştan kaynaklı, o deneyim çok kıymetli, çok önemli. Ailelerin de hani iyi isteyerek hareket ediyor olmasını çok iyi anlıyorum. Ama burada bir alan açılması gerekiyor. Biraz böyle evlatlara bir güvenilmesi gerekiyor. Yani o bence çok çok daha kıymetli. Bunu da hissettirmek
1: Çünkü
0: gerekiyor.
1: çok büyük bir vebal.
0: Kesinlikle öyle. Tabii.
1: Ya mutlu olamazsa,
0: Tabii.
1: geleceğini etkileyecek ya da işte Allah korusun ama devam etmekte çok zorlanırsa
0: Tabii.
1: okurken, değil
0: Tabii.
1: mi?
0: O olabiliyor. Şimdi tabii ki yol gösterme ya da tavsiyede bulunma bir yere kadar, ama bir yerde bir sınır var artık. Oradan sonra artık bu yola girecek olan kişi öğrencinin kendisi.
1: Kendi hayatının
0: Tabii ki.
1: sorumluluğunu almaya başladığı nokta belki de
0: Kesinlikle öyle.
1: gençlerin.
0: Yani biraz o yüzden güvenip onları da dinlemeleri gerekiyor, ama gerçekten dinlemek. Sağlıklı iletişim, çünkü hani dinleyerek belki ailenin bakış açısını da çocuğun söylediği değiştirecek.
1: Tabii.
0: Yani o bakış açısını değiştirmesi açısından bir çocukları dinlemekte fayda var.
1: Bu
0: Ne
1: son
0: istiyorsun, neden
1: söylediğiniz
0: istiyorsun?
1: cümlenin altını çizerek reklamlara gidelim mi hocam?
0: Tabii ki de. Tabii ki de.
1: Gençlerin söyledikleri ailelerin de bakış açılarını
0: Değiştirebilir.
1: değiştirebilir. Gerçekten dinleyelim. Dinliyormuş gibi
0: Kesinlikle. Evet,
1: yapmadan, değil mi?
0: dinlemek. Kesinlikle
1: Karşılıklı
0: mış gibi değil.
1: iletişim, açık iletişim,
0: Çok
1: konuşmak.
0: önemli.
1: Çok önemli. Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: önemli.
1: ediyoruz.
0: Ben
1: Reklamların
0: teşekkür
1: ardından
0: ediyorum. Sağ olun.
1: söyleşimize devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler, şimdi reklamlar. Reklamlar.
2: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Erciyes.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
0: kazancım net Sigortam.net. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Saatimiz 18.44'ü gösteriyor. Stüdyomuzda Altınbaş Üniversitesi Eğitim Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut hocamızla birlikteyiz. Sayın Tut, şimdi az önce dedik ki gençleri dinleyelim. Evet. Çünkü bizim de fikrimizi değiştirebiliyorlar bazen. Bambaşka bir pencere açıyorlar değil mi zihnimizde?
2: Evet.
0: Ve ne söylersiniz bu konu üzerine? Buradan yapay zekaya geçiş yapacağız çünkü. Devir onların artık çok içinde yaşadıkları bir devir.
2: Evet, şimdi her zamanın, tarihin her döneminde bu Sümerler'de de olmuştur kuşak çatışmaları. Yani
0: o bir yazıt var değil mi?
2: Evet, evet, evet, evet, evet, evet. Muazzez Hoca'nın kitabında da geçen bir şey var orada. Yani bu... bundan işte 3000-4000 yıl önce de aynıymış aslında hikaye. O kuşak çatışması hep vardı. Fakat bizler işte onları dinlerken mış gibi yaptığımızda olmuyor mesele. Gerçekten dinlediğimizde hissettirmek gerekiyor. Şimdi işte açılan bölümler var yeni. Artık hani yapay zekaya yönelik çok fazla program var mesela. Şimdi bazen anneler babalar bu şeyi yakalayamayabiliyor, trendi yakalayamayabiliyor. Şimdi mesleklerin de artık bu eskiden opaktı biraz daha. Hani geçirgenlik çok azdı. Bir mesleği bir ya da işte üniversitede bir programı okuduğunuzda onunla ilgili yapacağınız meslek çok belliydi. Sınırları çok belliydi. Fakat artık böyle değil. Özellikle bilginin ulaşılabilirliğinin kolaylığı, yapay zeka ile birlikte özellikle sistematik olarak ulaşılabilirliğinin kolaylığı olayları başka bir yere getirdi. Meslek gruplarını da başka bir yere getirdi. Yani bazı meslek gruplarında istihdam azalırken yeni alanlar açılmaya başlandı.
0: Ve yapay zeka ile bağlantılı yeni bölümler,
2: programlar var
0: tabii. Programlar tabii. Var. Neler söylersiniz bu başlık altında?
2: Şimdi önceden biz yapay zekayı daha hatta geçen yıla kadar biz yapay zekayı sadece işte sayısal grubu için olabilecek işte yapay zeka mühendisliği, veri analizi gibi bölümler söz konusuyken bugün mesela tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka gibi eşit ağırlık programlarını da kapsayan bir şey haline geldi. Hayatımızın artık böyle göbeğinde yer alan, ortasında yer alan bir şey. Sadece soru sormak değil aslında. Hani burada kaçırmamamız gereken şey şu iletişim. Yani insan olmanın temel unsurlarından birisi iletişim. Dolayısıyla yapay zeka ile kurduğumuz ilişki biçimi de iletişimden geçiyor. Dolayısıyla şimdi biz gençlerdeki, ben bunu hep söylüyorum, en büyük farkı yaratacak şey mesleklerde tabii ki farklı disiplinler arası geçirgenlik çok çok önemli. Farklı disiplinlerden aldığımız bilgiler çok önemli. Hatta artık işte üniversitelerde var olan çift ana dal gibi iki diplomayla mezun olma, kendi alanına yakın programlardan mezun olma çok daha kolaylaştı. Şimdi bunlar söz konusuyken bir mesleğe saplanıp kalmak, şimdi genellikle anneler babalar böyle düşünüyor. Ama çocukların ufku biraz daha geniş artık bununla ilgili. Meslek seçiminde de öyle. Eskiden geçiş yokken, bak bu hayatının kararı, buradan geri dönüş yok gibi bir algı varken artık dönüşler biraz daha kolaylaştı.
0: Biz dijital göçmenleriz aslında değil mi? Onlar dijital kesinlikle. Yerliler.
2: Öyle oldu.
0: Gerçekten çok daha fazla, siz az önce söylediniz, reklam arasında da dinleyicilerimize paylaşacağım. Devir onların devri.
2: Evet.
0: Ve biz artık dünyayla yavaş yavaş, hani aidiyetimiz azalıyor. Biz evet. Yaşlanıyoruz.
2: Evet.
0: Ve çok fazla işin içindeler. Gençler gerçekten biraz gerçekten bu konuda kulak vermek gerekiyor.
2: Kesinlikle.
0: Yapay zeka ile ilgili bağlantılı bölümler önemli. Şimdi bu bağlamda tabii ki yapay zeka ile ilgili bağlantılı yeni bölümler de olabilir, olmayan da olabilir. Ancak yeni açılan bölümler yazılırken tercih sıralamasına nelere dikkat edilmeli? Çünkü bir önceki yıl ki
2: evet.
0: Değil mi, işte puanı
2: başarı
0: en son
2: yok.
0: Giren evet kişinin başarı hı-hı. sıralaması falan evet. Bu tarz veriler ellerinde olmayacak, ne yapabilirler?
2: Şimdi bununla ilgili söylenecek her sıralama tahmini bir sıralama zaten. Çünkü bizler hani referans aldığımız şey geçen yılın son giren öğrenci profili nedir, sıralaması nedir? Biz bununla işte Yok Atlas'tan baktığımızda da bununla tercih yapıyoruz. Fakat yeni açılan bölümlerde tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi ben burada şunu tavsiye ediyorum. Sadece yeni açılanlara daha fazla bakılması gerekiyor. Bir kere lisans derslerine bakmak gerekiyor. Neler varmış? Benim ilgimi çekecek mi, çekmeyecek mi? Sadece adında yapay zeka olması, işletme olması, işte makine olması. Bazen çünkü kulaktan dolma böyle çok ezber şeyler de olabiliyor. Ya da müfredatlar çok farklı olabiliyor. Üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebiliyor.
0: Aynı bölüm farklı üniversitelerde dersler tamamen farklı.
2: Evet.
0: İlgi alanına hangisi giriyorsa değil mi?
2: Evet.
0: Çok detaylı bir çok tarama önemli. Yapmaları tabii. Gerekiyor. Nereden yapacaklar? Basit. Bir kılavuz var, Yok Atlas var. Biraz onları anlatabilir
2: miyiz? Yok Atlas var, kılavuz var ama o tercih listesine yer verecek, tercih listesine yer verecekleri üniversitelerin sitelerine girip bakabilirler. Hı hı. Çok basit aslında. Müfredata birinci dönem dersi, ikinci dönem dersi, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani neler varmış orada derslere. Bakabilirler. İlgimi çekiyor mu? Tabii ki orada çok böyle teknik isimli dersler de olacaktır anlamadığı şeyler ama en azından bilginin ulaşılabilirliği bir yapay zekaya sorduklarında o dersin içeriğinin ne olduğunu verecek zaten.

0: zaten aslında. Yapay zeka. Dolayısıyla biraz araştırmak, yani böyle üşenmeyip yıl boyu, ben hep onu söylüyorum, yıl boyu çalışıyorlar.
1: Değil mi?
0: En son nokta, son kapının kilidini açacağız orada artık. Yani büyük zorluğu atlattık. O kapının kilidini açmaya üşenmesinler artık. Değil yani mi? Orada tabii ki.
1: Evet, çok yoruldular.
0: Evet.
1: Bir artık araya tatil girdi tabii ama tam da bir rahatlayamadılar. Çünkü beklendi sonuç, tercih süreci, ama artık gerçekten biraz daha, çünkü önlerinde önemli bir dönem başlayacak. Evet, hayatlarını etkileyecek.
0: Çok önemli. Ben şunu söylüyorum hep. Üniversite bölüm seçimi çok çok önemli. Hayatın belki de dönüm noktası. Şu açıdan söylüyorum. Belki evleneceğiniz kişiyi bile orada tanıyacaksınız. O üniversitede, o bölümde, o meslek grubunda tanıyacaksınız. Yani hayatın aslında akışını böyle bambaşka bir yere götüren, olumlu anlamda da olumsuz anlamda da bambaşka bir yere götüren bir seçim bu. Umutsuz olmasınlar. Hem aileler. Çünkü bakın, kötü lük böyle çabuk bulaşır. Öyle bir huyu vardır. Hani kötü huylar, olumsuzluk çabuk bulaşır insanlara. Pozitif olup hani bu süreci bence keyfini de çıkarsınlar. Yani evet, tadını da çıkarsınlar. Birçok şey öğreniyorlar çünkü. Veliler tabii, de öğreniyor. Tabii. Anne babalar da öğreniyor. Çocuklar da yeni şeyler öğreniyorlar. Yani hiç gitmediği semtlere gidiyorlar en basit tabii, yani. Hiç gitmediği illere gidiyorlar yani. O bile kıymetli bir şey. Çok. Yani. O bile sürecin kattığı olumlu bir şey.
1: Evet. Şimdi az önce söylediniz, bölüm seçerken, evet, bölüm seçerken, hep bölüm seçerken diyoruz. Tercih sıralaması yaparken okul mu, bölüm mü ön planda tutulmalı?
0: İkisi de. Diyerek politik bir cevap verin. Yani şöyle şimdi. Bazen üniversite bölümün önüne geçebilir ama genel itibariyle bölümdür orada öğrencinin tercih edeceği unsur. Çünkü mesleği icra edeceği yer bölüm zaten. Yani bölümü aklımıza eğer oturttuysak, ama bu şu değil. Yani senenin başında ben tıp hedefiyle çıktım, döndüm dolaştım ama o noktaya erişemedim. O yüzden artık hani tamam, bir sene daha tahammül edemeyeceğim, bir daha hazırlanacağım demeyip eğer hani başka bir alana, hiç ilgisinin olmadığı bir alana yönlenirse, bu da bir soru işareti. Şimdi bu soru işareti olumsuz anlamda da söylemiyorum. Soru işareti, araştırmak gerekiyor orada. Belki tıp hedefi de mesela orada hani çok vakıf olmadan koyulan bir hedefti ya da ilerisini çok düşünmeden. Benim o yüzden sorduğum şey, 6 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Bir hayal et bakalım, hani mutlu olabilecek misin tıp istiyorum diyen ya da mühendislik istiyorum diyen öğrenciye? 4 yıl sonra işte ya da 5 yıl sonra bir düşün bakayım, hani nasıl böyle bir kurgu yapabiliyor musun? Çünkü hali hazırda sınır yok hayal gücünde. Bunu bir hayal et. Nerede görüyorsun kendini? Eğer gerçekten hayal kurabiliyorsa öğrenci buna dair, evet, burada tatmin oluyorum ben şey anlamda. Evet, bu mesleği gerçekten istiyormuş öğrenci diye. Çünkü bazen çok uzun süre tanımadığımız öğrenciler de gelip tercih yapmak istiyorlar. Burada o yüzden dikkat edilmesi gereken şey bizim aslında mesleğin çalışma alanı bile önemli. Yani şeyden bahsediyorum, fiziksel alanından bahsediyorum. O meslek grubunun fiziksel çalışma alanından bahsediyorum. O bile önemli. Kimi insan dışarıda olup çalışmayı sever, kimi insan ofis ortamını sever mesela. Hani şimdi iki insanın okuyacağı bölümlerde buna göre oluşması gerekiyor.
1: Evet.
0: O yüzden bölümü biraz daha böyle öne koyup üniversiteyi bölümlere göre araştırmak daha sağlıklı.
1: Peki. Sistem Türkiye birincisinden başlayacak. Evet. Nereyi istediyse onu oraya yerleştirecek. Sonra ikinciye geçecek, evet, ve böyle sıralama devam edecek. Hepsinin son gönlüne göre olsun. İnşallah. Ertuğrul Hocam, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: ağzınıza sağlık.
0: Çok
1: stüdyomuzda
0: sağ
1: bizlerle birlikte oldunuz.
0: Diyorum.
1: Teşekkürler. Sayın dinleyiciler, Altınbaş Üniversitesi Eğitim Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut bizlerle birlikteydi. Anıl Çıtak, Muhammed Eğrice Su ve ben Feryal Ardal, güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
2: Gün Ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugün sizleri Osmanlı'nın büyülü dünyasına davet ediyoruz. Yaklaşık 600 yıl boyunca birçok devlete hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğunu anlatmaya satırlar ve saatler yetmez. Ama biz bugün küçük bir mola verip Osmanlı mutfağının perdesini aralayacak ve sizlere günümüze kadar ulaşan o eşsiz lezzetlerden özel bir seçki sunacağız. Çünkü Osmanlı mutfağı yalnızca bir yemek kültürü değil, aynı zamanda bir medeniyetin hafızasıdır. Saray sofralarından imalathanelere, köy mutfaklarından şehir konaklarına kadar uzanan geniş bir dünyayı içinde barındırır. Her yemek bir coğrafyanın izini taşır. Her tarif bir dönemin yaşam tarzını anlatır. Ve işte bu zengin dünyanın en özel örneklerinden biriyle başlıyoruz. Hünkâr beğendi. Hünkâr beğendi, adı kadar hikayesiyle de dikkat çeken bir yemektir. Rivayete göre Sultan Abdülaziz döneminde saraya gelen Fransız bir aşçının hazırladığı kuzu eti yemeği, közlenmiş patlıcan püresiyle buluşturulur. Bu eşsiz birleşimi tadan padişahın "beğendim" sözü yemeğin adını tarihe kazır. Köz patlıcanın isli aromasıyla tereyağlı etin yumuşak dokusu birleşir ve ortaya Osmanlı mutfağının zarafetini temsil eden bir lezzet çıkar. Osmanlı mutfağının bir diğer unutulmaz lezzeti ise İmam Bayıldı'dır. Zeytinyağının inceliğiyle hazırlanan bu yemek, sabırla pişirilen patlıcanın en zarif halidir. Soğan, sarımsak ve domatesle birleşen bu lezzet, soğuk servis edilen nadir Osmanlı yemeklerindendir. Sofraların vazgeçilmez başlangıçlarından biri de çorbalardır. Özellikle yayla çorbası. Yoğurt ve nanenin uyumuyla hem sade hem de şifalı bir başlangıç sunar. Mercimek çorbası ise yüzyıllardır değişmeyen bir gelenek olarak her sofrada yerini korur. Bu çorbalar sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda Osmanlı mutfağının sadeliğini de temsil eder. Ana yemeklere geldiğimizde ise çeşitlilik daha da artar. Taz kebabı, ağır ateşte pişen etiyle sabrın ve ustalığın birleştiği bir yemektir. Baharatların dengeli kullanımı yemeğe derin bir aroma kazandırır. Kuzu tandırsa uzun saatler boyunca fırında pişirilerek hazırlanır ve lif lif ayrılan dokusuyla adeta damakta erir. Ve sıra tatlılara geldiğinde Osmanlı mutfağının inceliği kendini daha da gösterir. Güllaç, özellikle Ramazan aylarının en hafif ve en zarif tatlısıdır. İncecik nişasta yapraklarının sütle buluşması, üzerine serpiştirilen nar taneleriyle birleşerek hafif ama unutulmaz bir tat bırakır. Baklava ise kat kat açılan hamurun sabırla işlenmesinin bir sonucudur. Fıstık ve cevizle zenginleşen bu tatlı saray sofralarının en görkemli miraslarından biridir. Osmanlı'da içecek kültürü de en az yemekler kadar önemlidir. Gül şerbeti, demir hindi şerbeti ve meyve şerbetleri yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda bir ikram kültürünün parçasıdır. Sofraya gelen her misafir bu zarif içeceklerle ağırlanır. Çünkü Osmanlı'da sofra aynı zamanda bir saygı göstergesidir. Bugün geriye dönüp baktığımızda Osmanlı mutfağının yalnızca bir yemek kültürü olmadığını, bir yaşam biçimi, bir estetik anlayış ve bir tarih anlatısı olduğunu görürüz. Her tabakta bir hikaye, her lokmada bir geçmiş saklıdır. Ve bizler bugün bu kadim mutfağın izlerini modern sofralarımızda yaşatmaya devam ediyoruz. Belki bir hünkâr beğendi de, belki bir güllaçta, belki de bir bardak şerbetin serinliğinde. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Biliyor muydunuz?

0: Güngül'den Özpamuk önce özetler. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Siyasiler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifteki düzenleme için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesi ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Güvenlik kurumlarının tespitinin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayımlanacak ve süreç başlayacak. MGK kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. 6 ay için geçerli olacak düzenleme PKK-KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma ve finans sağlama suçlarını kapsayacak. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenleme getiriyor. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapsi cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Kesinleşmiş infazlarda da 15 yıl ve altındaki cezalar için 5, 15 yılın üzerindeki cezalar için 10 yıl süreyle erteleme öngörülüyor. Bu süreçte dava ve ceza zaman aşımı süreleri işlemeyecek. Erteleme süreleri içinde suç işlenmezse kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilecek ya da verilen ceza infaz edilmiş sayılacak. Dava ve cezalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının ortadan kaldırılması talepleri 5 yıllık ertelemelerde 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde 3 yıl sonra değerlendirilecek. Yasa teklifinin ilk imzacıları Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar teklife imza verdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 12 maddelik teklifin detaylarını paylaştı. Güler kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarını bırakması dedi. Yasadan kasten adam öldürme suçu işleyen ve 2005 yıl öncesinde müebbet hapis cezası alanların yararlanamayacağını söyledi. Güler ihtiyaç halinde konuyla ilgili farklı yasal ve idari düzenleme olabileceğini de belirtti.
1: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Adalet Komisyonu Başkanımız kendi planlaması çerçevesinde iş tüzük kapsamında 48 saat sonra yani cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır. Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor. Kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olaraktan da bir mekanizma ile teyit edilmesi. Adam öldürme suçları ve 2005 tarihinden önce örgüt yöneticisi olarak TCK 765 sayılı TCK 125. madde bağlamında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan veya bu soruşturma ve kovuşturması sürdürülen kişiler, örgüt mensupları hariç olmak üzere bu tasfiye sürecinden sonraki aşamada gerek adli gerek idari gerekse de yasal düzenlemeler noktasında her zaman bu çalışmalar ortaya konulabilecektir. Yine önümüzdeki dönemlerde de biz ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığına sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, çalışmanın devlet aklıyla millet irfanını aynı amaçta buluşturan bir demokrasi örneği olduğunu vurguladı. Bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek

0: önemli bir merhaledir dedi. Kurtulmuş terörsüz Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci asrında yeni fırsatlar sunacağını da söyledi. Açıklamasında demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır ifadesini kullandı. Numan Kurtulmuş, sürece katkı sunan siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına geldik dedi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecine dahil olmak isteyen pek çok ülke olduğunu ancak bunların reddedildiğini de belirtti.
1: 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil, kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Pek çok ülkeden meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli bu imzayla 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP lideri Bahçeli sürece ilişkin bir gazeteciye yaptığı değerlendirmede Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır ifadesini kullandı. Bu proje bir devlet projesidir dedi. Meclisin gerekli inisiyatifi aldığını hatırlatan Bahçeli, devletimiz gerekli çalışmayı yürütüyor, hep birlikte bu süreci takip edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Devlet Bahçeli, 86 milyon vatandaşın ve Orta Doğu halklarının kazandığını da belirtti. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımının da atıldığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Terörsüz Türkiye sürecine CHP'den de destek geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, meclise sunulan çerçeve yasa teklifini istedi.
2: Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş bulunuyor. Örgütün silahsızlanmayla ilgili ve tasfiyesine ilişkin bütün süreçlerin teyit edilmesini bir şart olarak öne sürüyorduk. Aynı zamanda yasada da bu var. Yani bu yasa aslında şartlı bir yasadır. Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Belirlediğimiz ilkelere de uygundur. Şeffaf, açık, kamuoyu önünde bir sürecin takip edilmesi de bizim önceliklerimiz arasındaydı. Bu önceliklerimiz de bu taslakta karşılanmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun altına imzamızı attığımızı belirtmek isteriz. Elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizi bir kere daha kayıt altına almak istiyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılacak her türlü ihlali milletimizin değerlerine yapılmış sayıyoruz dedi. İsrail'in barış niyeti olmadığını söyleyerek uluslararası toplumun büyük bir sınav verdiğini belirtti. Bakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından konuştu.
3: Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte. Eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek küresel bir kriz üretecek. Önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir. Bu tepkinin formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor.
0: İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampı

Buna baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Görüntüler Filistinlilerin her gün yaşadığı zulmün belgeleri olarak kayda geçti. Yine Kanendiya'da başka bir Filistinli'ye gece saatlerinde uygulanan zulüm de kayıtlara geçti. Filistinli ters kelepçeyle alıkondu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da soykırımcı İsrail'in hukuk dışı uygulaması sürüyor. Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait 3 ev ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıkıldı. İsrail Gazze şeridinde de saldırısını ve ablukayı sürdürdü. Sürerek ateşkesi ihlal ediyor. Bir günde 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 1250'yi geçti. Gazze'liler bir yandan yaşam mücadelesi veriyor, bir yandan da eğitim haklarından mahrum bırakılıyor. Yurt dışı burs kazanan Filistinli öğrenciler sınırların açılmasını istedi. Birleşmiş Milletler de Gazze ve Batı Şeria'da da engellenen eğitim konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikası da gündemde olacak. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'e giden suikast timindeydi. 10 yıllık firarın ardından yakalandı. Sorgusunda FETÖ ile bağlantısını kabul etti. 69 sayfa ifade veren terörist Karatepe örgüt içinde Selim Kod adını kullandığını ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini anlattı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı. Özdemir seçimde meclis üyelerinin iradesinin baskı altına alındığını ve seçim sürecinde hukuka aykırı uygulama yapıldığını ifade etti. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı. İkinci operasyonda gözaltına alınan Hür Ağbaba ve diğer şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmaz sonları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. Müzakere bilmecesi sürerken ABD'nin füzelerinin azaldığına ilişkin iddialar ABD ve İngiliz basınına yansıdı. İngiliz Reuters haber ajansı Amerikan ordusunun İran'a karşı savaşta uzun menzilli hava savunma füze stokunu neredeyse tükettiğini öne sürdü. Haberde Tomahawk seyir füzelerinin yarısına yakınının bittiği belirtildi. Amerikan CNN televizyonu ise Pentagon'daki mühimmat krizinin boyutunu gözler önüne serdi. Kanalın ulaştığı kaynaklara göre ABD'li komutanlar ordunun kritik bir savunma sistemine ait füzelerin neredeyse %80'inin tüketildiğini öne sürüyor. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmelerde sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve ateşkesin uygulanması konuları ele alınıyor. Taraflar İsrail güçlerinin kademeli çekilmesine yönelik takvimle Lübnan ordusunun güneyde konuşlandırılmasını da görüşüyor. ABD'deki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Müzakerelerin yarın
yardımının tamamlanması öngörülüyor. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırısını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Tebnin beldesine yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

0: İsrail unsurları Sur kentinde Mansuri ve Mejdel Zun beldelerine de saldırdı. Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Rusya, Odessa açıklarında askeri yük taşıyan 3 geminin vurulduğunu da duyurdu. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisi ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Bir İHA fabrikasının genel müdürü de aracına düzenlenen bombalı saldırı da yaralandı, sürücü yaşamını yitirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın hava savunma mühimmatı tedarik seviyesinin geçen yıla göre 1/3 azaldığını söyledi. Avrupa Birliği de dondurulan Rus varlıklarının faiz gelirlerinden oluşan 1 milyar 400 milyon avroluk kaynağı Ukrayna'ya destek için Avrupa Birliği bütçesine aktardığını açıkladı. Ukrayna istihbaratı, Kuzey Kore'ye ait füze birliğinin Rusya'nın Voronej bölgesine konuşlandırılmaya başlandığını öne sürdü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Siyasiler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bu akşam saat 21'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililerin anlaşmaya vardığı Mısırlı futbolcu İstanbul'a geldi. Salah'ın bu akşam Trabzonspor'a geçmesi bekleniyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı takımın transfer politikası ve Muhammed Salah süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Adalı, Salah transferini biz istemedik, transfer çalımı yemişiz gibi bir durum yok dedi. Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışma sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Fransız stoper Nathan Zeze'yi gündemine aldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gökdeniz Bayraktar'ı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Tenisin zirvesini Yannick Sinner'le paylaşan Carlos Alcaraz cephesinden spor severleri üzen bir haber geldi. Bileğindeki sakatlık yüzünden İspanyol yıldız Cincinnati açığa da katılamayacağını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 18, İstanbul 23, Malatya 20, Adana 24, Trabzon 22, Erzurum 14, Van 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Sarıkamış-Horasan yolunun 17 ile 21. kilometresi arasında viyadük çalışmasından dolayı trafik sağ istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Tam 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmet

0: kuvveti kapsamından çıkartılanlar mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT TRTX'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Telefon deyince vatan.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Geçiş. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklamlar. Soralım bakalım.
4: Hipertiroidi nedir? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor İsmet Özses'e sorduk.
5: Hipertiroidi, tiroid hormonlarının kan düzeyinin yüksek olması durumudur. Hipertiroidinin belirtilerine bakarsak, sinirlilik, aşırı heyecan ve duygusallık hipertiroidde görülen en sık belirtilerdendir. Artmış tiroid hormonları bütün organları etkilediği gibi sinir sistemini ve ruhsal durumu da etkiler. Hafıza ve dikkat bozulabilir. Bu hastalar çevrelerinde geçimsiz, uyumsuz kişiler olarak tanırlar. Hastalar iştahlarının genellikle iyi olmasına karşın zayıflarlar. Bazen kilo kaybı olmayabilir. Hatta bazı hastalar fazla yemek yeme şikayetiyle de başvurur. Bütün vücut dokularının hızlı sanık çalışması sonucu vücut sıcaklığı artar. Hastaların sıcağa tahammülü azalır. Orta yaştaki kadınlar bu sıcaklık hissini menopozda görülen sıcak basması ile karıştırabilirler. Titreme yine özellikle ellerde görülür. Çarpıntı birçok hastanın ilk şikayet ettiği belirtilerden biridir. Hasta en küçük bir eforla veya çok defa istirahatteyken kalbinin fazla çarptığını hisseder. Çarpıntı yanında nefes darlığı olunca kalp hastalıkları ile karıştırılabilir. Hipertiroidili hastaların saçları ince ve yumuşaktır. Kolaylıkla dökülür. Tedavi sonucu saçlar yeniden çıkar. Cilt ve tırnaklarda değişiklikler gözlenir. Cilt yumuşar, sıcak ve nemlidir. Tırnak et ayrımı belirginleşir. Yine bağırsak hareketlerinde artma gözlemlenir. Bazı hastalar artmış bağırsak hareketlerinden ve yumuşak dışkılamadan yakınır. Bazen kabız olan hastalar bu hastalık nedeniyle normal dışkılama gösterir. Kuvvet azalması da görülür. Uzun süren ve ağır hipertiroidi durumlarında ortaya çıkar. Hastalık daha fazla omuz ve bacak kaslarını tuttuğu için özellikle çalışan hastalarda daha belirgindir. Çok defa merdiven çıkmakta zorlandıklarından şikayet ederler. Tedavi sonrası bu durum ortadan kalkar. Menstruasyon düzeninde bozulma görülür. Yine göz bulguları, üst göz kapağının çekilmesi, gözlerin öne doğru ilerlemesi şeklinde ortaya çıkan morfolojik bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Özellikle laboratuvar testlerinde bozulma fark edilir. Hipertiroidiye sebep olan birçok hastalık vardır. İlaçlar, hormonlar, nodüller tiroid bezinin iltihabında görülmektedir. Hipertiroidi hastalığı oluşturan sebebe ve hastalığın ciddiyetine göre tedavi edilmektedir.
3: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor servisine hoş geldiniz. Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Muhammed Erici Su ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun, hız kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Trabzonspor Muhammed Salah'ı transfer etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. FIFA'nın eski başkan yardımcısı

Prens Ali bin El Hüseyin, Gianni Infantino liderliğindeki FIFA'yı eleştirerek Ürdün milli takımının alamadığı ödül parası konusunu bir tür şantaj olarak nitelendirdi. 23 yaş altı Avrupa tüm dallar atıcılık şampiyonasında mücadele eden İlayda Nurçürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 21'de Sturm Graz ile karşılaşacak.

0: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, Spor Servisi Futbol. Muhammed Salah Trabzon'da. Beşiktaş'a mı gelecek? Nereye gelecek? Hangi takım? Hatta Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bile adı geçti ama en çok Beşiktaş'tan olmuştu. Nihayet Trabzonspor kadrosuna kattığını açıkladı. Gerçekten büyük bir isim. Bu akşam Muhammed Salah'la başlayacağız. Fenerbahçe konuşacağız, Galatasaray konuşacağız, Beşiktaş konuşacağız. Hatta basketbolda arada konuşacağız. Trabzonspor tabii ki konuşacağız. Şimdiden konuşmaya başladık. İlk konuğumuz stüdyomuzda Semih Nişancı bizlerle. Hoş geldin sevgili Semih.
2: Hoş bulduk. Merhaba Ahmet abi.
1: Evet, Semih Nişancı'yla tabii telefon bağlantılarıyla beraber oluyorduk. Spor yazarı kardeşimiz bu akşam stüdyomuzda bizlerle beraber ve tüm bunları konuşacağımız kişilerden biri Semih Nişancı. Sevgili Semih, ne diyorsun? Bir rüya gibi değil mi? Muhammed Salah'ın Türkiye Ligi'nde, Süper Ligi'nde bir takımda oynaması.
2: Evet, çok kısa sürede gerçekleşti. Beşiktaş için uzun süre konuşuldu. Ama Trabzonspor bir anda devreye girip işi çok da uzatmadan, bence en önemlisi bu. Hı hı. Yani işi uzatmadan Salah'ı renklerine bağladı. Hatırlayacak olursak Beşiktaş'ta biraz menajerle problemler yaşamıştı. İş uzadıkça, hatta bir yöneticinin de Salah Beşiktaş'ta açıklaması vardı ki o da süreci biraz bozdu. Hı hı. Trabzonspor bu hatalara hiç düşmedi. Kısa süre içerisinde transferi bitirdi ve transferden önce benim en çok dikkatimi çeken Başkan Ertuğrul Doğan önce hiç renk vermedi Salah konusunda. Evet. Yani görüşüyoruz ama görüşmenin sonucuna dair olumlu ya da olumsuz hiç renk vermeden bence bu süreci çok iyi yönettiler. Yani en önemlisi bu, kısa sürede çok zaman geçmeden ve dediğim gibi çok da renk vermeden nihayete erdirdiler. Yani çok büyük bir oyuncu.
1: Gerçekten öyle.
2: İngiltere Premier Ligi Avrupa'nın en iyi ligi olarak kabul edebiliriz sanırım. İngiltere Premier Ligi'nde yaklaşık 7-8 sene en üst düzeyde futbol oynadı. Geçen sezon formsuz olduğu geçen sezonda bile ciddi istatistikler yaptığını görüyoruz. Ondan önceki sezonlarda zaten sezona damga vurdu, şampiyonluklarda başrol oynadı ve kazanmadığı ödül kalmadı.
1: Doğru.
2: Neredeyse kalmadı. Zaten Afrika kıtasına baktığımızda Afrika kıtasının en önemli oyuncularından biri. İşte Eto, Drogba yanına Afrika kıtasında bir de Salah'ı rahatlıkla koyabiliriz. Yani hı-hı, böyle bir oyuncu, böyle bir lider karakter geldi Trabzonspor'a. En doğru, başta dileğim benim İnşallah Avrupa kupalarında iz bırakan bir futbol oynar Trabzonspor'a. Onlar da yavaş yavaş Avrupa macerasına başlayacak eleme turunda. En öncelikle temennim bu olur.
1: Tüm Türk takımlarının yolları açık olsun.
2: Evet,
1: bir kere. Bu akşam tabii. Fenerbahçe'nin de maçı var. Duydun, evet. Yarın Beşiktaş'ın var. Trabzon'da oynayacak, Galatasaray çıkacak. Başakşehir maalesef bizi üzdü.
2: O hiç hesapta yoktu.
1: Evet,
2: yani
1: hiç hesapta yoktu.
2: Ve şu açıdan da üzücü oldu. Bence kendi emeklerine yazık oldu. Geçen sezon, koca bir sezon boyunca çok ciddi mücadele verdiler Avrupa kontenjanı alabilmek için. Hı hı. Bu kontenjanı son haftalara kadar da belli değildi. Göztepe ile çekişiyorlardı. Son haftalarda Göztepe'nin önüne fırladılar ve bu Avrupa katılım biletini aldılar. Ama hiç hesapta olmayan erken bir veda maalesef Başakşehir yaşadı.
1: Doğru.
2: Umuyorum Fenerbahçe kendi kulvarında, Beşiktaş ve Trabzonspor kendi kulvarında gruplara kalır ve bolca da Salah'ı konuşuruz Trabzonspor'la birlikte.
1: Evet.
2: Uluslararası alanda.
1: Çok konuşacağımız bu sene kesin sevgili kesin. Semih kesin. Çünkü gerçekten büyük bir kariyer. Formsuz dediğin geçen sene bile 40 tane maça formayla

0: çıkmış Liverpool'da, bunu da unutmayalım. Yani dediğimiz gibi formsuz dediğimiz bir seneden evet. bahsediyoruz. Liverpool'da 40 maça çıkmak kolay iş değil.
1: Yani Galatasaray, Liverpool, Galatasaray rövanşında ikinci maça damga vuran isimlerden biriydi.
0: Evet, kesinlikle. Bu arada Yakup Çınar'ı da buradan kutlayalım, Galatasaraylı evet. muhabir arkadaşımız. Bunu Türkiye'de ilk haber yapan kimse. Herkes Beşiktaş'a imza attı, atacak diye konuşurken Yakup Çınar çıktı, dedi ki hayır dedi, Beşiktaş'a imza atmayacak dedi. Trabzonspor görüşüyor ve çok ciddiler dedi. Trabzonspor alacak dedi. Hatta bayağı da bir sosyal medya derimiyle veya deyimiyle diyeyim sana terim de diyebiliriz artık buna. Linçe uğradı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Sosyal medyada böyle bir linç kültürü evet. var maalesef. Evet. Efendim olur mu işte falan diye Beşiktaşlı sayrı yaptı linçe, diğer takımlar ayrı ama Yakup Çınar'ın dediği çıktı vallahi.
1: Çok çok büyük habercilik. Hakikaten evet. çok büyük habercilik.
0: Öyle. Kimse yani Trabzonsporlu muhabir arkadaşlar bile bilmiyorken, dediğim gibi evet. ki Ertuğrul Doğan Başkan'ı da kutlamak lazım, gerçekten hiç renk vermedi. Yani.
1: Evet evet, çok son açıklamasında bile ben acaba diyordum herhalde olmayacak ya.
0: Yani Trabzonspor Kulübü'nden kulüp profesyonelleri arkadaşlarım var. Yönetimden tanıdıklar, onlarda bile ben sanırım bilgi yoktu. Birçoğunda yoktu bilgi. Evet.
1: Yani değil mi?
0: O kadar derinden yürütmüş.
1: Gizlilik çok önemli değil evet. mi? Yani gizlilik beklentileri yükseltiyor oyuncu
0: Yakup
1: tarafından.
0: Nereden
1: çünkü.
0: Duydu bilmiyorum. Bence menajeriyle Yakup'un bir yakınlığı var.
1: Yani o da olabilir,
0: olabilir
1: ama.
0: Futbolcu karşılamaya da gideceğim dedi çünkü.
1: Yani tam böyle yani, cuk otur.
0: Evet evet, menajer, demek ki menajerle bir başka türlü olamazsın. Ertuğrul Doğan'dan haber almış olması mümkün değil.
1: Yok, mümkün değil tabii. Yani. Trabzonspor cephesi ağzı çok sıkı biçimde Hı-hı. gizledi bunu. Ki iyi ki de öyle yapmışlar. Çok duyurmadan. Yani yaklaşık bir hafta içerisinde hızlı biçimde. Çünkü bu tür transferler ne kadar çok duyulursa oyuncu tarafının talepleri o kadar çok artıyor.
0: Doğru.
1: Talepler arttıkça karşılanmak zorlaşıyor. Bugünün yani futbolunda da bütçe çok önemli. Her oyuncuya ayıracağınız bütçeyi Hı-hı. çok iyi hesaplayabilmeniz gerekiyor. Beşiktaş bu yüzden bu bizim boyumuzu aşar dedi tabiri caizse ve masadan bir noktadan sonra kalktı. Başkan Serdal Doğru. Adalı da söyledi bugün. Biz almadık dedi çünkü maliyetler inanılmaz boyutlara gelmişti. Trabzonspor burada sessiz ve derinden ilerleyip Türk futbol tarihinin herhalde en
0: önemli imzalarından biri. Tabii ki çok büyük futbolcular geldi geçti, yani Galatasaray'da Hacı, Fenerbahçe'de Toni Schumacher, Alman milli takımından direkt gelmişti, hatırlarsınız. Yani ben, siz tabii seyretmiyorsunuzdur da daha
1: 80'lerde olması lazım.
0: 80'lerde tabii. Belki de Türkiye'ye gelmiş ilk büyük transfer diyebiliriz Toni Schumacher isim olarak. Sonra işte Hacı, Popescu, ondan evet. sonra Roberto Carlos, Anelka. Ya bunların hepsi çok büyük isimlerdi ama şüphesiz ki şu isimlerden Muhammed Salah da çok çok büyük bir transfer, hiç şüphesiz yani.
1: Başarısı tabii. Ya umuyorum şimdi hem ligde hem Avrupa'da Trabzonspor'un iddiasını ve umutlarını arttıracak. Çok da büyük bir psikolojik, olumlu anlamda yani Hı-hı. psikolojik etken diye düşünüyorum Muhammed Salah transferi.
0: Kesinlikle.
1: Ligdeki iddiasını arttıracak ki geçen sezon zaten Trabzonspor son 4 haftaya kadar.
0: Psikolojik olarak bir kere bence arttırmıştır yani.
1: Tabii, tabii,
0: tüm taraftar şu anda şampiyonluk şarkıları söylemeye
1: evet,
0: başlamıştır.
1: Evet, evet. Bir kupa etkisi var adeta şu
0: var,
1: an.
0: Var,
1: İnsanların
0: var.
1: Yüzüne bakınca havaalanında evet. da sanki kupa sevinci gibi Doğru. Muhammed Salah transferine öyle bir etki bıraktığını söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle. Geçen sene bildiğim kadarıyla, tam rakamını bilmiyorum ama 5000'in çok altında kalmıştı kombine satışı. Forma satışları zaten yerlerdeydi Trabzonspor'un. Ve zaten Ertuğrul Doğan da katıldığı bütün toplantılarda bundan dem vurdu. Dedi ki yani taraftar bize sahip çıkmıyor. İşte kombine almıyorlar, forma almıyorlar ama transfer istiyorlar diyordu.
1: Sevgili
0: Ertuğrul Doğan. Bugün öğrendiğim rakam, dün kombine satışı 3500 civarındaydı Trabzon'un toplam, bak bugüne kadarki satışı. Muhammed Salah açıklandıktan sonra bugün görüştüm, bugün saat 2'de görüştüğümde 3500 rakamı 10.000'i geçmişti. Yani şey, pardon 13.000'i geçmişti.
1: 4 katının
0: yani,
1: üzerine.
0: Yani düşünebiliyor musun? 10.000 birden bir gün içinde, son 24 saat içinde kombine alan olmuş. Bir anda
1: muazzam bir.
0: Nasıl bir katkı olduğunu düşün. Yani bunun bir de forma boyutu var tabii şimdi.
1: Tabii, tabii tabii.
0: Herkes çoluğuna, çocuğuna, torununa, dedesine, Trabzon halkının bir de öyle bir yanı var tabii. Bir de Muhammed Salah aldı mı tabii.

0: sadece Trabzon halkına satmayacaksın. Yani Trabzonsporlular şimdi mesela örnek veriyorum, Müslüman coğrafyasını düşün. Evet, Mısır'da evet. da evet. Trabzonsporlular göreceğiz. Arabistan'da da göreceğiz. Ne bileyim Endonezya'da da, Katar'da da, Malezya'da da, yani Afganistan'da, hatta Pakistan'da futbol çok sevilmemesine rağmen forma giymeyi seviyorlar, evet. futbol formalarını. Oralarda da göreceğiz.
1: Arap ve İslam coğrafyası üzerinde hakikaten
0: onların önemli bir kahramanı çünkü Muhammed evet, Salah. Evet. Doğru.
1: Yani açıkçası Dünya Kupası'nı izlerken ben de kendimi bildiğim bileli Afrika takımlarına ayrı bir sempatiyle bakarım. Hı-hı. Mısır'ın elenmesine çok üzülmüştüm. Salah'ın bir Doğru. hikaye yazmasına
0: yazıp veda etseydi. Evet. Son Dünya Kupası bence çünkü o.
1: Evet. Arjantin'i de elemek üzerelerdi yani.
0: Evet orada. Evet.
1: Salah
0: biraz gene hakem evet, hep hakem konuşuyor. Arjantin konuşunca hep hakem
1: evet,
0: konuşuyoruz.
1: Evet maalesef oldu. Yani Salah bir marka, sembol diyelim. Marka evet, değil de sembol evet, daha evet. güzel.
0: Doğru.
1: Sembol
0: doğru.
1: daha
0: yani
1: güzel.
0: Yani 65 milyon civarında Instagram takipçisi var. Bir rica edelim arkadaşlarımızdan, Instagram takipçileri kaç Muhammed Salah'ın ve Trabzonspor'un kaç olmuş kulüp takipçisi, hem Twitter'da hem Instagram'da, ona bakalım. Bu arada X ortamında Trabzonspor'un bildiğim kadarıyla 2 milyonun çok altındaydı. 2 milyonu geçti bir anda. Muhammed Salah transferinden sonra. Tabii. Bu ne demek biliyor musun? En az 200-250 bin yabancı, yani Türk olmayan takipçi kazandı Trabzonspor bir anda.
1: Tabii çok önemli. Yani
0: bak, bu etkiyi Icardi bile göstermedi. Yani Icardi ne kadar Muhammed söylüyor kulağıma şimdi? 67 milyon Muhammed Salah'ın takipçisi. Ya, 67 milyon.
1: Ülke nüfusu demek.
0: Trabzon'da evet. 2 milyon olmak üzereymiş. Bunlar X ortamının herhalde Instagram takipçileri. Instagram takipçileri gerçekten büyük rakamlar.
1: Büyük, çok büyük.
0: Trabzonspor'daki atak da enteresan yalnız. Bak hatırlıyor musun sen, Icardi'de de mesela dediler ki 25 milyon takipçisi var. Yani Galatasaray'ın zaten takipçisi 5 milyona yakın da, şimdi kaç oldu bilmiyorum. Öyle büyük bir artış yaşamadı Galatasaray ama Salah bir anda büyük bir şey takipçi çekmiş.
1: Uluslararası etkisi
0: yeni büyük taraftar falan. Kazanmışsın yani. Takıma evet, taraftar evet, kazandırıyorsun. Evet.
1: Yani hem saha içinde hem saha dışında büyük katkısı olacağını ben düşünüyorum. Öyle de olacak gibi duruyor. Yani kombine satışı işte.
0: En çok kim sevmiştir sence takım içinde? Trabzonspor takım içinde futbolcu olsan en çok o futbolculardan sence hangi sevmiştir uçtan sonra?
1: Bence Onuachu sevmiştir.
0: Bence de.
1: Yani onun işi çok
0: yani kolay. Yani atar attırır.
1: Evet aynen öyle. Onun işi bayağı kolaylaşacak.
0: Bir günde 1 milyon artmış diyor arkadaşlar takipçi.
1: Çok güzel.
0: Büyük, bir günde 1 milyon taraftar kazanmışsın ya. Bunu öyle düşünelim. Yani evet. Müşteri kazanmışsın daha doğrusu. Bir taraftar bir nevi müşteridir.
1: Bir yanıyla reklam. Bir tabii. Reklam yapmış olur.
0: Tabii.
1: Şuna demin de söylemiştim. Yani inşallah Avrupa'da da çok başarılı olur Trabzonspor. Çünkü turları atladıkça Salah'lı Trabzonspor'u izlemek gerek yurt içinden gerek yurt
0: tabii,
1: dışından...
0: Tabii Avrupa başarısı çok önemli.
1: Çok önemli. Doğru. Yani şu iki sezonda umarım Trabzonspor ses getirecek işler yapar ve iz bırakır. İz bırakmasını çok isterim Salah'ın burada.
0: Doğru, inşallah. Ben iz bırakacağına eminim zaten. Yani bu kadar büyük futbolcular geldiğinde iyi oynasa da iz bırakıyor. İyi oynasa zaten iz bırakıyor. Oynamasa da iz bırakıyor. Bu sefer de diyorsun ki ya geldi bu kadar büyük isim hiçbir şey yapmadı diyorsun.
1: İnşallah onu konuşmuyor. Yani diğer
0: evet, tarafını. Diğer tarafını konuşuruz. Ki ben öyle olacağını düşünüyorum. Gerçekten ülke futbolu içinde çok büyük bir kazanç tabii ki. Yani böyle bir futbolcunun Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de seyredecek olmamız. Hayırlı olsun diyelim bir kez daha Bordo Mavili camiaya.
1: Öyle evet hayırlı diyelim. Olsun.
0: Beşiktaş peki, Beşiktaş seninle ayrıntılı konuşacağız ama Beşiktaş bu işe çok çabaladı. Bugün başkan da taraftarı yatıştırmak için ya biz istemedik diye bir açıklama yaptı ama tabii ki çok inandırıcı gelmedi taraftara. Ne dersin, Beşiktaş bunu unutturmak için büyük bir yıldız o da getirir mi son anda?
1: Zorlayacaklardır. Vlahovic zaten çok konuşuluyor. Yaklaşık bir aydır konuşuluyor.
0: Vlahovic bunu unutturur mu?
1: Ya bir nebze unutturur. Unutturur diyelim. Yani şundan dolayı şimdi yaşı daha genç Vlahovic'in. Beşiktaş'a sunacağı gelecek vizyonu daha güçlü olur Salah'a göre. Yaşı genç. Unutturur. Yani Beşiktaş için tabii hani tezahüratlara bile yansımışken Beşiktaşlılar için üzücü ama yani bir futbolcuya da takılıp hani kalmanın alemi yok. Serdal Adalı da biraz

0: Yani sözü buraya getirdi. Geleceğe bakmak daha iyi. Beşiktaş'ın tabii bir sağ kanat bir de santrafor alacak. Hı hı. Onu konuşuruz.
1: Konuşuruz. Belki. Konuşacağız evet, tabii ki. Trabzonspor'un bu arada daha başka isimler için de bastırdığı söyleniyor. Bilmiyorum senin duyumun var mı? Mesela Lukaku, Shomuradov hepimizin tanıdığı veya Darwin evet. Nunes bu isimler için de temaslı olduğu söyleniyor.
0: Ya güzel isimler ama bir yandan da
1: ihtiyacı var mı mesela? Yok. Darwin Nunes'e ben ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.
0: Yok ben de düşünmüyorum.
1: Kaldı ki bir forvet daha aldılar yine. Yani şey Onuachu'nun dışında.
0: Yani böyle baskın dominant bir santrofor varken Trabzonspor kadrosunda Onuachu gibi.
1: Ben hatta geçen... Onuachu kadar gol atacak bir adam aldın yani. Bir de forvet kadar gol
0: evet,
1: atıyor
0: evet,
1: yani.
0: Evet evet Salah. Aynen öyle. Skorer kimliği çok güçlü. Hı-hı. Ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani Onuachu'nun arkasına geçen seneki Felipe Augusto profilinde bir kimya tutturmaya çalışırlarsa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani çünkü Onuachu tam ligimizin santroforu.
1: Evet.
0: Zaten forma giydiği iki sezonda da bir sezon daha önce forma giymişti. 23-24 sezonda forma giymişti. Geçen sezonda zaten hatırlıyoruz yani ispatladı. Hani onun açıdan nasıl bir katkı alacağını biliyor Trabzonspor. Bence evet. Gereksiz olur.
1: Bence de, bence de. Evet bu akşamki o zaman maça geçelim biraz da. Biraz konuşalım sonra reklam aramız olacak. Reklamdan sonra tabii ki yine Fenerbahçe'yi konuşacağız. Hemen kısaca bir değinelim. Sturm Graz'la oynayacak. Aslında formda bir takım. Avusturya takımları genelde Türk takımları eleştirince yani eleme şansımız daha yüksek diyoruz. Kolay tur diye bakardık değil mi? Ama bu sefer sanki biraz ters takım gibi geliyor yani. Daha formda gözüküyor.
0: Şimdi şöyle iki sebebi var bence bu psikolojik durumun. Birincisi Fenerbahçeliler ben okumayı çok seviyorum bu arada taraftar yorumlarını. Hı hı. Dört büyük kulübün özellikle taraftar yorumlarını. Çünkü ortak bir akılla ortaya çıkıyor bence o sayede. Ya yani Fenerbahçelilerde biraz şunun hayal kırıklığı oldu. Ya yani akan oyunda gol atamadan Gornik Zabrze'yi eledik. Son anlara kadar tur ortadaydı. Keşke daha erken kopsaydı gibisinden ama Temmuz ayında maç yapmak çok zor. Hı hı. Yani o kamp, o yükleme, ağır antrenman şartlarından çıkıp da maçta %100'ünü vermek imkansıza yakın. Dolayısıyla zorlanması doğaldı Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında. Bir ikinci taraf var. Sturm Graz onların ligleri başladı. Biraz daha formda girdiler. 4-0 ve 2-0'la turladılar. Hearts karşısında önce iç sahada 4-0 evet. kazandılar. Sonra deplasmanda 2-0 kazanıp çok rahat turladılar. Böyle olunca bu ikisi bir araya gelince acaba bu tur kafa kafaya mı geçecek ya da Sturm Graz mı öne çıkacak gibi endişeler oldu ama ben Fenerbahçe'yi halen önde görüyorum. Çünkü ideal kadro yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Hı hı. Asensio'nun süreleri artacaktır. Greenwood'un süreleri artacaktır. Vedat Muriç onun süreleri yavaş yavaş artacaktır. Ben süreler arttıkça ideal kadro ki Gornik Zabrze karşısında iki maçta da benzer kadrolar çıkardı İsmail Kartal.
1: Kadroya çıkamadı hiçbirinde. Evet.
0: Evet. Yavaş yavaş Greenwood, Asensio ve Muriç'in devreye girmesiyle Fenerbahçe'nin öne çıkacağını düşünüyorum. Bir de dediğim gibi kademe kademe yani o yaz kampını yemişken Temmuz ayında maç yapmak kolay değil. Yani Gornik Zabrze karşısında zorlanmasının sebebi biraz da bu. Çünkü oyuncular %100'üyle değil henüz.
1: Doğru. Bir yandan tabii şanssızlık Beşiktaş'la Fenerbahçe için erken form tutmak zorundalar elenmemek için.
0: Evet.
1: Ama lig uzun erken form tutan takım da işte ligde bir düşüş mutlaka ligin ikinci yarısında yaşıyor. Düşüş bunları nasıl oluyor. Ayarlayacaklar bilmiyorum. Bu çok zor bir şey.
0: Evet. Biraz topun işte o dönemde topun çizgiyi geçmesi gerekiyor. Yani
1: evet,
0: skor o düşüş dönemini en az kayıpla atlatmak. Geçen sezon çok enteresandı yani Galatasaray Fenerbahçe'ye ikram ediyordu. Fenerbahçe Galatasaray'a ikram ediyordu.
1: Evet, karşılıklı evet doğru.
0: Yani son anlara kadar.
1: Bakalım bu sene nasıl bir durum seyredeceğiz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dilersen reklamlara gidelim. Reklamlardan tamam. Sonra biz buradayız efendim. Bizden ayrılmayın lütfen.
2: Reklamlar. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı

0: etkili satıcılarından. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
1: garaj, oto ekspertiz. Migros yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros yemekte seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklamlar.
5: Spor servisi basketbol.
6: Evet, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi programındayız. Evet, şimdi bu sefer de telefon bağlantımız var efendim. Telefon bağlantımızdan sonra tabii ki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorum Fenerbahçe'nin bu akşam maçı var. Siz de heyecanla bekliyorsunuz. Ama şimdi biraz basketbol konuşalım. Spor servisinde basketbolda bu yıl 6.sı düzenlenen geleneksel Ziya Berhan Kılıç Sokak Basketbol Turnuvası'nı konuşacağız. Bu tür turnuva eskiden daha çok olurdu. Valla ben şahsen bir spor sever, hatta basketbol sever olarak özlemişim de. Şimdi bu turnuvayı yarışmada forma giyen Burakcan Balcı ve turnuvanın basın sorumlusu Sayın Kemal Bendes ile değerlendireceğiz. İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar efendim. Kemal Bendes ben.
6: Evet. Kemal Bey, selamlar diyelim öncelikle. Hayırlı olsun bir kez daha. Altıncısı düzenleniyor. Az değil, kolay değil. Bir turnuvanın böyle geleneksel hale gelmesi çok değerli bir şey tabii.
7: Biz son derece mutluyuz. Şu an 3 gün boyunca, 4 gün boyunca devam etti. Çor'da düzenleniyor. 6.sını
6: yaptı. 2 sporcu. Değil mi? Yani onu da söylemek lazım.
7: Evet. Yani Burakcan Balcı arkadaşım şimdi yanımda, genç arkadaşım. Hı-hı. Organizasyon komitesinde, isterseniz sözü ona bırakayım. O bu konuda çok hakim.
6: Tamam, tabii ki.
7: Bana da söz düşerse mutlaka alırım efendim.
6: Buyurun. Tabii ki Kemal Bendeş. Şimdi Burakcan Balcı zannederim mikrofonda. Sevgili Burakcan, iyi akşamlar.
8: İyi akşamlar diliyorum herkese. Merhabalar.
6: Merhabalar. Sen hem forma giydin, oyuncu olarak da yer aldın. Öyle değil mi turnuvada?
8: Evet, yani şimdi şu şekilde. Biz 6 yıldır bu turnuvayı elbette düzenliyoruz organizasyon. Ama tabii ben artık profesyonel basketbolu bıraktığım için yarışmalarda daha çok mücadele ederim. Buradaki Çorlu'daki seyircilerimizin de katıldığı aslında farklı etkinliklerimiz oluyor turnuvada. Onlarda mücadele ediyorum, forma giyiyorum. Ama tabii artık profesyonel basketbolu bıraktığım için ciddi bir mücadele içerisinde olmuyorum.
6: Evet, ama turnuvanın neticesi hem içindesin hem yönetim kademesindesiniz. Evet. 142 sporcu katılmış. 10 farklı ülkeden, üstelik yani uluslararası, bir de öyle bir yönü var turnuvanın. Çorlu'da yapılıyor. Bu bence çok daha önemli. Hani İstanbul, Ankara, İzmir'de zaten seyirci bir şekilde basketbolla buluşuyor. Ama işte Çorlu'da olsun, ne bileyim Batman'da olsun, Artvin'de olsun, Tokat'ta olsun, değil mi? Böyle şehirlerde de bu turnuvalar keşke daha çok yapılsa.
8: Evet, keşke. Ya şimdi bu turnuvanın aslında farklı da bir hikayesi var. Bu kadar aslında büyümesinin sebebinin bir de hikayesi var. Onu da
6: hı hı, tabii lütfen.
8: Şimdi Ziya Berhan Kılıç bizim Tekirdağ Çorlu'daki profesyonel ikincilik takımımızın kaptanıydı. Altından çıktı, mücadele etti, ikincilik seviyesine kadar geldi. Ardından maalesef 2021 yılında kendilerini kaybettikten sonra biz de o sıralar 19 yaşında.
6: Allah rahmet eylesin bir kez daha tabii ki. Onu da iletelim.
8: Evet, sağ olun. Biz de arkadaşlarımızla beraber aslında Ziya abinin adını yaşatmak istedik. Hı hı. Ziya abinin adını da bir sokak basketbol turnuvasıyla yaşatmak istedik. Çünkü kendileriyle beraber biz altyapıda mücadele ederken Ziya abi de bizim büyük kısmımızda mücadele ediyordu. beraber seyredebiliriz.

0: Üniversitedeki sokak basketbol turnuvalarına gidiyorduk. Çok da sevdiğini biliyorduk. Çorlu'da da bir ciddi bir basketbol kitlesi var aslında. Biz de bu sebepten sokak basketbol turnuvası yapmak istedik ve 2021 yılında bu projeyi başlattık. Ardından Çorlu seyircisi bu işi çok sevdi. Ya yani inanılmaz bir kalabalık oluyor her yıl. Artık bu kalabalığı dolduramamaya başladık. Yani o kadar büyük bir kalabalık oluyor ki farklı şehirlerden, farklı çevre illerden de seyircilerimiz geliyor. Bir festival havasında geçiyor. 6 yıldır Ziya Beren Kılıç'ın adını gitgide büyüyerek yaşatmaya devam ediyoruz. Bu yılda 10 ülkeden 142 sporcu, 16 yabancı sporcu vardı. 133 maç yapıldı 4 gün boyunca. Bunun yanında artık dediğim gibi bir festival havasında geçiyor etkinliğimiz. Can Bonomo konseriyle başlattık turnuvamızı. Ardından yemek yeme yarışmalarımız, zumba gösterilerimiz, smaç yarışmalarımız oluyor, güçlük yarışmalarımız oluyor. Ve buna bağlı olarak 4 gün boyunca Çorlu seyircisi çok büyük bir kalabalıkla beraber basketbol turnuvasını takip etti.
1: Bu altıncısını tabii bayağı bir profesyonelce yapmaya başlamışsınız belli konuklardan. Bunun inşallah 7, 8, 9, 10 olur. Anladığım kadarıyla bir müddet sonra bazı kanallardan canlı yayınlanmaya başlayacaksın. Bu turnuva.
2: Burada bizim, şimdi burada bizim aslında Kemal Bendeş tekrar sözü aldı.
1: Buyurun buyurun Kemal Bey. Evet.
2: Canlı yayınları devam ettiriyoruz. Aslında.
1: Kemal Bey'le meslektaşız aynı zamanda.
2: Evet. Ben uzun yıllar dedim aslında milattan önce gibi geliyor ama 91 yılından işte bir 30-35 yıl boyunca TRT'de çalıştım. TRT'de uzun yıllar prodüktörlük yaptım. İşte asistanlık yaptım. Film çektik, belgesel yaptık. Şimdi de Çorlu'da bunu devam ettik.
1: Ne güzel, ne güzel. Hemen hemen aynı dönemde girmişiz. Ben de 89 giriş, 91'de kadro almıştım TRT'de.
2: Aynı
1: dönemde. Evet.
2: 7 yıl bir Diyarbakır geçmişimiz var. Ondan sonra Ankara geçmişimiz var. Ondan sonra da bir İstanbul var. Sonrasında da işte mümkün olduğu kadar devam ettirmeye çabalıyoruz. Burada canlı yayınları yaptık. Canlı yayınlarda ve Instagram hesaplarında, sosyal medya hesaplarında aslında hakikaten enteresan bir şekilde müthiş bir ilgi var. Bizim son 5 günde yani beğeni sayısı enteresan. Biz de şaşırdık. Yani 2 milyonu şu anda yani 2 milyon 250'ye falan dayandı bildiğim kadarıyla. YouTube kanalı da keza öyle. Yani büyük bir ilgi var. Fakat turnuvaya olan ilgi müthiş. Yani bu benim aslında eskiden bir mahalle maçları yapardım. Bu basketbol turnuvalarından tabii benim çocukluğumda işte giderdik toz toprak içinde oyunumuzu oynardık, mahalle takımları kurulurdu. Ben biraz buna benzetiyorum. O zaman tabii ne
1: problem vardı. Ne eskiden ben de açılışta söyledim ya sevgili Kemal Bendeş, sokak turnuvaları çok olurdu. Yani
2: öyle yapardık.
1: Özlemişiz mahalle yani hatta.
2: Birleşirdi. Evet, 2-3 mahalle aramızda maç yapardık.
1: Evet.
2: Yani ben Mülkiye'de uzun süre Mülkiye'nin salonunda aslında Mülkiye'de değil ama Mülkiye'nin salonunda ilçe mezunuyum. Mülkiye'nin salonunda uzun süre top oynadım. Yani basketbol benim için bir aşktı. Yani takımda en süper yedeydim bu arada. TRT'de işte başlayınca televizyon işareti derken biraz basketboldan uzaklaştık. Ama bu Ziya Beren Kılıç'la beraber tekrar buluştuk. Valla 6 yıldır hemen hemen
1: güzel buluşma olmuş valla. Güzel buluşma olmuş. Bir dahaki seneye sizden rica ediyorum. Artık biliyorsun herkesin televizyonu var. Çağımız teknoloji çağı. Mesela YouTube'da yayınladınız mı maçları, turnuvayı?
2: Yayınladık.
1: Keşke onu turnuvanın başında haberim olsaydı. Mesela ben her gün bunu şey yapardım burada.
2: Ya çok.
1: Her gün
2: çok.
1: Bunu basketbol severlere duyururduk. Çok daha iyi olurdu. Bizim hatamız. Biz tarayamamışız. Normalde bizim TRT Spor Servis'in bunu tabii ki yakalayıp duyurması lazımdı. Olsun. Biraz geç kaldık ama güzel bir turnuva. Sadece erkekler değil, bu arada onu da söyleyelim. Büyük erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler, küçük erkekler ve kadınlar kategorilerinde maçlar oynanmış. Yani her kesimden, her yaş grubundan da maçların oynandığını iletelim. Yani konserler olmuş. Ben bunları bilmiyordum mesela. Tabii o da bir etkinlikleri tabii ki insanları çekmek için çok güzel bir etkileşim. Çok
2: yani şöyle oldu aslında, insanları çekmek için doğru, fakat insanların da buna sanırım bir açlık vardı, bir ihtiyacı vardı. Yani ben turnuvanın genel sihirli kelimesi, işte bizim aslında meslek tabiri, meslek teması gibi söyleyeyim. Birlikte diye algılıyorum. Yani belki turnuvanın sihirli kelimesi birlikte.
1: Evet.
2: Birlikte güldük, birlikte eğlendik.

beslendik, birlikte hatırladık, birlikte aynı heyecanı yaşadık. Yani Burakcan arkadaşım daha iyi bilir, şeyden Hollanda'dan, efendim Amerika'dan, Sırbistan'dan insanlar geldi, burada buluştu. İşin enteresan.

0: sonunda, turnuvanın sonunda bir İzmir takımı şampiyon oldu değil mi Burakcan?
1: Evet, İzmir takımı şampiyon oldu. Hatta aslında onun da enteresan bir hikayesi var İzmir takımı. Üstünde turnuvaya geliyorlar. Turnuvanın değerli takımlarından birisi. Geçen yıl yarı finalde elenmişlerdi. Ve takımın uzun ismi Yasin Gebaloğlu aslında matematik öğretmeni. Yani matematik öğretmeni Yasin Gebaloğlu takımın şampiyonluğa taşıdı.
2: Burada bravo valla.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çok değerli milli takım oyuncuları. Burada mücadele ederken Yasin abi aslında takımın şampiyonluğa ulaştırarak basketbol sevgisinin her şeyden önemli olduğunu gösterdi bizlere.
2: Vallahi Yasin, tebrik ederim.
0: Yasin Bey aynı zamanda matematik öğretmeni fakat çok uzun yıllar tabii basketbol oynamış. Ve 24 yıldır bu şeyde sokak basketbolunda emek veriyor. Hmm. Onun yanında diğer kişileri de biz dedik ki bu arkadaşımız ne iş yapıyor? O kendi araştırma işte meslek aslında deformasyonum diyeyim ona. Birisi elektrik mühendisi, birisi bilgisayar mühendisi, bir tanesi de sigortacı. Yani başka alanlarda normal profesyonel yaşamda başka alanlarda faaliyet gösterenleri basketbol spor bir araya getirdi.
2: Evet, evet. Müthiş. Gerçekten emeği geçen herkesi buradan kutluyorum. Büyük bir organizasyon. Belli. İnşallah seneye daha çok beraber oluruz. Başından itibaren buluşuruz. Bu bizim kusurumuz diyelim. Lütfen kabul edin ve sizleri gerçekten ikinizi de hem Burakcan Balcı kardeşimi hem de Kemal Bendeş sizi buradan bir kez daha kutluyorum. Tüm organizasyon komitesiyle beraber. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Ben son bir şey söyleyeyim.
2: Lütfen buyurun.
0: Aslında tabii bu tür organizasyonlar kamu desteği olmadan olmuyor maalesef. Hı hı. Tabii ki bir sponsorlardan gelirler elde ediliyor. Katılımcılar sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyor ama burada belediyenin de yani Sayın Belediye Başkanı Zahmet Sarıkurt var. O muazzam bir destek verdi. Hı hı. 6 yıldır da desteğini devam ettiriyor. Bu konuda hakikaten onların desteğini esirgeyemeyiz. Sonrasında da halkın desteği inanılmaz, teveccühü inanılmaz. Yani hepsi katılıyorlar, geliyorlar. Hiçbir şey yapmasalar tribünlerde. Hakikaten masalarını koyuyorlar, sandalyelerini koyuyorlar. Yemelerini, içmelerini yapıyorlar. Büyük ekranımız var. Çok büyük bir ekran kurduk, sahne kurduk. O sahneden maçları izliyorlar. Çünkü tribünlerde yer yok.
2: Evet.
0: Siz de konuk ederiz buraya. Çok da seviniriz. Gelmenizi çok da isteriz.
2: Geliriz inşallah seneye.
0: umarız.
2: Yakın, uzakta değil yani. Çorlu bize yabancı yer değil.
0: Bir de Çorlu büyük bir sanayi kenti.
2: Evet.
0: Yani 500 bin nüfuslu bir sanayi kenti. Ve bu tür şeylere çok ihtiyacı var.
2: Evet, ama kesinlikle.
0: Genç kitle de inanılmaz. Yani %40 gibi genç bir kitle var. O yüzden bu tür etkinlikleri biz devam ettirmeye, daha da çoğaltmaya, uzatmaya ve bu tür sokak basketbol türü etkinlikleri yaptırmaya çalışacağız umarım.
2: Çok teşekkür ederiz tüm emeği geçenlere bir kez daha.
0: Biz de teşekkür ederiz.
2: Estağfurullah. Ağzınıza sağlık bir yandan da tabii ki bizle birlikte oldunuz. Hem Burakcan Balcı hem Kemal Bendeş. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar.
0: İyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Evet, Ziya Berhan Kılıç sokak basketbol turnuvasını konuştuk. Gerçekten önemli. Sokak basketbol turnuvası deyince benim kuşak aslında daha çok yapılırdı. Şimdi pek yapılmıyor. Sen ne dersin?
3: Okulların içinde, parklarda sokak basketbol sahaları.
2: Sen de basketbol seversin bir yandan,
3: evet,
2: değil
3: evet,
2: mi?
3: Evet, yani. Ben de basketbol. Yani
2: şimdi içinden geçti mi senin de? Ya keşke ben haberim olsa giderdim biraz seyrederdim
3: evet,
2: diye.
3: Evet, evet. Yani onun tadı başka olur. O, okul çaplarında, mahalle, ilçe çaplarında yani tadı farklıdır.
2: Tabii gerçekten belli yani bu kadar uluslararası katılım olmuş falan. Bir Türk takımını da bu arada sormadım ama %90 Karşıyaka ekolüdür. Matematik öğretmeni değil mi?
3: Evet, Karşıyaka çok güçlü.
2: İzmir deyince Karşıyaka tabii basketbol. Çok güçlü. Evet, sevgili Semih Nişancı, Fenerbahçe'de kalmıştık. Fenerbahçe bu akşam ne yapmalı? Kadro herhalde belli. Önce istersen kadroyu bir okuyalım mı? Mert Günok kalede. Biraz daha büyütme şansımız var mı diye soruyorum. Evet, Şikrinyar ve Nathan Ake stoper mevkiinde, Semedo sağ, Osterwolde solda. Buraya kadar zaten çalıştığımız gibi, evet, değil mi? Tahmin ediyorduk evet. Bunu. Genduzi Kante
3: Evet.
2: Hemen onların önünde Kante'yi bu sefer yerleştirmiş İsmail Hoca. Greenwood sağ açıkta, Asensio 10 numara mevkiinde. Hani herkesin orada oynasın dediği, değil mi?
3: Evet.

0: İki yıldır neredeyse bir son bir yıldır hep aynı şey konuşuluyordu. Kerem Aktürkoğlu solda ve Talişka en önde. Ne dersin, nasıl bir kadro?
1: Az önce konuşurken hani kadro yavaş yavaş ideale yakın olacak
0: sen
1: dedik.
0: Sen demiştin de evet, yavaş yavaş gelmiş.
1: Bu, evet, şimdi aşama aşama hakikaten ideale yakın bu kadro.
0: Ben seni ilk gördüğümde demiştim ki Semih ne olur maç demiştim. Bir kadroları görelim abi demiştin sen evet. De. Gördün şimdi kadroları, ne olur maç.
1: Yani şimdi topun Fenerbahçe hakimiyetinde olacağı... Hı hı. Fenerbahçe'nin daha çok bastıracağı bir maç ve Graz'ın bir önceki turda olduğu gibi kendi yarı sahasında bekleyip direkt hücumlarla, hızlı hücumlarla sonuca gitmek isteyeceği bir maç izleyeceğiz büyük, çok büyük ihtimalle. Tabii biz erken bir penaltı, kırmızı kart vesaire senaryoları değiştirebilir ama normal şartlar altında bakarsak daha çok Fenerbahçe'nin topla oynayacağı ve bastıracağı iç sahanın, hı hı, da etkisiyle, iç saha avantajının da etkisiyle hücum kozları Fenerbahçe'nin bugün daha fazla sahne alacaktır diye düşünüyorum. İlk 11'de baktığımızda
0: gönlünden geçen böyle bir skor var mı? Ya abi herhalde şöyle olur diyeceksin.
1: Ya sezon başı çok zor ama 2-0 ya da 2-1 olabilir. Graz'ın ben iki maçının da geniş özetlerini izledim. Hı hı. Direkt hücumlarla, hızlı hücumlarla ve daha da önemlisi bizim Türk takımlarının klasik bir yan top zaafı vardır maalesef. Yan top zaafımız ülkece bulunuyor. Graz'ın güçlü olduğu alanlardan biri yan toplar. Buna dikkat etmek gerekecek bu
0: Mert
1: akşam.
0: Nasıl yan toplarda?
1: Yani
0: Mert Binok nasıl?
1: Fena değil ama savunmacılara da çok iş düşecek açıkçası.
0: Ederson bile geçen sene hatırlıyorum yan toplardan gol yiyordu.
1: Evet Fenerbahçe'nin.
0: Yani City'den gelmiş bu kalecini yememesini beklersin normalde.
1: Sıkıntısı vardı yan toplarda. Bizim aslında Türk takımlarının genel olarak bulunuyor. Uzun taç atışlarını ben çok kullandıklarını gördüm Sturm Graz'ın. Buna dikkat etmek gerekecek. Ve kornerlerde tabii boy ortalamaları da yüksek olduğu için kornerlere dikkat etmek gerekecek. Evet. Ama bu akşam özelinde şunu söylemek gerekiyor ki Fenerbahçe hakikaten İsmail Kartal dokunuşu yapmış. Fenerbahçe'nin bastıracağı bir senaryo bekliyorum ben.
0: Evet, Fenerbahçe'nin bastıracağı. Sen zaten dersine bayağı çalışmışsın. Biz yayın öncesi sohbet ettik Semih'le, sevgili Semih Nişancı. Dedi ki, abi dedi ben baktım dedi, genelde topu rakibe veren bir takım dedi.
1: Evet, ondan bahsedelim. Ondan bahsedelim. Hartz'ı elerken Sturm Graz ilk maçı 4-0 kazanıyor ve topla oynama oranları sadece %33. İkinci maçı 2-0 kazanıyor. Topla oynama
0: hep
1: oranları sadece %36. Evet, kontra ve duran top.
0: Yani bu akşam Fenerbahçe özellikle defans hattının çok uyanık olması lazım. Evet. Geriye atılan toplarda. Gendüzi Kante, sence şu gördüğün 11 bu şey için iyi mi, ideal mi?
1: Ya Kante tabii Dünya Kupası'nda oynamasa da bir kamp süreci yaşadı Dünya Kupası'nda. Yani kolay değil. Aha. O şartlarda yazın ortasında. Bugünlük nasıl bir performans sergiler onu kestirebilmek zor açıkçası.
0: En çok iş herhalde sağ bek sol bekle ileri geri çalışacak.
1: Tabii.
0: Onlarla ve stoperlere düşecek bu akşam.
1: Tabii bugün Fenerbahçe adına Osvaldo ve Semedo'nun kanat bindirmelerine karşı çok dikkatli olması lazım. Çünkü benim geniş özetlerden izlediğim bekleriyle hem asist katkısı almışlar hem de gol katkısı almışlar. Bekleri ve orta sahalarıyla. Ama şu da var. Ben iç saha avantajının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hücumcu bu kadroyla iç saha avantajı.
0: İlk maçta sen teknik direktör olsan ilk maçı evinde mi oynamak istersin, deplasmanda mı?
1: Sturm Graz olduğu için ilk maçı ben evinde oynamak istiyorum.
0: Rakibe göre tercih ederim diyorsun.
1: Evet, rakibe göre.
0: Doğru, o da mantıklı.
1: Tabii şu da çok önemli. Asensio ve Greenwood'un süreleri artıyor yavaş yavaş. Hı hı. Bu maçta da en az 45 dakika yani normal şartlarda izleyeceğiz. Onların adaptasyonu çok önemli. İsmail Kartal'ın Asensio'ya yönelik bir fizik sorunu var. Hı hı. İması vardı.
0: Sanki Aziz Bey devreye girmiş gibi geldi
1: olabilir,
0: bana ama.
1: Evet, olabilir. O çok mantıklı
0: taraftar
1: bir senaryo.
0: Da çok tepki verdi yani.
1: Evet.
0: Hayır, bak şeyi anlarım ben. Taraftan tepkisini şu yönden haklı buluyorum. Asensio

0: Asensio'yu yeterince koşmuyor, formda değil diye oynatmayabilirsin. Gerçekten olmayabilir ama Asensio'nun yerine oynattığın adam bu sefer çok koşan bir adam olması lazım. Onun yerine oynattığın adam da koşmuyor. Öyle olunca insanlar diyor ki ya kardeşim bari Asensio'yu koy da iki tane güzel top atar.
1: Evet. Yani sorun çözücü.
0: İyi futbolcu çünkü iki tane ara topu çıkartır bir maçta 90 dakikada.
1: Tabii. Sorun evet. Çözme konusunda geçen sezonda bu sezonda Asensio'nun rolü çok büyük.
0: Şimdi telefon attığımızda Aksal Yavuz var. Sevgili Aksal Yavuz da Muhammed Salah transferi olunca tabii ki araya Trabzonspor'u Berkay Küçük hemen bir katmış. Bir kez daha Trabzonspor konuşun diyor bize. Aksal Yavuz da konuşuyor. Sen de katıl lütfen. Sevgili Semih Nişancı stüdyomuzda Aksal. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hepinize selamlar, saygılar.
0: Sesin var ya, sesin böyle ışıldıyor Aksal Yavuz. Muhammed Salah geldi, imza attı. Bir günde 10 bin tane kombine satışı olmuş. Seni şu anda aslında görmek isterdim ben ama.
2: Beni görsen şu anda, daha doğrusu görseniz imrenirsiniz. Niye? Deniz kenarındayım, havalimanına çok yakın bir yerde. Dostlarla.
0: İstanbul'da mı, Trabzon'da mı?
2: Trabzon'dayım.
0: Tabi oraya gidince senin sesin böyle biraz cilalanıyor biliyorum ben, doğru.
2: İtirafta bulunayım. Hani o haberi alınca ben 3 gün 4 gün önce dedim ki hem Trabzonspor'un doğum günü 59 yaşına gidiyor geçen hafta.
0: Evet.
2: Hem de dedim Salah Trabzon'da karşılayalım. Oradaki mutluluğa tanık olayım. O yüzden kaç gün daha.
0: Vallahi maşallah diyeyim o zaman sana. Mutluluğun daim olsun sevgili Aksal Yavuz. Büyük transfer. Evet. Zaten rakamları hemen etki etmiş. Yani 3500 olan kombine sayısının bir gün içinde yani 13 binlere dayanması. Evet. Forma satışında inanılmaz bir talep olmuş bugün. Zannederim forma yetiştiremiyorlar.
2: Evet, istersen ortamdan biraz bahsedeyim.
0: Tabii lütfen.
2: Şehirden ve çevre illerden bu transfer sürecini kısaca paylaşmak isterim. Hani bir şarkı sözü var. Aşkımı bir sır gibi sakladım diye.
0: Evet.
2: Biliyorsunuz, evet.
0: Hatırlamam mı? Çok da severim.
2: Evet, Sayın Ertuğrul Doğan tabiri caizse bağrına taş bastı. Bu transferi herkese sakladı, gizli. Ve böyle bir gizemli durum olunca Trabzonspor dostları bize sordular ya gelecek mi falan, gelmeyecek mi diye. Tabii biz de bir açıklama yapamıyoruz. İstanbul'da havalimanından Trabzon'daki şu ana kadar, yani düne kadar herkes bu transferi merak ediyor, soruyor. Biz de bir şey söyleyemiyoruz tabii. Emin odur ki Sayın Ertuğrul Doğan bu transferi bir nakış gibi işledi. İyi yürüttü.
0: Kesinlikle.
2: Eğer bu transfer gerçekleşmemiş olsaydı Trabzonsporlar büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirlerdi. Tabii gerçekleşince...
0: Beşiktaş'ın şu anda yaşadığı şey. Beşiktaş taraftarları gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar.
2: Beşiktaş dostlarım ne yaşadığını tahmin ettim, çok zor da. Fakat şöyle bir şey var sevgili Ahmet. Dekoratif satışlarında da artış oldu. Ben bayilerle konuştum. Aldığım cevaplar şu yönde oldu. 96 yılından bu yana dekoratif almayan insanlar artık dekoratif almaya başladılar diye.
0: O zaman yayıncı kuruluştan Ertuğrul Doğan biraz payımızı artırın diyecektir. Kulüpler Birliği Başkanı olarak.
2: Artık onu Sayın Ertuğrul Doğan. tabii bunu da şöyle yorumladım. Bugün birkaç tane kanal bağlandı bana. Televizyonları da anlattım. Sizle de paylaşmak istiyorum. 96 yılında futbola küsen, kenara çekilen insanların tekrar sahaya yavaş yavaş döndüklerine şahit oluyoruz. Bu
0: evet.
2: Önemli bir gelişme.
0: Şampiyonlukta bile dönmeyen taraftarlar dönüyor anladığım kadarıyla bu transferle.
2: Kesinlikle.
0: Vallahi güzel tespit bak Aksal.
2: Evet. Dolayısıyla şehirde gidiyorsunuz, herkes eski yeni formalarını giymeye başlamış, tesekraplara gittim. Güne kadar yaprak kıpırdamıyor dediler. Salah'ın Trabzon isminden sonra hareketlenmeleri başladı. Tabii ki dünyada ve Avrupa'da büyük bir ses getirdi ama bunun asıl merkezi Trabzon ve çevre illerde inanılmaz bir hareketlilik var. İnanılmaz. Bakkala gidin Salah konuşuluyor. Çay ocağına gidin Salah konuşuluyor.
0: Tahmin ediyoruz.
2: Deniz kenarına gidin Salah konuşuluyor. Böyle bir durumda biz de şöyle söylüyoruz diyelim, transfer imza atılmadan önce geliyor. Tamam diyorsun adama, yani anlıyorsun, size Salah soracak.
0: Localarım fiyatı artar mı şimdi?
2: Ya,
0: Stattaki localarım fiyatları.

0: lazım. Ya inanılmaz bir şey var.
1: Ama bu, bak herkes yıldız futbolcu istiyordu Trabzon'da. Al işte başkan getirdi. Şimdi herkes elini cebine atacak. Yani evet. Şehrin zenginleri değil mi?
0: Evet evet. Sevgili Ahmet Sesin oğlum. Seninle 2-3 yıldır arka arkaya programlar yaptık. Hı hı. Beni 3 haftada bir çağırdınız. Bazen ayda bir stüdyoya gittim. Zaman zaman telefonla.
1: Yok, şampiyonluk yılında neredeyse her hafta aldık. Ya lütfen hakkımızı yeme.
0: Yok ya, hakkımızı yiyelim. bugün bütün kanallar Trabzonspor'u konuşuyorlarsa mecbur kaldılar konuşmaya. Çünkü sabah gibi bir yıldız Türkiye'ye geldi.
1: Evet.
0: Ama siz Trabzonspor'u her daim konuştunuz. Benim asıl anlatmak istediğim konu şu. Biz Trabzonspor'un bu sürecini her hafta insanlarla, dinleyenlerle, daha doğrusu TRT Radyo dinleyicileriyle ele aldık. Trabzonspor buraya gidiyor, bu yıl buraya gidecek, önümüzdeki yıl bu yıl olacak.
1: Bunu ilk söyleyen gazetecilerden birisin, hatta ilksin bence. Evet. Ertuğrul Başkan geldiğinde sen bunları hep açıklamıştın, hatta yayına bağlantı da yapmıştık, Ertuğrul Başkan'ı
0: evet,
1: bağlamıştık.
0: Evet. Şimdi bu yıl yapılan hamleler, bunu itiraf etmeliyim, bu yıl yapılan hamleler aslında önümüzdeki yıldan da alınarak yapıldı.
1: Hı hı.
0: Ne oldu ki 3 yıl içerisinde bir şampiyonluk diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Bu yıl bu çok daha güçlü oldu. Tabii bir televizyon, radyo yorumcusu ve bir gazeteci olarak bu yıl Trabzonspor'a hakikaten büyük bir keyif anlatacağız.
1: Evet, kesinlikle. Ben ligin başlamasını şimdi daha böyle büyük bir merakla bekliyorum. Öyle bir lig şekil aldı ki takım, evet. Trabzon güçlü bakıyorsun. Fenerbahçe iyi transferler yapmış. Beşiktaş kabuk değiştirmiş, iyi transferler yapmış. Galatasaray'ın zaten iyi bir takımı var. Evet. Gerçekten şu anda ligin başlamasını bekliyorum yani.
0: Hep bir iki oyuncu daha anlayacağım. Onu da hemen geri gelmiştim. Paylaşayım sizden. Sakın isim istemem.
1: Hı hı.
0: Onlar da beni heyecanlandırdı.
1: Hmm.
0: Onlar da beni heyecanlandırdı.
1: Vallahi birkaç isim geçiyor da bilmiyorum olur mu olmaz mı. Neyse.
0: Ben isimlere katılmıyorum. bu transferlerde olduğu zaman Trabzonspor birkaç yılını kurtarmış olur. Bu yıl Trabzonspor'u 59 yaşındaydı. 61'i bir düşün bakalım.
1: Hedef 61 diyorsun. Ya bu Trabzonspor'un plaka şeyi aşkı bitmiyor. Ha. Doğru.
0: O zaman
1: doğru.
0: O zaman ne yapacağım? O zaman
1: Ertuğrul Başkan 61'de mutlaka şampiyonluk evet. ister bir kere. Doğru.
0: Ya bu sene de olur ama o yılı ben şöyle yorumluyorum. Önümüzdeki yılın transferleri bu yıl yapıldığı için 61. yılda Avrupa'da neden başarı gelmez?
1: Tabii inşallah, inşallah. Hı. Sevgili Aksalyamuz.
0: O zamana diyeceğim sana ki sevgili Ahmet Sesinoğlu, şu tarihlerde söylediklerimin şeyini çıkar.
1: Hayır, kesinlikle. Bizde her zaman hafıza duruyor, sen merak etme.
0: Eyvallah.
1: Söylediklerin
0: eyvallah.
1: Havaya gitmiyor. Burada her şey kayıtlı
0: eyvallah,
1: bizde.
0: Eyvallah.
1: Evet Aksalyavuz, seni güzel Trabzon'la.
0: Bu arada,
1: evet.
0: arada Adnan Bayram'la da beraberim. Sana selamlarını iletiyorum. Hatta
1: aleyküm selam.
0: Biliyorsun 19 hocası Eyüp Saka, U18 milli takım hocası oldu. O da yanımda.
1: Hepsine çok selamlar.
0: Hocalarımın dinleyenlere
1: yeni yıldızlar istiyoruz onlardan. Yeni Türk futboluna yeni yıldızlar bekliyoruz heyecanla.
0: Eyüp Hoca zaten onun için var.
1: Evet.
0: Trabzonspor'un yeni Ahmet Suat ve Özkan Sümer karışımı.
1: Maşallah inşallah.
0: Eyvallah.
1: Ne güzel konuşuyorsun. Seni güzel Trabzon'unla ve o güzel deniz kıyısında bizleri özendirdiğin yerde eyvallah, bırakıyoruz o zaman. Sonra İstanbul'a döndüğünde senden dinleriz.
0: Onunuza da iyi geceler diyorum.
1: Sağ ol. İyi akşamlar.
0: Eyvallah.
1: Evet Aksalya Uğuz'la Trabzon'dan bağlantı yaptık. Şimdi yapmasan olmaz Trabzon'a yani Muhammed tabii. Salah ya yani. Bizi vallahi derler ki ne bize 5 dakika ayırdın sadece derler bu sefer.
2: Olmaz. yayında bahsetmiştik yayının başında bahsetmiştik. Hı-hı. Bir kupa sevinci demek buna eşittir.
1: Evet eşit. Salah. Bak öyle gözüküyor
2: hakikaten
1: ama.
2: Hakikaten o öyle çıktı.
1: Şampiyonluk da şey almayanlar diyor almayanlar dekodur almayanlar evet. Şimdi alıyor diyor.
2: Biz kupa sevincine eşit demiştik onun da ötesine
1: evet.
2: Geçmiş.
1: Doğru diyorsun.
2: Hakikaten çok büyük etki yapmış Salah.
1: Evet.
2: Ya psikolojik olarak çok önemli. Psikolojik etkisi çok büyük olacak bence. Saha içinde skor katkısı da yapmaya başlayınca hatta konuşmuştuk Avrupa kupalarında da neden olmasın diye. Şimdi yavaş yavaş Trabzon şehrinde de o inancın evet heyecanı inancın.
1: Trabzon bilmiyorum hiç Trabzon tribünde maç seyrettin mi? Ben seyrettim. Orada Trabzon tribünleri öyle bir heyecanla o maça etki ediyorlar ki eminim Salah'a ulaşacaktır o taraftar. Yani Salah o taraftarla yürüyecektir.

0: Yani hani formsuz diyoruz, yaşlı diyor, kimileri öyle diyor ya, Efşe yaşlı hı-hı diyor, formsuz diyor. Bizi izlettirecek.
1: İletişimi farklı olacaktır mutlaka.
0: Evet, o taraftar için oynayacaktır yani diye düşünüyorum ben. İnşallah da öyle olur. Geçelim tekrar bu akşamın maçına. Sonra çünkü daha 5 yaş.
1: Fenerbahçe'nin ideale yakın bir 11 ile çıktığını söylemiştik. Bir tek Muriç şu anlık yok. O da doğal sakatlık sebebiyle. Dünya Kupası etkisi dolayısıyla Kante'nin belki tam formda olmadığını düşünebiliriz. Bugün ben yedek kulübesini göremedik ama yedek kulübesinden Fred ve İsmail'in
0: ilerleyen
1: dakikalarda tabii Kante yerine ben
0: skora göre olabileceğini doğru.
1: Skora göre bekliyorum.
0: Ama Fenerbahçe'nin taraftarı için ideal kadrosu şimdi en azından bu akşamlık bu.
1: Tabii. Bu akşam hakikaten çok yakın. Sadece işte Talişka yerine 9 numara gelecek. Doğru. Ve ideal kadro ortaya çıkacak. Ben Sturm Graz'da da biraz çalışmıştım. Onlara hı-hı baktığımızda evet, da lütfen. 4-4-2 ile çıkıyorlar. Onlar da ideale yakın kadrolarını kullanmışlar. Yani Hartz turunda hangi kadroyu kullandılarsa ilk ve ikinci maçlarda bugün de o kadroyla sahadalar. 4-4-2 ile şeklinde diziliyorlar. Az evvel dediğim gibi orta sahaya dikkat et, orta sahanın skorer özelliğine dikkat etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Stankovic'in fizik olarak bir üstünlüğü göze çarpıyor. Hmm. Hartz turunda ben dikkatimi çeken o oldu. Duran toplarda, yan toplarda ve bek bindirmeleri dikkatimi çekmişti. Sturm Graz'dan öne çıkanlar da bunlar.
0: Evet. Bu arada bir kez daha hatırlatalım. Futbol yorumcusu, spor yorumcusu Semih Nişancı ile birlikteyiz. Şu anda genel bir değerlendirme yapıyoruz. İşte Fenerbahçe'yi yaptık, Trabzon konuştuk. Biraz hemen bu akşam için skor tahminini yapmayı sever misin?
1: 2-0 ya da 2-1 demiş.
0: Tahminlerinde.
1: Tahminim böyle.
0: Hayırlı olsun diyelim inşallah. Yani bir şekilde kazansın da takımlarımız. Önemli olan o.
1: Evet. Yani Başakşehir'in yaşadığı kötü sürprizi yaşamasın. Fenerbahçe kendi kulvarında, yani Şampiyonlar Ligi kulvarında, Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi kulvarında elemeleri geçerek grup aşamasına, lig aşamasına geçmeli. Çünkü yapılan yatırım çok büyük. Hı-hı. Harcanan paralar çok büyük. Bunun karşılığını almalı kulüplerimiz ve evet, ben şunu düşünüyorum, bunu da yazıyorum sık sık. Ligdeki tatlı rekabetin artık Avrupa'ya taşınması lazım. Avrupa'da hangi takım daha başarılı oldu?
0: Doğru,
1: bunun hesabını tutmamız mesela lazım.
0: Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı yok. Keşke
1: evet,
0: Fenerbahçe'de kalsa.
1: Mesela
0: şansı nasıl sence? Yani Sturm Graz'ı eledi diyelim.
1: Tam onu diyecektim. Lyon taraftarları Lyon kadrosuna pek memnun değil. 2001-2002 geldi benim aklıma. Glasgow Rangers'ı elemişti Fenerbahçe. Evet. Yani imkansız değil, yapılabilir. Bunun da artık ön elemelerde takımlarımızın takılmaması lazım.
0: Ya şu kadroların takılmaması lazım. Yani evet, baktım 400 milyon euroluk bazı takımdan bahsediyorsun.
1: Evet, yani
0: 300 milyon euro, 400 milyon euroluk takımların 50 milyon, 60 milyon takımları elememesi lazım.
1: Bu yapılan yatırımların, yani yapılan harcamaların karşılığının Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi olması lazım. Tabii şey de var. Elenirlerse Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden, Beşiktaş ve Trabzonspor evet, Konferans Ligi'nden devam edecek ama niye? Aşamadan devam etsin.
0: Doğru. Sen şey yap istersen, evet, suyu bir tanesini daha evet, aç istersen. Şöyle sevgili Nişancı, evet, Semih Nişancı, oluyor böyle şeyler.
1: Evet,
0: evet. Sen bir su daha şey yap.
1: Tamam şimdi sesim geldi. Evet. Tamam. Yani şunu diyordum. Her atılan her adım Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde atılan her adım bir de gelir demek.
0: Tabii
1: Konferans
0: ki.
1: Konferans Ligi'nin bu kadar yüksek değil ama Şampiyonlar Ligi özellikle ve Avrupa Ligi'nde atılan.
0: Galatasaray'ın geçen sene aldığı parayı
1: düşünsene. Tabii. Yani belli bir noktadan sonra Şampiyonlar Ligi'nde örneğin çeyrek finale çıkıyorsunuz. 15 milyon avro çeyrek finale çıkma parası.
0: Tabii.
1: Muazzam bir gelir.
0: Yani o şeyi alsan, bir alt kupayı alsan, UEFA kupasını alsan o kadar para almıyorsun zaten.
1: Evet. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nin bu anlamda müthiş bir gelir kapısı.

0: sıkıntısı var. Doğru. Bunun yan gelirleri de var. Yani tur atladıkça, örneğin bir lig maçına bir Fenerbahçe taraftar, bir lig maçına bir de Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline düşünelim. Aynı motivasyonla mıydı? Hayır, Şampiyonlar Ligi'nde daha farklı. Hı-hı. Örneğin Store Fener Yum için de harcar.
1: Doğru.
0: Ya da bir Galatasaray'da GS Store için de harcar. Maç statta en basit boş koltuk kalmaz.
1: Kesinlikle haklısın.
0: Yani Galatasaray'da mesela geçen sene Avrupa etkisiyle bütün localar, kombineler bir kez daha satıldı. Yani sadece Şampiyonlar Ligi geliri değil, yan gelirler açısından da muazzam bir katkı ortaya çıkıyor.
1: Evet. Biraz da Beşiktaş konuşalım. Beşiktaş da yarın biliyorsun Hradeç Kralova ile deplasmanda karşılaşacak. O da evet, saat 8'de karşılaşacak. Şansını nasıl görüyorsun? Daha tabii Fenerbahçe'nin rakibine göre daha rahat bir rakip evet, bence.
0: Ya Beşiktaş ilk turda ilk adamı sağlam attı. Hı hı. Yani Midtjylland hakikaten zor bir takımdı, ters bir takımdı. Kırmızı kartlarında
1: ben çok şanssız bir kura olarak görmüştüm, evet, ama Beşiktaş çok rahat geçti.
0: Evet, çok hakikaten şanssız bir kuraydı yani. Ama ilk maçta ve ikinci maçtaki o kırmızı kartlar da işini kolaylaştırdı, evet, biraz doğru, Beşiktaş'ın. Ve iyi de oynadılar. Ya ben Serie A'yı, İtalya'yı olabildiğince iyi takip ediyorum. İtalyano'yu da iyi takip ediyordum. Hı hı. Önce Fiorentina'da, ardından Bologna'da. Çok hırslı bir teknik adam. Lider karakterli bir teknik adam. Bazen oyuncularıyla tatlı sert ilişkiye de geçiyor. Yani
1: Fatih Hoca gibi bizim yani.
0: Aynen
1: Fatih
0: öyle. Yani ittirip kalktığını görebiliyorsunuz. Yardımcılarıyla o iletişime girdiğini görebiliyorsunuz. Öyle bir teknik adam. Ama hatta hatırlıyorum bir Cagliari Bologna maçında genç bir Bologna futbolcusunun böyle bir yakasına yapışmıştı istediğini yapmayınca. Hmm. O derece maçı yaşayan bir teknik adam. Lider karakterli hakikaten. Ve ben bu karakterini Beşiktaş'a yavaş yavaş yansıttığını düşünüyorum. Sahada her iki Midtjylland maçında da bunu gördük. Yani
1: doğru diyorsun.
0: Beşiktaş'ın acaba
1: geçen seneki Beşiktaş'ın hiçbir alakası evet, yok bu takımın.
0: En azından geçen seneki o sinmişliği, o dağınıklığı bir toparladığını evet, gördük.
1: Savaşan bir takım seyrediyoruz. Evet, doğru evet, diyorsun.
0: Ve özellikle ben Semih Kılıçsoy üzerinde işte ileride Santrofor'da Yang Yuoh üzerinde, takımın beyni olarak Orkun üzerinde çok olumlu etkiler yapacağını düşünüyorum. Belki de hiçbir Beşiktaşlı'nın şans vermediği Raşitsa üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Bu mentale sahip bir teknik adam.
1: Hmm, yani geçen sene o beğenilmeyen isimleri patlatabilir evet, diyorsun. Tekrar Raşitsa olsa da olur, olmasa da olur diyor taraftarın
0: hatta
1: çoğu.
0: Hatta gitsin diyordu. Evet. En azından onu rotasyona kazanabilir. Böyle bir teknik adam. Hücumu seviyor. Hücumcu ve agresif olunmasını istiyor. Bu da Beşiktaş'ın kimliğiyle bence örtüşüyor.
1: Evet, doğru diyorsun.
0: Ve doğru bir seçim olduğunu söyleyebilirim özetle.
1: Dinleyicilerimizden niye Galatasaray konuşmuyorsunuz, hiç Semih'i yakalamışsınız diyorlar. Semih Nişancı, peki Galatasaray'a da soralım sana. Galatasaray'ı çok iyi takip ediyorsun çünkü.
0: Teşekkür ederim.
1: Galatasaray'da niye transfer olmuyor?
0: Vallahi şu an tam yaz dönemi gibi yaprak kımıldamıyor halen. Yani
1: ya Uğurcan'ı geçen sene son gün aldıklarını hatırladım. Şimdi ben Dursun Başkan evet, biraz ağır davranır ama tam zamanında hareketini yapar yine diyorum. Son dakikaya mı bırakıyorlar yine?
0: Ama bu sezon şöyle bir risk var. Şampiyonlar Ligi normalde normal takvim 17-18 Eylül, 14-15 Eylül hı-hı, olur normalde. Ama bu sezon 8-9 Eylül'de başlayacak. Hı-hı. Yani uyum süreci için bu zaman diliminin bir hafta daha kısalması demek. Galatasaray'ın o yüzden çok da sonlara bırakmaması gerekir diye düşünüyorum ve Galatasaray'ın şu an 4 ya da 5 transfere ihtiyacı var. Hani doğru, tek transfereyle olacak iş değil.
1: Kimileri 3 diyor, sen diyorsun 4-5 diyorsun.
0: Ya
1: da 5.
0: Ya şundan ötürü Şampiyonlar Ligi 8 maça çıktıktan sonra takımları inanılmaz yıpratmaya başladı. Hatta Avrupa Ligi de öyle. Takımların yıpranma payı çok arttı. Sakatlıklar, darbeye bağlı olmayan sakatlıklar, oyuncuların mental düşüşleri hakikaten buna doğrudan etki etti ve dolayısıyla ben 4 ya da 5 transfer daha olması gerektiğini düşünüyorum. Bu transferlerin tümünün son günlere bırakılması büyük bir kaosu beraberinde getirebilir.
1: Evet, biraz öyle.
0: Yani şöyle şey, aslında Galatasaraylılar en mutlu olması gereken taraftarlar belki. Ama Galatasaray'da da hep şu var. Daha iyisini. Neden daha iyisi olmasın?
1: Taraftar tedirgin çünkü geçen sene mesela Bodo Glimt'in yaptığını görünce diyorlar ki yani Galatasaray

0: daha iyisini yapmalıydı. Yani 50 milyon euroluk takım biz de aynı başarıyı gösterdi, evet, diyorlar. Yani onunla kıyaslıyorlar biraz. İkinci ligde kolay şampiyonluk kazanılmadığını düşünüyorlar. Tabii, sen tabii, de dedin 3 kere dedin Fenerbahçe'ye, evet, evet, şans tanıdı.
1: Hatta bir Antalya Spor, Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan ettiği Antalya Spor maçı öncesi bağlanmıştım ben programa. Orada şu diyalogumuz olmuştu. Antalya maçı da cepte değil. Çünkü Galatasaray mental ve fiziksel açıdan çok düşüşte diye. Hakikaten öyle oldu. Evet. 88. dakikaya kadar 2-2 idi maç. Ve bir karambol sonrası gol geldi. Bir yenilenmeye ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bunun için de bence dediğim gibi 4-5 transfer. Bir yedek 9 numara, 10 numara, sol kanat, sol ön, sol stoper ve mümkünse bir orta sahada gerekiyor diye düşünüyorum Galatasaray'a.
0: Ağzına sağlık Semih Nişancı. Bu arada sevgili baban Hayrullah Bey'i de buradan şöyle bir ismiyle analım en azından. Bu arada şöyle bakıyorum, Cüneyt Tanman'ın gençliğine ben seni çok benzettim. Cüneyt Hoca'yı da buradan analım. O da çok, evet, büyük futbolcuydu gerçekten. Hem çok beyefendiydi. Buradan saygıyla. Çok teşekkürler, ağzına sağlık.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Benim için büyük mutluluktu.
0: Evet, daha sonra tabii ki yine birlikte olacağız seninle inşallah.
1: İnşallah.
0: Evet efendim, bizden bu akşamlık bu kadar. Ben Ahmet Füsunoğlu, teknik yönetmenimiz Berkay Küçük, Muhammed Ericesu, teknik yönetmenimiz Muhammed Ericesu, yapımcımız Berkay Küçük'tü. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine burada olacağız. Bu akşam maça çıkacak olan Fenerbahçe'ye de Sturm Graz karşısında başarılar dileyelim.
2: Servisi.

0: Işık tutanlar.
1: TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından hazırladığımız Işık Tutanlara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktutan Çavuşoğlu. Bugün uzun zamandır konuk almak istediğimiz çok değerli bir sanatçımız var. Onu yakından tanıyorsunuz televizyondan. Özellikle Sihirli Annem, Selena dediğimiz zaman herkes eminim tanıyordur. Evet, çok kıymetli Ayşen İnci, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Evet, nasılsınız Ayşen Hanım?
2: Gayet
1: sizi çok iyi gördüm.
2: Teşekkür ederim. Çalışmak, koşturmak yarıyor galiba.
1: Sahnede izlemiştim sizi birkaç kez. Hı-hı. Böyle orada tabii ki harikaydınız. Ve şu anda sanki o sizi sahnede izliyormuş gibi heyecanlandım aslında.
2: Teşekkür
1: ederim. Ne güzel, o sesiniz, oyunculuğunuz muhteşem. Ve devam ediyorsunuz. Bu çok güzel bir
2: evet,
1: şey.
2: Evet,
1: Sihirli Annem'in filmini çektiniz. Hı-hı. Oradan başlayalım, sonra geriye
2: evet.
1: dönelim.
2: Uzun yıllar sonra hep bizim böyle hayalimizdi Sihirli Annem ekibi olarak. Hı-hı. Keşke tekrar bir araya gelsek derken evet. geçen sene ilkini çektik. Bu sene Hı-hı. ikincisini çektik. Yani bu sene çektiğimiz geçen senekinden çok daha iyi oldu diye düşünüyorum.
1: Aynı ilgi devam ediyor değil mi?
2: Ediyor. Yani biz Hı-hı. onu 2002-3 o yıllarda başlamıştık.
1: Evet.
2: Yani inanılmaz zaman geçti aradan ve
1: o çocuklar büyüdüler.
2: Onlar büyüdüler. Onların çocukları, onların çocukları oldu. Ve böyle evet. kucağında çocuklarıyla gelenler var. Biz sizinle büyüdük.
1: Evet.
2: Periliçem.
1: Bir de tekrarları da çok oldu değil mi? Senelerce izlendi o dizi.
2: Hala izliyorlarmış. Hala yani evet. ben işte dün bir etkinlikteydim. Böyle genç hanımlar diyorlar ki biz böyle canımız sıkıldıkça tekrar dönüp izliyoruz. İnanılır gibi değil yani.
1: Ama onun üzerine böyle bir çocuk dizisi gelmedi aslında. Yani onun Tabii. o özelliği ve Hı-hı. güzelliği hala o yüzden devam
2: evet.
1: ediyor bence.
2: Tabii. Daha o dönem içinde şey ilkti.
1: Tabii.
2: Evet. Yoktu, onun için çok tabii tuttu. Sonra Hı-hı. başka çocuklar için yapılmış dizilerde oldu ama galiba Sihirli Annem'in yerini
1: evet kimse tutamadı. Ama çok güzel bir dizi gerçekten. Evet. Bizler de izliyorduk. Hala evet. daha izleyebiliriz. Peki bunun gibi bu devam edecek mi Sihirli Annem projeleri?
2: Bilmiyorum tabii yani seyirci

0: sinema salonlarını doldurduğu sürece yani malum neticede seyirci sayısına bakıyor her
1: sizin
0: şey.
1: Sizin için de çok özel bir proje sanırım, evet, değil mi? Evet, seviyorsunuz siz de.
0: Ya şöyle Zeynep Hanım, ben çok gönüllü değildim bu projeye girmekte. Hatta sevgili Nevra Serezi de aynı şekilde, ikimiz de aynı şeyi düşünmüşüz. O sıralarda ben İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çok güzel bir oyun oynuyordum. Tek kişilik düet diye. Yani müthiş sanatsal ağırlığı olan, çok harika. Evet, çok yani orada ben tamam ben sanat yapıyorum burada derken bir anda sihirli annem çağırdılar. Anlattıklarında o kadar saçma sapan geldi ki bana. Ay Allah'ım.
1: Nasıl olacak
0: hani şimdi ben orada çok böyle hani gerçekten sanatsal ağırlığı çok fazla olan bir iş yapıyorum. Öbür tarafta da bana işte diyorlar ki işte insanlar hayvan oluyor. İşte havalarda uçuyorsun, yıldızların üstünde oturuyorsun. Allah'ım bu ne saçma şey diyorum. Ama yapımcı Ayşen Hanım ne olur o role siz çok yakışacaksınız. Lütfen lütfen. Ben o zaman hiç seyretmemiştim. Yani ben ilk bölümde yoktum. Sonra girdim. Dedim ki nasıl olsa bu saçma şeyi hiç kimse izlemiyordur. Kırmayayım. Tamam dedim. Dememle.
1: Hemen patladı.
0: Yani o benim tabii bir yılın iş yaptım televizyonda. Evet, fakat
1: çok, çok güzel dizi.
0: Bu dizi hayatımda dönüm noktası sihirli annem kesinlikle oldu. Hiçbiri
1: çünkü
0: bu kadar.
1: Çünkü çoluk çocuk herkes sizi böyle herkes, tanımış oldu.
0: Herkes evet.
1: Ki tiyatrodan o camiadan sizi zaten herkes biliyor da. Ama televizyonlar ne yazık ki insanlara daha çok ulaşan bir şey oluyor. Ama, keşke tiyatrodan tanınıyor
0: şimdi
1: olsak.
0: Şimdi onu söyleyeceğim. Böyle arada mesela işte sizi şu oyunda izlemiştik diyen ya da mesela yanındakine diyor ki duyuyorum tabii. Bak bu tiyatro oyuncusu dediği zaman. Daha açıkçası çok daha çok hoşuma
1: çünkü
0: gidiyor.
1: Çünkü çok emek verdiniz. Gayet, nasıl başladınız?
0: Hep mesela ilkokuldan arkadaşlarım vardır. Derler ki ben o zaman bile ben oyuncu olacağım diyormuşum arkadaşlarıma. Çok istiyordum. Hatta böyle 17 yaşlarındayım. Böyle elinde yüzüne bakılır bir genç kızım. Böyle beğenilen bir genç kızım.
1: Eminim ve bana... çok güzelsiniz o zamanlar. Şimdi olduğu gibi.
0: Böyle film teklifi falan geliyor. Babam da dedi ki yani çok ileri görüşlü bir babam ne vardı. Güzel. Müthiş böyle sanata aşık, sanattan anlayan. Ve dedi ki bu işi yapacaksan eğitimini alacaksın. Benim de zaten can attığım şey o. Ben konservatuar okumak istiyorum.
1: Ne güzel.
0: Ve canım babacığım yani böyle beni elimden tuttu. Sınav kapılarında biz beraber bekledik.
1: Güzel bir hikaye. Çok... Genelde bu hikaye böyle olmuyor. Anne baba istemiyor.
0: Tabii anne baba istemez. Ben bazen diyorum ki
1: kaçak yani, giderler.
0: Öyle bir hikayem yok diyorum. Yani babam izin vermedi. Ben evden kaçtım, sınavlara katıldım. Böyle bir hikayem yok. Babacığım beni götürdü ve o benim operacı olmamı çok istiyordu. Çünkü klasik müziğe çok meraklıydı.
1: İstanbullu bir ailesiniz. Bu çok önemli. Ya, ben kız kardeşinizle sohbet ettiğimde onu öğrenmiştim.
0: Biraz göçmenlik de var.
1: Var ama yani uzun zamandır İstanbul'da yaşayan bir aile.
0: Yani İstanbul, Ankara.
1: Evet. Ankara'nın o kültürel yapısını da çok iyi bilen.
0: Ya işte Ankara'da çok sağlam bir orta sınıf vardı. Bir memur sınıfı. Ben şimdi baktığım zaman düşünüyorum. Babacığım bir memur maaşıyla biz işte anneannem de bizimle yaşardı. Biz 6 kişi sinemaya da giderdik.
1: Çok rahat geçindim.
0: Tiyatroya da giderdik. Tabii o çok sevdiği için operaya da giderdik. Böyleydi. Ben opera sınavını da kazandım.
1: Ne güzel.
0: Tiyatroyu da ama bir seçim yapmam gerekirdi. Tiyatroyu babam seçtiniz. Dedi ki baba dedim yani benim gönlüm tiyatrodan. Tiyatro daha böyle bir gerçek geldi bana.
1: İyi ki de
0: böyle,
1: öyle yapmışsınız.
0: İyi ki de öyle yapmışım.
1: Hacettepe'de okudunuz.
0: Evet, o zaman Ankara Devlet Konservatuarı'ydı adı Cebeci'de. Evet. Atamızın kurdurduğu konservatuar. Sonra YÖK'e bağlanınca Hacettepe konservatuar olarak
1: çok
0: adı değişti.
1: Çok önemli sanatçılar yetişti değil mi oradan? Ya sizin sınıf arkadaşlarınız kimlerdir?
0: Benim sınıf arkadaşlarımı söyleyeyim.
1: Acaba?
0: İşte Selçuk Yöntem, Zuhal, Olcay Derya, Baykal.
1: O sınıf var ya.
0: Yani Melek
1: müthiş
0: Baykal.
1: Bir sınıf.
0: Tabii ki.
1: Hepsi mi meşhur olur
0: tabii
1: yani?
0: Ki,
1: hemen hemen hepsi
0: tabii
1: meşhur
0: ki.
1: Olur.
0: İşte Haluk dönem arkadaşımızdı.
1: Haluk
0: İşte bizden önce işte Rüştü Asyalı, Çetin Tekindor, Cihan Ünal bizden önce mezun olanlar falan. Yani
1: çok önemli sanatçılar yetiştirdi.
0: Çok parlak bir dönem.
1: Hocalarınız çünkü çok değerliydi.
0: Tabii.
1: Evet. Cüneyt Gökçer.
0: Tabii Cüneyt Hoca, Mahir Hoca. Yani çok gerçekten güzeldi. Ve baktığım zaman böyle kendini beğenmişlik gibi olmasın ama diyorum ki yani bizim dönem farklıymış.
1: Çok iyi bir eğitim almışsınız.
0: Çok iyi bir eğitim aldık. Şimdi
1: maalesef öyle değil.
0: Hani o kadar çok konservatuar var ki
1: tabii,
0: her özel şey tabii, üniversite tabii, hemen evet, bakıyorum tabii. Hı-hı. Şunu keşfetmişler, şimdi gençlerin çoğu oyuncu olmak, olmak istiyor, daha doğrusu isteğinde, ünlü olmak istiyor. Tabii, doğru. Öyle olunca da her üniversitenin üniversite, mutlaka bir tiyatro.

0: Tiyatro bölümü var.
1: Sizi gelin ünlü yapalım gibi.
0: Ünlü yapalım gibi, evet. İşte arada 2-3 tane yetenekli varsa, hı hı, tabii ki
1: çıkıyorsa
0: gelir kapısı.
1: Çıkıyor, tabii, evet.
0: Ve çok zayıf bir eğitim. Yani hı hı, hep böyle sohbet etme
1: biliyorum,
0: fırsatım
1: biliyorum,
0: oluyor.
1: Evet.
0: Diyorlar ki işte diksiyon da kim geliyor diyorum. İşte şu ama pek gelmiyor.
1: Hı.
0: İşte
1: tabii
0: şu
1: ki,
0: hoca ama pek gelmiyor.
1: Pek
0: Onu
1: gelmiyor,
0: görmüyoruz,
1: doğru.
0: Bunu görmüyoruz.
1: Böyle
0: çok
1: bir
0: acı bir
1: eğitim
0: şey.
1: Olmuyor.
0: Çok
1: ama siz
0: olmuyor.
1: Köklü bir eğitim aldınız.
0: Gayet tabii.
1: Ve çok disiplinli bir
0: Ay,
1: eğitim
0: hem de
1: benim
0: nasıl bir
1: bildiğim.
0: disiplin,
1: Biliyorum,
0: hem de
1: biliyorum,
0: nasıl bir disiplin
1: evet.
0: tabii.
1: Öyle. Ama işte ortada bütün yani sınıfın hepsinin mi bu kadar
0: Ya
1: yetenekli olması ne kadar
0: yani
1: ilginç bir şey.
0: tabii.
1: Hepsinin ayrı bir özelliği var.
0: Tabii
1: Bakıyorum
0: tabii
1: da yani
0: tabii.
1: sınıftaki Selçuk
0: Gayet tabii.
1: Yöntem'in,
0: Tabii
1: ne
0: yani.
1: bileyim, Haluk Bilginer'in, Zuhal
0: Yani
1: Olcu,
0: tabii
1: hepsi ayrı
0: yani
1: ayrı
0: tabii.
1: yetenekleri olan insanlar.
0: Kesinlikle,
1: Ne güzel
0: kesinlikle.
1: vallahi,
0: Yani onun
1: harika.
0: yanı sıra
1: Çok
0: tabii.
1: şanslısınız
0: Tabii
1: tabii.
0: çok daha yetenekli arkadaşlarım var ama hani isim olarak bilinenler onlar, yoksa
1: Bilinmeyenler de
0: sınıf
1: var tabii.
0: olarak yani
1: Hepsi
0: hepsi
1: öyle.
0: çok
1: Evet.
0: değerli ve yetenekli
1: Daha sonra mı
0: arkadaşlardı.
1: İstanbul'a geçtiniz?
0: İşte
1: Nasıl
0: ben çok
1: oldu?
0: uzun süre yani
1: Ankara'da kaldınız,
0: tabii
1: evet.
0: 22 yıl falan
1: Ben
0: sonra
1: sizi Ankara'da izledim.
0: tabii yani
1: Tabii.
0: çok mutluydum ben Ankara'da olmaktan.
1: Tamam.
0: Çünkü yani güzel roller oynuyorum,
1: Peki
0: mutluyum.
1: Sihirli Annem zamanında Ankara'da
0: Hayır
1: mıydınız?
0: hayır hayır
1: Sonra
0: İstanbul'a
1: İstanbul'a
0: geldikten
1: gelmiştiniz.
0: sonra işte
1: Doğru.
0: eşim İstanbul'a işini nakletme kararı aldı.
1: Evet.
0: Öyle olunca da ben valla ağlayarak ayrıldım
1: Değil mi?
0: Ankara'dan. Çok
1: Doğru,
0: ciddi
1: evet.
0: söylüyorum.
1: Evet.
0: O zaman daha öncesinden de işte Ayşen gel, işte böyle yeni kanallar falan açılıyor. İşte burada çok iyi işler yaparsın. Ama benim hiçbir zaman böyle hedefim
1: Olmadı.
0: ünlü olmak.
1: Evet.
0: İşte
1: İster
0: tanınır olmak.
1: istemez
0: Öyle
1: oldunuz.
0: değil. Kesinlikle. Yani ben işimi iyi yapayım, iyi
1: Tabii, önemli
0: oynayayım.
1: olan o.
0: Ben
1: Tabii.
0: önce ben tatmin olayım. İşte
1: Evet.
0: seyirci de beğensin. Sonra 96'dan öncesi.
1: Oradan.
0: Önce de bu sefer işte işler güzel, Sihirli Annem falan tabii
1: Hepsi
0: geldikten çok
1: başlamış
0: sonra
1: oldu.
0: başladı.
1: Devlet Tiyatrosu devam etti,
0: Devam etti.
1: İstanbul
0: Sonra
1: Devleti.
0: İstanbul Devlet
1: Siz orada
0: Tiyatrosu.
1: göreviniz de vardı,
0: Görevim
1: yönetimde
0: de
1: değil mi?
0: vardı.
1: Evet.
0: Evet, idareciliğim de
1: Hatırlıyorum onu,
0: vardı.
1: evet.
0: Ondan sonra emekli olunca
1: Evet. Tekrar
0: hepsi
1: televizyon dizileri başlamış
0: evet
1: oldu
0: tekrar
1: yoğun bir şekilde.
0: evet.
1: Hangi dizilerde, hatırlatalım seyircilerimize? Selena'yı da hatırlıyorum
0: Evet
1: ben. O
0: o
1: da
0: da
1: bir iyi bir
0: şöyle bir
1: dizi
0: düşünün, işte
1: olmuştu.
0: Yaralı Kuşlar vardı. Bunda mesela özellikle Amerika'dan, Güney Amerika ülkelerinden çok fazla hayran kitlesi
1: Aa,
0: var.
1: çok
0: İnanılır
1: güzel.
0: gibi değil ve
1: Evet.
0: sürekli onlardan mesajlar geliyor bana. Hiçbir şey anlamıyorum yazdıklarından, o ayrı konu ama hatta
1: Hayranlarınız
0: evet
1: yurt
0: benim
1: dışından.
0: oynadığım sahnelerin o dilde dublajıyla bana
1: Aa, çok
0: yolluyorlar. O çok
1: güzel.
0: eğlenceli oluyor.
1: Evet.
0: İşte Kolombiya'dan çok var,
1: Aa,
0: Venezuela'dan
1: demek
0: var,
1: her yere gidiyor bu
0: Peru'dan var.
1: diziler.
0: İnanılır gibi
1: Çok
0: değil. Çok
1: ilginç. Evet.
0: fazla. Yani
1: Aa, insanlar seviyorlar Türk dizilerini.
0: evet ve hatta bir şey söyleyeyim, ben yani birazcık bu acı maalesef telif geliyor bize İspanya'dan.
1: Aa, çok
0: Türkiye'den
1: ilginç.
0: alamıyoruz yaptığımız
1: Değil
0: işlerden.
1: mi? Evet.
0: Çok ilginç.
1: Onlar bu konuda daha titizler demek ki.
0: Evet biz Türkiye'de yaptığımız işlerden hiçbir şekilde telif alamıyoruz. Ama İspanya hükümeti bir gün bakmış ki fazla para var. Demişler ki nereden çıktı bu bütçede fazla para?
1: Allah.
0: Türk oyuncuların telif ücretleri demişler.
1: Çok ilginç.
0: Sonra konsolosluğu aramışlar, düşünün. Ondan sonra bir
1: Hayret
0: şekilde
1: bir
0: işte
1: şey.
0: irtibat kurulmuş ve biz oyuncular
1: Bakar
0: oradan
1: mısınız?
0: yaptığımız, tabii hangileri gösteriliyorsa,
1: Tabii.
0: her iş değil, onlardan belli
1: Emeğinizin
0: miktarlarda
1: karşılığını
0: emeğimizin
1: alıyorsunuz. Ne
0: Türkiye'den
1: kadar güzel.
0: almadığımız karşılığını
1: Evet.
0: onlardan
1: Ki
0: alıyoruz.
1: sizin o diziler Türkiye'de defalarca oynanıyor, değil
0: Oo, yani
1: mi?
0: telifler olsa belki başka
1: Peki
0: yeni iş yapmaya bile gerek kalmayabilir,
1: peki bunun
0: teliflerle
1: yok mu böyle bir çaresi, kanunu,
0: geçiniriz.
1: yasası
0: Uğraşıyorlar ama
1: bilmem ne? Ha,
0: yok
1: henüz
0: yok.
1: olmadı.
0: Müzik alanında daha bir
1: Evet.
0: iyi adımlar atıldı. Onlar
1: İnşallah bu
0: daha bir
1: konuda
0: ciddi
1: da
0: çalışıyorlar.
1: önemli adımlar atılır
0: Umarım.
1: diye umuyoruz. Evet. Ben Türkan Hanım'ın konağını
0: Ha
1: hatırlıyorum.
0: evet, Türkan Hanım'ın
1: TRT'de mi
0: konağı
1: yaptı
0: TRT'de
1: oldunuz? Çok güzeldi
0: yaptık.
1: o. Çok değişik bir
0: Çok
1: projeydi.
0: değişikti. O çok
1: Nasıldı? Biraz
0: güzeldi.
1: hatırlatalım
0: Yani o da bir
1: arkadaşlarımıza.
0: günlük diziydi. Orada ben bir emekli öğretmeni
1: Emekli öğretmen.
0: oynuyordum.
1: Evet.
0: Çok güzel bir karakterdi. Yani böyle bir bilge bir kadındı.
1: Evet.
0: Herkese güzel akıllar veren,
1: Akıllar
0: yol
1: veren. Evet.
0: gösteren, kültürlü.
1: Kültürlü.
0: O açıdan o karakter çok hoşuma gitti.
1: Değerlerine
0: Değerler
1: hakim.
0: yani aslında
1: Evet.
0: tabii bugün televizyonda görmediğimiz kadar
1: Evet.
0: işte aile
1: Aile kavramını
0: kavramını
1: çok güzel
0: çok
1: anlatan.
0: güzel anlatan bir diziydi. İşte torunlarıyla ilişkisi güzel, o gayet
1: Ne
0: sıcacık
1: güzel, evet.
0: ilişkiler vardı. Son derece güzeldi. Bir de biz orada konuk alıyorduk. Ama şöyle yani
1: Evet.
0: oradaki senaryoyla örtüşüyordu aldığınız konuklar. Konuk. Yani evet. Bildiğiniz konuk programları gibi değil de yani evet. Her gelen diyelim ki biri Türkan Hanım'ın memleketlisi oluyor. Biri evet. Bir şey oluyor ve o şekilde çok değerli
1: çok
0: insanları da
1: proje
0: tanıma evet. Şansı oldu ve bazılarıyla hala ilişkim çok devam güzel. Ediyor diyebilirim.
1: Evet, evet. Çok güzeldi, ben onu hatırlıyorum.
0: Evet, yani Kültür Bakanımızın eşi bile geldi konuk olarak.
1: Ne kadar güzel. Çok izlenen.
0: Çok.
1: O saatte insanlar böyle eve kapanan.
0: Evet. Evet, oradan da çok tanıyan var. İşte evet. Doktorlar dizisinden çok tanıyan
1: doğru,
0: var.
1: Evet. Dizilerde bayağı bir oynadınız ama hepsi, bak anlattığınız diziler hepsi güzel diziler aslında.
0: Güzel,
1: yani
0: evet,
1: böyle hani
0: evet.
1: Kötü mesajlar
0: hayır.
1: Veren, şiddet içeren diziler
0: değil. Hiçbiri değildi.
1: Ne diyorsunuz şu dönemdeki dizilere?
0: O kadar karşıyım ki. O kadar karşıyım ki.
1: Yani, geliyor mu böyle teklifler bu dizilerden?
0: Şöyle böyle vurdulu kırdılı gelmedi de böyle şimdi özel
1: ağlar,
0: platformlarda
1: şeyler.
0: Mesela şey var benim gördüğüm bu sefer de çok fazla küfür içeren mesela
1: doğru.
0: Öyle bir şey geldi, ben kabul
1: İstemediniz.
0: Etmedim, dedim ki ben bunları söyleyemem yani
1: doğru.
0: Benim ağzımdan bunlar çıkmaz,
1: duyamazsınız.
0: Evet. Bir de benim bu yaşa kadar bir imajım var
1: tabii.
0: Diyeceksiniz ki şu var, oyuncu her şeyi oynamalı, elbette oynamalı
1: evet.
0: Ama hani çok gerekir ağzınızdan o kötü söz çıkabilir, çok gerekirse
1: evet. Evet.
0: Ama şimdi olur olmaz,
1: olur,
0: şimdi ben sahnelerde
1: şey.
0: De görüyorum özel tiyatrolarda inanılmaz
1: evet,
0: küfür ağırlıklı
1: evet.
0: Yani her yerde de kullanılmaz ki
1: evet,
0: bu
1: evet.
0: Ama seyirci bunun tuzağına düşüyor, ben bakıyorum bir küfür, seyirci alkışlıyor, seyirci gülüyor.
1: Ama
0: ben dehşetle bakıyorum onlara.
1: Bence çok yanlış bir şey. Gençler
0: işte.
1: Bunun çok normal olduğunu düşünüyor ve
0: işte.
1: Onlarla konuşurken günlük hayatlarında bunları çok rahat kullanabiliyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Ama biz öyle büyümedik.
0: Biz öyle büyümedik.
1: Ben hiç duymadım. Yeni yeni duyuyoruz biz burada,
0: evet,
1: oradan burada.
0: Evet. Bir de o dediğiniz
1: evet.
0: Gibi o silahlar şimdi öyle
1: doğru.
0: Bir işliyorlar ki bakıyorsunuz işte o onu öldürüyor.
1: Tabii.
0: Bir anne.
1: Çok kolaymış
0: hani,
1: gibi.
0: İşte
1: tabii.
0: Annesi ise işte git işte şunu
1: öldür
0: karını onu öldür. Ay bu kadar kolay mı?
1: Evet.
0: Ve de bakıyorsunuz sonuçta kimse bir ceza falan alan da
1: almıyor,
0: yok.
1: Almıyor evet tabii.
0: Ne kadar güzel şey.
1: Yanlış bir yönlendirme
0: yani böyle bir
1: var
0: şey
1: aslında.
0: Olabilir
1: evet.
0: Mi?
1: Evet,
0: böyle
1: kesinlikle.
0: Bir şey olabilir mi?
1: Bunlara karşı olmanız çok
0: ama hepsi böyle.
1: Herkes böyle karşı
0: ve
1: olsa
0: de,
1: yapılmaz bunlar.
0: Ama şu şimdi yapımcılar
1: evet.
0: Da diyorlar ki mesela böyle bir takım projeler
1: İzlenmiyor.
0: Falan diyorsunuz bakın ne güzel.
1: Evet.
0: İzlenmiyor işte seyirci entrika
1: İstemiyor.
0: İstiyor. Seyirci işte.
1: Evet.
0: Silah
1: ama birazcık
0: istiyor.
1: Şey değil
0: ama
1: midir
0: bu da
1: hani
0: size bağlı.
1: Tiyatro eğitimi almış insanlar
0: yani.
1: Olarak biraz toplumun önünde olup toplumu yönlendirmeli
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Sanatçı biraz toplumu yönlendirecek
0: kesinlikle.
1: Ki toplum sanatın peşinden
0: kesinlikle.
1: Gitsin.
0: Kesinlikle.
1: Yani bizim bakış açımız biraz böyle olacak ki yoksa toplum ne istiyor onu verirsek o zaman
0: olmaz,
1: ne olacak?
0: Olmaz elbette evet. Olmaz. Bir de
1: sanatı nasıl
0: tabii
1: icra
0: ki,
1: edeceğiz?
0: Mesela ben geçenlerde hesabımdan bir şey paylaştım o bayağı galiba ilgi çekti.
1: Aha.
0: Ne işte bir geçen ay bana işte oynadığım bir filmden Amerika'dan bir ödül geldi.
1: Çok güzel.
0: Houston'dan
1: evet.
0: İşte 59. Houston International
1: çok
0: Film Festivali'nden en iyi yardımcı kadın ödülü.
1: Çok güzel.
0: Hiç beklemediğim bir şey.
1: Tabii evet.
0: Yani çok 130 film yarışmış.
1: Helal
0: olsun. Müthiş bir sürpriz
1: evet.
0: Oldu. Ve de oradan işte Spielberg'ler, Coen kardeşler bir yığın tanınmış yönetmen oradan
1: var, tabii.
0: Ödül almış zamanında.
1: Tabii,
0: böyle
1: tabii.
0: Çok köklü bir
1: değerli
0: festival.
1: Bir
0: ama
1: ödül.
0: Minicik minicik iki haber.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra
1: hiçbir yani, haber yok.
0: Şu var tabii ki ben bunlar için yapmıyorum ama bir şekilde de inciniyorsunuz.
1: Ama sonuçta ülkemiz için.
0: Ha, ülkemiz
1: yani,
0: için yani,
1: adı geçiyor orada.
0: Tabii ki her
1: yani,
0: gün Amerika'dan
1: önemli.
0: Birileri
1: tabii,
0: ödül almıyor.
1: Almıyor.
0: Bu çok önemli
1: elbette,
0: bir şey.
1: Elbette.
0: Ve oturdum ben de bir uydurma haberle başladım.
1: Hı hı. Ne yaptınız?
0: Dedim ki biliyor musunuz dedim hepinizin çok iyi tanıdığı ve sevdiği bir oyuncu. Benim bir dizide rolümü engelledi dedim. Tabii herkes bunu
1: tabii.
0: Hemen dinlemiş.
1: Hemen dönerler.
0: Arkasından hemen bu ödül haberini verdim. Ondan sonra dedim ki şimdi diyorsunuz ki ne alaka? Şunun için dedim söylüyorum. Bizim medyamız maalesef işte dedikodularla işte böyle sensasyonel haberlerle
1: tabii.
0: İlgileniyor.
1: Evet.
0: Bu yüzden ben böyle bir yanlış haberle başladım. Bunun için
1: çok
0: özür dilerim
1: olmuş.
0: Ama bunun ilgi çektiğini biliyorum.
1: Evet, ve çekti de zaten.
0: Nasıl çekmek? Şimdi anlayan anlamış, anlamayan da.
1: Sordular mı kim? Tabii, İlle kim?
0: Kim o? İşte söyleyin, biz onu işte şöyle linçle. Yok böyle bir şey yani.
1: Evet, evet. Kesinlikle.
0: Maalesef, maalesef. Çok acı bir şey.
1: Çok acı.
0: Bakın sadece kendim için konuşmuyorum. Yani bir yıl sanatçı arkadaşım var. Biz sanat alanında, bilim alanında pek çok ödüller alıyoruz. Gencecik evet, çocuklarımız var. Evet. Bakıyorsunuz işte... Piyano yarışmasında uluslararası birincilik kazanmış. Tabii. Matematik yarışmasında kazanmış. Satrançta birinci olmuş. Ya niye siz bunu haberlerde duyurmuyorsunuz? Evet. Yani artık öyle bir seyirci var
1: böyle
0: ki.
1: Böyle özendirin değil mi insanları?
0: Seyirci sadece artık bizim dizilerle ve o saçma sapan gündüz kuşağı programlarıyla.
1: Özel hayatlarıyla. Tabii özel hayatlarıyla.
0: Bütün artık beğeni düzeyleri orada kaldı.
1: Evet.
0: Ama siz arada bunları da verin. Gençler de özensinler.
1: Kesinlikle. Aslında siz sanatçı olarak yani hem özel hayatınızda da bir örneksiniz.
0: Tabii.
1: Bu da çok önemli
0: tabii.
1: Bir şey. Uzun yıllardır eşinizle beraber bu sanatın içerisindesiniz. Aslında bunlar gösterilmeli.
0: Tabii.
1: Bunlar gösterilmeli.
0: Bunlar gösterilmeli.
1: Kötü örnekler
0: tabii.
1: Değil de iyi örnekler gösterilmeli.
0: Kesinlikle biraz bize özensinler.
1: Evet, biraz size özensinler.
0: Ondan sonra işte ünlü olmak için her şeyi göze alıyorlar.
1: Her şeyi
0: yani,
1: göze alıyorlar.
0: Ünlü olursunuz.
1: Evet.
0: Ondan sonra ama sabun köpüğü gibi yani. Evet önemli olan
1: ve
0: geçici olmak.
1: Birçoğu da farkın siz daha çok iyi görüyorsunuzdur. Ben de hani bir zamanlar tiyatronun içinde olduğum için görüyordum ya takip edebiliyordum. Ünlü olmaktan çıktıktan sonra yani unutulduktan sonra gerçekten bunalıma giriyorlar.
0: Evet, evet.
1: Ama sizin öyle bir derdiniz yok.
0: Hiç yok.
1: Sizin öyle bir hayatınız
0: hiç yok.
1: Evet,
0: hiç
1: bu
0: yok.
1: Çok güzel bir şey. İşte zamanında Sihirli Annem ne kadar çok tanındınız, ettiniz.
0: Hala
1: ama,
0: öyle.
1: Hala öyle. Evet,
0: öyle.
1: Hala öyle ama
0: ben yolda yürürken caddede fotoğraflar
1: evet.
0: Yani sürekli bir
1: ama
0: ilgi.
1: Ama bu olmazsa siz hayattan vazgeçmeyeceksiniz.
0: Olmaz, niye vazgeçeyim evet. Yani işte. Ben işte oynuyorum, yazıyorum, tabii, çiziyorum, kitaplarım var.
1: Ya,
0: çocuklarla işte. İlişkilerim var,
1: bunlar
0: okullarda söyleşilerim
1: evet,
0: var, imza
1: evet,
0: günlerim
1: evet.
0: Var.
1: Hayata devam
0: yani devam ediyorum benim için.
1: Çünkü yeteneğiniz var.
0: Tabii oyunculuk çok önemli.
1: Evet.
0: Ama... Yani
1: i̇şte
0: ailem var.
1: Tabii
0: sadece
1: ki.
0: İllaki
1: o değil ki.
0: O
1: tabii.
0: Değil yani.
1: Tabii.
0: Beni besleyen
1: i̇şte
0: çok şey var.
1: İşte bunları anlatmamız gerekiyor belki de insanlara. Yani bu iyi örnekleri göstermemiz gerekiyor ki
0: tabii.
1: Gerçekten gençlik çok kötü bir yere gidiyor.
0: Çok maalesef.
1: Yani bakıyoruz işte o şiddete meyilli.
0: Ne kadar meyilliler.
1: Ellerine silah alan çocuklar.
0: Ne kadar
1: meyilliler. Nasıl bir şey yani nasıl bir dünyaya geldik
0: evet,
1: diye.
0: Evet.
1: Çok üzülüyorum gerçekten
0: evet,
1: çok üzülüyoruz
0: evet.
1: Bu duruma. İşte sizin gibi sanatçıları daha çok ön planda.
0: Evet,
1: olmalı. Siz
0: evet.
1: Daha çok anlatmalısınız
0: evet,
1: ki
0: evet.
1: Size bize biraz
0: evet.
1: Özensinler.
0: Şimdi gençlerin şunu demesi lazım içinden. Tabii ki popüler kültür
1: evet.
0: Dünyada çok farklı bir yerde. Ben bunu yatsımıyorum ama demeli ki seyrettiği zaman bir genç tamam ben falanca oyuncu işte dedikodusu şusu bu seviyorum ama bak şimdi gösterdikleri şöyle bir oyuncu karşımda.
1: Tabii.
0: Aa ona ne kadar farklı bir ilgi gösteriliyor. Ne kadar farklı bir saygınlığı var.
1: Ya, tabii,
0: farklı
1: evet.
0: Bir muamele görüyor çevreden.
1: Tabii.
0: Saygı
1: acaba
0: görüyor.
1: Acaba neden diye
0: acaba
1: sormaları
0: neden?
1: Lazım.
0: Ha demek ki
1: özel
0: öyle olmak
1: örnek
0: çok değerli.
1: Heh.
0: Hani tamam ben onu beğeniyorum ediyorum ama
1: evet.
0: Örnek almam gereken böyle
1: kişi
0: kişiler
1: bu.
0: Demeli ama işte
1: kesinlikle.
0: Medya çok değer verecek.
1: Tabii. Evet. Medyada
0: onu örnek alacak.
1: Kendi kesesini düşünüyor. Sadece
0: tabii.
1: Onu düşünüyor.
0: Tabii,
1: başka
0: tabii.
1: Bir şeyi düşünmüyor.
0: Tabii.
1: Toplumun değerlerini falan
0: tabii.
1: Düşünmüyor.
0: Tabii.
1: Ama biz TRT olarak her zaman
0: Hı-hı.
1: Ne yapıyoruz? Tabii ki toplumun değerleri bizim
0: Elbette.
1: İçin çok daha kıymetli.
0: Elbette.
1: Biz de programımızda gerçekten başarılı olmuş,
0: Hı-hı.
1: Gerçekten ışık tutmuş insanları
0: Hı-hı.
1: Konuk alıyoruz sizin
0: Hı-hı.
1: Gibi. İşte onları insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Neyse. Gençlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Ve sizden öğreneceğimiz çok şey var tabii ki. Siz aynı zamanda yönetmenlik de yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Tiyatroda
0: evet,
1: yaptınız.
0: Yaptım.
1: Hatta birini ben izlemiştim. Şu anda ismini hatırlamıyorum ama 4 kişilik bir kadroydu.
0: Evet,
1: siz yönetmendiniz.
0: Evet, evet.
1: Tiyatroda şu anda Hı-hı. Tam hatırlamıyorum Hı-hı. Ama güzel bir oyundu diye hatırlıyorum.
0: Evet. Evet.
1: Devam ediyor musunuz? İster misiniz? Yönetmenlik nasıl bir şey?
0: O
1: nasıl
0: çok
1: bir duygu?
0: Çok güzel bir duygu. Yani hem oyuncu olunca hem de yönetmen
1: evet.
0: Olunca tabii farklı oluyor.
1: Hı-hı,
0: yani
1: hı-hı.
0: Bir oyuncunun gözünden
1: Değil
0: de bakıyorsunuz
1: evet.
0: Her şeye. Ben
1: evet.
0: Biraz rahat çalışan ve çalıştıran bir
1: evet.
0: Yönetmenim.
1: Daha çok oyuncuya bırakıyorsunuz.
0: Şöyle bütün prova süresince zaten ben derim içinize sinmeyen bir şey olursa.
1: Hani
0: böyle dediğim dedik bir yönetmen değilim.
1: Evet.
0: Bana söyleyin.
1: Tabii,
0: yani rahatlıkla
1: evet.
0: İşte bu mizansen ya da bu her neyse ton benim içime sinmedi. Siz beni ikna edeceksiniz.
1: Yani
0: ben sizi ikna edeceğim.
1: Hı-hı. Hani bu anlamda
0: bir noktada,
1: açık olmanız çok iyi bir şey.
0: Ama evet sizin itirazınız benim kafama Hı-hı. Yatarsa Hı-hı. Gerekçeniz. ben hemen vazgeçerim.
1: Tabii.
0: Çünkü oyuncunun sahnede rahat olması
1: çünkü
0: lazım.
1: Çünkü siz biliyorsunuz.
0: Ben biliyorum zaten. Yani evet, bunu yaşadığımda yani bunu böyle direten yönetmenlerle yaşadım. Ve her oyunda içime sinmeden bazı mizansenleri yaptığımı ya da yönetmeni illa şöyle tonla dediği ne kadar rahatsız olduğumu biliyorum.
1: Ya, tabii,
0: çünkü ben gideceğim yönetmen olarak oyun tamamen
1: oyun kalacak.
0: Oyuncuya kalacak. O yüzden onun rahat olması benim için çok önemli.
1: Hiç unutamadığınız bir rol var mı böyle ya severek çok severek oynadığınız?
0: Tek kişilik düet bir MS hastası oynuyordum.
1: Ben onu izlemiştim. Çok güzeldi gerçekten.
0: Benim çok farklıdır onun yeri. Muhteşem bir oyundu. Yani evet. Bir kadın oyuncunun karşısına çıkacak en güzel rollerden
1: evet,
0: biriydi.
1: Kesinlikle.
0: Ve çok şeye
1: çok
0: vesile oldu.
1: Siz, evet.
0: Sonra ben o rolden sonra Türkiye MS Derneği Başkanı oldum.
1: Aa, çok güzel.
0: Yani
1: evet.
0: Ama tabii bir

0: bir süreçti o, hemen pat
1: Evet.
0: diye değil yani. O kadar etkilendim ki onlar için ne
1: Evet,
0: yapabilirim
1: tabii.
0: diye düşündüm. Gönüllü
1: Evet.
0: olarak
1: Neler
0: dernek için
1: yapabilir?
0: çok
1: Doğru.
0: fazla şey yaptım. Bir süre sonra
1: Çok da
0: da
1: kıymetli bir dernek.
0: evet,
1: Ben de
0: Türkiye
1: onların
0: MS
1: üyesinden
0: Derneği.
1: biriyim. Evet, ben
0: Evet.
1: de mümkün olduğu kadar programda onları ağırlamaya çalışıyorum. Çünkü bilinmesi gereken bir hastalık.
0: Kesinlikle çok fazla bilinen bir
1: Çok
0: hastalık.
1: fazla
0: Hele ben
1: bilinmiyor,
0: oynadığım
1: evet.
0: zaman da
1: Daha iyi
0: hiç
1: anlamış
0: bilmeyen
1: olduğumuz da
0: duymayan
1: vardı.
0: vardı.
1: Evet, siz bu vesileyle daha da çok duyulmuş
0: Tabii
1: oldunuz.
0: tabii bir yıl ara
1: Değil
0: işte
1: mi? Tabii,
0: röportajlar
1: evet.
0: oldu, söyleşiler oldu ve hepsinde MS ile ilgili bayağı
1: Evet.
0: bilgiler verdim ki bence çok önemliydi.
1: Peki böyle bir müzikal düşünür müsünüz? Böyle bir düşünceniz var mı? İster
0: Şöyle,
1: misiniz
0: yani
1: böyle
0: ben
1: bir şey
0: Ankara'da
1: denemek?
0: oynadım. İşte Kiss Me Kate, Öp Beni Kate bir Amerikan müzikalidir. Hatta
1: Evet.
0: Amerikalı bir yönetmenle
1: Çok güzel,
0: oynadım. Hatta onda
1: harika.
0: şöyle bir hikayesi vardır. Ben yeni evlenmiştim eşimle ve o da bana Ayşen çok gezmeyi çok sever. Ne olur biraz otursan da beraber gezsek falan diyor. Tam o sırada da işte bir söylenti, Amerika'dan yönetmen gelmiş. Seçme yapıyor tabii, hiç kimseyi
1: Evet,
0: bilmiyor.
1: tabii.
0: Yanında da bir müzik şefi. Dedim ki böyle böyle, ay Ayşen ne olur falan. Dedim ki ya zaten bana kimsenin haber verdiği falan yok. Ve de o sırada eşim Amerika'ya bir iş için gitti. Oradan arıyor. Tabii o zaman cep telefonu yok. Beni seçtiler. Seçmeye girdim
1: Ne kadar
0: ona ve
1: güzel.
0: ben seçildim
1: Ne
0: Kate
1: güzel.
0: başrol.
1: İyi
0: Sonra
1: ki de
0: arıyor arıyor
1: katılmışsınız.
0: tabii. Hayır, çağırdılar gittim ve
1: Tabii, evet,
0: kazandım yani.
1: kazanmışsınız,
0: Ondan sonra arıyor arıyor, sonra annesini arıyor, diyor ki ya ben arıyorum, Ayşen yok evde. Annesi işte provalara başladı. Ne provası? İşte Kiss Me Kate, Öp Beni Kate. Ne oynuyor? Kate oynuyor. Bir baktım.
1: Kate'i kim öpecek?
0: Aa, evet. Ona bir baktım, koskocaman orada Broadway'de işte Kiss Me Kate müzikalinin bir long play'i,
1: Çok güzel.
0: ona bana hediye almış
1: Ay ne
0: gelmiş.
1: güzel.
0: Öyle
1: Böyle
0: başladım.
1: size destek olması ne
0: Aa, ne
1: güzel bir
0: güzel,
1: şey.
0: tabii tabii tabii
1: Harika bir
0: tabii.
1: şey.
0: Yani
1: Evet.
0: müzikal oynadım.
1: Çok güzel.
0: Yani
1: Yine de
0: işte
1: istersiniz ama, değil
0: isterim
1: mi?
0: isterim
1: İnşallah.
0: müzikal, çok
1: Evet, sizi
0: keyifli.
1: yine
0: Çok
1: görmek isteriz
0: keyifli,
1: böyle.
0: umarım.
1: Bir de tip olarak da yani o kadar benziyorsunuz ki yabancılara, değil mi?
0: Evet.
1: Yani sizi gören
0: Evet.
1: kesinlikle böyle Amerikalı ya da
0: Evet.
1: İngiliz falan zanneder.
0: Zanneder.
1: Öyle
0: Evet.
1: bir havanız
0: Evet.
1: var
0: İşte bu
1: gerçekten.
0: hava
1: Nereden
0: tiyatroda
1: geliyor bu
0: çok
1: hava?
0: anne
1: Biraz
0: ve baba tarafından
1: göçmenlikten mi?
0: göçmenlik
1: Evet,
0: var.
1: değil mi?
0: Tiyatroda çok işime
1: İşe
0: yaradı bu
1: yaradı.
0: hava.
1: Doğru, evet.
0: Yani hep işte Çehovlar oynadım, işte dediğim
1: Tabii.
0: gibi yabancı
1: Evet.
0: oyunlar, ama dizi sektöründe çok revaçta değil.
1: Evet. Çok
0: Çünkü Türk tipi
1: Türk,
0: olsun istiyorlar.
1: evet,
0: Mesela pek çok
1: doğru.
0: şey tamam, ama Ayşen Hanım'ın çok Avrupa'yı bir tipi
1: Avrupa'yı bir
0: var,
1: tipi
0: çok
1: var,
0: zarif bir
1: evet.
0: havası var falan diye
1: Evet,
0: böyle
1: evet, evet. Avrupa'yı
0: reddedildi
1: rollerde
0: oldu.
1: daha çok.
0: Evet. Ama aslında ben oyuncuyum. Geçen
1: Evet,
0: sene
1: doğru.
0: sırf bu yüzden Ters Köşe diye başka bir şeyde oynadım. Tamamen makyajsız, kafamda
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: örtüyle.
1: Evet.
0: Yani
1: Her şeyi yapabilirsin bir oyuncu.
0: öyle bir şey gerekir ki saçınızı da
1: Tabii,
0: boyarsanız da,
1: her
0: ona
1: şeyi
0: bir makyaj
1: yapabilirsiniz. Tabii,
0: şeyli
1: evet.
0: yani.
1: Uzun yıllar sizi yine sahnede, dizilerde, filmlerde görmek umuduyla çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi ki varsınız. İnşallah her zaman programımıza gelir. Bu güzel anılarınızı bizimle
0: Ben
1: paylaşırsınız.
0: çok teşekkür ederim ve de
1: Evet.
0: sizi kutluyorum böyle güzel bir program yaptığınız
1: Çok
0: için.
1: teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyenler, çok önemli bir konuğum vardı bugün. Değerli sanatçımız Ayşen İnci'ydi. Haftaya Işık Tutanlar'da tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

0: Radyo 1.
1: Saat 21.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesi ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. MGK kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik

yasa teklifinin meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Milli birlik ve beraberliği perçinleyerek huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu akımın Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmaya yönelik olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis

İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. Ürdün'deki Kudüs toplantısı sonrası 14 ülke ve Arap Birliği Genel Sekreterliği ortak açıklama yaptı. Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleriyle tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimleri kınandı. Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki diplomatik baskıyı artırmasının önemine dikkat çekti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlıyor. Karşılaşma şu dakikalarda başladı. Haberleri dinlediniz.

Radyo tiyatrosu. Bitmemiş senfoni. Billy Forst'un eserinden esinlenerek yazan Aliye Bökesoy. Mikrofona koyan Hamit Akınlı. Efekt Erol Tanülkü. Oynayan sanatçılar: Franz Schubert, Cüneyt Türel. Okul müdürü: Kani Kıpçak. Erkek: Ersan Barkın. İrinzer: Metin Çoban. Teresa: Candan Teksoy. Kontes: Gül Gülgün. Kont Esterhazy: Kayhan Yıldızoğlu. Öğrenci: Vedat Kosal. Agnes: Oya Seymen. Müdür muavini: Sükan Kahraman. Erlanger: Fadıl Garan. Protokolcu: Ünal Gürel. Kadınlar: Şevkiye May, Bilkay Tekben. Karolin: Ani İpekkaya. Hizmetçi: Fethiye Sezer. Vikont Hayoş: Kazım Hün. Hans: Selim Naşit Özcan. Kont Betlen: İbrahim Delideniz.

0: Aferin çocuklar, çok iyi. Yarın yine söyleriz. Şimdi asıl dersimize, matematiğe geçelim. Geçen derste nerede kalmıştık?
1: Bölmelerde efendim.
0: Tamam, bölmelerde kalmıştık. Bölmelerin çeşitlerini anlatacağım şimdi size. Önce kesirlerden başlayalım. İki türlü kesir vardır. Adi kesir, ondalık kesir. Şimdi tahtaya yazıyorum, bakın. 3/4. Bu nedir? Adi kesir. Şimdi başka bir örnek. 2/4.
2: Oturun. Erşubert. Erşubert.
0: Buyurun efendim. Buyurun sayın müdür.
2: Bu ne hal? Duymuyor musun?

0: musunuz?
1: Duyuyorum efendim.
0: Ne? Neyi duyuyorsunuz?
1: Müziği efendim.
0: Ben çocukların yaptığı gürültüyü soruyorum. Hı. Odama kadar gelen gürültüyü.
1: Evet efendim. Ama bakın susmuşlar artık. Onlara kesirleri anlatıyordum ben.
0: Yeter artık. Bıktım sizin bu müzisyenliğinizden. Hı. Tahtaya bakın. Kesirler mi var yoksa kafanıza esince yazdığınız notalar mı? Ne olacak bunun sonu? Gürültüyü duymazsınız. Disiplini bozarsınız. Hem dersiniz matematik. Arada sırada çocuklara koro şarkıları öğretin diye rica ettikse matematik dersinde de...
1: Haklısınız müdür bey. Haklısınız. Kesirleri yazarken iki dörtlük ölçü işaretini görünce dalıp gitmişim. Dikkatsizlik işte.
0: Yok, bu böyle sürüp gitmez Herr Schubert. Beste yapacaksanız çekilin. Öğretmenliği bırakın. Yok, ders verecekseniz bu disiplinsizlikler sürüp gidemez. Rapor edeceğim sizi. Zaten siciliniz hep başarısızlıklarla dolu. Sanki zorla öğretmenlik yapıyorsunuz.
2: Müdür bey, müdür bey. Kont Esterhazy'nin sekreteri gelmiş, odanızda bekliyor efendim.
0: Evet, Kont Esterhazy'nin sekreteri. Geliyorum. Evet Herr Schubert, bu böyle gitmez. Aklınızı başınıza devşirin artık, anlaşıldı mı?
3: Beğendiniz mi yaptığınızı? Sizlere tam bir matematik öğretmeni gerek. Hem daha yararlı olur, hem de sınıfta sus pus oturmayı öğrenirsiniz o zaman belki. Dersin bitmesine 5 dakika var. Paydos ediyorum, çıkabilirsiniz.
4: Şey, öğretmenim, çok üzgünüz hepimiz. Böyle şeyler olacağını düşünemedik. Doğru, iyi etmedik. Hata bizde. Onun için şimdi sınıf müvessiri olarak müdür beye gideceğim. Kont Bethlen'in oğlu da benimle gelecek. Sizden ayrılmak istemiyoruz. Gerekirse bizi cezalandırsınlar sizin yerinize efendim.
3: Susun, susun çocuklar. Olacak şey değil bu. Müdür bey haklı. Ben konuşurum onunla. Dikkat edip sizi susturmam gerekirdi. Ne yapalım? Girin. Ha, işte hademe de geldi. Evet.
5: Müdür bey sizi rica ediyor efendim.

0: Özür dilerim efendim. Bütün kabahat bende.
1: Bırakın şimdi onu canım. Hı? Oturun Herr Schubert. Bakın Kont Esterhazy Hazretlerinin sekreterleri Herr Gisinger.
0: Çok memnun oldum efendim.
2: Ben de.
1: Kont canapları sizin bestelerinizi duymuşlar. Pek beğenmişler.
2: Evet efendim. Özellikle liedlerinizi, senfonilerinizi çok severler. Sizi şahsen de tanımayı çok istediler. Bu cumartesi bir davetleri var.
1: Ya siz de davet ediyorlarmış. Herr Gisinger işte bunun için de...
2: Evet efendim. Hem kont cenaplarıyla tanışma fırsatını bulacaksınız... hem de misafirlere eserlerinizi dinleteceksiniz.
0: Tabii şeref duyarım. Benim için büyük bir mutluluk. Ama ben bu çeşit toplantılara hiç alışık değilim. Onun için...
1: Oldu mu ya? Hadi alışırsınız. Hı? Hem kendinizi tanıtmak için de bir fırsat bu.
2: Kont cenapları genellikle sanatı severler. Genç şairlerle, yeni yetişen müzisyenlerle hep ilgilenirler. Siz ilk değilsiniz bu yolda.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Kıvanç duydum. Gelirim herhalde.

0: Teresa, Teresa. Ah bilsen ne kadar mutluyum. Eserlerimi tanıtacağım artık.
1: Ne var, yoksa son senfonin mi çalınıyor?
0: Hayır hayır, daha önemli. Bir bilsen artık her şey yoluna girecek.
1: Nasıl olacak Frans, söylesene kuzum.
0: Kont Esterhazy beni davet etmiş toplantıya.
1: Ne toplantısına?
0: İlahi Teresa, kardinaller meclisine çağıracak değil ya. Evinde bir şölen veriyormuş, beni de çağırıyor. Misafirlere eserlerimden parçalar çalacağım.
1: Kont Esterhazy. Bütün Viyana orada olacak demektir
0: ya,
1: bu.
0: Ya artık tanıyacağım. Herkes tanıyacak beni. Hem üne kavuşacağım hem paraya.
1: Ne iyi, çok sevindim. Hele para işi çok önemli. Yoksa müzik basımcıları eserlerini yok pahasına kapışıp giderlerdi.
0: Artık onlar benim peşimden koşsunlar. Düşün Teresa, Viyana'nın bütün kalbur üstü kişileri orada. Ya

0: Kont'un ilgilenmesi
1: geleceğine de ününe de çok etkisi olacak.
0: Evet.
1: Biliyorsun ya, Kont'un sarayını dışarıdan görüp hayran olurdu.
0: Ya.
1: Kim bilir salonlar ne geniştir. Ya. Kadınlar, tuvaletler, mücevherler.
0: Ama Teresa, ben gidemem ki oraya.
1: Niye?
0: Hangi kılıkla giderim ben?
1: Hangi kılıkla da ne demek canım?
0: Baksana üstümdeki partallara dökülüyorlar. Başka elbisem de yok.
1: Ya doğru. Ne yapmalı?
0: Hiç, maskara olmaktansa hiç gitmem.
1: Olur mu canım? Büyük fırsat bu senin için. Üne kavuşman, geleceğin buna bağlı.
0: İyi ama böyle de gidilmez ki. Adamı kapıdan kovarlar.
1: Bir arkadaşından alsan?
0: Benim öyle güzel elbiseli zengin bir arkadaşım yok ki. Hepsi benim gibi.
1: Doğru. Bu önemli işte. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Buldum, Erlanger.
0: Kim Erlanger?
1: Şu eskici kira ile elbise veren adam.
0: Olur mu canım kiralık elbiseyle?
1: Niye olmasın? Üstüne uygun temiz bir şeyler buluruz.
0: Ama hem bu adamlar kira da ister.
1: Ben Erlanger'i tanırım. Kızı arkadaşım. Senin gitarını rehine veririz.

0: Pas damağım, sanki ısmarlama.
1: Sahi iyi oturdu, hiç belli değil.
2: Öyle mi? Ama bakın gülünç olmayayım sonra.
1: Katiyen tas tamam, hem ütüsü falan da çok.
0: Ne ütü ne temizlik. Yeni temizlettim. Olduğu gibi giyebilirsin.

0: Comte ve Comtesse Schwartstein.
1: Burada. Tabii.
0: Büyükelçi Cummings. Baron Hertog ve kızı.
1: Böyle böyle bir ses.
0: Müzisyen ve öğretmen Herr Franz Schubert.
2: Kont cenapları, tanışmayı arzu buyurduğunuz Herr Schubert'i takdim ederim.
3: Hoş geldiniz. Tanıştığıma çok memnun oldum.
4: Bana şeref verdiniz efendim. Aziz Kontes, saygılarımın kabulünü rica ederim.
5: Lütfedip geldiğiniz için teşekkürler. Liedlerinizi pek sevdim.
4: Benim için ne mutluluk. Buraya çağırmanız da büyük bir lütuf.
3: Bizim için büyük bir mutluluk. Bize yeni bir şeyler dinletecek misiniz?
4: Nasıl emrederseniz. Yeni bir senfoni besteliyorum. İlk iki bölümü bitti.
5: Bize klavsende bazı parçalarını çalar mısınız lütfen?
4: Memnuniyetle aziz kontes. Ben meşgul etmeyeyim sizi. Misafirleriniz...
3: Görüşürüz Herr Schubert.
6: Kuzum, bu ne garip kılıklı adamlar. Kont nereden bulur bunları? Bu enteresanlığı da geçti artık. Züppelik düpedüz yani. Bak bak adamın frağına bak. Polis mi nedir? Kadına yol vermeyi bile bilmiyor.
7: Bir dakika geçebilir miyim efendim?
4: Buyurun efendim. Bağışlayın.
7: Heykele bir şey takıldı. Devrildi.
4: Benim eteğim mi acaba?
7: Etiğiniz değil. Etiğinizdeki etiket. Sicimle bağlı. Ben alayım.
4: Zahmet buyurmayın, bir dakika ben alırım.
7: Evet, neymiş acaba? Eskici, temizleyici Franz Erlanger Van Strasse 30'du.
3: Sevgili dostlarım, şimdi günün sürprizi. Sizlere bir müzik ziyafeti verecek olan genç ve değerli bestecimiz Herr Franz Schubert'i takdim ederim. Eserlerinden bir şeyler hatırlarsınız herhalde hepiniz. Buyurun Herr Schubert.
4: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bana bu şerefi bağışlayan Sayın Kont Esterhazy'ye minnettarım.

0: başlamış.
1: Sayın pederiniz çok beklediler sizi Fräulein Katrin.
0: Doğrusun tepesi atmıştır.
1: Benden sordu, küçük hanım buradaydı dedim.
0: Ben yavaşça bir yere ilişeyim.
2: Neredesin Caroline? Beni üzmek için mi böyle bekletirsin?
0: Sorma sorma Gustav. Terziden kurtulamadım. Bu genç kim kuzum?
2: Bilmem, babanın yeni buluşları işte. Ha. Tanınmamış bir dahi. Ahdemin olanları bir görmeliydin. Adam eskiciden bir frak almış. Ondan sonra bir adam.
3: Kabalık bu efendim.
4: Ama kızının yaptığı da.
3: Olsun. Yine de dayanılmaz bu harekete.
4: Bir müzisyen için de.
3: Unutma ki Viyana'da nezaket dahadan önce gelir. Hoş bu senin Schubert'in dahi olduğu da pek belli değil ya.
0: Gustav, neydi adamın adı?
2: Schubert. Franz Schubert.
0: Schubert.

0: Teresa! Teresa!
1: Aa, merhaba Frans, geliyorum.
2: Merhaba, nasılsın?
1: Çok iyiyim, sen nasılsın? Ne zaman çıktın derste?
2: Biraz önce, sonra kahveye uğradım ama sana haber vermeden de edemedim.
1: Hayırlısı, gene bir davet olmazsın.
2: Nasıl da bildin? Ama bu başka davet. Kont Esterhazy beni...
1: Hay Allah, bu kont seninle iyice ilgileniyor.
2: İlgileniyor da söz mü? Adamın gerçekten beni de müziği de sevdiğine inanıyorum artık. Bak, çocuklarına ders vermemi istiyor.
1: Bravo vallahi, senin o yaptığından sonra...
2: Ama Teresa, bana yapılan hakaret...
1: Canım, konuklarından bir densizin yaptığı şımarıklığı sen nasıl ödetirsin adama?
2: Kendimi tutamadım. Bilmem işte, kan tepeme çıktı.
1: Bak yine adam soylu kişi. Hoşgörülüğü de akıl almaz kertede. Hadi bari bu kez bir aksilik çıkarmadı.
2: Yok canım, olmaz artık öyle şey. Bu kez şansımı yeneceğim. Onlarda bir başladım mı öğretmenliğe, bütün soylular zenginler tutar artık beni.
1: Matematik öğretmenliğini de bırakırsın artık.
2: İstediğim gibi bestelerime de çalışırım. Kont Esterhazy çok kibar, babacan bir adam. Sanattan da anlıyor, müzikten de.

0: Müzikten, sanattan çok anladığımı söyleyemem ama sizin bestelerinizde bir duygululuk, bir şiir var ki...
1: Müzikten anlaman demekle büyük bir alçak gönüllülük göstermiş oluyorsunuz.
0: Bakın, siz Beethoven'a göre daha genç, daha yenisiniz. Onun sanatı daha sürükleyici, daha çok topluma sesleniyor. Devrimci yani. Ama siz daha şairsiniz. Duygululuk daha ağır basıyor sizde.
1: Beethoven'la benim adım ancak usta ve çırak olarak yan yana anılabilir. Ama yine de büyük bir övgü benim için bu. Teşekkür ederim. Çünkü o çağların az yetiştirebileceği büyük bir usta.
0: Muhakkak. Ama sizi onunla birlikte düşünmekle sadece alışılmış bir iltifat yapmış değilim. Size olan güvenimi şimdi çocuklarıma ders vermenizi rica etmekle de göstermek isterim.
1: Benim için büyük bir şeref, büyük bir mutluluk olur bu. Bütün gücümü onlara harcamaya hazırım kont.
0: Sanatçının, hele sizin gibi içli bir sanatçının böyle nasıl diyeyim, böyle günlük işlere, hani çocuklara ders vermeye falan vakit harcaması doğru olmaz. Sanatın zararı ne olur? Ama ne yapalım ki, dünyaya kendi görüşümüze göre bir düzen veremiyoruz. Siz aslında da öğretmensiniz galiba.
1: Evet, matematik öğretmeniyim üstelik.
0: Matematik bir noktada sanat da felsefeyle birleşir galiba. Ama herhalde okul çocuklarına kerrat cetveli öğretmekle değil. Çünkü koskoca bir sınıfta zeki olanı da var, ahmağı da. Anlayışlısı da var, dar kafalısı da. Zor iş. Ama çocuklarımın sizi sıkmayacaklarını umarım. Usludurlar. Oldukça da zekidirler.
1: Kont cenapları cüretimi bağışlasın. Eğer çocuklarınız babalarına çekmişlerse ben onlara ders vermekte çok güçsüz kalırım herhalde.
0: Ortalama ölçülere göre gerçekten zeki sayılırlar. Sanata karşı da epey yakınlıkları vardır. Hele büyük kızımın. Sahi, çağırayım da onlarla bir tanışın önce. Sonra da ders saatlerini falan konuşuruz. Kızlarımı çağırın Hans. Evet, küçüğe başka dersler için de öğretmen geliyor. 12 yaşındadır. Gel bakalım Agnes. İşte yeni müzik öğretmeniniz Herr Franz Schubert.
2: Günaydın efendim, çok mutluyum.
1: Günaydın küçük bayan. Ben de mutluyum sizinle çalışacağım için.
2: Bestelerinizin çoğunu biliyorum. Çok sevindim.
0: Oh, bu da büyük kızım Karolin.
1: Günaydın. Ne? Siz ha? Şimdi anladım bu iltifatların neden yapıldığını. Çok özür dilerim kont cenapları.
0: Baş Schubert, bir dakika. Sinirlenmeyin.
3: Bir kontun huzurunda bir sarayda nasıl konuşulacağını bilmem belki. Ama verdiğiniz hizmeti kabul edemeyeceğim efendim, özür dilerim.
4: Sizden özür dilemek için, bağışlatmak için kendimi buyurun.
3: Rica ederim. Benim ne haddime? Ben bir müzisyenim nihayet. Bir kontes.
0: Böyle konuşmayın Herr Schubert. Aramızda soyluluk gibi bir şey hatırlatacak bir şey oldu mu hiç?
4: Evet, bir hata yaptım ama özür dilememe rağmen bağışlamazsanız beni çok kırmış olmaz mısınız? Öyle üzülmüştüm ki günlerce arattırdım sizi.
3: İyi ama ya bu teklifi sırf benim gönlümü almak için yaptınızsa? Teşekkür ederim ama bu öğretmenliği bir sadakaymış gibi kabul ederim.
0: İlahi, çok duygulu insansınız Herr Schubert. Öyle olsa nihayet bir tanışma, bir özür dileme yeterdi değil mi? Kaldı ki kızımın dikkatsizliğine karşılık sizin yaptığınız da biraz fazlaca sert olmamış mıydı?
3: Saygısızlığı kendime değil, sanata karşı yapılmış saydım.
0: Ya işte, şimdi sanata daha çok saygı göstermek için sanatın iyice içine girmek istiyor.
4: Bestelerinizin hepsini buldurdum Herr Schubert. Gerçi hepsi tamam değil ama bunlar da çok düzensiz, dağınık da basılmış. Size hayranlığım gerçekten derin oldu. Benden bu mutluluğu esirgemezsiniz artık sanırım.

0: Ah, çok nefis, çok güzel. İnsan sizin sanatınızı övmek için böyle beylik sözler kullanmaya üzülüyor.
1: Ben de öyle seviniyorum ki alçak gönüllü davranıp estağfurullah filan demeyi doğru bulmuyorum o yüzden. Sizin iştenliğiniz bu.
0: Bilmiyorum, sanat zevkim az mı çok mu ama öyle duygulanıyorum ki. Bir de...
1: Evet, bir de...
0: Ama bilmem ki, ayıp olur belki.
1: Niçin? Hem niye ayıp olsun?
0: Size böyle güzel, çok yüce aşk eserleri ilham edenleri, duygularınıza konu olanları öyle merak ettim ki.
1: Yok. Belli kimselere karşı duymuş bestelemiş değilim ki onları. Bu apayrı bir şey. Düşler, duygular seslendi sadece. Ama hiçbir zaman çehrelenmedi.
0: Böyle derin duygular, böyle başarılı içten aşk sesleri, bunlara ilham edenlere imreniyorum doğrusu.
1: Yok, öyle büyük bir aşk filan geçmedi başımdan. Var öylesine güçlü, sarsıcı duygular, yerini bulamamış heyecanlar ama... Evet. Çocukken oldu kimi gönül maceralarım. Sonra kız arkadaşlarım da oldu. Sadece arkadaş. Şimdi de var, Teresa. Her derdimi açarım ona. Ya. Birlikte müzik yaparız. Kardeşlerimin de arkadaşı. Ama önemli değil bunlar. Böyle büyük bir aşk, fırtına falan. Hayır. Belki yaşamım da fırsat vermedi buna. Ailem, 4 kardeş, yaşama sıkıntıları. Sonra arkadaşlarımın hepsi bohem. Her şeye boş veren, her şeyi alaya alan sanatçılar. Kısacası yaşama koşulları işte.
0: Koşullarla ilgisi yoktur herhalde bunun. Bütün kuralları, bütün öteki duyguları silip götüren bir fırtına.
1: İşte ona biz yaratıyoruz biraz da. İnsanın Allah'la birleştiği yer bu nokta. Putumuzu kendimiz yaratıyoruz biz. Esinlerimizle, düşüncelerimizle ona biçim veriyoruz. Sanatta böyle oluyor bu. Aşkta da herhalde.
0: Böylesine derin düşünüp duygulandığınıza göre bu duyguları bir kanala sürükleyen kişinin ortaya çıkmaması garip.
1: Belki ben bilerek bu yola girdim. Romantik kalmak istedim. Bir kırılmadan, bir çatışmadan da yaşama koşullarım beni önledi. Zengin değilim. Soylu değilim. Yakışıklı da değilim.
0: Nasıl söz o? Bunların hiç bir ilgisi yok ki o türlü duygularla. Hele siz...

0: Çok üzüldüm, bağışla Gustav. Öyle dalmışız ki.
1: 45 dakikadır bekliyorum Caroline.
0: Ya çok üzüldüm. Herr Schubert'le tanışıyordunuz değil mi?
1: Görüşmemiştik ama kendilerini tanımak şerefine ermiştim.
2: Sizinle tanışmak benim için de büyük bir şeref oldu efendim. İyi geceler Kon.
0: Ben öğretmenimi geçireyim. Bir dakika Gustav.
2: Ama rica ederim Sayın Fräulein, mahcup olurum.
0: Hayır hayır, sizi kapıya kadar geçireyim.
2: Gerçekten mahcup oluyorum Fräulein Caroline. Adamlar ne der sonra?
0: Ne derlerse desinler. Sizinle biraz daha.
2: Ama ben de çok üzülüyorum buna.
0: Öyle bir çevre olmalı ki, öyle bir dünya, insanlar hiç ayrılmamalı.
2: Ne yazık ki olmuyor. Ben de sizin çevrenizden olsam, şu yakışıklı kont gibi örneğin, belki o zaman.
0: Size kaç kere söyledim bir daha çevremden söz etmeyin diye. Biz iki aydın insanız. Öğrenciyle öğretmen, ya da müzik ustasıyla müzik aşığı.
2: Usta mıyım değil miyim bilmem ama çoğu zaman bir soylu olmadığıma çok üzülüyorum.
0: Artık bunun üzerinde durmayacaktık ya Herr Schubert.
2: Şu Herr Schubert sözü bile beni tedirgin ediyor. Öğretmenim deseniz ya da yalnız Schubert deseniz, arkadaşlarım gibi.
0: Hı? Peki doğru ama siz de bana Fräulein demeyin artık Franz.
2: Caroline.
0: İyi geceler Franz.
2: İyi geceler Caroline.
3: Vay vay vay vay. Bu ne uzun.
0: Ne var bunda? Kapıya kadar geçirdimse.
3: Kontes Caroline von Esterhazy ile müzik hocası.
0: Herr Schubert çevremdeki pek çok soyludan, soylu ailelerin çocuklarından çok daha saygıdeğer bir kimse. Üstelik de büyük sanatçı.
3: Ya size böyle devrimci düşünceler ne zamandan beri çekici olmaya başladı Kontes?
0: Devrimci düşünceler falan değil bunlar Kont. Bunun böyle olması gerekir sanırım. Büyük bir sanatçı soyluluktan da yüce katlarda olanlardan da daha üstün görünüyor bana.
3: Bunların en ustası diye bilinen Haydn, sizin amcanızın uşaklarıyla yatar kalkar ısmarlama beste yapardı değil mi?
0: Ama Beethoven da Teplitz kaplıcalarında Goethe ile birlikte gezerken yanlarından geçen imparatora selam vermeyip şapkasını kulaklarına kadar geçirmişti değil mi?
3: Oo, dehşet dehşet. Sen neredeyse Prater kahvelerindeki devrimcilere katılacaksın. Bu ne hızlı gelişme Caroline. Bütün bunlar Sayın Schubert'in etkisi olmasın sakın.
0: Olabilir. Niye olmasın?
3: Caroline, sen ne dediğinin farkında değilsin. Herhalde bu çalgıcı parçasıyla ciddi.
0: Rica ederim Gustav. Asıl sen dikkatli konuş. Benim saygı duyduğum kimselere senin de saygılı olman gerek.
3: Ben bu adama saygı duymasam hiçbir şey gerekmez. Ama seni bu konuda uyarmam
0: gerek. Beni uyarmak sana düşmez Gustav. Ben davranışlarımı ölçüp biçecek durumdayım.
3: Şaşıyorum bu ne değişme. Neredeyse kavga çıkaracaksın. Bu kadar ilgi, bu kadar terslik.
0: Terslik falan değil. Ben düşüncelerimi olduğu gibi söylüyorum. Alışına gelmiş kurallardan bir an sıyrıldın mı hemen şaşıyorsun.
3: Bu işe tarafsız kalamam elbet. Bir müdahale etmem gerekecek.
0: Bu konuda sana hiçbir hak bir yetki verdiğimi hatırlamıyorum.
3: Caroline, ne biçim sözler bunlar? Biz resmen nişanlı falan değiliz belki ama bütün Viyana bizi nişanlı biliyor.
0: Viyana nasıl bilirse bilsin, bana ne?
3: Bu nasıl söz? Aramızdaki ilgiyi, bütün geçmişi bir solukta silecek kadar.
0: Ama bu ilgi benim duygularıma karışmana, beni tenkit etmene yetecek bir bağlılık, ne bileyim bir hak derecesine gelmedi daha. Rica ederim burada keselim. Bizi yemeğe bekliyorlar.

0: Pek çok büyük bestecinin bu halk müziği temalarından esinlendiği fark edilebilir. Kimi temalardan yararlanmışlar ama bunları tam olarak ele alıp yararlanan besteci daha çıkmadı henüz. Elbette çıkacak ileride.
1: Bunları çok seviyorum ben. İnsanın içine işliyor. İlkel bir görünüşleri var ama temelde bir yerlere dayanıyorlar. Büyük lokantalarda falan arada bir çalarlar herhalde.
0: Bunların tipik örneklerini, gerçek çıgan müziğini çalan gazinolar, lokantalar var. Zaman zaman ben de gider dinlerim.
1: Sahi mi? Ne yazık, biz hiç gitmedik.
0: Arada sırada soylu kişilerden de gelenler olur. Ama herhalde sadece züppelik olsun diye.
1: Niye öyle olsun? Pekala seve seve dinleyebilir insan. Bu lokaller öyle gidilemeyecek

0: yerler mi?
1: Yok, temiz güzel yerler de var elbet.
0: Kuzum Franz, ne olur gidelim bir gün.
1: Biz mi? İkimiz mi Caroline? Ama nasıl olur?
0: Niye olmasın, ne var bunda?
1: Bilmem, hep aynı hikaye. Soylu kişilerin diyecekleri.
0: Hiçbirini düşündüğüm yok. Ne olur gidelim bir gün. Öğleyin gideriz. Öğleyin de var değil mi müzik?
1: Var elbet. Hem orijinal Macar yemekleri de yiyebilirsin.
0: Ah ne güzel. Hı-hı. Ne olur Franz gidelim bir gün.

0: kusura bakma Franz. Senin Bach'ların, Mozart'ların başka. Onların yanında bunun sözü olmaz ama bunun da başka güzelliği var.
1: Elbette. Onlar ayrı. Ama bunların temel güzelliğini de kimse inkar edemez. Köklere dayanıyor.
0: Bayıldım, bayıldım. Nasıl gerçek duyguları belirtiyor. Nasıl sıcak.
1: Bunlardaki canlılık ilkel ama temelli bir canlılık.
0: Çok mutluyum. Şu anda bir kuş gibi özgürüm. Her türlü bağdan sıyrılmış, her türlü ön yargıdan uzak, sevdiğim müzik ve...
1: Ve? Ne olur V'yi de tamamla Caroline.
0: Sen de biliyorsun V'nin sonunu. Bunu içimden çoktan tamamladığımı.
1: Caroline, hayat beni öylesine vurdu, öylesine umutsuz etti ki... bir türlü inanamıyorum, kendime güvenemiyorum.
0: Franz, kuruntuyu bırak artık. Oh, öyle mutluyum ki... Çok oluyor artık. Bu kadar da güzellik olmaz ki canım. Şu kırlara bak Franz.
1: Tarlaların altın sarısı nasıl da türlü türlü. Ya ardındaki yemyeşil ağaçlar?
0: Şu mutlu insanlar, şu güzel müzik, şu altın başaklar. Oh, kır kahvesini ne kadar sevdim bilemezsin. Şu tarlalar boyunca koşmak geliyor içimden.
1: Yaramaz çocuk. Kovalamaca oynayalım bari.
0: Hadi Franz, hadi koşalım. Başaklar arasında, toprakta.
1: Yok Caroline, yok sevgilim. Ya bir gören olursa ne der?
0: Umurumda değil. Hadi kalk Franz. Hadi kuzum, koşalım tarlalarda, ormanlarda gezelim ne olur.
1: Çekme ama bak, yaramaz çılgın kız seni.
0: Franz.
1: Çok koşma, yoruluyorsun. Alışık değilsin sen bunlara.
0: Çılgınlar gibi mutluyum Franz. Dünyaya geldiğimi şimdi anlıyorum. Koş Franz, koş.
1: Üstün başın kirleniyor Caroline. Yorulacaksın sevgilim.
0: Yorulmadım ama kalbim çarpıyor. Bak Franz, kalbim...
1: Caroline, kendimi tutamayacağım artık.
0: Franz, kim diyor sana kendini tut diye? Ne duruyorsun? Sevgilim.
1: Caroline. Sevgilim. Bir tanem.
0: Franz, sarılsana bana. Öpsene beni Franz.

0: Demek aranızda karar verdiniz.
1: Estağfurullah konçenapları. Karar filan değil. Böyle bir dileğimiz var yalnızca. Kızınızla sevişiyoruz. Bugünkü durumda, bugünkü koşullarda büyük bir cüret bu. Size gelip açılmam bile büyük bir cüret.
0: Hayır, ben o açıdan almadım sorunu.
1: İçinde bulunduğumuz dünya, koşullar, toplum kuralları, bütün bunlar benim sizden dilediğim şeye aykırı. Çağırıp beni kapı dışarı ettirmenizdir komutanım.
0: Rica ederim, rica ederim. Bu görüşlere önem vermedik aramızda hiç. Böyle düşünmeyin.
1: Hayır, sizden böyle bir şey beklediğim için değil. Biliyorum, çok borçluyum bu konuda size karşı. Böyle davranmakla bana büyük bir değer vermiş oluyorsunuz. Ama ben olağan durumu düşünüyorum. Daha hayatını bile kazanmamış bir öğretmen, bir müzisyen, sonra

0: Elbette büyük bir cüret. Olacak iş değil bu.
1: Olmasına olur. Olur. Düşünceleriniz de yanlış değil ama bu dünyanın kuruluşu başka. Çevrenin tutumu, gidişi hiçbir zaman bizim duygularımıza, isteklerimize uymuyor. Zor iş bu delikanlı. Hadi bugün ben razı oldum. İçimden geldiği gibi mutlu olduğum karar da verdim diyelim. Yüreklilik gösterip ikimiz de çevreye baş kaldıralım ama yine de sıkıntılardan, zorluklardan kurtulamayacaksınız.
0: Hepsini düşündüm. Günlerce kafa yordum. Bütün bunları yenebilecek gücü buluyorum kendimde. Tepkilere karşı savaşacağım. Kızınız da yüreklidir, dayanıklıdır da.
1: Ne de olsa benim kızım yürekli olmazsa yazık. Duygularına gereken değer veriyor. Ama bu çevre, bu toplum kuralları insanın çabucak bir karar vermesine engel oluyor.
0: Ama üstesinden geleceğim. Bütün bunları, toplum geleneklerini yeneceğim. Sevgi bana büyük bir güç veriyor. Çatışma gücü. Engellerle karşılaşmaktan yılmayacağım. Topluma, çevreye baş kaldıran bir ben değilim.
1: Elbette insanoğlu. Ta Prometheus'tan beri baş kaldırmış. Var olan güçleri aşmak istemiş. Elbette sizin şu sevginiz, şu savaşmak isteğiniz bile yaşamanın değerini arttırıyor. Başarınız için ben de çalışacağım ama sonunda hep yeniliyor insan. Bu kördüğüm düzen, bu kendi çarkı içinde her üstün değeri, her üstün duyguyu öğüten toplum değirmeni.
0: Sizi yanımızda başımızda bildikçe daha da güçleneceğiz. Bu değirmenin temel taşından birisiniz siz de çünkü.
1: Evet, ama yalnız birisi. Gücüm yetecek mi bakalım?

0: tabii.
1: Tenor çok iyiydi bu akşam.
0: Orkestra arada bir aksadı ama.
1: O şef zaten sakarın biridir. Sanki tenoru sabote ediyor.
0: Koro kurtardı durumu. Ah, bak Beliaht Prens de çıkıyor.
1: Aman karısı da ne soğuk ne validir. Hiç hoşlanamadım.
0: Alman asıllı değil mi? Elbette soğuk olacak. Oo, bak Kong Etlenler.
1: Ne kurumlu adam. Soyluluksa herkes soylu. Karşısındakileri karınca gibi görüyor adam.
0: Oo, bak torunu Caroline Esterhazy de burada. Yanında da yeni flörtü müzisyen Schubert.
1: Kim bu Schubert?
0: Alelade bir adam. Bir müzisyenmiş de.
1: Dedikodusunu.
0: Nasıl olur canım? Bir kere onlardaki toplantıda dinlemiştim onu. Bu adam düpedüz öyle yakışıklı filan da değil.
1: Caroline aşıkmış ama dayatmış. Kont hayoş, hastalar olmuş.
0: Olacak şey değil. Bu işin sonu gelmez. Koskoca Esterhazy'lerin kızı bir çalgıcı öğretmenle. Üstüme iyilik sağlık.
1: Kont Betlen ne diyormuş?
0: Kızın annesini, babası mı? Ona gelinceye kadar vakit akşam olur. Annesi dünyaları birbirine katar.
1: Şşt, buraya geliyorlar.
0: İyi akşamlar Caroline.
2: İyi akşamlar Lia, nasılsın? Merhaba Baron Weininger.
1: Saygılar Kontes Esterhazy. İyi akşamlar efendim.
2: Size arkadaşımı tanıtayım. Besteci Franz Schubert. Lia von Gettel, Baron Ernest Weininger.
3: Tanıştığımıza memnun oldum efendim.
0: Sizdeki konserde görmüştüm Herr Schubert'i. Ama tanışmamıştık. Birden fark edemedim. Çok değişmişsiniz. Çok da şıksınız.
3: Evet sayın bayan. Kiralık frak yerine yenisini aldım. Epey değişiklik. Ama ben sizi hemen tanıyamadım. Çünkü insan başını değiştiremiyor ne yapsa.

0: Yumuşak gitti mi o seriye?
1: Frans! Frans, bir şey oldu mu?
0: Yok canım yok, ne olacak?
1: Oh, Frans.
0: Ama uzun sıra bir yakalarsam.
1: Acemi biliciği at çabuk anlarmış.
0: At teper de düşürür de. Ama sonunda biniciliği öğrenebilir insan. Gel gelelim kadına yaraşan inceliği ne yapsanız öğrenmekle edinemezsiniz madem.
2: Aa.
1: Frans.

0: Ama Frans, çok üzülüyorum ben.
1: Nedenmiş o hayatım?
0: Sen bütün çalışmalarını yüzüstü bıraktın.
1: Nereden biliyorsun bakalım?
0: Hep benimle berabersin. Derslerin falan da var. Geceleri de geziyorsun. Bestelerini ihmal ettin gibime geliyor.
1: Ben öyle derli toplu çalışan bir adam değilimdir. Şurada esinlenir, burada bestelerim. Çoğu zaman lokanta listelerine, gazete arkalarına yazmışımdır bestelerimi.
0: Olmamalı işte hayatım. Bir düzene sokmalısın çalışmanı.
1: Sevsinler. Daha evlenmeden beni kılıbıklaştırmaya kalkıyorsun. Biliyor musun ki ben 7. senfonimi bitirmek üzereyim.
0: Uğursuz, ne tamirli senfoni. Ama o olmasa belki biz böyle mutlu olamazdık. Bence kutsal senfoni demeliyiz ona.
1: Hani o 2. bölümde bir leitmotif gibi dolaşır. Bir umut teması, bir ışık teması.
0: Evet, bütün gürültüler diniyor. Değişik olaylar arasında bir an. Sonra o umut şarkı, sonra da siliniyor.
1: İşte o temayı işliyorum. O umut havası genişliyor. Sonunda tam bir mutluluğa varıyor. Güçlü bir final. Bir çeşit zafer marşı. Bir insan mutluluğu marşı.

0: Neden böyle oldu bilemiyorum Teresa. Birdenbire hepsinde bir gevşeme, bir soğukluk.
1: Dersler devam etmiyor mu şimdi?
0: Bir takım bahaneler, özür dilemeler. Hani armudun sapı var, üzümün çöpü var hikayesi. Ders verdiğim bütün aileler boş vermeye başladılar. Bunda bir bit yeniği var ama.
1: Evet, işi karıştıran birileri olmalı.
0: Kim olabilir? Benim düşmanım yoktur ki. Bu aileler çocuklarına ders vereyim diye kendileri koştu peşimden. Esterhazilerin çocuklarına ders verdiğim duyulunca moda oldum birdenbire. İyi kötü kazancım da arttı. Ama şimdi...
1: Hepsi birden mi oldu?
0: Canım, bir gün birisi özür diliyor, öbür gün öteki. Yok, geziye gidiyorlarmış da. Aradan birkaç hafta geçiyor, bir başka aile. Yok, çocukların öteki dersleri geri kalıyormuş da.
1: Bestelerinden biraz bir şeyler geliyordu. Belki onlar bu açığı kapatır.
0: O işte de garip bir durgunluk var. Hepsi bir şeyler uydurmaya başladı. Ben sıkıntıya alışık adamım. Paraya hiçbir zaman önem...
1: Ah Franz, öyle temiz insansın ki. Öyle romantiksin ki. Olayların arkasındaki şeyleri bir türlü göremiyorsun. Belli artık, bunların ardında bir parmak var.
0: Canım, kim olabilir? Benim kimseye kötülüğüm yok ki.
1: Nasıl anlatayım? Bunlar açık, belirli şeyler. Benimden de değil hani. Öyle söyleyiverdim işte.

0: Merhaba Hans. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Saygılar Herr Schubert. Evde yoklar.
0: Ya. Bir programları yoktu halbuki. Bir haber, bir pusula falan bıraktılar mı?
1: Evet efendim. Hı. Fräulein Caroline bıraktı. Büyük babaları Kont Bettlenlere gittiler topluca.
0: Böyle ansızın gitmezlerdi. Bir hastalık falan mı var yoksa?
1: Benim bilebildiğim kadarı öyle bir şey yok. Fräulein Caroline'in pusulası bu efendim.
0: Peki. İyi geceler.
1: İyi geceler Herr Schubert. Saygılar.
0: Neymiş acaba böyle birdenbire? Hı? Sevgili Franz, bu akşam buluşamayacağımıza üzgünüm. Acele büyük babamlara gidiyoruz. Ondan sonra değişelim. Sevgiler. Yarına Caroline.

0: Bütün aileyi ilgilendirir bu. Johan, ben senin kayınbaban değil, amcan da sayılırım. Hatta babanın yerine bile geçebilirim. Bunun üstünde tartışma bile saçma.
1: Ama efendim, böyle şeylere artık her gün rastlanıyor. Olağan şeyler bunlar. Çağımızın görüşü değişti. İnsanlar daha bir geniş görüşlü oldu. Evet, normal bir şey değil bu ama iki genci mutsuz bırakacak kadar sert davranmayı gerektiren bir şey de göremiyorum ben ortada.
0: Bu sivri fikirlerin entelektüel planda kaldığı sürece bir şey demedik. Soylu bir kişi için bu kadarcık züppeliği belki değişiklikte sayabiliriz. İngiliz lordlarında da olur bu. O aziz düşünürleriniz, Fransız modası, Voltaire'ler, Montesquieu'ler etkiliyor sizi diyelim. Bir salon tartışması...
1: Yanılıyorsunuz efendim. Ben bunları gösteriş olsun diye edinmiş değilim. Benim artık salon edebiyatı, fikir züppeliği yapacak yaşım da durumum da yok. Bunlar benim içten, düşünüp tartarak katıldığım fikirler.
0: Ya evladım, istersen git Napolyon'un ordusuna gönüllü yazıl. Ben sadece kayınbaban ve babanın vekili olarak üzülürüm. Bu senin sivri düşüncelerinin başkalarının yaşayışını etkilediği anda iş değişir. Bir salon entelektüelinin moduya uyan düşünceleri başkadır. Torununu bir çalgıcıya vermesi başka. Hatta işin içinde benim torunum olmasaydı, ben soylu kişilerin, Avrupa'nın soylu ailelerinin bir ferdi olarak gene de karışırdım bu işe.
1: Bunlar, bu dar görüşlülük, iki gencin bütün bir ömür mutsuz kalmalarına yol açsa da mı? Onların insan olarak mutluluğa hakları yok mu? Bu soyluluk kurallarının kırılmazlığı mı var yani?
0: Sen ne diyorsun Johan? Kırılmazlığı değil, hatta dokunulmazlığı var. Değil bu evlenmeye razı olman, kızının bu çalgıcıyla gezip tozmasına göz yumman bile fazla.
1: Bir çağın dünya görüşü için doğru olabilir. Ama bu düşünceler yüzünden iki insanın bütün ömürlerini zehir etmeye kimsenin hakkı yoktur.
0: Vay vay vay vay. Şimdi de Russo sentimentalizmi. Bana bak Johan, senin bu düşünceleri sürdüren devrimciler de, onlara bakıp devrim yapmaya kalkan sivri akıllı Fransızlar da günümüzün kılına bile dokunamadan geçip gidecekler. Onun için de ben 200 yıllık soylu ailenin içine çalgıcı sokamam. Senin de Betlen adı kadar yüce Esterhazy adını kirletmene müsaade edemem.
1: Peki ya torununuzun çekeceği acı, mutsuzluğu?
0: Bırak oğlum bu safsataları. Ne devrimci düşünceler bunlar. Kadının da bir kişiliği varmış. Mutlu ya da mutsuz olması kendi elindeymiş. Yok efendim yok. Kadın seçmez. Boyun eğer, istenene uyar. Eğer ben bu ailenin reisiysem istediğim şeyler yapılacak. Bugünden sonra Caroline evleninceye kadar evden dışarı çıkmayacak, bir. Kont Gustav Hayoş'ta evlenecek, iki. İşte bu kadar.

0: Merhaba Hans. Ne haber?
1: Merhaba Herr Schubert. Dönmediler efendim.
0: Bir pusula filan bırakmadılar mı?
1: Yok efendim, yalnız uşaklar gelip eşyaları götürdüler. Bütün aile Balaton'daki yazlık köşke gitti.
0: Ne demek, daha mevsim gelmedi ki?
1: Bu sabah yola çıktılar efendim. Kimse kalmadı.
0: Fräulein Caroline'de bir haber göndermedi mi?
1: Hayır efendim, göndermemiş.
2: Frans, çok safsın, çok iyi insansın. Olayların arkasındaki şeyleri anlamıyorsun. Sana anlatmak istedim bunu ama bilmem ki.
0: Ama nasıl olur Teresa? Aptal değilim ben. Kendi durumumu da, Caroline'in ailesini de, çevremizi de bilirim. Ölçer, biçer, tartarım. Ama bizim durumumuz başkaydı.
2: Öyle gelir insana hep. Bizim durumumuz başkaydı der.
0: Caroline'i bir görseydin, nasıl kararlıydı. Benim çekingenliğim karşısında nasıl ataktı. Nasıl söz dinlemez bir tutumu vardı bir görsen.
2: Öyledir öyle, inanırım. Ama şu çevre yok mu? 18. yüzyıl bitmedi daha. Caroline de Viyana'nın en ünlü soylu ailesinin kızı. Üstelik koskoca Kont Bethlen'in torunu.
0: Ben düşünmedim mi bunları sanki? Ama her şeyi hesaplamıştı Caroline. Dayanacaktı, kararlıydı.
2: Güçler içindesin. Tut ki gerçekten onunla evlendin. Mutlu olabilir miydiniz? Sen 3-5 kuruş kazanan bir müzisyen, bir öğretmen. Caroline evde bulaşık yıkayıp ömür mü tüketecekti? Yoksa onun parasını...
0: Hayır, o nasıl söz Teresa? Ama kazancımla pekala geçinebilirdik biz. Çünkü Caroline sanıldığı gibi züppe bir kız değildir. Yaşayışı da, dünya görüşü de bambaşkadır.
2: Nasıl da saf saf konuşuyorsun Frans. Bir kere bu kız ne kadar değişik düşünceli olursa olsun belli bir yaşama düzeyine alışmış.
0: Bu kadar insan mutlu oluyor da bizim mutlu olmaya hakkımız yok mu yani?
2: İşte hep romantik, çevreyi, ortama hesaba katmayan düşünceler. Acı ama gerçek şu Frans. Dedim ya, birleşseydiniz de her gün yeni bir çatışmayla, bir acıyla yıkılıp gidecektiniz.
0: Ama ben babasıyla konuştum. Adam pekala uygun görmüştü bu işi.
2: Adam senin yüzüne karşı dobra dobra bu iş olmaz diyemez ya. İşi zamana bıraktı belki de. Sonra o da senin gibi bir romantik olabilir. Gerçekleri iyi gördüğü nereden belli? Asıl önemlisi, hadi kont istedi diyelim. Ya kontes?
0: Annesi mi?
2: Evet, Caroline'in annesi. Baba yönünden onlardan daha soylu bir aileden çünkü. Ben seni uyarmak istedim ama sen anlayamadın. O kadar zaman kontes sana bir yakınlık gösterdi mi? Bir kere olsun seninle görüştü mü?
0: Ne demek, fırsat düşmedi, karşılaşmadık.
2: Olacak şey mi bu? Aynı evin içinde konttan daha çok evde olan bir kadın bir kerecik olsun sana iltifat etme fırsatını bulamaz mıydı istese? Sana hiçbir şey söylenmedi mi bu konuda?
0: Ama kont istedikten sonra...
2: Yok, iş o kadar basit değil. Kont elbet karısının fikrini merak edecek, onun etkisinde kalacak. Asıl önemlisi de kontes perde arkasından bir entrika çevirmiş olabilir. Önce ders verdiğin soylu ailelerden
0: ya,
2: seni koparmak,
0: evet.
2: Sonra seni hor görmeleri, ufak tefek istiskeller.
0: Hepsine ağzının payını verdim ama.
2: Mesele o değil ki. Sen bir ortamda yaşıyorsun. Onlarca hor görülür, değersizlenirsen elbette durumun sarsılacaktı. Psikolojik bir savaş bu.
0: Kont hepsini önleyebilir de bunları.
2: Ya Kont Bethlen? Her şey apaçık ortada artık. En son ona gittiler. Adam etkili adam, dik kafalı, eski görüşlü, dayattı demek ki.
0: Ama canım, Kont Esterhazy okul çocuğu mu?
2: Asıl okul çocuğu sensin şimdi. Her topluluğun kendine göre bir tutumu var. Sen bir şairsin, bir sanatçısın. Şunu bir türlü anlayamıyorsun. Kont Esterhazy senin güzel hatırın için kayınbabası Kont Bethlen'le çatışmaya mı kalkacak yani?
0: Evet, evet. Her yandan kuşatılmış gibiyim. Peki ya Caroline? Caroline imkanı yok, baş eğmez buna.
2: Ah Frans, kadınları da tanımıyorsun sen. Hem gerçekten üzülse, dertlense de bir gün alışır. İnsanoğlu her şeye alışıyor. Her kırılışı gün geçtikçe sineye çekiyor. Evet, seni sevdiğine inanıyorum. Ama hayat akıp gidiyor, o da alışır buna. Bak, günler geçti, bir haber çıktı mı? Çıkmaz da.
0: Haber çıktı Teresa. Çıkmaz dedin ama çıktı. Bak, düğün davetiyesi.
2: Ne diyorsun Frans, sahi mi?
0: Yaranın üstüne tuz biber ekme derler ya. O işte. Bu kadar da küstahlık artık. Kont Hayoş'la Caroline'in düğününe davet etmek.
2: Ver bakayım. Sahi, delilik bu. Muhakkak kontes yapmıştır bunu.
0: Bilmem ama sanmıyorum. Kont Esterhazy beni çağırıp konuştuğunda çok üzgündü. Çok nazik davrandı. Sanatın yüceliğinden filan söz etti. Ama bu defterin artık... Peki şimdi ne oluyor bu?
2: Basit bir nezaket. Olsa çevrede epey dedikodu oldu. Sen derse gittin, gezdin filan. Elbette çok söylenti dolaştı dillerde. Bunu kapatmak gerek.
0: Ben gösteririm onlara nezaketi. Gideceğim, bak göreceksin.
2: Elbette gideceksin. Ama senin gibi yüce duygulu bir insana yakışır biçimde davranacaksın. Caroline'in de sevdiğin kızında bir onuru var. Çevrede bir itibarı var. Sen de bütün gücünle bu durumu kurtarmaya, bu onuru sağlamaya çalışacaksın.
0: Benden öteki yanağımı da uzatmamı istiyorsun.
2: İnsan acılarını...

0: Güleç bir yüz arkasında saklamayı bilmeli Frans. Tıpkı ilk gittiğin günkü gibi. Bir sanatçı, bir müzik hocası olmalısın. Hiçbir şey geçmemiş gibi.
1: Bilmem, dayanabilecek miyim acaba?
0: Dayanırsın Frans, dayanırsın. İnsanoğlu taştan daha sağlam galiba. Nelere dayanmıyor ki?

0: sayın konuklarımız, aziz dostlarım. Şimdi toplantımızın sanat yönüne geliyoruz. Bu mutlu günümüzde de aramıza katılan değerli müzisyen Herr Franz Schubert bize bir şeyler çalarak törenimizi şenlendirme lütfunda bulunacak. Kendisine candan teşekkürler ederim. Buyurun Herr Schubert.
1: Birbirine gerçekten layık, soylu ve değerli bir çifti bu mutlu günlerinde kutlamak benim için büyük bir şey. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar dileğimi son senfonimi onlara ithaf etmekle yerine getireceğim. Onlara verdiğim tek hediye bu naçiz dost yüreğinden kopan nameler olacak.
2: Çok ayıp olur.
3: Dayanamayacağım. Keşke yapmasalardı.
2: Karolin, sen yürekli soylu bir kızsın. Tut kendini. Bak, herkes seni gözlüyor.
3: Gustav, bilemezsin. Bağışla beni. Bu bir sana karşı değil. Bu tıkanıyorum.
2: Kendimi düşünüyorum ben Karolin. Senin gururun, onurun.
3: Gustav, kalkalım, ne olur.
4: Herr Schubert. Herr Schubert.
1: Kontayoş.
4: Karım Karolin bir dakikanızı rica ediyor.
1: Benim mi? Benim?
4: Çok üzgün ama size muhakkak teşekkür etmek istiyor. Sizinle görüşebilecek.
3: Görüyorsun, bitkinim. Çok bitkinim. Kendimi tutmak için
2: nasıl olur? Sen de seviyorsun beni. Şimdi anladım bunu. Nasıl olur? Nasıl ayrılırız Karolin? Haksızlık bu, isyan ediyorum. Ben sanırdım ki
3: Franz, senfonini ilk seferinde gülerek kesmiştim. Şimdi de hıçkırarak. Ama sen dayanmalısın. Sen güçlü olmalısın.
2: Ama değer mi bir hayat için? Değer mi bunca acı? Neden dayanayım?
3: Bizim kaderimiz bu Franz. Bütün insanlığın kaderi belki de. Bu düzene dayanacağız. Belki ileride daha mutlu, anlayışlı kuşaklar gelecek. Ama biz şimdi kahramanca göğüs germeliyiz buna.
2: Ben... Hayır. Saçma bütün bunlar. Bu dalaca bir oyun. Benim mutluluğum elden gitmiş, hayatım zehir olmuş.
3: Senin sanatın var Schubert, o yaşayacak. Bak, senfonin başarıyla bitti. Daha nice senfoniler, eserler.
2: Bizim aşkımız yarıda kaldıktan sonra senfonin de yarıda kalsın. O bitmemiş olsun.
3: Ne yaptın Franz? Bizim senfonimizdi o.
2: Artık sanata da müziğe de hiçbir şeye inanmıyorum.
3: Hayır
2: artık.
3: Franz, hayır. Büyük bir sanatçısın sen. Ben herhangi bir genç kız. Hatta senin ölümlü varlığın da bir şey değil. Franz Schubert adındaki genç de göçer, yok olur. Ama senin adın, sanatın hiçbir zaman ölmeyecek.
2: İnanmıyorum, inanamıyorum. Bütün dayanaklarım sarsıldı artık. Toprağın ayaklarımın altından çekildiğini duyuyorum.
3: Sen yere tanrılar gibi basıyorsun. Şimdiki heyecanın bile sanatçılığının gücünü gösteriyor. Bunlar bizim günlük yaşamımız.

Sen anlatmadın mıydı bana Beethoven'in Nail-i Gençtat değirmeni kararını? O bile bir sarsıntı geçirdi. Ama bak ne demiş? Kaderi gırtlağından yakalayacağım. O kadere karşı devler gibi savaşacaksın. Biz hayatla kavgamızda yenildik, çevreyle çatışmamızda da. Ama sen kaderi yeneceksin, ben eminim. Hadi Franz, yolun açık olsun. Sanat bizim geçici acılarımızın çok üstünde. Sen ona vereceksin artık kendini.

Radyo tiyatrosu sona erdi. Bitmemiş senfoni. Billy Forst'un eserinden esinlenerek yazan Aliye Bökesoy. Mikrofona koyan Hamit Akınlı. Efekt Erol Tanülkü.

0: Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg.
1: Wow, Alex. Ist schon soweit?
2: Elveda Lenin filmi 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılışı sırasında geçer. Sosyalist bir anne, oğlunun rejim karşıtı protestolara katıldığını görünce kalp krizi geçirerek komaya girer. Aylar sonra uyandığında duvar ve Doğu Almanya yıkılmış, ülke tek bayrak altında birleşmiştir. Oğluysa annesini ölümcül bir şoktan korumak için eski düzen devam ediyormuş gibi davranır. Annesi pencereden baktığında göreceği reklamları gizler, arkadaşlarıyla uydurma televizyon haberleri hazırlayıp annesine onları izletir. Yıllarca süren bu yalan acaba nasıl sonuçlanacaktır?
0: Und wir lieben dich alle.
3: Alex,
0: was ist denn?
3: Was ist das?
1: Ja, ich weiß ja auch nicht, was die Genossen da wieder also.
2: İkinci Dünya Savaşı sonrası hissedildiği yer elbette Almanya'dır. Ülke ikiye bölünmüş, Doğu Almanya Sovyetler Birliği'nin etkisi ve kontrolünde kalırken, Batı ise Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle kapitalist düzene ayak uydurmuştur. Zaman içinde Batı Almanya'nın hızla gelişen ekonomisi Doğuluları da cezbeder ve Batı'ya doğru bir göç hareketi başlar. 1961 yılına gelindiğinde 4 milyon Doğu Alman vatandaşı Batı'ya göç etmiştir. Doğu bloku bu göçü durdurmak için çeşitli çarelere başvurur. Sonunda ülke belli bir sınır hattı boyunca ikiye ayrılır ve Batı'ya geçiş yasaklanır. Sınıra tel örgüler, gözetleme kuleleri ve Berlin'i boydan boya ortadan ayıran bir duvar inşa edilir. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, 3,5 metre yüksekliğindeki bu duvar bitirildiğinde Doğu Almanlar için zor günler başlamıştır artık.

Berlin Duvarı 1989'da yıkıldığı güne dek pek çok acı hikayeye sahne oldu. 28 yıl Berlin Duvarı'ndan karşı tarafa geçmeyi deneyen başaramadı. Bazıları vurularak, bazıları kaza sonucu öldü. Bir kısmı da kaçma girişiminin başarısız olması nedeniyle intihar etti. Kaçmaya çalışırken hayatını kaybeden ilk kişi Ida Zeekman adlı kadındı. Geçtiği Bernauer sokağında oturan Ida'nın penceresi Batı Almanya'ya bakıyordu. Ida, Ağustos 1961'de 3. kattaki dairesinin penceresinden eşyalarını atmaya başladı. Sonra da kendini bıraktı aşağıya. Daha fazla dayanamayacaktı. Biraz beklese itfaiye ekipleri yetişecek ve atlama yatağını açıp onu kurtarabilecekti belki de. Ama olmadı. Kaldırıma düşünce ağır yaralandı ve hastaneye varamadan hayata veda etti. Duvarın yapıldığı günlerde kaçmayı başaranlardan biri Doğu Alman askeri Konrad Schumann'dı. Schumann'ın dikenli teller üzerinden atlarken çekilen fotoğrafı Soğuk Savaş dönemini yansıtan simgelerden biri haline geldi. Schumann'ın kaçış anının heykeli bile yapıldı sonradan. Günümüzde Berlin'in farklı yerlerinde bu fotoğrafa rastlayabiliyorsunuz. Kaçış için çok şey denedi insanlar. Yer altında tünel kazanlar oldu, duvardan atlamayı deneyenler oldu. Mühendis Winfried Freudenberg duvarın son kurbanıydı. 1989'da kendi olanaklarıyla bir balon yapıp eşiyle bir

birlikte sınırı geçmek istedi. Çift polise yakalanınca balona sadece Winfried binebildi. Fakat o da düşerek hayatını kaybetti ve Batı Almanya'da bir parkta cansız bedeni bulundu. Oysa bir süre daha sabredebilse aynı yılın Kasım ayında sınırların kaldırıldığını, duvarın yıkıldığını görebilecekti. Kaçma girişimi sırasında hayatını yitirenlerin sayısı 140 civarındaydı. 1980'lerde Sovyetler Birliği'nin açıklık ve yeniden yapılanma politikaları sonucunda Doğu bloku üzerindeki baskısı giderek azaldı. Yıllarca süren mücadelenin ardından sosyalist rejimler yerini demokratik hükümetlere bıraktı. Sovyet lider Gorbaçov'un Doğu Almanya ziyaretinin ardından Demokratik Almanya Cumhuriyeti 9 Kasım 1989 akşamı sınır düzenini açıkladı. Basın açıklamasını televizyondan takip eden binlerce insan sınırlara akın etti. Duvarın iki yanında toplanan halk ellerinde çekiç duvarı yıkmaya başladı. 24 saat içinde Batı Almanya'ya geçenlerin sayısı 100 bini aşmıştı. 1990 yılında imzalanan anlaşmayla Doğu ve Batı Almanya yeniden birleşti. Duvarın yıkılmasıyla Soğuk Savaş dönemi de böylece sona erdi. Berlin'de şehrin bir zamanlar nasıl bölündüğü, duvarın geçtiği hat boyunca ziyaretçileri hatırlatılıyor. Bu hat boyunca açık hava sergileri, müzeler, anıtlar yapılmış. Bugün utanç duvarı olarak adlandırılan Berlin duvarının geçtiği yerler belli olsun diye bazı yerlerde sokak levhaları, bazı yerlerde uzun demir çubuklar yerleştirilmiş. Onlarca tiyatro oyununa, televizyon dizisine, sinema filmine konu olmuş duvarlı yıllar. Berlin üzerinde gökyüzü, tünel, ötekilerin yaşamı, Checkpoint Charlie'deki kadın, Berlin mucizesi filmleri bunlardan birkaçı. Checkpoint Charlie, Doğu Berlin ile Batı Berlin arasındaki en ünlü sınır geçiş noktasıydı. Amerikan ve Sovyet askerlerinin ilk kez karşı karşıya geldiği bu yer, önemli simgesi olmuştu. Sınırlar ayrıldığında Amerikan ve Sovyet tankları namluları birbirine dönük vaziyette 16 saat boyunca beklemiş, bütün dünya 3. Dünya Savaşı çıkmasından korkmuştu. Bu geçiş kapısı sadece müttefik askerleri, büyükelçiler, yabancılar ve üst düzey yöneticiler tarafından Charlie adı C harfini temsil ediyordu. Kısaca C geçiş kapısıydı Checkpoint Charlie. Bugün bu nokta Berlin'e gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerlerden biri. Yakındaki açık ve kapalı müzelerde de o günlere dair fotoğraflar ve yazılı belgeler sergileniyor. Berlin'i bu akşam Berlin üzerinde gökyüzü filminin tema müziğiyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: sınırları aşan Türkiye.
1: Kıymetli dinleyiciler, daha birlikteyiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünkü konuğumuz Sayın Doçent Doktor Merve Gençyürek Erdoğan. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Bugün sağlık diplomasisi, pandemi, küresel işbirliği konularını konuşacağız. Malumunuz büyük bir COVID-19 pandemisi yaşadık. Sağlık konularının aslında birer diplomasi meselesi olduğunu da bize bu pandemi gösterdi. Maske yardımlarından aşı diplomasisine kadar birçok uygulama devletlerin kamu diplomasisi alanına girdi. Türkiye'nin pandemi döneminde yürüttüğü sağlık diplomasisi de muazzam göz doldurur bir diplomasiydi. Şimdi biraz geriye döneceğiz, biraz ileriye bakacağız ve bu konular üzerinde duracağız kıymetli dinleyicilerimiz. Saygıdeğer hocam, sağlık diplomasisi deyince aklımıza ilk ne gelmeli? Bu ne anlama geliyor?
2: Kıymetli hocam, sağlık diplomasisi konusu son dönemde özellikle çok sıklıkla gündemimizde olan ve gerçekten bu alanda da ilerlemeye, gelişmeye, kendimizi geliştirmeye başladığımız konu başlıklarından bir tanesi. Küresel halk sağlığı hedefleriyle aslına bakarsanız bir devletin dış politika çıkarlarının kesiştiği stratejik bir alan ve tıbbi imkanların uluslararası ilişkileri geliştirmek adına böyle bir yumuşak güç enstrümanı olarak kullanılması süreci. Peki bu ne demek? Nasıl bir süreç işliyor? Dilerseniz kısaca bundan bahsedeyim.
1: Lütfen efendim.
2: Şimdi bu kavram sadece salgın hastalıklarla mücadele etmeyi ya da tıbbi yardım göndermeyi kapsayan bir kavram değil. Sağlık altyapısı, ilaç endüstrisi, uzman hekim gücü üzerinden farklı toplumlarla, dış devletlerle güvene dayalı köprüler kurmayı da ifade eden bir kavram. Sağlık diplomasisi. Şimdi geleneksel diplomasi, biz biliyoruz ki zaman zaman siyasi gerilimlerin yaşandığı noktalarda tıkanabilir ve çeşitli krizlere sebebiyet verebilir. Sağlık diplomasisi devreye girdiğinde insani ve yaşamsal bir kapının aralandığını biliriz ve görürüz. Dolayısıyla devletlerin de tırnak içerisinde iyileştirici güç kavramının bu kimliğe bürünerek küresel bir prestij kazanmasını sağlar sağlık diplomasisi. Müzakere masasında bir üstünlük elde etmeye sebebiyet verir ve çok güçlü de bir araçtır. Dilerseniz bununla ilgili şöyle yakın geçmişimize bakalım.
1: Lütfen efendim.
2: Çünkü burada Türkiye'nin de bir parçası olduğu, gerçekten bütün dünyayı etkisi altına alan bir COVID-19 pandemi sürecini yaşadık. Çok sıkıntılarla, travmatik bir dönemde bütün dünya açısından. Ve biz şunu biliyoruz ki o dönemde aralarında İngiltere, İtalya, hatta Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülke kategorisindeki ülkelerin de bulunduğu çok sayıda ülkeye ve uluslararası kuruluşlara tıbbi malzeme desteği sağladık biz o dönem. Ve Türk sağlık diplomasisinin en somut küresel başarılarından bir tanesi de o dönemdeki tavrımız, yaklaşımımız ve yürüttüğümüz politikaydı. Şimdi Türkiye, ben çok net hatırlıyorum, dinleyicilerimizden de hatırlayanlar muhakkak olacaktır. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır. Sözlerini yazarak gönderdik biz o ülkelere bu yardımları. Ve gerçekten sadece teknik bir lojistik destekten çok öte, kültürel ve manevi bir derin

0: Cinlikle biz bu işi icra ettik. Bu aynı zamanda stratejik iletişimimizin de bir parçasıydı. Çok stratejik de bir hamleydi ve Türkiye'nin uluslararası imajını da çok güçlendirdi. Kendi yaşadığımız krizi ve zorluğu yönetirken aynı anda böyle bir diplomasiyi de yönetebilmek küresel anlamda da bir imaj, olumlu anlamda bir imajdır ve kriz anında kendi kabuğuna çekilen bir ülke olmadık biz. Şimdi çok yakın geçmişi değerlendiriyoruz ama çok hafızamızda, çok hatıralarımız yeni. Bu hastalık sebebiyle kayıplar yaşayan, bu hastalık sebebiyle gerçekten çok zor günler geçiren sayısız vatandaş, sayısız kişi oldu ve bu noktada da biz ülke olarak küresel düzlemdeki konumumuzun küresel dayanışmaya liderlik eden cömert bir güç olarak tescillendiğini biliyoruz ve bununla da her zaman gurur duyuyoruz.
1: Hatırlarsanız o zaman şöyle rakamlar dolaşıyordu bazı ülkelere ilişkin olarak. Bunların sağlık altyapıları yetersiz. Şu kadar milyon insan bu pandemide hayatını kaybedecek. Bu kadar büyük kayıplar olacak vesaire. Türkiye'de yine çok yüksek riskli, çok insanın hayatını kaybedeceği ülkeler sıralaması içerisinde maalesef bir kara devam ediyor biliyorsunuz. Gösterilmişti. Oysa ki Türkiye şehir hastanelerini yapmıştı. Muazzam sağlık yatırımlarına girmişti ve çok hızlı bir şekilde de pandemide ihtiyaç duyulan ne varsa hepsini üretmeye başlamıştı. Biraz evvel sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi hem bunları dünyaya gönderdik. Dünyaya göndermekle yetinmedik. Bir de kendi aşısını bulan ülkelerden birisi olduk. Bakın o dönemde değil mi? Pandemiye yönelik olarak yani bu kadar büyük de bilimsel de bir başarıyı da sağlamış olduk. Elbette bunların hepsi nedir? Büyük bir prestijdir. Bunların hepsi fevkalade önemlidir. İtibar, güven, etki alanı diye karşımıza tabii ki bunlar çıkar. Çünkü çok ciddi büyük bir küresel krizden bahsediyoruz. Pandemi dediğimiz şey bütün dünyayı etkileyen bir büyük ekosistem, hayat durduran neredeyse bir yapı. Bu hayatı durduran yapıya rağmen Türkiye zannedersem en az etkilenen ülkelerden oldu. Sadece sağlık koşulları değil, ekonomik bakımdan da keza en az hasarlı atlatan ülkelerden birisi oldu. Bu bakımdan da tabii bir daha o günlere dönmeyelim ama şöyle bir soru da aklımıza geliyor. Türkiye bu kadar öndeydi ama başka hangi ülkeler bu anlamda öne çıktı bu pandemi döneminde? Bir de bunun üzerine duralım.
0: Tabii kıymetli hocam, şimdi pandemi süreci aslında küresel güç dengelerinde de ciddi bir değişikliğe de sebebiyet verdi. Çünkü sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi aşı diplomasisi de artık kendini göstermeye başladı. Artık o dönem itibariyle literatürümüze bu kavram da girdi ve biz sağlık kapasitesinin nasıl stratejik bir nüfuz alanına dönüştüğünü gösteren çok tarihi bir kırılma noktası yaşadık o dönemde. Çin ve Rusya'nın özellikle aşı ve malzeme tedariki noktasında artık böyle Afrika bölgelerine bir lojistik destek sağlarken aynı zamanda o bölgelere geçişiyle ilgili de bir takım çalışmalar yürüttüğüne şahitlik ettik. Bu dönemde tabii asıl farkı yaratan ne oldu? Biz biliyoruz ki çok batılı devletlerin zenginliklerine rağmen bir kere aşıyla ilgili çok büyük çalışmalar yürütemedi pek çok devlet. Aşı milliyetçiliği yapıp kapılarını kapatan devletlere de şahitlik ettik. Biz krizin en yoğun olduğu dönemlerde bile kendi ihtiyaçlarımızı sağlarken devam eden bir sürdürülebilir bir çarkın içerisinde var olurken aynı zamanda da sınır ötesi dayanışma göstererek adeta bir böyle ahlaki liderlik sergileyen ülkelerden biri olduk. Bunun çok kıymetli olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla öne çıkan ülkelerden bir tanesiydik. Her yönüyle bütün hem iç işleyişini çok iyi idare edebilen hem de dış politikasını da yürütüp ihtiyaç olunduğunda, ihtiyaç hasıl olduğunda bölgede olabilen bir ülkeydik.
1: Evet, bunların hepsi fevkalade önemli. Bu Türkiye'nin de kesinlikle bir küresel güç olduğunu, bölgesel gücün ötesine de çıktığını ama bilimde fevkalade ileri bir noktaya taşındığını, bilimle birlikte yönetsel kapasitesinin imkanlarının kabiliyetlerinde çok fevkalade. Peki şuradan devam edelim. Türkiye'nin Covid-19 sürecinde yaptığı sağlık yardımları nasıl algılandı kıymetli hocam?
0: Şimdi hocam, Türkiye'nin Covid-19 sürecinde tabii tıbbi yardımları uluslararası kendi kendine yetebilen hatta

gelişmiş ülkelere destek verebilen çok muktedir ve müşfik bir güç algısını da yerleştirdi. Bunu hiç kimsenin inkar edebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Özellikle Batılı devletler perspektifinden baktığımızda maske savaşlarının yapıldığı, işte insanların kendi içine, devletlerin kendi içine kapandığı bir atmosferin var olduğunu ve Türkiye'nin de özellikle biz buradayız, varız ve bu süreci en profesyonel şekilde devam ettirmek için gereken çaba içerisindeyiz mesajını vererek sınırlarını açtığı bir döneme şahitlik ettik biz. Dolayısıyla biz bu noktada çok üstün bir performans sergilediğimizi biliyoruz. Yardımlar muhatap ülkeler nezdinde Türkiye'yi sadece siyasi ve askeri bir müttefik olmanın ötesine geçirdi ve zor günlerde güvenilebilecek, insani değerleri önceleyen, adeta bir kara gün dostu olarak kodladı. Biz o dönem biliyoruz ki bu günümüze yansıyan verilerle de sabit 160'tan fazla ülkeye tıbbi teçhizat ve maske yardımı yaptık. Ettiğiniz gibi yerli aşımızı ürettik. Bu çok önemli bir çalışmaydı. Türkovak insanlığın ortak malı olarak biz bunu sunduk ve Batı'nın da aşı milliyetçiliği yaptığı bir dönemde kapsamında içine kapandığı ve çevreye de bununla ilgili böyle belirli bir politika izlediği, yani bir sınır politikası izlediği bir dönemde çok paylaşımcı biçimde vicdani bir güç olarak kendi aşımızın sınırlarının olmadığını beyan ederek paylaşımı açtık ve bunun çok kıymetli olduğunu açıkçası düşünüyorum ve bunun yarattığı algıyı konuşacak olursak da yani bu bizim ülke olarak nasıl güçlü olduğumuzu, sağlık diplomasisini nasıl yürüttüğümüzü, hem içimizdeki o çarkın nasıl sağlıklı bir şekilde döndüğünü, sizin de bahsettiğiniz gibi şehir hastanelerinin de o dönem çok aktif rol oynadığını biliyoruz bu süreçte. Çok kıymetli hekimlerimiz var bu ülkede gecesini gündüzüne katarak gerçekten tıbbi destek veren ve bu işi tamamen manevi ve vicdani bir sorumlulukla icra eden hekimlerimiz var ve sağlık alanında zaman zaman öğrencilerle derste istişare ettiğimiz mevzular oluyor. Bazen Batı'dan örnekler verildiğimizde pek çok öğrencimizin henüz yaşı itibariyle fırsat bulamadığı, o gidip görmediği ülkelere dair bir sempati duyduğunu gözlemliyorum. Bu beni zaman zaman üzüyor açıkçası. Çünkü çeşitli bilimsel çalışmalarımız kapsamında çeşitli temaslarla işte Avrupa ülkelerinde bulunduğumuzda her fırsatta şunu çok daha net görüyorum. Sektör bazlı bireysel olarak değerlendirilebilir çok fazla alan var. Biz gerçekten çok ileri bir ülkeyiz onlara kıyasla. Yani biz herhangi bir sağlık sorunu yaşadığımızda bir doktora ulaşma zamanlamamız, bir randevu ve sonrasında yürüttüğümüz

0: az. Yürüttüğümüz politikalar, doktorumuzdan aldığımız geri bildirimle yürüttüğümüz sağlık süreçlerinin Avrupa'nın pek çok ülkesinde imkan ihtimalinin dahi olmadığını edindiğimiz tüm tecrübelerle beyan etmek mümkündür açıkçası.
1: Evet, bütün sağlık çalışanlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pandemi döneminde bizler için hayatını kaybeden hekimlerimiz oldu, sağlık çalışanlarımız oldu. Onlara da Yüce Allah rahmet eylesin. Bir daha da o günleri
0: Amin hocam.
1: görmeyelim ama tabii şöyle de hatırlamak lazım. Birçok ülkeye Türkiye tıbbi ekipman gönderdi değil mi? Maske gönderdi, solunum cihazı gönderdi, aşı gönderdi. Ve bunu da çok hızlı bir refleksle yaptı. Çok büyük bir kapasite ile bunu gerçekleştirmiş oldu. Bu yardımlar insani diplomasi söylemiyle uyumlu bir görünürlük içerisinde gitti. Biraz evvel siz fevkalade güzel bir Mevlana aktarımı da yaptınız. Bu da çok önemliydi gerçekten. Çünkü insanların en zor durumları kuşkusuz ki sıhhi problemler yaşadıkları. Yani kendi bireysel hayatımıza bile bak. Herhalde en fazla sarsan şey anlar nedir? Ya da en fazla insan ilgisine, yardımına ihtiyaç duyduğumuz sağlık sorunları yaşadığımız anlardır. Diğer anları da tabii ki insan insana ihtiyaç duyar ama bu anlarda kuşkusuz ki yardımların unutulması öyle kolay değil. Bu bakımdan da bu sağlık alanında Türkiye'nin dünyaya yapmış olduğu katkı fevkalade yüksek oldu ama Türkiye'nin bu organizasyon kabiliyeti üzerinde durmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi bu şehir hastaneleri çok eleştirildi siyaseten ama kıymeti ne zaman ortaya çıktı? Dediler ki imkanları, kaynakları niye bu kadar böyle buralara yatırdınız? Bu elbette bir tercih meselesiydi. Bu tercihi yaptık ama pandemiyi de işte bu tercihten dolayı özellikle büyük şehirlerimizde fevkalade ucuz atlattık. Kuşkusuz hayatını kaybedenler oldu. Kalıcı sağlık sorunları yaşayanlar da var pandemi dolayısıyla. Ama bu önemli ölçüde tedaviyi reddetme veya eksik tedaviyle karşı karşıya olmaktan kaynaklandı. Burada sağlık sisteminden kaynaklanan bir yapıdan ziyade çünkü sağlıkçılarımız biraz evvel siz de ifade ettiniz hem hekimlerimiz hem çalışanlarımız üzerine düşeni çok büyük bir fedakarlıkla gerçekleştirdiler. Tabii onları rahmetle anarken şu soru hemen birlikleri kalıcı kamu diplomasisi avantajı sağlar mı?
0: Şimdi şüphesiz hocam, sağlık alanındaki kalıcı işbirlikleri çok kıymetli. Özellikle anlık insani yardımların yarattığı o geçici sempati dalgasının nesiller boyu sürecek bir yapısal ve stratejik bir bağa dönüşmesi açısından çok önemli. Elbette ki çok büyük avantaj sağlar. Çünkü bir ülkeye sadece ilaç göndermek mevcuttaki krizi çözer ve o anı kurtarır. Ancak o ülkede hastane inşa etmek, o ülkede tıp fakültesi kurmak, o ülkede sağlık personeli yetiştirmek, o ülkenin önde gelen ekonomik anlamda güçlü ve aynı zamanda halkına dair bir temsille organik bir kader birliği kurmak demek de aynı zamanda. O anlamda da çok kıymetlidir. Kurumsal işbirlikleri yetişen doktorların, sağlıkçıların eğitim aldıkları ülkenin dilini, kültürünü, çalışma disiplinini benimsemesi açısından çok önemlidir ki bu gerçekten sağlık diplomasisindeki en değerli noktalardan bir tanesidir. Çünkü insan kaynağına yapılan bir yatırımdır bu. Biz bunu çok yapıyoruz ve buna çok kıymet veriyoruz. Çok sayıda yabancı öğrencimiz de eğitim programları çerçevesinde bizim ülkemizde yüksek öğretimde var. Biz onlara sadece eğitim vermekle kalmıyoruz. Ülkemizin kültürel değerlerini, manevi değerlerini ve buradaki yaşama dair de çok şey öğretiyoruz. Onlar da kendi ülkelerine gittiklerinde elbette buradaki o kazanımlarıyla kendi hayatlarına devam ediyorlar. Bunun çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Sağlık açısından da benzer bir yine yüksek öğretim düzeyinde tıp fakültelerinde yabancı öğrenci kontenjanlarıyla bunu sağlıyoruz. Şunu biliyoruz ki siyasal iktidarlar değişse bile kurulan bir sağlık altyapısı, insani ağlar, devletler arasındaki ilişkileri gerçekten ayakta tutan bir güç. Bunu en güzel örneklendirecek olursak, Türkiye'nin Somali'de inşa ettiği bir hastane var ve bu hastane Bildiğimiz kadarıyla, kayıtlara geçen kadarıyla Doğu Afrika'nın en modern sağlık komplekslerinden bir tanesi. Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan bir hastane ve gerçekten de kalıcı bir işbirliği.

0: politikasının adeta bir nişanesi orası. Türkiye'den o bina yapılması ve o süreçle ilgili sadece oraya bir bina inşa etmek ya da sadece anlık bir yardım yapmanın çok ötesinde bir diplomasi yürüttüğümüzü burada dinleyicilerle paylaşmak isterim. Çünkü sadece hastaneyi kurmakla kalmıyoruz. Orada çalışan Türk ve Somali personelinin birlikte yürüttüğü bir adeta bir eğitim üssü planlıyoruz orada. Orada uzmanlık eğitimi alan Somalili doktorlar, aynı zamanda Türk tıbbi terminolojisine, çalışma kültürüne hakim birer Türkiye dostu olarak yetişiyorlar. Biz buna diplomatik açıdan da çok ciddi anlamda bir önem veriyoruz. Hastane sayesinde Türkiye tabii ki Somali halkının gözünde yardım eden bir ülke olmanın çok ötesinde, onlarla birlikte yaşayan, iyileştiren, ülkenin fiziki şartlarına destek olan ve bu süreci bir süreklilik arz edecek şekilde onlara yardımcı olan bir kardeş ülke statüsüne erişmiş ve bu durumda tabii ki bize hem diplomatik açıdan çok büyük katkı sağlıyor hem de ticari açıdan yeni bir alan yaratmış oluyor. Bu noktada tabii ki kamu diplomasisinin, kalıcı kamu diplomasisinin sağlık alanında çok ciddi işbirliği avantajı yaratacağı kanaatinde olduğumu belirtmek isterim.
1: Evet, tabii tek seferlik yardımlar da çok kıymetli. Bunların da altını çizmek lazım. Memafi, esas önemli olan ne? Uzun vadeli ilişkileri sürekli kılmak, bunları bir şekilde çerçevesini daha da genişleterek devam ettirebilmek. Türkiye de bunu yapıyor. Yani Türkiye'de gerçekten sağlık sektörü eşsiz bir noktaya geldi artık. İnsanlarımızın içeride sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanları çok arttı ama dışarıya da sağlık konusunda bir ihracat potansiyelimizin de olduğunu gördük. Sağlık turizminde tabii bu çerçevede, değil mi?
0: Kesinlikle hocam. Fevkalade
1: gelişiyor. İllerimizin birçoğunda farklı alanlarda, farklı sektörlerde sağlık turizmine ilişkin olarak da yatırımlar da yapılıyor. İstanbul'a gidiyorsunuz, kafaları sargılı birçok insan görüyorsunuz. Evet. Mesela Ankara'da bunu sıklıkla görüyoruz. Bu saç transplantasyonu, bir de ne var? Estetik meselesi var, değil mi? Evet. Yani yine aynı şekilde hanımlar dünyanın her tarafından buna çok itibar ediyorlar ama esas tabii kaplıca turizmi gibi sıcak su, termal vesaire olan yerlere gelenler var. Hı hı. Onlar da çok benim kanaatimce fevkalade Türkiye'ye kazanım sağlayan çok güzel, özellikle Karadeniz'de birçok ülkeden yaz aylarında o iklimin güzelliğinden kaynaklı bir şekilde yine sıhhatli bir hayat için gelenler olduğunu da görüyoruz. Tabii gene başa doğru dönersek biraz. Hı hı. Aşı, ilaç politikaları yumuşak güç aracı olabilir mi? Biraz bu konuları açabilir miyiz?
0: Tabii hocam, kesinlikle evet diyorum bu soruya. Açıkçası şahsi kanaatim şöyle: aşı ve ilaç politikaları günümüzdeki o biyopolitik dünyada bir cazibe ve aynı zamanda da bir nüfuz gücü yaratıyor. Bir ülkenin bir kere kendi aşısını ya da stratejik bir ilacını üretebilmesi çok kıymetli bir şey. Ve biz bu alanda gerçekten yol alan bir ülkeyiz. Ne sağlar? Devletin bilimsel ve teknolojik rüştünü küresel arenada ispatlaması anlamına gelir. Ki bu aynı zamanda bir ülkenin marka değerine ve marka ülke olarak adlandırılmasına da çok ciddi anlamda zemin hazırlayan bir yapıdır. Biz ilaç, özellikle ilaç ve bir aşı söz konusu olduğunda bu ürünlerin çok hayati ürünler olduklarını biliyoruz. Çünkü niye? İnsan sağlığının devam ettirilebilmesi ve sürdürülebilirliği açısından kıymetli. Bu ürünleri üretip kriz anlarında ya da rutin dönemlerde diğer ülkelerle paylaşmak, o ülkeler üzerinde batılı pek çok ülkenin, daha doğrusu hepsini de zan altında bırakmak istemem ama, bir bağımlılık değil, bir minnet ve güvene dayalı bir derin diplomatik kredi açtığını biliriz. Bu da çok kıymetlidir. Onun için bir yumuşak güç aracı olarak adlandırılabilir. İlaç ve aşı temin etmek bir yaşatma vaadi sunar ve bu üzerinden bir ilişki inşası söz konusudur ki tam da konumuzun başında bahsettiğimiz sağlık diplomasisi de bunun üzerinden inşa olursa eğer çok sağlam temellerle sürekliliğini devam ettirir. Kalıcı ve sempatik güç inşasında özellikle bu yaşatma vaadinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu vaadi sağlayabilecek teknolojik donanım ve altyapıya sahip bir ülke olarak da bizi sağlık alanında bilhassa gerçekten daha nitelikli, daha iyi günlerin beklediği kanaatindeyim.

0: İnşallah, tabii ki çok doğru söylüyorsunuz. Bu aşı ilaç politikaları özellikle bu kriz dönemlerinde çok güçlü bir yumuşak güç enstrümanına dönüşüyor, değil mi? Üretim kapasitesi fevkalade önemli burada. Bakın, yani Türkiye çok kısa bir sürede maske sorunu yendi. Dünyanın birçok ülkesi bu maske meselesini pandemi bitinceye kadar dahi yenememişti, ama biz
1: Kesinlikle
0: dünyanın
1: hocam.
0: neredeyse, siz de ifade ettiniz, 160 ülkesine maske yolladık. Diğer cihazları yolladık. Solunum cihazları üretecek duruma geldik. Tabii bu üretim kapasitesinin dışında bir de düşüncenizin de bu adil dağılıma müsait olması fevkalade önemli. Bütün ülkelere biz ne yaptık? Kapımızı açtık. Yani herhangi bir ülkeyle aramızdaki meseleyi büyüterek işte onlar başlarının çaresine baksın gibi bir yol değil de, tam tersine, öyle bir anda bu insanlığın ortak malıdır düşüncesini bir şekilde ne yaptık? İfade ederek Turkova karşı Erciyes Üniversitesi'nin üretmiş olduğu bütün dünyaya verdik. Bütün dünyaya Turkova aşısını ne yaptık? Göndermiş olduk. Erciyes Üniversitesi üretmişti o aşıyı da. Bu da hepimiz açısından önemliydi. Tabii ki bunlar devam edecek de şeyler. Bu meselede bizim yaklaşımımız her zaman ne? Şeffaflık, etik ilkelere bağlılık içerisinde bütün dünyaya bu konularda elimizden geldiğince yardımcı olabilmek bütün arzumuz da bu. Kıymetli hocam, vaktimiz azalıyor gördüğüm kadarıyla. Gelecekte sağlık diplomasisi hangi konular etrafında şekillenecek? Biraz da sizinle bunun üzerine durabilir miyiz?
1: Tabii hocam, çok kıymetli bir konu bu. Özellikle gelecekte nasıl şekilleneceği noktası. Çünkü çok hızlı ilerleyen bir teknoloji var. Her an, her dakika etrafımızda ve bu sağlık alanında da tabii ki özellikle hastalıkların tedavisi noktasında bize büyük bir kaynak sağlayacaktır ümidimiz var her zaman. Şimdi geleceğin sağlık diplomasisi deyince şöyle bir hayalimiz var. Yani oradaki planlamamız ya da öngörümüz sadece acil durumlarda tıbbi malzeme göndermek ekseninden çıkarak, mesela yapay zeka destekli tıp ve dijital sağlık verilerinin yönetimi etrafında her geçen gün daha çok hissettiğimiz bir teknoloji. Biz bu teknolojinin bir şekilde çeşitli sektörlerde bir parçasıyız ve konuştuğu, üzerinde çok tartıştığı, endişelerinin ve kaygılarımızın çok yüksek olduğu konu başlıklarından bir tanesi. İklim krizinin yeni sağlık sorunlarını tetikleyebileceği ile ilgili çeşitli kaynaklarda öngörüler var. Araştırma yaptığımızda bu öngörüler karşımıza çıktığında, ülkeleri sadece bu tetiklenmiş yeni sağlık sorunlarının İnsan sağlığı açısından değil, tüm canlılar ve çevre sağlığını da kapsayan artık ortak ve bölgesel politikalar geliştirmeye zorlayacağını biliyoruz. İşte bu noktada yine tam da bu konu başlığımız olan sağlık diplomasisi kavramı çok daha önem kazanacak bir kavram olarak karşımızda olacak. Gelecekte bu diplomasinin kazananları ilaç kutusu gönderenler değil hocam. Kendi geliştirdikleri dijital sağlık sistemlerini, genetik tedavi teknolojilerini ve uzaktan teşhis, uzaktan tedavi gibi tıp modellemelerini diğer ülkelere ihraç edebilen, küresel sağlık standartlarını belirleyen ülkeler olacaktır. Bu anlamda gelecekteki sağlık diplomasisini iyi planlayabilmek de çok kıymetlidir. Yani artık mücadelemiz sadece malzeme lojistiği noktasında değil, teknoloji ve sistem transferi sahasında da çeşitli alanlara yatırım yapmamız gerekmektedir. Buradaki en kapsamlı entegre sağlık veri sistemlerinden biri olan e-nabız uygulaması. Hepimiz kullandığımız bir uygulama ve gerçekten sağlıkta dijital dönüşüm noktasında da bizi, çok hayatımızı kolaylaştıran, bütün tetkiklerimize, tahlillerimize ya da herhangi bir röntgen, MR gibi çekilmiş görüntülerin sonuçlarına ulaşmamızı sağlayan, nerede hangi doktorla muhatap olduğumuzda onun bizim verilerimize çok kolay bir yoldan ulaşmasını sağlayan bir sistem. Ve ben bunu geleceğin sağlık diplomasisine verilebilecek en vizyoner örneklerden biri olduğu kanaatindeyim. Türkiye sadece tabii hasta tedavi eden bir ülke değil. Kendini geliştirdiği bir yazılım altyapısı var. Ve biz bunu sağlık alanında iyi başarmış ülkelerden biriyiz. Konuşmamın başında da söylediğim gibi zaman zaman gençlerin böyle sağlık sektörü özelinde değil ama işte batıya dair çeşitli argümanları var.
0: Şu kadar doktor gitti, bu kadar sağlık personeli gitti diye de şeyler var.
1: Evet.
0: Batı'da bir de onları özendiriyor zaman zaman, biliyorsunuz. Özellikle pandemi döneminde böyle bir şey de yaptılar.
1: Kesinlikle.
0: Doktorlara vatandaşlık vermek veya işte yeşil kart vermek falan gibi bir şeye de sağlıkçılara gittiler, yola da gittiler. Onlar için kolaylaştırdılar.
1: Evet.
0: Niye bunu istediler? Çünkü bedavadan kendilerine çalışacak nitelikli yetişmiş insan gücü ihtiyaçları vardı. Onun için istediler.
1: Evet. Yetiştirip mevcutta yetiştirdiğimiz bu hekimlere, bu sağlık profesyonellerine, sağlık çalışanlarına, sadece hekim özelinde de değil, çok sayıda farklı grupta sağlık çalışanımız var ve gerçekten üniversitelerden mezun olmuş, bu işi icra ederken sadece ekonomik kaygılarıyla değil, aynı zamanda manevi değerleri, vicdani boyutuyla gönülden icra eden çok sayıda sağlık çalışanımız var ve bu çalışanların da bizim ülkemizin onlara çok ihtiyacı var. Bizim de kendi iç politikalarımızda çeşitli iyileştirmelerle belki de onları Batı'nın bu cazip hale gelmesi fikrinin, çünkü bunun tamamen bir algısal bir operasyon olduğu kanaatindeyim, sık sık gittiğimizde görüyoruz. Bizim gerçekten bunu sadece bir bu vatanı seven bir milliyetçilik duygumdan çok öte söylüyorum. Her iki tarafı da gözlemlemiş bir akademisyen olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki biz gerçekten pek çok alanda, pek çok sektörde çok kendi ülke sınırları içerisinde belirli niteliklere ulaşmış bir ülkeyiz. Sağlık bunların en başında gelen ve bizi gerçekten iyi temsil eden alanlardan bir tanesi. Stratejik olarak yürüttüğümüz bir politika var ve bu politikayı elbette iyileştirilebilecek yönleri vardır. Bunların iyileştirilmesi esası çok kıymetlidir. Türkiye'nin artık sağlık sistemlerinde kurucu ortağı, teknolojik bir rehber niteliğinde bir konumu olması çok önemlidir. Pek çok ülkenin sağlık verisi altyapısını Türkiye menşeili sistemlere emanet etmek istediklerini biliyoruz ve bu noktada stratejik bir entegrasyon ve stratejik bir güven algısının yaratıldığının farkındayız ve bununla da gurur duyuyoruz Sayın Hocam.
0: Ağzınıza sağlık kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Evet, gelecekteki sağlık diplomasisi bu konular etrafında şekillenecek. Ülkelerin birbirlerine ihtiyaçları kuşkusuz ki her zaman olacak. Ama burada esas ihtiyaç duyulan ülkenin bizim olmamız ve bu boşluğu bizim doldurmamız lazım. Gençlerimizin de yine ülkemizin imkan ve kaynaklarıyla ülkemizde durması lazım. Çok güzel hatırlattınız. Bu vesileyle COVID-19 döneminde hayatını kaybeden doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz. Onlar sayesinde gerçekten biz hayatta kaldık. Hayatta kalanlar çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Allah hepsine rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir sınırları aşan Türkiye programını daha tamamlamış olduk. Bugünkü konuğumuz Doçent Doktor Merve Gençyürek Erdoğan idi. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Programı hazırlayan ve sunan ben Zakir Avşar, program yapımcımız Sayın Zehra Nuhoğlu, teknik yapımda Sayın Mehmet Acar, ses kayıtta Sayın Semahat Şallı. Sizlere hayırlı akşamlar.
2: Sınırları aşan Türkiye.

dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Haziran'ın başlarıydı. Bir haftadır havalar çok güzeldi Petersburg'da. Yepanchinlerin Pavlos'ta göz alıcı bir yazlıkları vardı. Lizaveta Prokofievna birden heyecana kapılıp ayaklanmış, iki gün içinde de apar topar yazlığa taşınmışlardı. Yepanchinlerin yazlığa taşınmalarının üzerinden 2 veya 3 gün geçmişti ki Prens Lev Nikolayevich Mishkin Moskova'dan gelen sabah treninden indi. İstasyonda kimse karşılamamıştı onu. Ama trenden inerken bir çift göz hisseder gibi olmuştu. Dikkatli bakınca başka bir şey göremedi. Kuşkusuz öyle gelmiş olacaktı ona. Ama tatsız bir duygu uyandırmıştı bu. Aslında daha öncesinden hüzünlü, düşünceli ve neredeyse kaygılıydı. Arabacı Litena'ya yakınlarında bir otele götürdü onu. Hiç de iyi bir otel değildi burası. Prens yarı karanlık, kötü döşeli iki küçük oda tuttu, yıkandı, giyindi, zaman kaybetmekten veya birini evden çıkmadan yakalayamamaktan korkuyormuş gibi kimseye bir şey sormadan aceleyle çıktı. Onu 6 ay önce Petersburg'a geldiğinde tanımış biri şimdi görse dış görünüş bakımından belki de iyi yönde çok değişmiş olduğunu söylerdi. Ne var ki hiç de öyle değildi. Yalnızca giysisi bütünüyle değişikti. Moskova'da iyi bir terzinin diktiği bambaşka bir giysi vardı üzerinde. Ancak bir şey eksikti giysinin. Modaya aşırı uygundu. İyi yürekli ama işinin pek ustası olmayan terziler her zaman öyle diker. Üstelik giysisine pek önem vermeyen biri için dikilmişti. Öyle ki başkalarıyla alay etmeyi seven biri prense dikkatle bakacak olsa belki de gülümseyecek bir şeyler bulurdu. Gülmek istedikten sonra az şey mi bulunur? Kısa bir araştırmadan sonra Rojdestvenskaya'da bir sokakta küçük ahşap bir evin önünde indi arabadan. Çiçekli bir bahçenin içindeki evin güzelliği, temizliği, son derece düzenli oluşu şaşırtmıştı onu. Sokağa bakan pencereler açıktı. Pencerelerden sokağa, içinde biri yüksek sesle bir şeyler okuyor veya nutuk çekiyor gibi neredeyse bağırmayı andıran bir ses taşıyordu. Ses zaman zaman yükselen kahkahalarla kesiliyordu. Avluya girdi prens, merdivenden kapı önüne çıkıp Bay Lebedev'i sordu. Kapıyı açan aşçı kadın kollarını dirseklerine kadar kıvırmıştı. Parmağıyla konuk odasını göstererek orada dedi. Duvarları koyu renk kağıt kaplı, temiz, biraz iddialı döşeli. Yani orta yerde yuvarlak bir masa, köşede bir divan, cam kapaklı bronz bir saat, iki pencere arasında bir boy aynası, tavandan sarkan bronz zincirin ucunda cam süslemeli, küçük, çok eski bir avize. Odanın orta yerinde Lebedev arkası odaya giren prense dönük ayakta duruyordu. Üzerinde ceket yoktu, yelekliydi. Yazlık şeyler giymişti. Konuda nutuk çeker gibi yüksek sesle konuşuyordu. Dinleyicileri vardı. Zeki bakışlı, pek neşeli, elinde bir kitapla 15 yaşlarında bir çocuk, baştan aşağı yaz giysili, kucağında bir bebekle 20 yaşlarında genç bir gülen, gülerken ağzını kocaman açan 13 yaşlarında bir kız ve nihayet epeyce güzel yüzlü, esmer, uzun ve gür saçlı, iri gözleri simsiyah, sakal ve favoriye meraklı olduğu belli, 20 yaşından küçük gösteren, divana uzanmış, son derece tuhaf bir dinleyici daha. Besbelli bu dinleyici, Lebedev'in söylevini sık sık kesiyor, onunla tartışmaya giriyor, ötekiler de buna gülüyordu. Lukyan Timofeyiç, hey Lukyan Timofeyiç, bak,

Baksana, nedir bu yaptığınız sizin? Aşçı kadın kolunu adam sen de der gibi sallayıp söylenerek çıktı odadan. Öfkeden yüzü bile kıpkırmızı olmuştu. Lebedev dönüp arkasına baktı. Prensi görünce yıldırım çarpmış gibi bir an kala kaldı. Sonra yaltaklanırcasına gülümseyerek ona doğru koştu ama yolda yine durup öyle kaldı. Prens Hazretleri diye mırıldandı. Ama hala kendini toparlayamamış gibi ortada bir şey yokken önce kucağında bebek olan yaz giysili kızın üzerine yürüdü. Ne olduğunu anlayamadığı için ürküp hafifçe geri çekilmişti kız. Ama hemen bıraktı onu. Sonra bitişik odanın eşiğinde dikilen, biraz önceki kahkahaları yeni yeni bitmek üzere olan 13 yaşındaki kıza saldırdı. Kız bir çığlık atıp mutfağa kaçtı. Lebedev şaşkın şaşkın onu izleyen prensle göz göze gelince açıklama yaptı. Size saygımdan ne gereği vardı diyecek oldu prens. Şimdi dönerim dedi Lebedev ve bir anda gözden kayboldu. Prens şaşkın şaşkın bir divanda yatan delikanlıya bakıyordu. Hepsine kahkahalarla gülüyordu. Prens de gülmeye başladı. Oğlan, frakını giymeye gitti dedi. Hiç iyi olmadı dedi prens. Oysa ben sanmıştım ki, söylesenize o. Divanda yatan seslendi yattığı yerden. Sarhoş olduğunu sandınız değil mi? Hiç de sarhoş değil. Belki 3 kadeh, belki 4. Bilemediniz 5 kadeh içmiştir. Ne çıkar bundan? Huyu öyledir onun. Prens dönüp sesin geldiği yana baktı. Ama tam o anda kız yüzünde sevimli bir ifadeyle son derece içten "Sabahları çok içmez," dedi. "Onunla bir şey konuşmaya geldiyseniz şimdi konuşun. Şimdi tam zamanı çünkü. Yoksa akşama küfelik döner eve. Geceleri hep ağlıyor. Bize kutsal kitaptan yüksek sesle bölümler okuyor. 6 hafta önce annemiz öldü çünkü." Divanda yatan delikanlı gülmeye başladı. "Size cevap vermek ona zor geleceği için kaçtı," dedi. "Bahse girerim, size atacağı palavraları düşünüyordur şu anda." Bu arada odaya giren Lebedev frakı üzerindeydi şimdi. Gözlerini kırpıştırarak gözyaşlarını silmek için cebinden mendilini çıkartırken delikanlının sözünü kesti. 5 hafta oldu. Tam 5 hafta. Öksüzlerim benim." Kız, "Ne o? Yırtık pırtık bir şey giyinmişsiniz üzerinize," dedi. "Orada hemen kapının arkasında yepyeni redingotunuz asılı. Görmediniz mi onu?" Lebedev bağırdı kıza. "Kes sesini böcek!" Ayaklarını yere vurarak ekledi. "Ah sen yok musun sen?" Ama bu kez hiç korkmamıştı kız. Yalnızca gülmüştü. "Ne diye korkutmaya çalışıyorsunuz beni? Tanya değilim ben hemen. Kandıracaksınız. Ya..." Birden dehşete kapıldı Lebedev. Gitti, kızının kucağında uyuyan bebeği ürkekçe birkaç kez haç çıkartıp kutsadı. "Yo yo yo, sakın sus dili kopasıca. Tanrı korusun. Sen koru onu Tanrım." Prense döndü. "Bu benim bebeğim Lyubov. Doğumda ölen yasal eşim Yelena dünyaya getirdi. Yaz giysisi giymiş şu ufaklık da kızım Vera. Şu gördüğünüzse, şu gördüğünüz..." Delikanlı bağırdı yattığı yerden. "Ne o, kekeliyorsun. Devam et. Hadi devam et, sıkılma." Lebedev birden "Ekselansları," diye haykırdı. "Jemarin ailesinin öldürülmesiyle ilgili haberleri okumuş muydunuz gazetelerde?" Prens biraz şaşırmış gibi "Okudum," dedi. "Jemarin ailesinin gerçek katili budur işte." Prens "Ne diyorsunuz siz?" dedi. "Yani sözün gelişi diyorum. İkinci bir Jemarin ailesi olsa onların gelecekteki katili de bu olur. Buna hazırlanıyor işte." Herkes gülmeye başladı. Prens soracağı soruları hissettiği için Lebedev'in maskaralık ettiğini, zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyordu. Artık kendini tutacak gücü kalmamış gibi bağırdı Lebedev. "Söz dinlemiyor. İşi gücü fitne fesat. Peki ben böyle bir dinsiz imansızı, böyle bir nasıl desem yoldan çıkmışı, biricik kız kardeşim Anisya'nın oğlu olsa bile nasıl yeğenim kabul ederim? Kes artık sarhoş. İnanır mısınız prens? Şimdi de avukatlık sevdasına kapıldı. Ufak tefek davalara bakıyor. Güzel konuşmaya çalışıyor. Durmadan çocuklara nutuk çekiyor. 5 gün önce mahkemede yargıçların karşısında konuştu. Kimi savundu biliyor musunuz?
500 rublesini alıp bütün malını mülkünü üzerine geçirdiği için mahkemeye verdiği aşağılık bir adama karşı kendisini savunsun diye ona yalvarıp yakaran yaşlı kadını değil de sırf ona açıktan 50 ruble vereceğini söyleyen, yaşlı kadını soyup soğana çeviren tefeci Yahudi zayitleri savundu. Kazanırsam 50 ruble, kazanamazsam yalnızca 5 ruble diye açıkladı Lebedev. O ana kadar konuştuğu ses tonu değişmişti. Daha önce bağırıp çağıran o değildi sanki. Rezil oldu kuşkusuz. Eski düzen değişti çünkü. Alay ettiler onunla. Ama o kendinden pek hoşnuttu. Şöyle diyordu: hakça karar veren sayın yargıçlar, unutmayınız ki namusuyla çalışan, kötürüm, zavallı, ihtiyar bir adam son lokma ekmeğinden de oluyor. Yasa koyucunun bilgece sözünü unutmayın. Mahkemelerde merhamet hüküm sürsün. İnanır mısınız? Her sabah bu söylevini tekrarlıyor burada bize. Tıpatıp aynısını. Tam mahkemede olduğu 5. kez tekrarlıyordu. Öylesine hoşlanıyor bundan. Konuşurken ağzı sulanıyor. Şimdi de başka birini savunmaya hazırlanıyor. Yanılmıyorsam Prens Mışkin olacaksınız. Kolye sizden söz etmişti bana. Şimdiye kadar sizden daha biliyordu. Hemen atıldı Lebedev. Elbette, elbette yoktur. Ondan akıllısı yoktur dünyada.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Radyo 1.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk, önce özetler.

Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu adımın Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi. Siyasiler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasını değerlendirdi. İran, Uman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı. Başlıklarımız bunlardı ve terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifteki düzenlemeler için ilk şart terör örgütünün kontrolü güçsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesi ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Güvenlik kurumlarının tespitinin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayımlanacak ve süreç başlayacak. MGK kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. 6 ay için geçerli olacak düzenleme PKK-KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma ve finans sağlama suçlarını kapsayacak. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenleme getiriyor. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Kesinleşmiş infazlarda da 15 yıl ve altındaki cezalar için

0: Yasa teklifinin ilk imzacıları Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar teklife imza verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifinin meclise sunulmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Milli birlik ve beraberliği perçinleyerek huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmaya yönelik olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı katkı verenlere teşekkür etti. Milli dayanışma güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 12 maddelik teklifin detaylarını paylaştı. Güler, kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarını bırakması dedi. Yasadan kasten adam öldürme suçu işleyen ve 2005 yılı öncesinde müebbet hapis cezası alanların yararlanamayacağını söyledi Güler. İhtiyaç halinde konuyla ilgili farklı yasal ve idari düzenleme olabileceğini de belirtti.
1: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Adalet Komisyonu Başkanımız kendi planlaması çerçevesinde iş tüzük kapsamında 48 saat sonra, yani cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır. Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor. Kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olaraktan da bir mekanizma ile teyit edilmesi. Adam öldürme suçları ve 2005 tarihinden yöneticisi olarak TCK 765 sayılı TCK 125. madde bağlamında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan veya bu soruşturma ve kovuşturması sürdürülen kişiler, örgüt mensupları hariç olmak üzere bu tasfiye sürecinden sonraki aşamada gerek adli gerek idari gerekse de yasal düzenlemeler noktasında her zaman bu çalışmalar ortaya konulabilecektir. Yine önümüzdeki dönemlerde de biz ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis başkanlığına sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, çalışmanın devlet aklıyla millet irfanını aynı amaçta buluşturan bir demokrasi örneği olduğunu vurguladı. Bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci asrında yeni fırsatlar sunacağını da söyledi. Bunda demokrasinin artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır ifadesini kullandı. Numan Kurtulmuş, sürece katkı sunan siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ederim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına geldik dedi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecine dahil olmak isteyen pek çok ülke olduğunu ancak bunların reddedildiğini de belirtti.
2: 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Pek çok ülkeden meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk

0: imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Olmasını diledi. Bahçeli bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP lideri Bahçeli sürece ilişkin bir gazeteciye yaptığı değerlendirmede Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır ifadesini kullandı. Bu proje bir devlet projesidir dedi. Meclisin gerekli inisiyatifi aldığını hatırlatan Bahçeli, devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor, hep birlikte bu süreci takip edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Devlet Bahçeli 86 milyon vatandaşın ve Orta Doğu halklarının kazandığını da belirtti. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımının da atıldığını vurguladı. MHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Terörsüz Türkiye sürecine CHP'den destek geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, meclise sunulan çerçeve yasa teklifine imza attıklarını açıkladı. Sarı, elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz dedi.
1: Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş bulunuyor. Örgütün silahsızlanmayla ilgili ve tasfiyesine ilişkin bütün süreçlerin teyit edilmesini bir şart olarak öne sürüyorduk. Aynı zamanda yasada da bu var. Yani bu yasa aslında şartlı bir yasadır. Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Belirlediğimiz ilkelere de uygundur. Şeffaf, açık, kamuoyu önünde bir sürecin takip edilmesi de bizim önceliklerimizde bu taslakta karşılanmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun altına imzamızı attığımızı belirtmek isteriz. Elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizi bir kere daha kayıt altına almak istiyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılacak her türlü ihlali milletimizin değerlerine yapılmış sayıyoruz dedi. İsrail'in barış niyeti olmadığını söyleyerek uluslararası toplumun büyük bir sınav verdiğini belirtti. Bakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından konuştu.
2: Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte. Eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek küresel bir kriz üretecek, geliştirecek olan tepkidir. Bu tepkinin formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor.
0: İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. İşgal altındaki Batı Şeria'da da soykırımcı İsrail'in hukuk dışı uygulaması sürüyor. Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait 3 ev ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıkıldı. İsrail Gazze şeridinde de saldırılarını ve ablukayı sürdürerek ateşkesi ihlal ediyor. Bir günde 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 1250'yi geçti. Gazzeliler bir yandan yaşam mücadelesi veriyor, bir yandan da eğitim haklarından mahrum bırakılıyor. Yurt dışı burs kazanan Filistinli öğrenciler sınırların açılmasını istedi. Birleşmiş Milletler de Gazze ve Batı Şeria'da engellenen eğitim konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'e giden suikast timindeydi. 10 yıllık firarın ardından yakalandı. Sorgusunda FETÖ ile bağlantısını kabul etti. 69 sayfa ifade veren terörist kod adını kullandığını ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini anlattı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı

İnem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıkladı. Özdemir, seçimde meclis üyelerinin iradesinin baskı altına alındığını ve seçim sürecinde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığını ifade etti. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekici'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı. İkinci operasyonda gözaltına alınan Hür Ağbaba ve diğer şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İran Umman'la Hürmüz görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Boğaz'dan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırdı. Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı 2 uçak ve 3 havayolu şirketine uygulanan terörle mücadele yaptırımlarına son verildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmelerde sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve ateşkesin uygulanması konuları ele alınıyor. Taraflar, İsrail güçlerinin kademeli çekilmesine yönelik takvimle Lübnan ordusunun güneyde konuşlandırılmasını da görüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırısını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Tebnin beldesine yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Sur kentinde Mansuri ve Mejdel Zum beldelerine de saldırdı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Sistemler Kuvveti'nin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Rusya, Odessa açıklarında askeri yük taşıyan 3 geminin vurulduğunu da duyurdu. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri fabrikasının genel müdürü de aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralandı. Sürücü yaşamını yitirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın hava savunma mühimmatı tedarik seviyesinin geçen yıla göre 1/3 azaldığını söyledi. Avrupa Birliği'de dondurulan Rus varlıklarının faiz gelirlerinden oluşan 1 milyar 400 milyon avroluk kaynağı Ukrayna'ya destek için Avrupa Birliği bütçesine aktardığını açıkladı. Ukrayna istihbaratı Kuzey Kore'ye ait füze birliğinin Rusya'nın Voronej bölgesine konuşlandırılmaya başlandığını öne sürdü. Sayın dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu adımın Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi. Siyasiler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırladı. Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililerin anlaşmaya vardığı Mısırlı futbolcu önce İstanbul'a ardından Trabzon'a geldi. Salah'ı coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı takımın transfer politikası ve Muhammed Salah süreci hakkında açıklamada bulundu. Adalı, Salah transferini biz istemedik, transfer çolamı yemişiz gibi bir durum yok dedi. Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışmalar sürüyor. Sarı Kırmızı stoper Nathan Zeze'yi gündemine aldı. Trendyol

0: Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gökdeniz Bayraktar'ı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Tenisin zirvesinden sporseverler üzen bir haber geldi. Bileğindeki sakatlık yüzünden uzun süredir kortlardan uzak kalan İspanyol yıldız Cincinnati Açık'a katılamayacağını açıkladı. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarına sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 18, İstanbul 23, Samsun 20, İzmir 24, Antalya 26, Trabzon 22, Bolu 15, Erzurum 14, Van 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Sarıkamış-Horasan yolunun 17 ile 21. kilometresi arasında viyadük çalışmasından dolayı trafik sağ istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Tanlı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dersi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 690 numaralı yerel bildiri. Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 7-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 10'dan saat 19'a kadar Kınalıada Fenerbahçe Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere 759 numaralı yerel bildiri. Karadeniz. Sondaj çalışmaları Abdülhamit Han İMO 970-50-93, MMSI 271-050-408 isimli gemiyle 20 Ağustos 2026 tarihine kadar aşağıdaki Türkkale 44 sahasında yapılacaktır. 42 derece 48 dakika 35 saniye kuzey, 31 derece 9 dakika 32 saniye doğu, 42 derece 50 dakika 35 saniye kuzey, 31 derece 9 dakika 28 saniye doğu, 42 derece 50 dakika 37 saniye kuzey, 31 derece 12 dakika 11 saniye doğu, 42 derece 48 dakika 37 saniye kuzey, 31 derece 12 dakika 15 saniye doğu. Çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi. Denizcilere 782 numaralı yerel bildiri. Marmara Denizi. Aşağıdaki mevkilere özel işaret ışıklı şamandıraları tesis edilmiştir. A. 40 derece 24 dakika 18 saniye kuzey, 28 19 dakika 23 saniye doğu. B. 40 derece 24 dakika 22 saniye kuzey, 28 derece 19 dakika 47 saniye doğu. Denizcilere 783 numaralı yer. Aşağıdaki mevkiye özel işaret ışıklı şamandıraları tesis edilmiştir. A. 36 derece 41 dakika 22 saniye kuzey, 35 derece 46 dakika 37 saniye doğu. B. 36 derece 41 dakika 9 saniye kuzey, 35 derece 47 dakika 4 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Efendim TRT Radyo 1'den sundan hepinizi selamlıyorum. Güzel bir akşam olması dileğiyle yine birbirinden değerli konuklarla gecenizi aydınlatacağız. Gecenize değer katacağız efendim. Az sonra müzikli buluşmalar köşemiz var. Çok değerli bir müzisyen konuğumuz var. Daha sonra bir doğa fotoğrafçısıyla konuşacağız ve son bölümü şairlere, yazarlara ayıracağız. Hakikaten dinlediğinizde hem çok ilginizi çekecek, hem eğleneceğiniz, hem öğreneceğiniz bir Gecenin İçinden programına hazırsanız bizler hazırız. Gecenin İçinden başlıyor efendim.

0: Ama kalbim loş.
1: Loş, evet.
0: Harika bir şarkı.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Müzisyen Zeynep Mansur bu gecenin müzikli buluşmalar köşesinin değerli konuğu. Zeynep Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Güler yüzü, merhaba. Güler yüzünüzü görmek hakikaten bizi çok mutlu etti.
1: Sağ olun, aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum.
0: Yeni şarkı. Çok yeni hatta. Hı-hı. Az sonra hikayesini de anlatacaksınız. Evet. Loş'la giriş şarkımız da oldu. Programa giriş şarkımız, hı-hı, da oldu. 2000 yılından itibaren, ki daha öncesinde de sizin müzikle beraberliğiniz var. Hatta, hı-hı, 4 yaşından itibaren müzikle beraberliğiniz. Neredeyse 4 yaşından itibaren müzikle berabersiniz. Ama 2000'li yıllardan itibaren artık İstanbul'da başlayan, hı-hı, bir serüvenle. O güzel tarafı da şu: her dönemde Zeynep Mansur ismi 2000 sonrasında, hı-hı, İstanbul piyasasından sonra, evet, müziğin her ismine senenin bir zaman diliminde rastlıyorsunuz. Bence çok güzel,
1: ne
0: bir
1: mutlu
0: şey. Ne mutlu size.
1: Benim için bir işte yaptığınız iş ne olursa olsun, evet, en önemli şey başarı, istikrar.
0: Doğru.
1: İşimi de çok sevdiğim, hı-hı, için. Hiç o benden vazgeçmedikçe ben ondan hiç vazgeçmiyorum. Bir kez işte bir kaza geçirdim. Doğru, o zaman bir biliyorum, ayrılık, evet, oldu. Onun, evet, dışında
0: 90
1: valla 19 yaşındaydım.
0: 19
1: çok hangi yıl, evet, hatırlamıyorum
0: 98,
1: ama sanırım. Çok yani onun dışında hiçbir müzikle ara olmadı.
0: Onda bile bildiğim kadarıyla ağrılar içerisinde yine bir sahne çalışması oturarak,
1: evet,
0: da olsa,
1: iyileşmeye başladığım zaman, evet, yavaş yavaş artık değneklerle yürümeye başladığım zaman o, evet, halde bile yine işimi yaptım. Onun dışında dediğim gibi hep istikrarla, benim için söylediğim gibi en büyük başarı istikrar.
0: Evet. Sürekli bir istikrar arayışı içerisinde olmak ve o istikrarı yakalamak, tabii bu kadar, hı-hı, sene içerisinde, yani 2000'den alırsak işte 26 sene içerisinde, kolay olmayan bir şey.
1: Tabii ki.
0: Sürekli
1: tabii
0: gündem. Ki.

0: gündemde olabilmek ya da gündemin içerisinde kendinize yer edinebilmek. Hı hı. Çünkü müzik dünyası, özellikle bu Türk pop müziği dünyasında yer edinebilmek ve iyi
1: olmak,
0: bir seste olmak ve hı hı. iyi bir yankı uyandırmak çok kolay değil.
1: Evet.
0: Bunu her sene tekrarlamak. Nasıl başarıyorsunuz Zeynep Hanım?
1: Söylediğim gibi çok işimi çok seviyorum hı hı. ve çok çalışıyorum gerçekten. İşimden kazandım. Yine
0: doğru insanlarla çalışıyorsunuz.
1: Evet, doğru insanlarla çalışıyorum.
0: Ben onu tespit ettim. Kesinlikle
1: doğru
0: insanlarla.
1: O da çok doğru gerçekten. Hep iyi müzisyenlerle kalıcı işler yapmak en önemli isteğim. Hep bu mesleğe başladığımdan beri bu oldu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla iyi müzisyenlerle çalışmak da bana bunu sağladı.
0: Harika. Çok güzel. Loş'ta çalıştığınız isimler aslında çok da güzel bir burada şarkıyı anlatan da bir yazı var. Hı-hı. Şaşırmaya hazır olun.
1: Evet.
0: Loş. Güzel şarkıcı Zeynep Mansur. Biz görüyoruz efendim. Siz göremeseniz de gerçekten çok güzel.
1: Sağ
0: yeni bir yaz şarkısıyla herkesi şaşırtmaya geliyor Mansur. Sadece şarkıyla değil, pop müzikte farklı bir tarz olan Afro House tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Az sonra Afro House'u konuşacağız. Bu tarz önemli çünkü yeni bir tarz ya da bazılarımızın yeni de tanıdığı bir tarz olabilir. Zeynep Hanım da bu yeni tarzıyla son teklisinde karşımızda. Her şarkıda farklılıklarla göze çarpmayı seven Zeynep Mansur bu yaz herkesi dansa davet ediyor. Kendinden emin, güçlü kadınlara şarkısıyla ses olmayı hedefleyen Mansur aynı zamanda kalabalıklar içinde ve ışıltıların aziz olduğumuzu da vurgulayarak dinleyenleri düşünmeye itiyor.
1: Evet.
0: Ama şarkının sözlerinde de bu var.
1: Evet, şarkının sözlerini anlatıyor zaten
0: evet,
1: bunlar.
0: Ne evet, ne kadar çok insan var sağımızda
1: evet.
0: solumuzda.
1: Kesinlikle.
0: Fakat
1: etraf kalabalık ama içim boş.
0: Yalnız.
1: Evet, kesinlikle. Gerçekten
0: mi?
1: Sevgili Altu Bilsev'e ait sözü evet. ve müziği. Altu o kadar
0: Altu.
1: Selamlar dinliyor da bizi şu anda.
0: Altu Bey.
1: Evet, onu Altu Bey. Çok evet. sevgiler iletiyorum kendisine. O kadar güzel anlatmış ki aslında hepimiz çok kalabalıklar içinde yalnızlık duyuyoruz.
0: Yani modern insanın en büyük problemi.
1: Kesinlikle çağımızın hastalığı
0: en
1: aslında
0: büyük problemi.
1: Bu. Ama özellikle bizim mesleğimizdeki insanlar için daha da fazla. Mesela sahneye çıkıyorsunuz, tek başınızasınız orada ama binlerce insana hitap edebiliyorsunuz ama yalnızsınız. Yani bunu çok güzel izah etmiş. Ama günümüzün de söylediğiniz gibi hepimizin aynı sorunu bu. Dolayısıyla çok güzel anlatmış Altuğ'a bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Evet, evet. Yani günümüz insanının problemini çok iyi yakalamış.
1: Evet, evet.
0: Altuğ Bilsev ve onu şarkı sözü olarak bizim duymamız evet ben de diyorsun bu evet. Grubun içerisinde ben de varım.
1: Kesinlikle ve evet. de benim mesela etrafımda farklı meslek gruplarında birçok arkadaşım var. Herkes aynı şeyi yaşıyor. Yani yalnızca sanatçılar için geçerli bir konu değil. O kadar çok insandan bu sözleri duyuyorum ki ama şarkının başında da kendinden çok emin, çok dik duruşlu öyle bir aslında kadın da demeyeyim kadın
0: evet.
1: erkek hepimizin olması gereken
0: doğru.
1: sözcükler var. Sonrasında da o yalnızlığın naifliğini anlatıyor.
0: Evet.
1: O yüzden sözleri
0: biraz sizi anlatmış gibi.
1: Belki olabilir. Evet. Aslında tanışmıyorduk o zaman hani beni
0: evet.
1: anlatmış olamaz ama
0: evet.
1: Şarkıdan sonra tanıştık ve
0: evet.
1: çok iyi bir dost olduk. Hepimize hitap ettiğini düşünüyorum.
0: Doğru. Başka şarkılar da dinleyeceğiz bu akşam
1: evet,
0: sizden.
1: Evet.
0: Çünkü çok güzel şarkılara yeni yorumlar getirdiniz.
1: Evet.
0: Özellikle Sezen Aksu şarkılarını.
1: Evet, coverlarım var.
0: Coverlarınız var. O yeni yorumları da bu akşam dinleyeceğiz. İsterseniz bir tane daha dinleyelim mi?
1: Tabii ki.
0: Zeynep Mansur'dan
1: tabii
0: bir şarkı
1: ki,
0: daha
1: hemen.
0: Dinleyelim. Efendim Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. Aramıza yeni katılmış olanlar olabilir. Müzikli Buluşmalar köşesinin konuğu bu gece son teklisi Loş'la Zeynep Mansur. Röportajımızın sonunda yine Loş'u dinleyerek Zeynep Hanım'a veda edeceğiz. Şimdi bir başka şarkısıyla Zeynep Mansur radyonuzda.

0: Güzel bir akşam, güzel bir gece olması dileğiyle TRT İstanbul Radyosu'ndasınız efendim. Gecenin içinden programı TRT Radyo 1 stüdyosunda kaldığı yerden devam ediyor. Çok değerli konuklarım var. Her çarşamba gecesi olduğu gibi bu gecede müzikli buluşmalar köşesinde son teklisini konuşuyoruz. Fakat müzik hayatını, müzik serüvenini de konuşuyoruz. Zeynep Mansur'u ağırlıyoruz. Loş son teklimiz, yıllar sonra ve az sonra da başka şarkılar dinleyeceksiniz. Nasıl karar veriyorsunuz Zeynep Hanım? Mesela o senenin teklisi veya işte bu ayın çıkaracağımız teklisi. Çünkü önümüzdeki zaman dilimlerinde yeni teklileri sevenlerinizle buluşturacaksınız.
1: Evet, evet.
0: Kriterleriniz ne oluyor?
1: Ya
0: yani müzik mi daha ön planda, söz mü daha ön planda? Çünkü yazan da bir insansınız aynı zamanda.
1: Her ikisi de aynı oranda beni etkilemesi gerekiyor. Hem müziğin hem sözlerin. Genelde ben hızlı şarkılar söylemeyi öyle ki hızlı ritimdeki şarkıların üzerine duygusal sözler seviyorum. Bu tekniği de genellikle Sezen Aksu aslında çok kullanıyor.
0: Evet.
1: Eğlenceli bir müziğin içinde çok dramatik sözler olabiliyor bir anda.
0: Evet.
1: Böyle şarkılar seviyorum ama böyle slow, ağır şarkıları çok bana hitap etmiyor. Bir iki tane var herhalde bu kadar yıllık müzik hayatımda.
0: Evet.
1: Onun dışında genellikle hızlı, tempolu, eğlenceli ve aşk şarkıları olmasına dikkat ediyorum.
0: Evet. Özellikle çünkü, aşk şarkıları.
1: Evet, özellikle sözlerinin anlatacağı bir duygusu olmalı. İlişkilerle ilgili, özellikle aşkla ilgili, buna çok dikkat ediyorum açıkçası seçerken.
0: Ama bence sizin ses tonunuza, ses perdenize slow şarkılar da çok iyi gider gibi geliyor.
1: Evet, ama ben çok hoşlanmıyorum.
0: Güzel bir kulak olduğunu, iyi bir kulak olduğumu düşünüyordu müzikte.
1: Evet, gidiyor. Evet,
0: ses
1: gidiyor.
0: Renginize hakikaten o slow şarkılar da yakışır
1: evet,
0: diye düşünüyorum.
1: Ama ben ruhuma çok hitap etmiyor açıkçası.
0: Belki ilerleyen zamanlarda.
1: Tempolu şarkıları daha çok seviyorum.
0: Evet.
1: Gerçi şimdi çıkacak olan bir şarkım var. Ondan sonraki şarkım mid tempo diyebiliriz.
0: Evet.
1: Hani çok bunlar kadar hızlı değil ama yine çok slow bir şarkı da değil. Yapacağım
0: Rafet
1: yolda
0: Erroman
1: var.
0: Rafet Erroman olsun, Mustafa Ceceli olsun, Ümit Sayın olsun, Sezen Aksu olsun.
1: Şimdi bunlar, Ozan Doğulu.
0: Ozan Doğulu olsun. Yani siz hep müziğin köşe taşlarıyla berabersiniz.
1: Evet, evet, çok şanslıyım bu
0: çok
1: anlamda.
0: Şanslısınız.
1: O yüzden yaptığım işler kalıcı oluyor. Çünkü iyi bir müzisyen

0: yöneten iyi bir aranjör, iyi bir besteci. Hep bunu yapmaktı amacım zaten. 20 yıl sonra da aynı şarkılar aynı şekilde dinlenebilsin. Şu anda yeni şarkılarla mesela o şarkıları yan yana koyduğunuzda bu da çok kıymetli bir şey. Ve de sevilen güzel şarkılar yapmakta amacım. Çok şükür iyi müzisyenlerle çalışmanın
1: Evet.
0: Avantajı bu oluyor.
1: Evet. O zaman da hani hem kendi birikimlerinizi buraya aktarırken güvendiğiniz ellere kendinizi teslim ediyorsunuz.
0: Elbette.
1: Hem de ortaya çıkan ürün sizi sevenleri şaşırtmıyor. Güzel
0: Evet,
1: ürünler
0: evet.
1: birbiri ardına geliyor. Yine bir müzik arası verelim
0: Tabii ki.
1: Zeynep Hanım. Önümüzdeki zaman dilimlerinde sizden dinleyeceğimiz şarkılar hakkında da ufak tüyolar alayım ben
0: Tabii
1: sizden.
0: ki,
1: Eğer
0: tabii ki,
1: müsaadenizle.
0: tabii.
1: Virgül attık, Zeynep Mansur sizlerle efendim.

0: Hadi git Zeynep Mansur yorumuyla radyonuzdaydı efendim. Bir Sezen Aksu şarkısı. Aşkın Nur Yengi'den ilk dinlemiştik ve o zamanlarımı hatırlıyorum. Çok etkilenmiştik ve müthişti, haftalar, aylar, ki. Yıllar boyunca 90, dinlemiştik.
1: 90'lardı galiba. 90'lar, ya da daha tabii. Eski olabilir 90 bu. 90'lardan 90. Önce olabilir. Çok emin
0: ben
1: değilim ama.
0: Ben hatırladığıma göre 90. Çünkü 80'leri çok olabilir. Hatırlamıyorum. O zamanlar biraz çocukluk zamanları geliyor. 10'lu yaşlarıma denk geliyor, onu hatırlamıyorum.
1: Bayağı eski bir şarkı çünkü
0: evet,
1: bu.
0: Evet, evet, evet. Hani Aşkın Nur Yengi işte o şişede, şişeyle evet. Çalması falan evet, değil mi? Evet. Onlar bizi gerçekten ekranlara bağlamıştı. Klibi yoktu bu şarkının.
1: Bu şarkının klibi yoktu ama ben kliplendirdim.
0: 91 Zeynep Hanım hemen uyardı bizi.
1: Ya Zeynep Hanım şahane gerçekten.
0: Harikadır, harika. Gerçekten işini çok iyi yapar, sağ olsun.
1: Zeynepler hemen. Böyle çalışkan
0: Zeynepler
1: oluyor.
0: Zeynepler çalışkan oluyor. Evet,
1: gerçekten
0: evet,
1: kendimle evet. İlgili en gurur duyacağım şey çalışkanlığım. Çok, ama
0: hırslı oluyor.
1: Gördüğüm Zeyneplerin hepsi böyle. Doğru, Zeynep Hanım doğru, da öyle. Gerçekten evet, tebrik ediyorum evet, hemen. Evet.
0: Oluyor. Zaman zaman hırslarına yenilemiyor.
1: Ama o hırs güzel bir hırs. Yani yapıcı bir hırs. İşinize gösterdiğiniz bir hırs. Doğru, o yüzden doğru. Bende de var o hırs. O yüzden anlıyorum
0: kendisini.
1: Hemen
0: tüm Zeyneplerden özür diliyorum. Evet. Gerçekten öyle, hakikaten. Ama böyle de yol alınıyor. Böyle de gündemde kalınabiliyor.
1: Kesinlikle.
0: Hani gündemde kalmanın olumsuz şekilde olanları da var.
1: Tabii ki.
0: Hayatımızda
1: bir tercih.
0: Popüler
1: yani
0: kültürde.
1: Daha popüler kültürün
0: evet, siz
1: içinde,
0: üreterek kalıyorsunuz.
1: Evet. Daha popüler kültürün içinde de yer alabilirdim. Bunun için bir sürü magazinel yolu var.
0: Doğru.
1: Ben bu yolu tercih etmedim. Çünkü benim zaten yaptığım işim yeni bir şarkı yapmak, yeni bir klip yapmak, sürekli üretmek üzerine. Ürettiğim şeylerle gündemde olmayı tercih ediyorum. Bu bir tercih meselesi. Diğer yol biraz daha kolay belki ama ben bu yolda ilerlemeyi tercih ettim. Evet. Belki bir Ankaralı olmanın verdiği bir ağırlık da var.
0: O da var, doğru söylüyorsunuz. Evet,
1: bir evet. De az önce içeride konuştuk.
0: Bizim Zeynep Hanım da Ankaralı.
1: Evet, belli zaten. Belli, hanımefendiliğinden, evet. Zarafetinden belli.
0: Evet.
1: İçeride de konuştuk az önce. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde hep bir adım atarken şunu düşünürdüm. Çok sevdiğim, kaybettiğim dedem. Ben ya belki de birçok kötü şeyden bile korumuş olabilir bu düşünce. Çocuklarınızı sevgiyle yetiştirmenin böyle güzel avantajları var. Evet. O kadar sonsuz bir sevgim vardı ki onu üzecek her şey beni çok üzerdi. Hep çok dikkatli adım attım. Çok kontrollü oldum. Yalnızca işimle anılmak için çok çaba gösterdim ve onu da sağladığımı düşünüyorum.
0: Nur içinde yatsın.
1: Amin, amin. Bunlar çok kıymetli şeyler
0: doğru,
1: bence.
0: Doğru, hakikaten öyle. Size anlattıkça ben de işte kendi anneannemi, babaannemi, dedemi falan ve onların verdiği nasihatları düşünüyorum. Nasihatler hepimizin çok önemli.
1: Evet.
0: Onların o verdikleriyle de zaten kendi yolumuzu aydınlatarak gidiyoruz. İyi evet. Ki bu dünyada bizimle beraber olmuşlar.
1: Kesinlikle.
0: Hepsi nur içinde yatsın.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yeni şarkılardan bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Yeni şarkılar, yeni tekliler ilerleyen zaman dilimlerinde yine
1: Eylül ayında.
0: Evet, müzik dünyasında göreceğiz. Klipleri de göreceğiz, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Biraz
1: evet. Yeni bir klip içinde hazırlanıyorum. Şimdi ismini çok bahsedemiyorum
0: tamam.
1: Ama yine sevgili Altuğ Bilsev ve
0: evet.
1: Yine Levent Lodos. Loşu da Levent
0: bir
1: arkadaşımız.
0: Bir cover yani
1: yapmıştı.
0: Yeniden yorumlama mı olacak
1: hayır,
0: yoksa?
1: Hayır, yeni sıfır bir şarkı.
0: İlk defa duyacağımız
1: Loş
0: bir şarkı.
1: Gibi. Yine
0: evet.
1: O da yeni, yepyeni bir şarkı. Çok sevdiğim bir şarkı o da. Loş'tan biraz daha yavaş ama yine bu hızlarda bir şarkı. Çok bahsedemiyorum çünkü ağzımdan bir şey kaçsın.
0: Sabırsızlanalım biz de.
1: İstemiyorum.
0: Zeynep Hanım bize sabırsızlanalım.
1: Eylül'ün ikinci haftası gibi planlıyoruz şu anda bir aksilik olmazsa.
0: Okullar açılmasına yakın.
1: Evet, ayın 16'sında da hem fotoğraf hem klip çekimimiz olacak. Şu anda onunla ilgileniyorum.
0: Harika, çok
1: bu yaz tatil yapamadım o yüzden. Önce Loş çıktı, ardından şimdi yeni şarkım için çalışmalar. İnşallah 18'inde gidiyorum nihayet tatile.
0: Evet, evet. Çünkü bir yoğunluk da beraberinde getiriyor. Yeni
1: elbette tabii.
0: Işler.
1: Bir de ben işkoliyim yani ben bırakıp bir yere gidemem. Aklım burada kalıyor çünkü. Takip etmem gereken şeyler oluyor.
0: Evet.
1: Katılmam gereken programlar böyle sizin gibi güzel radyo programları
0: çok
1: oluyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Dolayısıyla burada olmam gerekti. Yaz böyle geçti.
0: O zaman sabırsızlıkla Eylül'ü bekliyoruz.
1: Evet.
0: Yeni şarkınızı, yeni tekliğinizi bekliyoruz. Yine bir virgül atalım. Yine Zeynep Mansur'un o güzel yorumunu ve sesini bir kulak verelim.

0: Efendim müzikli buluşmalar köşesindesiniz. TRT İstanbul Radyosu, Radyo 1 stüdyolarında gecenin içinden programı kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz müzisyen Zeynep Mansur. Son teklisi Loş isimli teklisiyle stüdyomuzda. Fakat müzik serüvenini de konuşuyoruz. Zeynep Hanım'ın birbirinden güzel şarkıları, yorumlarını da dinliyoruz. Yeni yorumlarla, popüler ismiyle, coverlarıyla da radyonuza geliyor. Zeynep Hanım, Türk pop müziği hakkında ya da Türk müziği hakkında düşüncelerinizi de aslında dinlemek istedim. Atıfta bulunuyoruz, 90'lı yılları tekrar yorumlamaya çalışıyoruz. Sizin tarzınızın içerisinde ondan da var, yeni de var.
1: Evet.
0: Yani mümkün ikisini olduğunca harmanlamaya çalışıyorsunuz,
1: evet,
0: anladığım kadarıyla.
1: Bir de dönem dönem insanların sevdikleri müzik değişiyor elbette. Onu yakalamaya çalışıyorum. Aslında yaptığım müzikte hepsi birbirinden çok farklı tarzlar da var içinde. Mesela şimdi yaptığım Afro House'u ben 2006'da
0: Afro House
1: da
0: ilk defa duyan benim gibi bir sürü insan olabilir. Afro
1: olabilir.
0: House. Afro müzik falan bunu duyduk ama
1: evet,
0: indie müzik.
1: Bu ritimler işte Afro, evet, House oluyor ve mesela ben bunu 2006'da da Sen Nasıl İstersen diye bir şarkı yapmıştım Ümit Sayın'ın sözü.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Ki
0: evet.
1: Ümit'in hiç tarzı evet. olan bir şarkı değil.
0: Şey de
1: Ümit,
0: onunla vardı değil mi? Klipte hatta kimde oynuyordu?
1: Klibi de var, evet.
0: Murat da oynuyordu klipte.
1: Murat oynamadı, Murat vokal yaptı.
0: Vokal yaptı, geri vokal yaptı.
1: Evet,
0: değil mi? Tamam.
1: Back
0: tamam.
1: vokalde. Back Murat vokal, ve evet. Ümit sağ olsun evet. onlar, Ayşen evet. onlar vardı.
0: Farklı bir tarzdı bu da.
1: O da çok farklıydı. Evet. Mesela o zaman o yıllarda yaptığımda da çok şaşırmıştı herkes. House müzik çok popüler bir müzik değildi.
0: O Afro House mu?
1: Hayır, o House müzikti.
0: O bu sadece House.
1: Evet, evet. Ya o da çok farklıydı. O dönem için hiç yapılan bir müzik değildi mesela. Ümit Sayın'ın da tarzı değildi.
0: Evet.
1: Ben istedim böyle
0: evet,
1: bir şey yapmayı.
0: Evet, evet.
1: O da benim için özel yazdı o şarkıyı. O da
0: orada
1: o zaman
0: çok şarkı sözlerinden çok klibin güzelliği, görselin o
1: çok öne çıktı orada.
0: Tabii tabii,
1: çünkü
0: işte müzik daha evet, çok öne çıktı. Ya.
1: Müzik çünkü
0: evet,
1: çok farklı
0: söylüyorum.
1: Geldi öncelikle.
0: Evet, evet, evet, çok farklı geliyor.
1: Mesela radyolar bile ilk bir iki ay hiç çalmadılar. Ben eyvah dedim, yanlış mı yaptım, nasıl yaptım falan. Sonra iki ay sonra herkes birden çalmaya başladı.
0: Başladı.
1: Ve şarkı çok popüler oldu
0: evet,
1: o dönemde.
0: Evet, evet,
1: ve
0: evet.
1: hala da en sevilen şarkılarımdan birisi o da. Yani
0: herkesin
1: çok
0: kendine
1: radikal
0: göre. Mesela ben sizin 90'lı yıllardaki Sezen Aksu şarkılarınızın yorumunu çok beğendim. Mesela bu şeyi de çok, Loş'u da çok beğendim.
1: Teşekkür
0: herkes tabii
1: ederim.
0: Sizden
1: tabii,
0: kendi müzik zevkine göre.
1: Mutlaka, mutlaka herkesin.
0: Yani. Herkesin bir bakış açısı var.
1: Evet, ben evet. de herkese hitap etmeye çalıştığım
0: evet,
1: için
0: evet.
1: coverlar da yapıyorum.
0: Evet.
1: İşte yeni müzikleri de takip edip hmm. Afro House gibi bu tarz hmm. şarkılar da yapıyorum. 2006'da da yaptığım çok radikal bir şeydi. Genellikle birbirinden çok farklı, hmm. bağımsız ama belli kitlelere hitap edecek her tarzı kendi içinde, yani pop müzik içerisinde dolaşarak deniyorum.
0: Siz yelpazeyi çok geniş tutuyorsunuz.
1: Evet.
0: Yelpazeyi sonuna kadar açanlardansınız
1: evet.
0: ve orada neredeyse tüm renkler, gökkuşağı renkleri gibi farklı farklı tarzlar Hı-hı. müziğinizin içerisinde. Ya o müziğin içerisinde farklı, bir öncekinden daha farklı
1: evet.
0: bir müzik
1: yani
0: şeklinde
1: yapıyorsunuz. Biraz radikal işler yapmayı seviyorum
0: evet, evet,
1: açıkçası.
0: Evet.
1: Bunlar da
0: risktir
1: öyle
0: aslında, değil mi aynı zamanda?
1: Evet,
0: bu.
1: Risk ama ben
0: yani
1: bu riski seviyorum.
0: Edemez.
1: Evet.
0: Çünkü ne yapıyor insan? Ben bir yerde tutturdum. Bir şekilde, yani şöyle, bir tarz benim üzerime yakıştı. O
1: evet.
0: tarzda devam etmektir. Hı-hı. Risk almamak.
1: Evet, ama risk almazsanız hayat çok sıradan
0: çok
1: olur
0: haklısınız.
1: Ve herkesle aynı olursunuz. Ben ya bugün bir arkadaşıma anlattım bunu ama değişik bir hikaye.
0: Buyurun.
1: Ortaokuldayken bütün kızlar tuvalette sigara içiyordu. Diyordum ki ben herkesle aynı olmak istemiyorum. Zaten hiç sevmem ve hiç hoşlanmam. Hayatımda
0: sigara
1: hiç içmedim. Evet.
0: Aynı zamanda,
1: mesela
0: evet.
1: kendimi hep soyutlardım her konuda. Bunda da öyle oldu. Yani hep herkesin yaptığını yapmak istemedim. Hiçbir hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Şu anda belki biraz daha eskiler daha popüler oldu dedi geçen radyocu bir arkadaşım. Ama dedim ben herkesin yaptığını yapmak
0: doğru.
1: istemiyorum.
0: Doğru,
1: yani
0: doğru,
1: bu
0: doğru.
1: bir risk değil mi dedi. Evet,
0: evet
1: risk.
0: Risk.
1: Çünkü ben risk almayı seviyorum. Tıpkı işte 2006'da yaptığım gibi. Şimdi de yine risk ama sevildi. Gayet de güzel gidiyor. 600 bini geçti.
0: Evet.
1: 1,5 ay oldu
0: çok
1: neredeyse.
0: Iyi, çok iyi. Evet.
1: Güzel bir dinlemesi var. Teşekkür ederim.
0: Yeni teklilerinizi de bekliyoruz.
1: Çok
0: umarım
1: lazım.
0: İlerleyen zaman dilimlerinde çok mutlu oluruz. Son teklinizle kapatacağız yine.
1: Evet, Loş'la.
0: Loş'la kapatalım. Anonsu size bırakayım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ayaklarınıza sağlık.
1: Çok sağ olun. TRT'de olmak, bu güzel Türkçenizi duymak beni çok mutlu ediyor.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Benim çok önemsediğim konulardan birisi güzel Türkçe.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: TRT'de arabamda sürekli olan bir radyo kanalı. Çok severek dinliyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Zeynep Hanım'a, ekip arkadaşlarınıza çok güzel bir program oldu. Çok teşekkürler. Loş'la veda edebiliriz o zaman.
0: Çok teşekkür ediyorum.

0: Evet. Efendim, kaldığımız yerden de sohbetimize devam edelim. İkinci bölümümüzle devam edeceğiz. İlk bölüm müzikli buluşmalar köşesiydi. Müzikli buluşmalar köşesinde çok değerli bir müzisyeni ağırladık. Son teklisini konuştuk. Zeynep Mansur bizlerle beraberdi. Ve ikinci bölümümüzde çok değerli iki isim. Edebiyat dünyasının çok değerli iki ismiyle beraberiz. Ercan Yılmaz ve Doktor Oğuz Şenses, şair, yazar. Güzel insanlar, çok yakından tanıdığınız insanlar şu an stüdyomuzda. Ercan Hocam, Oğuz Hocam, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
2: Hoş bulduk.
0: Hocam, sizi stüdyolarda görmek güzel hocalarım. Beni bu stüdyoda görmek, tabii TRT Radyo 1 stüdyosunda görmek beni her zaman mutlu ediyor.
2: Seninle birlikte olmak çok güzel aslında.
0: Benim de sizinle birlikte olmam beni hakikaten çok mutlu ediyor.
1: Sevgili Tolgacığım, çok sağ ol, teşekkür ederiz.
0: O güzel sesiyle Oğuz Hocam başladı. Aldı sazı eline yavaş yavaş. Yavaş yavaş.
1: Estağfurullah. Evet.
0: Bu akşam, bu gece güzel konular, her zaman olduğu gibi edebiyata dair güzel konular konuşacağız. Çok gündem maddeleri de var tabii. Hatta edebiyatı ilgilendiren gündem maddeleri de var ki biraz da popüler tartışmaların içerisine girmeye başladı. Ya Odysseus işte filmi çekildi, Nolan'ın bir filmi var. O film üzerine yapılan bir sürü tartışma var. Aslında bir taraftan şöyle güzel, işin içinde edebiyat var, işin içinde bir destan olması edebiyatçılara muhtemelen memnun ediyordur. Fakat tabii iş popülere sirayet ettikten sonra tartışmalar da birbiri ardına geliyor. Ercan Hocam da filmi yeni izleyenlerden, Nolan'ın izleyenlerden, neler düşünüyorsun hocam?
2: Büyük bir metnin, bir
0: kurucu metin,
2: kanonik metnin, evet, evet, uyarlanması. Daha evvel de başka uyarlamalarını seyretmiştik elbette. Hı hı. Şimdi büyük bir yönetmen tarafından uyarlandığını tabii öğrenince heyecanlandık seyretmek, hı hı, için. Ama şöyle söyleyeyim Tolga, sevgili Tolga, ben beklediğimi bulamadım filmde. Evet. Yani ne bekliyordun diye sorarsan aslında somut bir şey söyleyemem belki, hı hı, ama bir aslında şu eve dönüş hikayelerini çok severiz.
0: Evet, biz. Evet.
2: Yani hem şark toplumları sever, evet, hem batı
0: hikaye
2: toplumları sever.
0: Türememiş,
2: evet,
0: türememiş miydi,
2: evet, oradan yolculuk kahramanın sonsuz yolculuğu, evet, mesela. Evet. Campbell'ın bahsetmiş olduğu kahramanın sonsuz yolculuğu, ama burada acaba o yolculuğa tekabül eden ya da bizdeki yolculukların neticesine tekabül eden bir şey var mı filan. Bir öyle karşılaştırmalı, aha, bakıyorsunuz. Evet, bir evet, metni bildiğiniz metninden hareket acaba nasıl uyarlarmış, nerelere yönetmen ağırlık vermiş filan, onlara bakıyorsunuz filan. Açık söylemek gerekirse Nolan'ın seçmiş olduğu bazı şeyler var, öne çıkarmak istediği bazı şeyler var, bana öyle geliyor. Yani işte mesajların altını çizildiğini,
0: kitaptan bağımsız mesajlar,
2: bağımsız veriyor değil aslında, ama bazen kitapta o yoğunlukta göremiyorsun.

0: okuyorsunuz o mesajları. Ben öyle ya, mesela dinsel bir metin gibi bakmadım hiçbir zaman Odise'yi, evet, metnine,
1: evet,
0: ben.
1: Evet.
0: Yani İlyada'ya da öyle. Hı-hı. İlyada bir savaş metniydi. Odise'ye bir dönüş metni. Evet, dönüş metni. Evet, evet. Ama burada bir dinsel vurgular, Zeus yasası vesaire filan çok öne çıkmış gibi görünüyor. Birincisi bu. İkincisi kadın söylemi. Yani, hı-hı, bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum belki ama yani sanki onun altının da hususi çizildiğine dair bir izlenim var. Yani, hı-hı, öyle hissettim.
1: Helen'in
0: yani,
1: siyahi olmasından mı yoksa genel olarak?
0: Sadece o değil. Sadece evet, o değil. Yani tabii şunu da beklemiyorum aslında. Yani birebir bir uyarlama da beklemiyorum. Metinle örtüşmesi gerekmiyor %100. Elbette yeniden bir üretim söz konusu olabilir. Yönetmen tercih ettiği bazı hususları öne çıkarabilir kendince. Bazı şeyleri daha önemli bulabilir filan. Değil mi Oğuz? Yani
2: peki bunlar... bizim konuştuğumuz, hani hep söylediğimiz, evet, o gelenek vurgusundaki değişerek devam etmek, devam ederek değişmenin neresinde Christopher Nolan? Kendi Batı kültürü açısından.
0: Vallahi yani bana bir şey gibi mesela.
2: Çok mu oynamış
0: baş
2: yani?
0: Karakter, yani destana ismini ver, Odysseus. Acaba... destanda okuduğumuz gibi miydi? Değildi. Hı hı. Değildi mesela.
1: Yani orada mesela şu var mıydı? Hani belki destandan onu çıkartıyorlar ya. Hani Batı uygarlığının bir kurucu metni, evet, ama Doğu'ya karşı ben senden daha büyük Egedon zırhlısını Çanakkale'ye

0: Perslere hükümdarlığı ve onları yenmesi. Ondan sonra işte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethinden sonra derler ya, Truva'ya gidip Hektor'un intikamını aldım demesi. İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yine Hektor'a atıfta bulunarak bazı sözler sarf etmesi. Evet. Hani Doğu, ben Hektor tarafı, yani Truvalılar
1: tarafı. Çünkü Anadolu'yuz biz.
0: Biz Anadolu'yuz, biz Doğu'yu temsil ediyoruz. Siz Batı'nın temsilcisisiniz. Şimdi bunun üzerinden
2: çok
0: mesaj
2: güzel bir nokta
0: ya.
2: Tolga'cığım, evet. Orası. Ya bence yani bu meselelerin, Mavi Anadolu meselesinin tekrar düşünülmesi bağlamında.
0: Evet, evet. Onu yani akşam konuştuk Mavi
2: bir
0: Anadolu.
2: Bir Yunan mucizesi yani. Mi?
0: Evet.
2: Grek, Helen mucizesi mi? Evet. Yoksa bir İyon mucizesi mi?
0: Doğru. Evet.
2: İyon uygar.
0: Evet.
2: O Mavi Anadolu derken bu kavramın içerdiği şeylerin öne çıkarılması ya da bunların yeniden tartışılması bağlamında
0: bir belki tartışma yaratır mı?
2: Evet, yani ben
0: yaratması
2: yani,
0: lazım mı? Bence, kültürel atmosferde. Evet, evet. Yani sizin gibi entelektüellerin işin içinde olacağı bir tartışma.
2: Şimdi şöyle, zaman zaman bu meseleye bu açıdan yaklaşanlar falan var,
0: evet,
2: gerçekten.
0: Evet, evet.
2: Yani yeniden düşünülmesi için bazı şeylerin, bazı metinlerin, yazılan kitapların, bazı bakış açılarının yeniden düşünülmesi, değerlendirilmesi ve tartışılması için aslında bir fırsat bu.
0: Evet,
2: met-
0: evet.
2: Yani ben hani filmin başarılı bir film olup olmamasından ziyade bu tarafıyla daha çok ilgileniyorum. Yani bu topraklarda ki bir takım hadiselerin süreyi ne olmuş? Bu topraklarda cereyan eden bu hadiseler bu toprakları nasıl şekillendirmiş ve biz bunu bir miras olarak temellük etmiş miyiz aslında?
0: Evet,
2: yani
0: evet.
2: Bunları sorgulamak gerekiyor. Yani bu topraklardaki her şey bir miras olarak görmek mümkün bana göre. Evet,
3: yani Fatih Sultan Mehmet'in ve az evvel sevgili Tolga'nın dediği Mustafa Kemal Atatürk'ün o Hektor'un tarafında olması, o tavrı göstermesi aslında sadece ve sadece Anadolu'daki Türk halkının ya da işte Müslüman Türk halkının değil, daha önce bizden önce de yaşamış olan milletlerin, kültürlerin, geleneğin sahiplenmemiz gerekiyor.
2: Biliyorsun zaten kültürler ve medeniyetler böyle iç içe, üst üste yani öyle devam eder, öyle gelişir, öyle inşa edilir. Yoksa steril, sadece bize ait hususların olduğu bir medeniyet ya da kültür, bundan bahsetmek mümkün değil yani. Evet.
0: Ama bugün Hilmi Hoca ile de konuştuk ya. Yani o tartışma, yani Anadolu kültürünün kültürel kodları nereden geliyor? Hangi uygarlıklar üzerinden geliyor? İşte o mavi akımı, işte Sebahattin Eyüboğlu olsun, Azra Erhat'ın içinde olduğu o tartışma, o ortam. Ya aslında kültürel olarak öyle bir ortamı, hani söylediğiniz bilimsel olarak doğrudur değildir, kodları yanlış yorumluyorsunuzdur, doğru yorumluyorsunuzdur, o işin başka bir tarafı, ama böyle bir tartışma açar mı? Açması gerektiğini düşünüyorum
2: bence,
0: ben.
2: Bence öyle.
0: Evet.
2: Bu toprakların insanı.
0: Evet.
2: Yani Homeros gibi başka filozoflar, felsefe bağlamında da öyle, bilimsel çalışmalar bağlamında da öyle.
3: İlk kadın şairliğe geçen yani, Safo mesela.
2: Bu topraklara, bu toprakların insanı, bu toprakların insanının söylediği şeyler, yapmış olduğu şeylerin süreyi ne? Bugüne gelen noktalarda neler değerlendirilmeli filan. Bence yani bu Mavi Anadolu meselesinin İyon mucizesi, İyon medeniyeti bağlamında, yani bu meselenin yeniden ele alınması ve tartışması bağlamında bir fırsat olabilir bu.
0: Evet.
2: Küçük kıvılcımlar da görüyoruz. Yeniden bir takım okumalar yapmak gerekiyor galiba.
0: Ya şey var ya hocam, iki değerli edebiyatçıyı bulmuşken aslında biraz da böyle hani şikayette bulunacağım şu şekilde. Bir kendi aramızda konuşuyoruz bunu. Şimdi İngiltere Başbakanı işte hani Türkiye'den dedesi Türk, hatta biliyorsunuz ya böyle
3: Boris Johnson.
0: Boris Johnson canlı yayında Odisea destanını ezbere tüm kameraların önünde ezbere okuyor. Yani kaç tane mısradan meydana gelen, sonuçta şiir şeklinde yazılmış. Şimdi İran'a gidiyorsun. İlkokulda işte hafızın şiirlerini ilkokul 2 3. sınıftaki öğrenciler ezbere biliyorlar.
2: Biliyorlar.
0: Yani bunu ilkokulda müfredatların içerisinde. Ya yani bu belki kadim bir tartışma ama sürekli devam etmesi gerekiyor. Bizim de bu topraklarda
3: Kırgızlarda
0: var ki tabii, adam
3: onu ezbere bilenler
0: başbakan
3: var.
0: Başbakan olduğu zaman da bunu ezbere biliyor. Biz de kendi eğitim sistemimiz içerisinde kendi kültürümüze ait destanları hani ilkokuldan itibaren bir işte 50 yaşımıza 60 yaşımıza geldiğimiz zaman da ezbere okuyabilmemiz gerekiyor.
3: Ama Ercan,
0: diye düşünüyorum.
3: Bizim en büyük handikapımız benim söyleyeceğim şey, Homeros gibi bir şair tarafından bizim destanlarımızın

0: şiir formuna aktarılmaması en
1: ama
0: büyük
1: Tolga
0: şey.
1: Sadece evet. Destanlar bağlamında evet. Söylemiyor. Senin dediğin
2: evet.
1: Çok önemli.
2: Evet, evet.
1: Yani Firdevsi yani, gibi bir şair şey, tarafından bir değil mi?
0: İran evet. Mitolojisi, evet. Fars mitolojisi
2: evet, evet.
0: Oluşturuluyor.
2: Evet.
0: Ve yani şiir yoluyla hı-hı. Aktarılıyor mesnevi şeklinde. Ve bizde maalesef bunun
2: hani doğuyu temsilen yani. İran buna cevap vermiş. Hani ben onu Firdevsi üzerinden doğu, cevabını verdim sana gibi.
0: Doğuya,
2: ha, cevap ya, şeklinde değil de bir destanı benim de kendime ait şeylerim var.
0: Destanlar tabii ki daha milli evet. Meseleler olduğu için orada evet. Aslında Farisi kültürü aktarıyor.
2: Tabii ta Perslere kadar gidiyor.
0: Tabii onlara.
2: Öyle değil mi?
0: Tabii,
2: ama
0: tabii.
2: Bir cevap niteliğinde diyelim
0: yoksa
2: onu.
0: Yoksa bir Türk kültürünü yansıtmıyor yani.
2: Tabii onu demek istiyorum. Tabii. Bizim de bir cevabımız olması
0: yani bizim
2: gerekiyor.
0: Mesela kurucu metinler nedir işte orada bir Oğuz Kağan destanı.
2: Oğuz Kağan destanı mesela dediğin gibi evet evet. Bir virgül atalım çünkü tabii. Bu konu önemli. Bir müzik arası verelim. Daha sonra efendim filmle beraber gelen tartışmaların içerisinde olacağız. Tabii bu akşam başka konularımız da var. Onları da konuşacağız. İlerleyen dakikalarda bir telefon bağlantımız da olacak. Bir doğa fotoğrafçısıyla çok değerli bir insanla az sonra bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ama bir müzik arası verelim. Daha sonra efendim kaldığımız yerden gecenin içinden programa devam edecek.

0: Gecenin içinden programı devam ediyor efendim. Bir doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş. Birçoğunuz çok yakından tanıyorsunuz Alper Bey'i. Güzel bir etkinlik var efendim. Perseit Meteor Yağmuru 2026. Başlığımız bu olacak. Meteor yağmurları seyredilecek. Belli alanlardan seyredilecek. İşte bu işi organize eden Alper Bey telefon hattının diğer ucunda. Efendim merhaba, iyi akşamlar, iyi geceler. Programımıza hoş geldiniz Alper Bey.
1: Merhabalar Toğrul Bey, iyi yayınlar. Herkese selamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İki değerli, edebiyatın iki değerli ismi bizimle beraber. Onlar da sizleri tanıyorlar. Selamlarını gönderiyorlar. Ercan Hocam, Ercan Yılmaz ve Oğuz Hocam, Oğuz Şenses de bizlerle beraber. Hemen önce selamlarını ileteyim. Yaptığınız Aleyküm işleri çok selam. Beğenerek takip ediyorlar onlar da. Edebiyat dünyasının isimleri olarak. Her sene gerçekleşen bir doğa olayı ve çok güzel organizasyonlar yapıyorsunuz. Ben sözü size bırakayım. Buyurun efendim.
1: Çok teşekkürler. Biz aslında bu işe yıllar önce Nivos kuyruklu yıldızıyla başlamıştım ben bu gözlem etkinliğini düzenlemeye.
0: Evet.
1: O da aslında bir etkinlik olarak düşünmemiştim. Sadece yakın çevredeki insanların o kuyruklu yıldızın akşamları, gözüktüğü akşamlardaki geçişini görmek isterler diye sosyal medyadan yaptığım bir çağrıydı o benim. Fakat defalarca birkaç akşam üst üste bu buluşmayı gerçekleştirmek zorunda kalmıştım. Çok ilgi görmüştü.
0: Evet.
1: Ve tabii ki de bu ilgiden dolayı duyduğum memnuniyet ki biz fotoğrafçılar yani ukalalı gibi olmazsa fotoğraf sanatçıları diye bahsedeyim. Biz insanları bir şeyler anlatmayı bunu bazen sanatımızla bazen çektiğimiz bir fotoğrafla işte bazen de yaptığımız organizasyonlarla olabilir. Bu ruhu taşıdığımız için insanları o gece onu göstermek ve insanların o şaşkınlık tepkisini almak benim çok hoşuma gitti. Ve ben bunu devam ettirme kararı alıp birkaç akşam üst üste gelip gönüllü olarak gelen her insanın da kuyruklu yıldızlı fotoğrafını çekmiştim. Hatıra fotoğrafını sosyal medyadan ücretsiz onlara göndermiştim. Ondan sonra şunu fark ettim. İnsanlar bu tarz gökyüzü etkinliklerine, yani bir etkinlik dedik mi hemen oraya bir konser koyup, işte eğlenceli bir şeyler koyup insanları çekmeye çalışıyoruz ama insanların böyle şeylere de ilgisi olduğunu fark ettim. Ve bundan işte 6 yıl önce, hatta 7 yıl önce...
0: Evet.
1: O kuyruklu yıldızın ağzından ben dedim ki madem insanlar bu kadar gökyüzüne meraklı kuyruklu yıldızda da bay bay dedik gitti.
0: Evet, evet.
1: Ama önümüzde dedim bir Perseid meteor yağmuru var. Her yıl Ağustos ayının 10'uyla 13'ü 14'ü arasında en yoğun döneminin gerçekleştiği. Bu yıl dedim gelin o zaman meteor yağmurunu da birlikte izleyelim.
0: Evet, evet, evet.
1: Ve ilk yılında yine yaptığım çağrıyla yaklaşık 1000 kişiyi ağırlamıştık o sene. Yaşadığım şehir olan Karacabey'e çağırmıştım ben. Burayı da bildiğim için nerede izlenebileceğini de ayarlamıştık.
0: Evet.
1: Ondan sonra bu gelen insanların niyetlerini dile getirince, arkamda da durunca ben bunu her yıl geleneksel halde yapmaya çalıştım.
0: Doğanın da güzelliklerini sergilemesi ve sizin de ona önayak olmanız o da çok güzel. Yani tam yaptığınız işle de eşgüdümlü oluyor doğa fotoğrafçısı olarak.
1: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Doğa bizde özellikle Türkçedeki doğa kavramı çok güzel. Yani görebildiğimiz yıldızlardan insana ait olmayan, insan yapısı olmayan her yere doğa diyoruz.
0: Doğru.
1: Kavram çok da tatlı bir kavram.
0: Evet.
1: Ve bu da dediğiniz gibi aslında konseptin dışına çıkmamış oluyoruz bir yerde. Ve biz bu şekilde yapmaya başladık ve özellikle büyük şehirlerde büyük ışık kirliliği diyeyim ben ona. Aslında aydınlatma ve ışık bir yerde medeniyettir diyoruz ama bir yerde de bize gökyüzündeki o saklı dünyayı da saklıyor.
0: Evet. Evet. Evet.
1: Ve büyük şehirlerden gelen insanların ve çocukların o karanlık noktadaki gökyüzüne baktıklarında işte hani yıldızlara bak ne kadar parlak dediğini duydum ben. Çok şaşırmıştım. Yani bizler biraz daha kırsalda yaşadığımız için ilçelerde yaşayanlar biraz daha bu konuda şanslı olabiliyor.
0: Evet, biz İstanbullular çok şanslı değiliz bu konuda Alper Bey.
1: Evet kesinlikle öyle.
0: Çok yani ışığa maruz kalıyoruz maalesef.
1: Bana diyorlar ki İstanbul'da en yakın karanlık nokta nereden gözlemleyebiliriz? Diyorum 2 saat yol çıkıp Bursa'ya gelin en yakın nokta orası.
0: Doğru.
1: Çünkü
0: doğru.
1: Çok büyük bir mega kent olduğu için
0: evet.
1: Yansıması da çok fazla ve gökyüzündeki yıldızları saklıyor o ışık maalesef.
0: Zeynep Hanım.
1: O bizim müdavimimiz o her yıl onunla alanda evet. Görüşüp bir şey söyleyeyim mi? Zeynep Hanım da bizim gündüz gözükmüyor. Hep gece gördüm ben Zeynep Hanım'ı.
0: Evet, evet. Bence gece görün. Gündüz çok tavsiye ediyorum.
1: Aman efendim.

0: Etkinlik olduğu için bari bunları konuşmak için. sağ olun, kendisi de çok alaka gösteriyor. Her sene de geliyor. Güzel olduğunu düşünüyoruz bizler de. Her sene gelen insanların yanında arkadaşlarını da
1: Kendisi tanıttı şunu... zaten. Sizi zaten biliyorlar. Kamuoyundan da biliyorlar ama Perseid Meteor Yağmuru'nu Zeynep Hanım'ın sayesinde de radyo olarak bayağı artık yakından biz de biliyoruz. İnşallah biz de bir gün gelmek istiyoruz.
0: Bekleriz. Çok mutlu oluruz. Yani biz bunu, ben bunu hep şöyle anlatıyorum. Bir gençlik festivali gibi düşünmesinler. Tabii bu kötü bir şey değil, gençlik festivali kavramı ama.
1: Bu o değil.
0: Büyükler yani gençlere ayak uyduramayız tarzında düşünüp de gelemeyebiliyorlar. Evet. Hayır, kesinlikle bir aile festivali olsun istiyordum ben yıllardır. Ve bu modda, bu başlıkla hep duyurdum. Ve çok şükür ki aileler bu işe sahip çıktı. Çocuklarını, işte annesi sadece küçük oğlunu alıp anne çocuk gelebilir miyiz diyorlar. Ve onlara yardımcı oluyoruz. Ve bu şekilde yıllar içerisinde bu büyümemizin en büyük sebebi bu tarz aileler oldu aslında. Ve memnun kalan yakınlarını, arkadaşlarını, eşini, dostunu, akrabasını getirmeye başladı. Ve bu şekilde 20 binlere aşan bir kalabalığa ulaştık.
1: Ne güzel.
0: Fakat sahil geniş olduğu için, gece karanlık olduğu etrafınızdaki 10 kişiden ibaret bir şey oluyor etkinlik. Ve bizim etkinliğimizin şöyle bir yanı var. Bu tamamen bu 6 yıl boyunca, aslında 7 yıl ama geçen yılki organizasyonda ben yapamamıştım. Onun yerine belediye yapmıştı. Ama toplamda 7 yıldır aslında bu etkinlik yapılıyor alanda.
1: Evet.
0: Ve bu etkinlik boyunca biz her yıl üzerine koyarak gittik. Bazı şeyleri çıkarttık, gerekli olan şeyleri çıkarttık ya da eklemeler yapa yapa şımarmadan en mütevazi haliyle bu etkinliği herkese hitap eder hale getirdik.
1: Evet.
0: İlmek ilmek döşedik diyeyim aslında. Ve şunu da görüyoruz artık. Şimdi başka ilçelerde, şehirlerde de bunun aslında halkla yapılabilir ve halkın da buna ilgisi olduğu bir etkinlik olduğunu keşfettiler. Ve bugün birçok yerde aslında... Belki de sizin de dikkatinizi çekecektir bu saatten sonra. Farklı yerlerde gökyüzü gözlem şenlikleri başladı.
1: Evet.
0: Bunda bizim zerre payımız varsa mutlu oluruz. İnsanlara gökyüzü, doğanın penceresini, kapısını aralamakta bir vesile olduysak ne mutlu.
1: Kesinlikle.
0: Ama tabii ki de bu işi 6 yıldır yaptığımız, halka açık bir şekilde, herkese açık bir şekilde yaptığımız Karacabey'deki bu yılki buluşmamız 8 Ağustos'ta Karacabey'e bağlı Yeniköy'de gerçekleşecek. İstanbul'un tam karşısında aslında, Marmara Denizi'nin tam bu Silivri taraflarının tam karşısına denk geliyor bizim burası.
1: Evet.
0: İzleyeceğimiz nokta. Karanlık nokta oluşuyor. Ama o gece şehirde de elektriklerde kesinti, sokak lambalarında ve aydınlatmalarda kısıtlamalar da olacağı için daha da karanlık bir nokta olacak. Ve bu yıl bu kadar kalabalığın elbette perde arkasında bir hazırlık ve bir bütçeye de gerekiyor. O konuda da Cemre Vakfı sağ olsun henüz yeni bir vakıf olmasına rağmen çok güzel işler yapıyordu. Bu yılda onlar bize destek oldular ve bu etkinliği daha da güzel yapmamıza imkan sağladılar. Yaklaşık 3 haftadır bu etkinlik için yatıyoruz, bu etkinlik için kalkıyoruz. Daha güzel olsun, her şey yolunda olsun diye. Çok değerli konuşmacılarımız var. Akşam üstü saat 7 itibariyle başlayıp gece yarısına kadar öncelikle yıldızlardan okyanusların en dibine kadar çeşitli alanında uzman kişiler, profesörler ya da popüler bilim yazarları ya da doğa fotoğrafçıları çeşitli anlatımlar yapacak ekranda, ekran önünde, dev sahnede, LED ekran önünde.
1: Evet.
0: Ve ardından gece 12 olunca biz bütün ışıkları kapatıp sabaha kadar da gökyüzü gözlemleyeceğiz.
1: Harika, harika.
0: Bu etkinin en güzel yanı da çıplak gözle izlenebiliyor olması. Yani herkese hitap ediyor. Bir teleskop, dürbün ya da benzer bir ekipmana gerek duymadan gökyüzünü izleyebileceğimiz bir ortam sağlıyor bizlere. Bu da bu işin herkese hitap eden yanı, ikna etmenin bir yanı olacak. Ama tabii çadır kurabiliyorlar. İlk çadır deneyimini burada yaşayıp evladım biz yıllardır bunu yapamıyorduk. Hep aklımızdaydı ama fırsat da bulamıyorduk deyip burada ilk çadır deneyimini ailece ya da bireysel olarak tek başına yapanlar oluyor. Mutlu oluruz böyle şeylere vesile olduğu için.
1: Evet.
0: Bu anlamda Cemre Vakfı da aslında bu konunun içerisinden bir vakıf olduğu için, bu amaçta bir vakıf olduğu için de çok güzel yollarımız kesişti, örtüştü ve bu yıl çok daha büyük bir kalabalığı, çok daha profesyonel bir şekilde ağırlamak için bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Doğaya yaptığınız katkı, hatta bilime yaptığınız katkı, sadece doğaya değil, pozitif bilimlere yaptığınız katkıdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size.
0: Sağ olun. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler, iyi akşamlar. 2027'de görüşmek dileğiyle Alper Bey.

0: Sevginin o gelmez yazları İlhan İrem bizlerle beraberdim. Yaz demişken yaz temalı şiirleri, öyküleri, romanları konuşacağız. Aramızda yeni katılanlar vardır. Müzikli Buluşmalar köşesinde Zeynep Mansur'u ağırladık az önce. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş bizlerle beraberdi ve şimdi de Edebiyat dünyasının iki büyük ismi, iki güzel ismi, şair yazar Ercan Yılmaz ve yazar Doktor Oğuz Şenses bizlerle beraber efendim. Yaz temalı şiirleri, öyküleri, romanları konuşacağız. Edebiyatımızda yaz desek herhalde büyük başlığı atmış oluruz.
1: Tabii. Hı-hı. Edebiyatımızda mevsimler, dünya edebiyatında mevsimler. Ama biz spesifik olarak içinde bulunduğumuz için. Şimdi gök gözleminden bahsetti Alper Bey az önce. Yani onun uzun yıllardır yapmaya çalıştığı şeyi yakından takip ediyoruz. Çok güzel. Gök gözlemi söz konusu olduğu zaman tabii yani göğün aslında klasik edebiyatlardan itibaren ve bir kök metafor olarak daha ziyade bahçeyle ilişkilendirildiğini görüyoruz. Yani gökyüzü, bahçe, yıldızlar, gezegenler, onlar çiçekler gibi düşünülüyor filan. Hem doğulu şairlerde hem batılı şairlerde böyle bir muhayyile söz konusu. Evet. Bir kök metafor olduğunu söyleyebiliriz. Gökyüzünün bahçe olarak telakki edilmesi. Gece büyük laciverdiği bahçe diyor Ahmet Gazali bir rubaisinde. Evet. Nazım Hikmet onu bir şiirinde alıntılıyor. Dikkat ederseniz.
0: Gece?
1: Gece büyük laciverdiği bahçe.
0: Evet.
1: Muhteşem.
0: Muhteşem. Gerçekten. Hakikaten muhteşem.
1: Şimdi o biraz sonra Oğuz oraya giriş yapacak. Gökyüzünü seyretmenin faziletleri diyor Gazali mesela. Gökyüzünü seyretmenin, yıldızları seyretmenin. Behçet Necati'nin Yıldızlar şiiri var. Seni karanlıkta yatırıyorlar, korkuyorsun geceden diye başlıyor.
0: Evet,
1: çok güzel.
0: Evet. Hocalarım biraz, saz aldı hele.
1: biraz sabır küçük çocuk, biraz sabır.
0: Evet.
1: Ama Allah'ın koyduğu yerde yıldızlar daima yalnızdır. Gökyüzüne bakmak, yıldızlara bakmak, göğüne bakmak. Bu minvalde benim aklıma muhteşem bir şiir geliyor ve onun bestesi geliyor. Hak sanki seni yaratmış bir yaz gecesi. Şahabettin bir şiirinde. Ve çok büyük bestekar
2: Cirmişen
1: Tanrı Korur da bestelemiş. Bilmiyorum onu bu akşam dinleyecek miyiz,
0: evet,
1: ama enfes bir şarkı. Şiir, hak sanki seni yaratmış bir yaz gecesinden. Bir

0: yaz gecesinden yaratılmış olmak meselesi.
1: Evet.
2: Ve burada ben sazı ele alabilir
0: şimdi,
2: miyim?
0: Şimdi evet, sen yani, oradan.
2: Mesela şimdi Cenap Şahabettin değil mi? 19. 20. yüzyılın çok önemli bizim şairlerimizden. Tıpkı bir yaz günü gibisin diyesin var sana diye başlıyor Shakespeare 16. yüzyılda.
0: Ya da başka bir çevirisinde bir yaz gününü benzeteyim seni.
2: Mesela değil mi?
0: Çok güzel
1: harika,
0: bir gerçekten.
1: Harika.
2: İsterseniz
1: okuyalım.
2: Shakespeare'den başlayalım.
1: Başlayalım hocam. Çıtayı yükselttin.
2: Shakespeare'in 18. sonesi Özdemir Nutkun'un çevirisinden. Tıpkı bir yaz günü gibisin diyesin var ama sana çok daha güzelsin sen. Daha da ılımansın. Kaba rüzgarlar acımaz canın Mayıs goncalarına. Üstelik kısa olur ömrü. Hem de çok kısa yazın. Gök kubbenin gözü ışıtırken yakar bazen her yeri. O altın yüzüne gölge düştüğü de çok olur. Zamanla gelir geçer her güzelin güzelliği. Kimin kısmeti yoktur. Oysa senin sonsuz yazın asla solmayacak. Kaybolmayacak güzelliğin zaman geçse de. Gölgeme girdi artık diye ölüm kabaramayacak. Sen zaman ötesine geçince şu dizelerde insanlar soluk aldıkça, gözler gördükçe bu şiir yaşayacak ve yaşatacak seni de.
1: Harika.
0: Çok güzel gerçekten.
1: Son da çok güzel değil
0: Şimdi
1: mi?
0: o,
1: Son
0: bu
1: hocam, son
0: şiir
1: iki dizeyi bir de
0: yaşayacak.
1: alabilir
0: Evet,
1: miyim
0: evet.
1: hocam?
2: İnsanlar soluk aldıkça, gözler gördükçe bu şiir yaşayacak ve yaşatacak seni de. Hala da okuyoruz.
0: Orada
1: Evet.
0: şöyle bir vurgu yok
1: Harika.
0: mu Oğuz? Hilmi Hoca'nın, Hilmi Yavuz'un yaz şiirlerinde ki vurgusu aslında bir taraftan yazmak fiili yani
2: Yani
0: kültüre
2: kültür
0: ilişkin bir vurgu, bir
2: ilişkin
0: taraftan
2: ve
0: yaz
2: doğaya
0: doğaya ilişkin bir
2: ilişkin.
0: vurgu.
2: Evet.
0: Burada da öyle yani hem bir yaz gününe mi benzeteyim seni, yaz mevsim olarak var hem de yazmak fiili bu
2: Ve
0: şiiri yaşatacak
2: şiir
0: seni
2: seni tabii.
0: derken filan ikisini birlikte
2: Ya
0: temellük etmek
2: Shakespeare
0: ve vermek
2: aslında,
0: bakımından evet.
2: Shakespeare her okuduğumda ben şaşırmaya devam ediyorum
0: Shakespeare'in de
2: hala.
0: mevsimi yaz galiba değil mi?
2: Evet, yani o bir yaz gecesi
0: Mesela
2: rüyası
0: baş
2: ki
0: başına.
2: az evvel yani bir iki saat önce değerli hocamız Hilmi Yavuz'la
1: Evet,
2: konuştuğumuzda
1: evet.
2: ben
1: Hocam
2: bir yaz
1: selam
2: gecesi,
1: olsun hocamıza,
2: selam olsun
1: radyodan.
0: O
1: Evet.
0: yazların adamı çünkü Hilmi
1: Evet,
0: Hoca
1: evet.
0: yani. Yani bir yaz programı için hocayı ziyaret etmemek olmazdı değil mi?
1: Evet,
2: Ki
1: kesinlikle.
2: elimizde de bu toplu şiirlerin adı bile büyüsün.
0: Hele o
1: Yaz,
0: muhteşem
1: yaz.
0: geçmiş yaz defterleri kitabı
1: Evet,
0: değil mi?
1: kesinlikle. Ama orada bir apostrof var ya,
2: Tabii.
1: büyüsün yaz.
2: İkili okuyabiliriz. Bir büyü, bir sihir. Ki aslında bir büyü, bir sihir olduğunu Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı metnin okuduğumuzda da görüyoruz. Ki 2000'lerin başında bizim Kocaeli'de, İzmit'te Şehir Tiyatrosu oynamıştı bunu. Çeviri de Can Yücel'e ait. Bahar Noktası
0: Evet,
2: diye
0: Bahar Noktası.
2: oynandı. Bilmiyorum seyrettin mi
0: Evet.
2: Ercan. Çok eğlenceli. Yine tabii ki çağın ötesindedir.
1: Tiyatro eseri olarak.
2: Tabii tiyatro onu
1: Tiyatro oyunu olarak.
2: tabii Can Yücel rahmetli kendine mahsus çevirisi ve yani bilerek yaptığı anakronik dokunuşlarla ilginç bir hale getirmişti. Şimdi bu Bir Yaz Gecesi Rüyası'nda da aslında işte 17. yüzyılın İngiltere şey pardon Atina'sında Yunanistan'da geçiyor hikaye ki bize biliyorsunuz tragedyalarına alışkınız. Tabii ki pek çok komedisi de var şimdi Shakespeare'in. Oradaki Midsummer kavramı merak ettim bir baktım hani nedir ne değildir yani yaz ortası demek aslında Türkçe'ye birebir çevirince. Bu aslında Kuzey Avrupa'daki yaz gündönümü yani 21 ile 24 Haziran'a denk geliyor ve geleneksel Avrupa takviminde de 3 mevsim var. Ve bugün bahar mevsimini de içine kapsayan yaz mevsiminin tam ortası aslında nereye denk geliyor? 21 ile 24 Haziran. Ve burada kutlamalar yapıyorlar. Ateş yakıyorlar. Ateşin üstünden atlıyorlar. Çünkü yerle göğün birbirine yaklaştığı bir an olarak görüyorlar.
0: Bir eşik gibi mi yani?
2: Kesinlikle. Yani oradaki o bizim hani Sherwood
0: Evet,
2: ormanında
0: evet,
2: gördüğümüz o periler vardı ya
0: evet.
2: Robin Hood. O İngiliz mitolojisinden esintileri kesinlikle bu Midsummer kavramının içine sıkıştırmışlar ve yaz Midsummer Eve diye bir kavram da var yine bu İngilizlerde. Ateşin üzerinden atlamak, otlar toplamak, o çiçeklerden taç yapıp
0: Bizdeki Nevruz gibi, Hıdrellez gibi bir
2: ki
0: anlamda değil
2: yani ben
0: mi?
2: okuduğumda onu
0: Evet.
2: gördüm. Ateşin üzerinden atlamak
0: Evet,
2: Nevruz'da da
0: evet.
2: var, Hıdrellez'de de var. Hıdrellez yine
0: Ortak
2: Mayıs'a
0: hikayeler değil mi?
2: tekabül
0: Evet.
2: ediyor. Şeyde ise yani Nevruz'da bahara geçiş gibi düşünüyoruz. 21 Mart'tan sonra
0: Evet.
2: kutluyoruz. Ama burada mesela yine genç kızların yastıklarının altına çiçek koyuyorlar ve ileride evlenecekleri eşlerini rüyalarında görüyor olmaları, görecek olmaları da ilginç. Sonra

0: İşin içine İncil giriyor mesela. Aziz Yuhanna Arifesi diye de başka bir gecede kutlanmaya başlanıyor. Ve bu Midsummer Eve'de yapılan, yaz ortasında yapılan şenlikleri çok abartılı bulduğu için bazı şeyleri yasaklıyor ve bu geceyi diyor oruç tutarak geçirebilirsiniz diyor. Yani paganla sonradan edinilen din arasında bir nevi bir şey oluyor, çatışma oluyor. Ama çatışmanın neticesinde yine de kutlanılıyor. O yüzden bu perilerin yeryüzüne indiği, insanları işte görmeden onları büyülediği, ki bir yaz gecesi rüyası metni birbirine aşık, yanlış peri yanlış bir büyü yapıyor ve birbirine aşık çiftler, yanlış çiftler birbirini sevmeye başlayınca girdiği o muğlak bir zaman dilimi, hatta oyunun sonunda da belki bunların hepsi bir rüyaydı diye bahsediyor. Şu ilgimi çekiyor tabii, rüya sözcüğünü görünce de bu sefer biz yine büyük şaire gidiyoruz. Yahya Kemal'e gidiyoruz. Hilmi Hocama selam olsun. Çünkü o harika şiirinde de rüya gibi bir yazdı diyor. Yani Shakespeare yine yazı bir yaz gecesi rüyası. Yahya Kemal belki de Shakespeare'den mülhem bu şekliyle başlıyor. Yazın, yani biz Midsummer'ı bilmiyoruz ama ve lakin yazın bizim kültürümüzde de bir rüya hali olması, yani sanki hiç başlamamış bir anda işte gözümüzü açıp kapayıncaya kadar geçmiş bir zaman
1: ve
0: dilimi.
1: Rüya gibi güzel olması.
0: Rüya gibi.
1: Evet.
0: Çünkü
1: Ancak rüyalarda olabilecek kadar
0: tabii yani
1: güzel.
0: bugün yaz aşkı dediğimiz
1: Evet.
0: her şeyin yazın aslında hep bir kısalığı ve
1: Bu arada
0: birdenbireliği.
1: çok güzel bir nokta, huzurda bütün bir yaz anlatılıyor aslında, değil mi? Yani Nurhan'la Mümtaz'ın aşkı İstanbul'la birleşerek aslında bir yaz mevsimi üzerinden anlatılıyor.
0: Tabii.
1: Yani
0: Emirgan'ı, adaları
1: tabii
0: hep bir
1: sonbahar söz
0: yazdan
1: konusu
0: anlatılıyor.
1: olduğu zaman zaten sıkıntılar ortaya çıkıyor, biliyorsun.
0: Tabii. Bir sene öncesini anımsıyordu
1: Tabii
0: şey.
1: tabii tabii.
0: Mümtaz.
1: Evet. Bir yaz boyunca anlatılıyor. Yani yaz sanki o aşkla ilişkilendirilen, düşle, rüya ile ilişkilendirilen, Yahya Kemal'in geçmiş yaz şiirinde bahsetmiş olduğu atmosfer, değil mi? Atmosfere sahip. Yani çok güzel bir şiir gerçekten. Nefis bir şiir o.
0: Harika,
1: Bu
0: harika.
1: arada tabii o geçmiş yaz defterlerinde hoca, Hilmi Hoca şöyle diyor: Ege, Akdeniz, yaz. Bu havza belki de işte o dilimizde dolamış olduğumuz zeytin ağaçlarından bahsetmiş olduğumuz sevgili Tolga. Yani o atmosferi düşünelim. Ege havzasını, Akdeniz havzasını. Tarihin düşle sık sık yer değiştirdiği bir uygarlık, bir labirent, düş ve tarih, Ariadne'nin yumağı olan tarih diyor ve oradan devam
0: Ve
1: ediyor.
0: yine
1: Ondan
0: düş
1: sonra
0: vurgusu.
1: tabii düş
0: Düş,
1: vurgusu.
0: rüya, Midsummer'daki o perilerle insanların gerçekle hayalin iç içe geçmesi.
1: Akdeniz'in tadına varabilmek için bu düşleri görmek, güneşin ürettiği bu girift bulamacı tatmak gerekiyor diyor. Bu düşleri görmek yani.
0: Güneşin
1: Evet,
0: ürettiği.
1: bu arada tabii o şey, Yahya Kemal'in de geçmiş yaz şiirini, geçmiş yaz defterleri Hilmi Hoca'nın, geçmiş
0: Tabii.
1: yaz
0: Tabii.
1: üstadın şiiri. Varsa metin okursan oradan istersen devam edelim. Geçmiş yaz şiiri.
0: Valla severek hiç hayır
1: Rüya
0: diyemeyeceğim.
1: gibi bir yazdı. Yani dönüyor, dolaşıyoruz ve yolumuz hep ne hangi konu olursa olsun neredeyse Yahya Kemal'e çıkıyor, değil mi? Onun şiirine
0: Neden öyle
1: çıkıyor.
0: oluyor
1: Evet.
0: sevgili Tolga? Bir fikrin var mı?
2: Özellikle de niye yaz deyince şairleri de ben onu da merak ediyorum. Size de
1: Evet.
2: soracağım onu da. Yaz değil, niye diğer mevsimler değil de yazda cuşu huruşa geliyorlar ya şairlerin birçoğu?
1: O
2: Hani
1: ilginç,
2: bahardan çok yaz
1: ilginç.
2: değil mi? Yaz
1: Evet.
2: daha çok ön
1: Bahar
2: planda.
1: da var aslında, bahar da var ama yani
2: Divan
1: bilmiyorum.
2: edebiyatında bahariyeler
1: Mesela
2: var.
1: Hilmi Hoca ben şiiri bir yaz gününden öğrendim diyor. Biraz sonra yaz şiirlerinden bazı şiiler okuyacağız.
0: Temmuziyeler var.
1: Temmuziyeler var diyorlar.
0: Temmuziyeler var. Sayfiyeler
1: Evet.
0: var. İlk geldiği 18 yaşında bir teyzezadesinin Sarıyer taraflarına yanılmıyorsam bir köşkünde kalıyor işte. Bir
2: Klişe
0: liseye kaydını
2: adamlar.
0: yaptıracak.
2: Evet.
0: Dönem ortası olduğu için almıyor hiçbir okul. O da İstanbul'un bari diyor, künhüne varayım. İstanbul'un künhüne varırken tabii ki o şiirlerini daha sonra göreceğimiz o ringlerin hayatını aslında yaşamaya başlıyor. 18 yaşında onları gözlemliyor. Ve özellikle tekneyle yapılan, sandalla yapılan o mehtap.
1: İşte asıl mesele o değil mi?
0: Mehtap evet. Ve yazın o yapılan bu ne diyelim artık şölenler. Yahya Kemal'in muhayyilesini oldukça zenginleşti.
1: O yüzden Lale Devri'ne karşı büyük bir ilgisi var.
0: Evet. Kesin.
1: Nedim'e büyük bir ilgisi var.
2: Boğaz'da, tabii, Boğaziçi de.
0: Tabii. Boğaziçi medeniyeti
2: dediğimiz.
1: O yüzden yani Tanpınar'ın huzurda Nuran ve Mümtaz'ın aşkı yazda gerçekleşiyor. O yüzden Abdülhakşinasi İhsan Boğaziçi mehtaplarını anlatırken muhteşem bir dil kullanıyor. Evet. Yahya Kemal öyle.
0: Tabii Abdülhakşinasi İhsan ile Yahya Kemal zaten Fransa'da yine mektep arkadaşları bunlar.
2: Ve o Boğaziçi medeniyetinin de kadınları ve erkekleri bunlar öyle değil mi?
1: Tabii.
2: Nura olsun, tabii. Diğer karakterler olsun öyle.
1: Ve vurgu hep yaza.
2: Yaza. Çok güzel müzikler seçti Oğuz Hocam da.
0: Estağfurullah.
2: O müzikler
1: Ercan'la birlikte.
2: Çok güzel müzikler de ardı ardına geliyor. Yapımcımız Zeynep Hanım zaten söylemeye gerek yok. Başarısını ve müziklerdeki titiz tutumunu. Virgül atalım. Müzik arası verelim daha sonra efendim. Yaz. Türk Edebiyatı'nda yazı konuşmaya devam edeceğiz.

0: Gecenin içinden programı kaldığın yerden devam ediyor efendim. Edebiyat bölümündesiniz. Edebiyatın iki değerli ismini ağırlıyoruz. Aramızda yeni katılanlar vardır. Ercan Yılmaz ve Doktor Oğuz Şenses. Şair, yazar, iki değerli isim bizlerle beraber. Yaz. Müziklerimiz de yaz üzerine. Paylaştığımız metinler de yaz üzerine. Ama yavaş yavaş yaza veda edeceğiz. O da var tabii. Evet. Sonbahara doğru gideceğiz, öyle değil mi?
1: Ya yazın başlangıcından bahsederiz, evet. Ya sonundan.
0: Değil mi? Evet.
1: Tomris Uyar.
0: Evet.
1: Her ne kadar gittik yerinde, biz giderken de dönüşten bahs açmak ya da işte bitişten bahs açmak durumunda hissediyoruz kendimizi.
2: Geçmiş.
1: Şöyle diyor, hep yazdı, ya yaz başı ya yaz sonu.
2: Harika.
1: Onun Gülümsemeyi Unutma isimli öyküsünün ilk cümlesi.
0: Bir şeye de atıfta bulunuyordur değil mi Ercan Hocam? Yani yaz başı yaz sonu derken de hani metnin altında da aramamız gereken var mı orada?
1: Var tabii. Vardır, yani o tabii benim Rilke'nin bir şiirine gidiyor. Aklım başka şairlere, yazarlara gidiyor. İnsanın içinde bitmez tükenmez bir yaz olduğu gerçeği. Bazı insanların içinde, yani hangi mevsim olursa olsun, hangi durumda olursa, hangi şartlar altında olursa olsun,
0: onun
1: o
0: yazı yaz.
1: Evet, yani yaz.
0: Evet, evet.
1: Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka diyor Vuslat şiirine Yahya Kemal.
0: Evet, evet,
1: muhteşem bir dizi. Evet, evet. Vuslat şiiri muhteşem bir şiirdir. Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka.
0: Yani hani Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde mekanik saatle ruhi saatle, yani şu an gece 0:45 olabilir ama ben 0:45 değilimdir. Ya yani benim ruhum 0:45'te değildir.
1: Önemli olan içimizde hangi mevsimi taşıdığımız.
0: Hangi mevsimi taşıdığımızdır.
1: Evet.
0: Evet.
2: Harika.
0: Hocam buradan şiir çıkar mı? Programın sonuna çok güzel bir şiir çıkar.
2: Bunu Yahya Kemal yazmış galiba.
1: Zaten evet.
0: Hemen oldu.
1: Şimdi Serhat olsaydı mesela buradan bir anlatı konusu çıkarırdı.
0: Çıkarırdı değil mi
1: tabii,
0: hocam?
1: Tabii.
0: Harika.
2: Evet, Serhat.
0: Selamlayalım buradan Serhat hocamızı. Evet. Ta İrlanda'ya mı?
1: Evet,
0: Dublin'e.
1: Yakında aramızda olacak.
0: Öyle mi?
1: Belki bir sonraki program dörtlü olabilir.
0: Çok
1: yani.
0: Çok artık daimi bekliyoruz, daimi kalmasını bekliyoruz Serhat hocamızın da.
2: Geçmiş yaz efendim, benim çocukken de ilk ezberlediğim şiirlerden birisiydi. Ali Polat sayesinde, tanırsınız, ona evet, da selam olsun.
1: Aynen. Bu arada bu geçmiş yaz şiirini benim torunum dediğim, bizim sevgili Sinan'ın ve Banu'nun sevgili çocukları yeni doğdu.
2: İdil.
1: İdilcan, evet, ona çok okuyorum ben bu şiiri. Herhalde bir yaşına gelmeden ezberlemiş olacak o şiiri.
0: Harika. Şiirin ismi Geçmiş Yaz.
2: Evet.
0: Geçmiş Yaz. Şiir Yahya Kemal'in.
2: Yahya Kemal'in Geçmiş Yaz. Rüya gibi bir yazdı yarattığın hevesinle. Her anını, her rengini, her şiirini hazdan. Hala doludur bahçeler en tatlı sesinle. Bir gün bir uzak hatıra özlersen o yazdan, körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin. Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde.
0: Harika.
1: Yine rüya değil mi?
0: Yine rüya.
1: Yani hem rüya gibi
2: harika olan şeylerden biri, ikinci mısradaki her an, her renk, her şeyi
1: ve hazla ilişkili.
2: Hep hazla ilişkili. Ve ikinci dörtlükte her anın mehtap olduğunu görüyoruz. Üçüncü mısrada, ikinci dörtlüğün. Her görüyoruz ve her şiirinde en güzel aksin olduğunu görüyoruz.
1: O zaman sevgiliyle şiir tabiri caizse ilişkilendirilmiş oluyor. Şiir gibi.
2: Evet.
1: Yani ama, Kemal'in aslında Erenköy'ünde Bahar şiirinde söylemiş olduğu.
2: Ama sevgilinin de ilginç olan tarafı, evet, en güzel aksin diyor.
1: Aksi, evet.
2: O da çok ilginç.
1: Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin. Körfez'deki dalgın suda görülecek olan sevgilinin aksi.
2: Ve geçmiş gecelerden tabii, biri derinde.
1: Aslında hiçbir o geçmiş yaz ya da geçmiş gecelerden biri aslında şimdi de var olan bir gece. Yani bir çeşit imtidat, an. Yani geçmişin ve geleceğin şimdi de toplanmış hali. Ya. Belki bunu yaz gecelerinde böyle hissetmek daha mümkün gibi şey yapmak, düşünmek mümkün. Ya da işte Hilmi Hoca mesela geçmiş yaz defterlerinde bahsediyor. Yani gökyüzündeki yıldızlardan bahsediyor. Diyor ki burada Halikarnassos'ta dikkat ederseniz zamanı görürsünüz. Yıldızlar geceleri ne kadar alçalıyorlarsa zaman da o kadar alçalıyor. Şimdi gökyüzüyle kurulan ilişki ve bunun zaman üzerinden değerlendirilmesi, yorumlanması belki yaz mevsimiyle onun o rüya gibi oluşuyla alakalı bir şey. Herhalde öyle yani.
2: Yani kışkırtıcılığı çok, olduğu çok. Muhakkak yani.
1: Yani mesela bir yaz gününü benzeteyim seni diyen Shakespeare, düşünsene.
2: Bir yaz.
1: Yani yaz ne güzel geçti bütün yaz geceler küçük bahçede sen zambaklar kadar beyaz ve ürkek bir düşüncede Tanpınar'ın bir şiiri. Gece ne güzel geçti bütün yaz geceler küçük bahçede. Yani gelebilecek başka bir güzellik var mı acaba yeryüzünde gerçekten? Her şeyi içeriyor. Zamanı, zamansızlığı, aşkı, kederi, mekanı,
3: kuşatıcı.
1: Geçmişi, geleceği, her şeyi içeren bir şeyi var. O gökyüzünün güzelliğinin tabiri caizse eski zamanlardan beri bahçeye teşbih edilen o yaz gecelerinin güzelliğinin, yaz gökyüzünün, Hak sanki seni yaratmış bir yaz gecesinden dediği şairin. Bu yaz gecelerinin mistik, metafizik bir tarafı da var.
2: Mesela galiba. Yine şeyin Ahmet Haşim'in bir yaz gecesi hatırası.
1: O da.
2: Değil evet, mi? Orada evet. Da. Orada da hatıra diyor. Yani nedir? Yine yaşanmış
1: evet.
2: Ve bitmiş.
1: Bitiş.
2: Yine bir hatırlanma söz konusu. Yaz deyince de aslında benim aklıma hep şey geliyor. Sinema bu sefer.
1: Bu arada Dranas'ın Olvido şiirinde aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla diyor.
2: Ya.
1: Sanki yazın bitişiyle aşkın bitişi, yani yazında yaz yaşama dediğimiz. Sevincinin bitişi filan. Bütün bunlar ilişkili gibi görünüyor birbiriyle şairlerin
0: ailesi. Aşklar ailesine. Yazlıktır.
1: Ya, ya belki o evet. Yaz duygusuna karşılık gelen. Ben de öyle mesela. Evet, evet. Ben de
2: öyle. Çabucaklık, o birdenbirelik duygusu büyük ihtimalle.
1: Belki de.
2: Bu.
1: Birdenbire bul aşkı, bu tuhfe bulanındır diyor Galip Dede.
2: Ya.
1: Şimdi böyle sabaha kadar şiir okuyacağız.
0: Ama harika gitmiyor mu ya? Çok güzel. O şiirin oluşturduğu atmosferi stüdyoya taşıdınız sayın
1: hocalarım. Bu arada hocalarım. Sevgili gerçekten Tolga, Hüsnü Aşk'ta Galip'te de Muhabbet Oğulları kabilesinden bahsederken, onların niteliklerinden bahsederken, giydikleri aftabı temmuz, içtikleri şule-i cihansuz diyor. Giydikleri temmuz güneşi.
0: Giydikleri temmuz güneşi.
1: Temmuz güneşi. İnanılmaz bir
0: evet, benzetmeye gerçekten. Bak. Ya, öyle değil mi? Harika evet. Değil mi ya?
1: Yani
0: her geldiğinizde stüdyo cuşu huruşa geliyor duygu seli olarak.
1: Bu gece bitmez diyorsun.
0: Bu yani. Gece bitmez yani bizim de önümüze denk geldiğinde okuduğumuz şiirler ama sizler okuyup bir de yorumladığınızda şiir de farklı yere gidiyor. Anlam dünyası da iç içe açılan mendiller gibi büyüyor. O da çok ayrı bir keyif, çok ayrı bir zevk geliyor.
1: Şiir.
0: Sayın bu, hocalarım.
1: Bu yakın zamanda Divriği'ye yapmış olduğumuz bir gezi vardı yaz mevsiminde. Ve böyle bir han gibi bir yerde üzeri açık bir masada oturup gökyüzüne bakıp sevgili Serhat'ın da bulunmuş olduğu bir atmosferde böyle yaz şiirleri okumuştuk. Gökyüzüne bakarak şiirler okumuştuk filan. Hakikaten yaz Tolstoy'un cümlesi miydi şimdi tam hatırlayamıyorum ama yaşama sevinci demektir diyor. Ben de tekabül ettiği şey biraz da öyle. Yaşama sevinci. Yani yaşama sevincine, yaşama aşkına tekabül eden. Her şeyi aşkla kuşatmaya, idrak etmeye, sezmeye ve onu görmeye sevk eden bir şeyi varmış gibi. Bir tılsımı varmış gibi geliyor yaz zamanında.
2: Yine kısalığından mütevellit olabilir artık. Öyle geliyor bana da. Kısa ve büyüleyici.
1: Ama ne diyor Rainer Maria Rilke? Nasıl olsa çıkıp gelecektir yaz.
2: Evet.
1: Ya bu çok umutlu bir cümle değil mi?
0: Doğru. Evet.
1: Umutsuzluğa gerek yok. Yaz gelecek. Yeter ki inanalım ona. Yaz gelecek. Ya da içimizdeki yazı hiçbir zaman bitirmeyeceğiz.
0: Bitirmeyeceğiz.
1: Kaybetmeyeceğiz.
0: Yani. Ne diyeyim? Bitirmek istemiyorum. Devam edeyim vallahi. Ben bitirmek istemiyorum. Çok güzel yazı. O kadar güzel anlattı ki hocalarımız. Hem şiirler hem öyküler hem romanlar üzerinden.

0: Yavaş yavaş da son dakikalarımıza giriyoruz. Son iki dakikamız. Sonbahar da güzel hocalarım.
1: Tabii.
0: Öyle değil mi? Şairlerin belki de yazdan sonra en çok şiir yazdıkları diğer mevsimdir yani belki.
2: Vivaldi aslında eserini işte dört mevsim üzerine inşa ediyor.
3: Diyor ki Güz Günü şiirinde Rilke, Turan Ofazoğlu çevirisiyle sevgili Oğuz. Tanrım vakit geldi, çok büyüktü yaz. Yelleri sal çimenler üstüne biraz. Sonra o iki yaz... İki güney günü daha bağışla diyor. İki yaz günü daha istiyor falan. Yani o daha da devam eden yaz günleri vardır ya, hemen evet, bitmez evet, böyle. Evet. Bir de Yahya Kemal yine. Yahya Kemal'in bir şiirinde geçen iki dize çok etkilemiştir beni. Mevsim sonu öyle bir zaman ki gayip bir musikiydi sanki. Mevsim sonunu gayip bir musikiye benzetiyor, ilişkilendiriyor. Zaten yaz dediğimiz zaman aklımıza gelen şeylerden biri de musiki,
0: evet,
3: müzik.
0: Evet, evet.
3: Yani o işte uzak bahçelerden, yakın bahçelerden gelen sesler, musiki sesleri, şarkılar. Değil mi? Yani o yazın kendine özgü bir ritmi var, bir ahengi var, bir müziği var. Dolayısıyla yazın bitişi de gayip bir musikiyle ilişkilendiriliyor Yahya Kemal tarafından, ama çok etkileyicidir. Mevsim sonu öyle bir zaman ki gayip bir musikiydi sanki.
2: Hilmi Hoca'ya o zaman bir selam tabii gönderelim. Bir Usandık diye bir yaz şiirlerinden bir şiiri var dilerseniz.
0: Ben hazırım.
2: Usandık. Yaz günü. Sen yine kendini anlat. Sense kendini yinele ey gök. Sanki akıp gitmeyen bir su bendiğini zorlar gibidir. Yararsız. Kalbimse üst üste nice sevdalar görmüş bir hüyüktü ki. Usandık. Yaz günü, ölgün ve umarsız, işte hep buradayız. Ne alır, ne satarız. Hangi durak, hangi subaşı, hangi konak. Yetti, o kadar. Yorguna yol vermeye. Dağ yolları öyle yörüktü ki. Usandı. Tek düze dolanıp dururuz. Sanki tepelerde durmayıp döner gibi, akşam gibi bitkin ve kararsız bir kuştur. Şimdi Buruk Bengüsü ve gül şiire bir yüktü ki usandık.
3: Harika.
0: Harika, harika, harika. Her cümleniz, her kelimeniz harikaydı. Çok güzel bir sohbetti. Her zaman olduğu gibi. Ben çok güzel duygularla ayrılıyorum bu programdan. Sizi görmek benim her zaman sevgili Zeynep'i, yapımcımız Zeynep Matur'u da ve dinleyicilerimizi de çok mutlu etmiştir diye düşünüyorum.
3: Bizler için de öyle.
0: İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki edebiyat var. İyi ki şiir var. İyi ki öykü var.
3: İyi ki yaz geceleri
0: İyi
3: var.
0: İyi ki yaz geceleri var. Ve onları şerh eden böyle güzel insanlar var.
2: Kendince.
0: Çok teşekkür ediyorum ağzınıza.
3: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Yüreğinize,
3: teşekkür ediyoruz.
0: Gönlünüze, kaleminize, ayaklarınıza sağlık.
3: Bizi dinleyenlerin içindeki yaz daim olsun diyelim.
0: Daim olsun. Çok güzel bir
2: cümle.
0: Amin
2: diyelim.
0: Amin. Efendim Ercan Yılmaz ve Doktor Oğuz Şenses bizlerle beraber edebiyat bölümünde yazı konuştuk. Çok güzel şarkılar dinledik. İki güzel hanımefendi programı hazırladılar. Zeynep Matur ve Deniz Sezer. Şahin Atmaca sesimizi güzel ülkemin dört bir tarafına pırıl pırıl iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Bir sonraki hafta yine burada olacağız. Gecenizi aydınlatacağız efendim. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben spikeriniz Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesih ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Milli Güvenlik Kurulu kararı terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. Terörsüz Türkiye sürecinin takibi için kurulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir heyet oluşturulacak. Silahların teslim alınması, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de izleme komisyonu kurulacak. Böylece süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifini ilk kez değerlendirdi. Milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini değerlendirdi. Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen çalışmalar ülkemizin iç kalesini tahkim edecektir, dedi. Teklif, Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi. Siyasi partilerden destek açıklamaları ard arda geldi. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs'teki son gelişmelerin değerlendirildiği uluslararası toplantının ev sahibi değil. Kudüs konulu bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. İran, Umman ile görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Boğaz'dan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırdı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydu. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. İstanbul Bahçelievler'de daha önce tedbir amacıyla tahliye edilen 6 katlı bina çöktü.

Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Çevrede bazı binalarda tedbir amacıyla tahliye edilirken riskli olduğu tespit edilen bir apartman ekiplerce kontrollü şekilde yıkıldı.

Öğrencilerinin merakla beklediği LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Okul değiştirmek isteyen veya bir okula yerleşemeyen öğrenciler için birinci nakil tercih başvuruları da başladı. Tercihler 7 Ağustos'ta kadar yapılabilecek, sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Muzaffer Sarı Sözel'in Haydar Bayçın'dan derlediği Manisa türküsüyle başlıyoruz. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden. Mevlam versin güzellerin gencinden.

Muzaffer Sarı Sözer'in Hasan Hüseyin Orhan'dan derlediği Malatya türküsünü Nihat Erdağ yorumluyor. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip sinemi deldin.

Tapan'ın Yusuf Tapan'dan derlediği Diyarbakır türküsüyle Dünya Tekin sizlerle. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı, binayı kurarken gördüm Leyla'yı.

Muzaffer Sarı Sözel'in Mahir Türkistan'dan derlediği Sivas türküsünü Köksal Coşkun söylüyor. Dağlar siz ne dağlarsınız? Kardan kemer bağlarsınız.

Nida Tüfekçi'nin Celal Kayalı'dan derlediği Erzurum türküsünü Nursaç Doğan Işık söylüyor. Bir sandığım vardır sırmadan telden, bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden.

Oktay Çınar'ın Mahmut Ardal'dan derlediği Sivas türküsünü Yıldız Demir Kolsavaş söylüyor. Sana nasihatim var, eğlen yolcu. Çürük köprülerden geçme ha sakın.

Serpen Taslan'ın Mustafa Sırtlı'dan derlediği Rize türküsünü Volkan Aslan söylüyor. Hemşinin yaylaları yaz gelince şen olur.

Gece ezgileri devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada Ahmet Yamacı'nın Hıdır Ersoy'dan derlediği Erzincan türküsüyle Mücella Ata var. Şaha doğru giden kervan, çok ağlattın, güldür beni.

Muzaffer Sarı Sözler'in Faik Buz'dan derlediği Elazığ türküsünü Oktay Bora Ertuğrul söylüyor. İndim yarın bahçesine, gül açılmış gül güle.

Öztürk'ün İzzet Altınmeşe'den derlediği Elazığ türküsünü Selam Akdemir söylüyor. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü kanlı zalimdir.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Birbirimizin nefesine, sesine, hatta tabağındaki kokusuna kadar bu kadar yakınken kalbimizin arasına ördüğümüz o devasa buzdağlarını konuşacağız bugün. Nezaket mevsiminde medeniyetimizin can damarı olan komşuluk makamından modern dünyanın o ruhsuz apartman sakinliğine nasıl düştüğümüzü, kaybolan selamın ve asansördeki o ağır sessizliğin sosyolojisinden konuşacağız. Komşu bizim lügatimizde evin dışındaki değil mi? Evin dışındaki aile komşudur. Oysa bugün aynı asansörde karşılaştığı komşusuna bir tebessümü çok gören, duvarların ardındaki sızıyı duymayan birer yabancıya dönüştük. Şükrü Erbaş o dertli seslenişinde nasıl söylüyordu? Aynı göğün altında, aynı çatının altında yaşıyoruz da neden kimsenin kederi kimsenin kalbine değmiyor artık? Erbaş'ın bu sitemi apartman koridorlarında durumu akışkan modernitenin yabancılaşması olarak tanımlıyor. Bauman'a göre insanlar artık birbirine ihtiyaç duymadan yaşamaya çalıştıkça o nezaket halkaları da birer birer kopuyor. Oysa nezaket o asansör kabinine bindiğimizde başımızı telefonumuzdan kaldırıp muhatabımızın varlığını bir hayırlı sabahlar ile selamlamaktır. Bu bir nezaket cümlesi olduğu gibi seni görüyorum, sana değer veriyorum ve sana benden bir zarar gelmez demenin en nazik ve en içten yoludur. Gazali Kimya-i Saadet'te hadislerin eşsiz ve sarsılmaz ilmiyle komşu hakkını, Cebrail Aleyhisselam'ın neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacağı kadar büyüttüğünü hatırlatır. Gazali'nin hadis şerhlerine göre komşu senin cennet veya cehennem kapındır. Buhari'nin Edebül Müfredinde ise komşuluk sadece iyilik etmek değil, komşudan gelen eziyete tahammül etmek olarak da tarif edilir. Bugün üst kattaki topuk sesine, yan daireden gelen çocuk ağlamasına karşı tahammül sınırları bu kadar düşükse, orada nezaketin yerini ben merkezli bir öfke almış demektir. Nezaket o apartman boşluğunda sesini kısmak, kapı çalarken komşunun vaktini gasp etmemek ve en önemlisi o soğuk betonların arasında bir selam ile sıcaklık üretmektir. Hazreti Mevlana gönül bahçesinin kapısı ancak zarafet anahtarıyla açılır der. Bizim irfanımızda komşuluk tenceredeki yemeği paylaşmak, cenazede omzu, düğünde sevinci bölüşmektir. Bugün ise evimizin içine girdiğimizde dünya kopsun diyen modern insan aslında kendi yalnızlığına kilit vuruyor. Kapı ziline basma adabını yitirdik. Vakitsiz aramalarla, gürültülerle, ortak alanlardaki yaptığımız dikkatsizliklerle neredeyse komşuluğu bir yük haline getirdik. Oysa Edebül Müfret'te, düşülen şerhlerde komşunun duvarına bir çivi çakarken bile ondan izin istemek gibi inceliklerden bahsedildiğini görürüz. Sevgili dinleyenler, bu bir zayıflık değil, bir arada yaşama dehasıdır. Ev alma, komşu al sözü bir emlak tavsiyesi değil, bir hayat felsefesi adeta. Gelin bugün asansörde, kapı önünde karşılaştığımız o sakinleri yeniden komşu kılalım kendimize. Bir tebessümün maliyeti yoktur ama bir gönül imarındaki payı çok büyüktür. Komşumuzun sükut hakkına hürmet edelim. Onun mahremiyetine bir nöbetçi gibi sahip çıkalım. Unutmayalım ki betonları mahalle kılan harç çimento değil, insanların birbirine duyduğu o güçlü nezakettir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, kapılarımızın vefa ile çalındığı, selamın bereketiyle ısındığımız çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çamlar. Çocukluk çağı aşıları her geçen gün önem kazanıyor. Rutin aşı takvimine yenileri ekleniyor. Toplumsal bağışıklığın yolu çocukluk çağı aşıları. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Metin Kızılelma konuğumuz olacak. Üniversite tercihleri bu hafta sona eriyor. Tercihlerde nelere dikkat etmeli? Yerleştirmelerde kriterler değişti mi? Eğitmen Erhan Taş konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Bugün ilk konuğumuz İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Metin Kızılelma. Kendisiyle çocukluk çağı. Hoş geldin Sayın Hocam. Nasılsınız? Günaydın.
2: Hoş buldum. Günaydın. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. En temel soruyla başlayalım. İsterseniz aşı nedir ve vücudumuz hastalıklara karşı nasıl korur?
2: Evet, aşı aslında bir mucize. Teorik olarak nedir? Ondan biraz söz etmek isteyeyim. İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneği olan virüs, bakteri ve benzeri mikropların hastalık yapma özelliklerini arındırılarak ya da bazı mikro parçalarının kullanılarak hazırlanmış olan biyolojik ürünlerdir. Bu aşılar vücuda hastalık yapıcı etken girmeden önce vücudu bu etkene karşı tanıklık hale getiren, bağışıklama, vücudun bağışıklık sistemini geliştiren biyolojik etkenler.
0: Evet. Peki aşılar neden modern tıbbın en önemli başarılarından biri olarak görülüyor?
2: Çünkü birçok ölümcül hastalığa karşı vücudun direncini artırıp bu hastalıklara yakalanmamızı, sakat kalmamızı ya da ölmemizi engelleyen ürünler bunlar. Biliyorsunuz tarih boyunca birçok bulaşıcı hastalıklardan binlerce, milyonlarca insanları kaybetmişiz. Mesela çiçek hastalığı gibi ya da çocuk felci gibi. Bu aşıların büyük başarısı sayesinde artık çiçek hastalığını görmüyoruz. Biliyorsunuz 1980'den itibaren zaten hastalık yok. Çocuk felci de eradike edilmek üzere, yani ülkemizde çok uzun yıllardır görmüyoruz, dünyada da neredeyse aşıların başarısı.
0: Evet. Ve tabii ilk doğumdan itibaren bir aşı takvimi var. Özellikle Türkiye'nin çocukluk çağı aşı takviminde hangi aşılar bulunuyor?
2: Evet, bu açıdan çok şanslı bir ülkeyiz. Dünyanın en iyi aşılama takvimlerinden bir tanesine sahibiz ve biz bu aşıları ücretsiz olarak sunuyoruz. Şu anda yaptığımız aşı takviminde 13 tane hastalığa karşı bağışıklama sağlıyoruz. Bunlar difteri,

0: boğmaca, tetanoz, çocuk felci, hepatit A, hepatit B, tüberküloz, kızamık, kaba kulak, kızamıkçık, su çiçeği, influenza tip B ve pnömokoka karşı bağışıklık hale getiriyoruz bebeklerimize.
1: Evet. Peki aşıların zamanında yaptırılması neden bu kadar önemli? Bir dozu var, bir sıralaması var. Onun da
0: Evet.
1: dikkat edilmesi gerekiyor, öyle değil mi?
0: Tabii. Şimdi bizim rutin uygulamamız bir aşılama takvimimiz var. Özellikle bebeğin doğduğu andan itibaren ilk 2 yıl çok yoğun bir aşılama takvimimiz var. Tabii bu aşı takvimimizi bizim bakanlığımızın bağışıklama danışma kurulu belirliyor. Hangi aşının kaç doz uygulanacağı, hangi tarihlerde, hangi yaşta uygulanması gerektiği, bu aşılar arasında verilmesi gereken bazı aralıklar var. Bu aralıkların ne kadar olması gerektiğini bu bağışıklama danışma kurulumuz belirleyerek bir aşı takvimi oluşturuyor. Takvimine uygun olarak özellikle aile sağlığı merkezlerimizde bu hizmetleri ücretsiz.
1: Ailelerin çocuğumuzun için bir aşının tarihini kaçırdık, ne yapmalıyız diyebiliyorlar.
0: Aslında bununla ilgili çok klasik bir şey vardır. Bir aşı kaldığı yerden devam eder. Yani siz 3 doz uygulanacak olan bir aşıyı eksik bıraktıysanız eğer yeniden başvurduğunuzda sıfırdan başlanmaz. Kaldığınız dozdan itibaren devam eder, etkinliği de azalmaz. Aynen bu şekilde aşılarımızı tamamlıyoruz. Eğer dinlerlerin arasında böyle eksik aşısı olan varsa da aile sağlığı merkezlerine başvurmaları halinde bu aşıları hemen tamamlayabiliriz.
1: Çekinmeden başvurabilirler. Hemen bu zararın neresinden dönülse kârdır diyebiliriz. Ve tabii normal doğumun yanında erken doğum da olabiliyor. Prematüre bebeklerde bu aşı takvimi bir farklı mı işliyor? Nasıl işleyiş?
0: Şimdi bizim ulusal aşı takvimimizde prematüre bebekler için ayrı bir takvim yok. Ancak uygulamamız gereken bazı kurallar var. Örneğin bebek doğar doğmaz yaptığımız hepatit B aşısını 2000 grama kadar bekliyoruz, bu bebeğin 2000 grama gelmesini bekliyoruz. Ama tabii daha farklı bir riski varsa, örneğin anne hepatit B taşıyıcısı vesairese, o zaman yine bir çocuk hekimi tarafından değerlendirip daha önce de bu aşıyı uygulayabiliyoruz.
1: Bir de tabii pek çok yetişkinlerin de yaptırması gereken aşılar var. Bunlar hangileri yetişkinler için olması gerekenler?
0: Evet, şimdi tabii bizde beklenen yaşam süresi uzuyor
1: Evet.
0: ülkemizde de. Tabii yaşlanan bir toplum olduğumuz için ileri yaşlarda da uygulanması gereken bazı aşılarımız var. Ve bunlar da tabii en az çocukluk dönemi aşılar kadar önemli. Özellikle kronik hastalığı olan yaşlılarda, tabii kanserlerde immün sistemin düşmesiyle beraber bazı aşıları yapmamız gerekebiliyor. Yine gebelerde biz bazı aşıları öneriyoruz. Yaşlılarda, bağışıklık yetmezliği bulunanlarda ve risk grubunda olan kişilerde bazı aşılamalarımız var. Bizim rutin olarak uyguladığımız tetanoz, difteri aşımız var. Her 10 yılda bir de yineliyoruz zaten. Yine doğurganlık çağı kadınlarda ve gebelerde özellikle tetanoz, difteri aşısını yapıyoruz. Hatta son bir yılda biz gebelerimize difteri, tetanozla beraber boğmaca komponentli aşı yapmaya başladık ki doğan bebeğimizi boğmacaya karşı koruyabilelim diye. Anne adaylarımıza grip aşılarını öneriyoruz. Sağlık personeli risk altında olabiliyor tabii, bu sürekli hastalarla temas halinde olduğu için. Bunları önerdiğimiz aşılar var. Kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısı gibi. Yaşlı kişilere önerdiğimiz pnömokok aşısı var. Grip aşısını öneriyoruz bunlara. Yine meslek grubuna göre temizlik işçilerine vesaire hepatit A'yı öneriyoruz, bunların uygulanmasını. Yine kanla teması olabilecek risk grubundaki kişilere hepatit B aşısını öneriyoruz. Seyahat aşılamalarımız var. Bunlar da yurt dışına bulaşıcı hastalık riski olan ülkelere gidecek olan kişilere Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bazı aşılar var. Gidilecek ülkeye özgü olarak bu aşılar yapılıyor ve Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı seyahat sağlığı merkezlerinde bu aşılar yapılıyor.
1: Evet. Ve baktığımız zaman tabii önümüz artık sonbahar, yazdan sonbahara doğru gidiyoruz ve grip aşısız akıllara geliyor. Özellikle kışa doğru giderken kimler mutlaka yaptırmalı acaba Sayın Hocam? Her sene çünkü konuşulan konulardan bir tanesi yine ve özellikle sonbahar ve kış itibariyle de salgınlar artabiliyor toplumda.
0: Şimdi tabii aşıyla önlenebilir. Her hastalık için biz aşıyı öneriyoruz. Grip de bunlardan bir tanesi. Yani hemofilus influenza'ya bağlı olarak gelişen enfeksiyon. Bunda daha çok sonbaharda, çünkü grip aşısı dönemsel olarak yapılan bir aşıdır. Evet. Sonbaharda, Eylül-Ekim gibi bu aşılar çıkar. Kronik hastalığı olanlara, 65 yaş ve üzeri olanlara

0: Yine 2 yaş altı bebeklerimizde de eğer belli kriterleri taşıyorsa, risk grubuysa onlara öneriyoruz. Şeker hastalığı olanlara mutlaka öneriyoruz. Astım olanlara, kronik kalp ya da bağışıklık sistemi baskılanmış olan kişilere grip aşısını öneriyoruz. Yine huzur evlerinde, bakım evlerinde, toplu olarak yaşanan yerlerde, aşılı kilolularda ve gebelerde de bu aşıyı öneriyoruz.
1: Evet. Zatürre aşısında durum nasıl? Kimlere öneriliyor?
0: Yine tabii kronik hastalığı olanlar çok önemli. 65 yaş ve üzeri yetişkinlerde, kronik hastalığı olanlarda kronik kalp hastalığı, örneğin hipertansiyonu olanlar, kronik akciğer hastalığı olanlar, yine diyabetliler çok önemli bu durumda, kanserler, radyoterapi alanlar, kronik karaciğer hastalığı olanlara da biz bu aşıyı öneriyoruz.
1: Evet. Gebelik döneminde olan insanlar için özellikle güvenle uygulanabilecek aşıları da konuşalım isterseniz. Çok hassas bir dönem çünkü.
0: Tabii. Gebelerimiz çok değerli bizim için. Uzun yıllardır difteri tetanos aşısını uyguluyoruz zaten gebelik döneminde. Eğer daha önce bu hasta difteri ve tetanoza karşı bağışıklanmadıysa gebelerimiz, mutlaka aşılarını tamamlıyoruz. Dediğim gibi son bir yıldır bu aşıların bir tanesini Tdap olarak yapıyoruz. Boğmaca komponentini de ekledik. Doğacak olan bebeğin aşılanacak dönemine kadar boğmacadan korunması için anneyi önceden aşılıyoruz. Bu şekilde hem anneyi hem bebeği korumuş oluyoruz. Kural olarak gebelik döneminde biz canlı aşı uygulamıyoruz gebelerimize. Ama difteri tetanoz aşısı yanında influenza aşısını da öneriyoruz.
1: Evet. Ve tabii tüm çocukların gelişimi aynı şekilde seyretmiyor, bebeklerde de aynı şekilde. Bağışıklık sistemi baskılanmış çocuk veya bebeklerde hangi aşılar olabiliyor, uygun kaçabiliyor?
0: Bağışıklık sistemi baskılanmış bebek çocukların aşılanması tabii biraz daha özen gösteriyor. Bu tip bebek ve çocuklarda bazı aşıların tüm topluma önerilen doz şemalarından daha fazla sayıda uygulanması gerekebiliyor. Özellikle kızamık, kızamıkçı, kaba kulak, su çiçeği, BCG gibi canlı aşılar kontraindike olabiliyor. Tabii bunun en uygunu bir uzman hekim tarafından bu çocuklarımızın hastalığının değerlendirilmesi, hastalığına göre bir aşılama şeması oluşturulmasıdır.
1: Evet. Ve tabii özellikle okulların açılmasıyla önümüzdeki süreçte şimdi çocuklar arasında, anaokullarında, ilkokullarda özellikle bağışıklık sistemini zorlayan durumlar olabiliyor. Özellikle salgın hastalıklar gibi. Ama toplum bağışıklığı da önemli bir kavram, ya da sürü bağışıklığı diğer ismiyle. Nedir ve bu gerekli midir?
0: Tabii toplum bağışıklığı aslında bir hastalığa karşı o toplumun insan sayısının fazla olmasıyla ilintili. Biz bunu tabii aşıyla sağlıyoruz. Bir toplumda aşı oranı ne kadar yüksekse toplum bağışıklığı o kadar yüksektir. Aşılama oranı yüksek olan toplumlarda aşısı eksik kalmış ya da henüz yapılmamış bireyler de korunduğu için biz bunu çok önemsiyoruz. Bunu iki şekilde sağlayabilirsiniz. Ya aşı yapabilirsiniz ya da hastalığı geçiren kişiler olabilir. Ama aşıyla önlenebilir hastalıklar için biz bunu
1: neden görülmesine yol açabilir? Bu da çok sorulan sorulardan biri. Hangi konularda tehlike altındayız
0: tabii
1: özellikle?
0: Şimdi, toplumsal bağışıklık çok önemli. Eğer bir toplumda aşılama oranları yüksekse, %95'lerin üzerindeyse aşıyla önlenebilir bulaşıcı hastalıkların görülme olasılığı çok düşer. Tabii bunların içinde en sık görüleni de bulaşıcılığı en yüksek olan kızamıktır. Eğer aşılama oranı düşerse ilk önce toplumda kızamık vakaları görmeye başlarız. Toplumsal bağışıklık yüksek olan toplumlarda bu hastalığı görmeyiz. Tabii sadece kızamık değil, bütün bu aşıyla önlenebilir hastalıklarda eğer aşılanmazsak bu hastalıkları görme ihtimalimiz yükselir.
1: Evet. Kızamığı konuştuk, peki çocuk felci aşısında durum nasıl?
0: Tabii aynı şey onun için de geçerli. Yani ben 35 yıllık doktorum, hiç çocuk felci hastası görmedim. Bu aşının başarısıdır aslında. O yüzden aşı oranlarımızı ne kadar yüksek tutar, ne kadar dikkatli davranırsak çocuklarımız da bu hastalıklar.
1: Sosyal medyada dolaşan yanlış bilgiler de vatandaşları etkileyebiliyor. Artık her türlü bilgi hızla yayılıyor, doğru ya da yanlış. En sık karşılaştığınız yanlış inanışlar neler oluyor örneğin?
0: Yani önemli olan doğru bilgiye ulaşmaktır. Sosyal bilginin doğru olduğunu

0: kabul edemeyiz. Ben özellikle aşılarla ilgili bakanlığımızın her türlü bilgi ulaşabilecek yayınları var. Online olarak da ulaşabiliyorlar zaten bu verilere. Eğer canlı olarak da bilgi almak isterse vatandaşlarımız aile hekimlerine başvurmalarını öneririm. Hem aile hekimleri hem de aile sağlığı çalışanlarından doğru bilgiyi alabilirler aşılarla ilgili.
1: Ve tabii aşıların her türlü etkisini de vatandaşların bilmesi gerekebilir. Böyle bir durumda aşı sonrası illa görülebilen etkiler olabiliyor. Aşının çalıştığına dair de aslında olumlu sinyaller olabiliyor bunlar. Hangileri sayın hocam bunlar? Aileler nasıl bilgilendirilebilir
0: şimdi
1: bu konuda?
0: Şeyden söz etmek isterim. Aşıların güvenilirliğiyle ilgili bakanlığımızın aşılarının nasıl takip edildiği, nasıl kayıt altına alındığı, aşının üretildiği andan uygulandığı ana kadar o kadar titiz bir program kapsamında bu takip ediliyor ki bütün nakil aşamaları, depolama aşamaları, kişi uygulama aşamaları, bu süre içinde maruz kaldığı sıcaklık, uygulama tekniği,
1: hepsi
0: kimler tarafından uygulandığı, hepsini çok yakından takip ediyoruz. O kadar güvenli ürünler ki bunlar. Yapıldıktan sonra da sağlık kayıtlarınıza geçiyor. 30 yıl sonra bile hangi... Tabii aşıyla ilgili... oluşabilecek yan etkiler de çok hassas olarak takip ediliyor. Ayrı bir danışma kurulumuz var. Her ilinde böyle bir danışma kurulu nedir? İşte kolda şişliktir vesaire ya da farklı bir yan etki oluştuğunda bunlar çok titizlikle değerlendiriliyor. Evet. Ama çok ender olabilecek şeyler.
1: Tabii. Ve önümüzdeki yıllarda hangi yeni aşılar hayatımıza girebilir? Bu da merakla beklediğimiz konulardan biri. Tabii çıkacak hastalıklara göre de değişmekle birlikte önümüzdeki süreçte ne gibi aşılar bizlerle birlikte olabilir?
0: Tabii bakanlığımızın bağışıklama danışma kurulu bu yeni eklenecek aşılarla ilgili sürekli toplantı düzenliyor belli periyotlarla. Ve alınan kararlar doğrultusunda biz aşılarımızı uyguluyoruz. Bizi heyecanlandıran bu yıl içindeki gelişme su çiçeği aşı sayımızın bir dozdan iki doza çıkıyor olması. Böylece görülen hasta sayılarını da daha da düşürmüş olacağız.
1: Evet. Tabii İzmir'de çocukluk çağı aşılanma oranları nasıl? Önümüzde örnek olay olarak İzmir var. Şu anda oradaki çalışmalara hakimiz. Nasıl bir oran bizlere
0: yani,
1: gösteriyor?
0: Yani ülkemizin uzun yıllara dayanan aşılama tecrübesi, işte geliştirdiği ve sürdürdüğü soğuk zincir altyapısı, sağlık çalışanlarımızın, özellikle aile hekimlerimizin özverili çalışmalarıyla İlimizde aşı oranları memnun edecek seviyede diyebiliriz.
1: Evet. Ve tabii mobil aşılama veya dezavantajlı gruplara yönelik özel uygulamalar var mı? Bu da önemli çalışmalardan biri. Çok çok önemli, özellikle dezavantajlı gruplara.
0: Sağlığı açısından sağlık hizmetine ulaşan kadar ulaşamayanlara da bizim ulaşmamız çok önemli. Özellikle mevsimlik tarım işçileri olabilir, yabancılar olabilir, ilimizde yaşayan, sağlık hizmetine çok kolay ulaşamayan kişilere de biz hizmet veriyoruz. Özellikle dönemsel tarım işçilerine yönelik çalışmalarımız var. Yabancılara hizmet vermek açısından kurduğumuz polikliniklerimiz var. İşte yabancı uyruklu polikliniklerimiz ya da göçmen sağlığı merkezlerimiz gibi. Bunların dışında tarım işçisi olarak, mevsimlik olarak gelen tarım işçilerimize yönelik de mobil hizmetlerimiz var. Bizim hem poliklinik hizmeti verebildiğimiz hem aşılama yapabildiğimiz araçlarla özellikle perifer ilçelerimizde, tarımsal alanların olduğu ilçelerimizde bu kişilere de aynı sağlık hizmetini sunuyoruz. Aşılama hizmetlerini de sunuyoruz. Aşıların kayıtlarını geçmesini ve daha sonra gittikleri ileride devam etmesini de sağlamaya çalışıyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağırlıklı olarak çocukluk çağı aşılarını konuştuk, yetişkinleri de ele aldık. Özellikle hangi hastalıklara karşı ne tür aşılarla mücadele ediliyor, onlara da değindik. Çok teşekkür ediyoruz ve tabii toplum sağlığı genel olarak hepimizin önemli. Yetişkin veya bebek, çocuk hiç fark etmiyor. Sizin tavsiyeleriniz neler olur? Özellikle şu dönemde onu da almak isteriz.
0: Şimdi sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenmeliyiz. Yapmalıyız ama Sağlık Bakanlığımızın ücretsiz olarak sunduğu, ki bu çok önemlidir, geniş bir aşılama programımız var. Hem çok güvenilir, hem çok yakından takip edilen, hem de gerçekten nitelikli bir aşılama programımız var. Aşı her çocuk için bir şanstır, bir haktır. Bunu vatandaşlarımızın sonuna kadar değerlendirmesini öneririm.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan ötürü tüm sorularımızı sorduk. Aklımızda olan, merak ettiğimiz ve önemli konulardı gerçekten, halk sağlığı açısından da.

0: çocukluk çağı aşıları. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. Sağ olun.
0: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Metin Kızılelma konuğumuzdu. Kendisiyle çocukluk çağı aşılarını ve genel aşılamayı konuştuk. Şimdi de kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer konumuz üniversite tercihleri. Bu hafta sona eriyor. Bakalım neler olacak, onları konuşacağız.

0: Ve programımızın ikinci bölümünde konuğumuz eğitmen Erhan Taş. Kendisiyle üniversite tercihlerini konuşacağız enine boyuna. Hoş geldiniz Sayın Taş. Nasılsınız? İyi günler efendim.
1: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizle dolu dolu bir sene olur dileyelim. Onlara da kolaylıklar dileyelim, başarılar dileyelim. Şimdiden onların güzel yerlere yerleşmesi, güzel tercihler yapması için biraz da konuşmak istedik açıkçası. Tabii bu seneki üniversite sınavlarını değerlendirir misiniz öncelikle?
1: Şimdi 2026 YKT'yi genel olarak değerlendirdiğimde şunlar öne çıkıyor. TYT ne çok kolaydı ne de çok zor bir sınavdı. Ancak özellikle Türkiye'nin uzun paragrafları ve süre yönetimi birçok adayın matematiğe daha az zaman ayırmasına sebep oldu. Matematikte birkaç seçici soru sıralama yetiledi. TYT içinde şunları söyleyebilirim. Özellikle sayısal alanda 2025'e göre daha ulaşılabilir bir sınav oldu. Matematikte birkaç zorlayıcı soru olsa da genel kanalı sınavın orta kolay seviyede olduğu yönündeydi. Bu nedenle üst sıralarda ciddi oynatmasına sebep oldu. Şimdi 2027 için de şöyle bir değerlendirme yapabilirim. 2027 YKS hazırlığında yalnızca konu öğrenmek yeterli olmayacak. Hız, süre yönetimi, dikkat hatalarını azaltmak ve deneme analizi yapmak her zamankinden daha önemli bir hale geldi.
0: Evet. Ve nasıl bir dağılım oldu? Oluşan tablo nasıl acaba?
1: Şimdi şöyle, ilk 10.000'de netler birbirine çok yakındı. Özellikle sayısalda 1-2 netlik fark bile binlerce sıra oynatabildi. 10.000-50.000 arasında ise en yoğun yığılmanın olduğu aralıklardan biri oldu. AYT'nin görece daha yapılabilir olması nedeniyle adaylar bu bantta sıkıştı. 50.000-150.000 arasındaysa TYT'de süre yönetimini iyi yapanlar belirgin avantaj elde etti. Burada da sıralamalar oldukça sıkıştı. 150.000 ve sonrası için ise dağılım daha normal seyretti. Net arttıkça sıralama kazanımı önceki yıllara göre biraz daha düzenli oldu. Yani genel olarak TYT ayırt edici yönüyle çıktı. AYT'de yığılma arttı. Bu yüzden birçok aday beklediğinden daha geride veya daha ileride bir sıralamayla karşılaştı. Küçük net büyük farklara sebep olabildi.
0: Evet. Ve tabii sayısalda, sözelde nasıl bir tercih dağılımı var? Bu
1: o da güzel bir soru oldu. Sayısalda en yoğun talep yine bu puan türünde olacak. Özellikle tıp, diş hekimliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım, yapay zeka, elektrik, elektronik ve savunma sanayi ile ilişkili mühendislikler çok ilgi görüyor. Sağlık bölümleri de güçlü talebini yine koruyor. Eşit ağırlıktaysa son yıllara göre ilgi biraz daha seçici hale geldi. Hukuk hala popüler ancak eskisi kadar tek başına öne çıkmıyor. Yönetim bilişim sistemleri diye bir bölüm var. O son zamanlarda çok dikkat çekmeye başladı. Yine psikoloji tabii iyi üniversitelerde, uluslararası ticaret ve e-ticarete ilişkili bölümler daha fazla ilgi çekiyor. İşletme ve iktisat ise daha çok güçlü üniversitelerde tercih ediliyor. Sözelde ise en fazla tercih edilen alanlar arasında özel eğitim öğretmenliği, son yıllarda çok yavaşta, okul öncesi öğretmenliği, gastronomi ve medya iletişim bulunuyor. Tarih, coğrafya, Türk Dil Edebiyatı gibi klasik bölümlere ilgi ise daha sınırlı oldu. Kontenjan dağılımında şu şekilde yaklaşık olarak yapıldı. Sayısalda 170.706 civarında bir kontenjan oluşturuldu. Eşit ağırlıkta 127.579 kontenjan. Sözelde 67.495 kontenjan. İlde ise 22.328 kontenjan dağılımı meydana geldi.
0: Peki adaylara baktığımız zaman hangi niteliğe sahip adaylar?
1: Bir kere tercihlerde başarılı olacak. Çünkü hala bazıları puana bakıyorlar tercih yaparken. Puan yerine sıralamaya göre tercih yapanlar daha isabetli tercihler yapmış olacaklar. İkincisi esnek tercih listesi hazırlayanlar. Yani sadece hayalindeki bölümleri değil de üst, denk ve garanti seçenekleri dengeli bir şekilde yazan adayların yerleşme ihtimali daha yüksek olacak. Yükselen alanları tercih edenler, yapay zeka, siber güvenlik, verim bilimi, veri bilimi, yazılım ve bazı sağlık alanlarına yönelen öğrenciler de hem eğitim hem istihdam açısından avantaj sağlayabilir diye düşünüyoruz. Yine bölüm yerine üniversiteyi veya üniversite yerine bölümü bilinçli seçenler her aday için doğru strateji farklı olabilir. Önemli olan adayın ilgi, yetenek ve kariyer hedefini birlikte değerlendirmek olmalı.
0: Evet ve adaylarımız için de çok önemli, konulardan biri yine tercih yaparken nelere dikkat etmeli adaylarımız.
1: Evet. Yine az önce ifade ettiğim gibi bir puan yerine başarı sıralaması esas alınması lazım. Tercihlerde en güvenilir ölçüt başarı sıralamasıdır. Puanlar yıllara göre değişebilir ancak sıralamalar daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar. İkincisi 24 tercihin tamamını değerlendirmeleri gerekiyor. Bölümleri listeye eklemek iyi olacaktır. Üçüncüsü tercih listesine aslında 5 gruba ayırmak lazım. Birincisi en yüksek hayali tercihler dediğimiz tercihler. Buradan 5 tane tercih yapabilir. İkincisi gerçekçi tercihler. Sıralamasına daha yakın olan yerler. Bunların gelme ihtimali çok yüksektir. Üçüncü tercihler de garanti tercihler. Yani sıralamasından daha kötü olan tercihleri tercih listesine almaları gerekir. Bir de yeni açılan yerler var. Oraları da tespit edip oralarında birkaç tane yer yazmaları faydalı olacaktır. Bir de düşük puanlı yani sıralaması iyi olmayan öğrenciler için kontenjanı dolmayan yerler var. Yani burada sınava girmenin bile yeterli olduğu bölümler var. İsterlerse onları da yazabilirler. Dördüncüsü sadece üniversite adına odaklanmamak lazım. Bölümün ders içeriğini, mezunların çalışma alanlarını, staj ve uygulama imkanlarını da araştırmaları gerekir. Beşincisi şehir ve yaşam koşullarını göz önünde bulundursunlar.

0: barınma, ulaşım ve yaşam maliyeti üniversite hayatını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Altıncısı, akreditasyon ve uygulama olanaklarını iyi incelesinler. Özellikle mühendislik, sağlık ve öğretmenlik programlarında bu unsurlar çok önemli avantaj sağlayabiliyor. Yedincisi, geçen yılın taban sıralarını birebir garanti olarak görmesinler. Çünkü onlar geçen yılın taban sırasıydı. Doğru. Onlar sadece bir fikir verir. Bu seneki sıralar değişebilir. Sekiz, istemediğiniz bir bölümü sırf yerleşmek için yazmayın. Bu hatayı çok fazla yapan öğrenci oluyor. Kazanmak için kazanmak mantığıyla hareket ediyorlar. Ya da gelmez belki ya da oraya kadar düşmez diyorlar. Altlara istemedikleri gitmeyecekleri yerleri yazıyorlar. İşte orası denk geliyor. Bu sefer de gitmiyorlar. Seneye tekrar sınava girdiklerinde de puanları kesiliyor. Bunlara çok fazla dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Bölümleri tercih etmemeleri ya da gitmeyecekleri yerlere gitmemeleri çok önemli.
0: O şekildeki öğrenci sayısı çok fazla oluyor her sene.
1: Evet, bu sefer kayıp çünkü 2 yıl oluyor gerçekten.
0: Aynen öyle.
1: Onu çok da doğru. Altını çize söylemek gerekiyor, aktarmak gerekiyor. Ve tabii hayatımıza giren yapay zeka kavramları var, gelişen teknoloji var. Bu açıdan baktığımızda giren bir öğrencimiz o bölümün 5-10 yıl sonra yaşayabileceğini öngörebilir mi? Bu açıdan nasıl tercihlere yansımalı bu durum? Neler yapılabilir? Çünkü bazı bölümlerin rafa kalkabileceği, özellikle artık insanlıkta bir tercihinin olmadığı, insanlığın geleceğinde bir yeri olmayacağı konuşuluyor. Bu alanlarda varlık gösteremeyecekse çocuk da tercih etmek istemez elbette. Evet. Bu konuda neler yapılabilir? Nasıl bir vizyon takip edilebilir?
0: Tabii. Şimdi en önemli hususlardan biri de belki de bu. Çünkü tercihler bugünün şartlarına göre değil, geleceğin şartlarına göre oluşturulmalı. Burada dediğiniz gibi öngörü çok önemli bir faktör. Şimdi herkes şunu düşünüyor. Bugün şunlar çok kolay atanıyor. İşte yarın bunlar daha kolay atanır şeklinde bir algı var. Aslında ülkenin şartlarına göre de hareket etmek gerekir. Mesela benim düşüncem şu, Türkiye'de ben eğitim alanında, tarım alanında çok ciddi bir reform, çok ciddi bir devrim yapılacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar çok ihtiyaç haline geldi. Mesela öğretmenlikleri kimse yazmayın diyor ama ben öğretmenliklerin geleceğinin bir yapılan devrimle, eğitim devrimiyle çok daha iyi noktalarda olabilir. Tamamen öğretmen sorununun bu ülkede ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yine tarım devrimiyle birlikte ziraat mühendislerinin tarımla ilgili 2 yıllık 4 yıllıkları çok kolay atanabileceğini düşünüyorum. Sizin yapay zeka sorunuza gelince, evet, yapay zeka birçok mesleği ortadan kaldıracak gibi aslında. Ama mesleğin kendisini ortadan kaldırmak ziyade mesleğin yapılış şeklini değiştirecek gibi geliyor bana. Çünkü mesela yapay zeka eğitimde de kullanılıyor, öğretmenler de kullanılıyor. Yapay zeka tamamen bir öğretmen olamaz ama öğretmenler yapay zekayı kullanarak öğrencilere çok güzel hizmetler verebilirler. Avukatlıkta da keza öyle. Yapay zeka avukatların çok bildiği sorulara cevap verebiliyor. Ama şimdi avukatlar da yapay zekayı kullanarak farklı durumlar, farklı meslek bilinci oluşturabiliyorlar. Yani yapay zeka insanla bence beraber gidecek gibi. Ama teknolojik anlamda, teknik anlamda, araç gelişi anlamında tabii ki bazı mühendislikler çok daha yapay zekanın kendisinin ortaya koyabileceği çalışmalar üretecekler. Yani biraz zaten belli yapay zeka, işte sistem mühendisliği, veri saklama, işte bulut teknolojisi, bunlar şu anda ön planda. Tercih yaparken bunlara dikkate almak gerekir. Ama çok önemli bir konu, az önce de söyledim. Türkiye'nin bugünkü şartlarına göre değil, belki bir yıl sonra neler olabilir, onu çok öngörmeleri gerekir. Ben mesela mesleğimin ilk yıllarında anaokul öğretmeni, çocuk gelişiminin çok kolay atanabileceğini öngörmüştüm. Tercihlerinde öğrencilere söylemiştim. Hı. Ama öğrencilerim o sene Türkçe ve sınıf öğretmenliği tercih etti, çok ataması olduğu için. Ama benim öngörüm doğru çıktı. 5-10 sene sonra her yer anaokulu okul. Bir sene çok iyi hatırlıyorum. 20 bin tane anaokul öğretmenine atanmıştı. O sınıf öğretmeni, çünkü öğretmenliği yazanlar atanamadığı için bir sene tekrar sınava hazırlandı ya da iki sene. Ama çocuk gelişim okuluncası yazanlar çok düşük bir puanla atanmışlardı. O yüzden ülkenin biraz da geleceğini, şartlarına bakarak geleceğini öngörmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Ve en büyük ikilemlerden biri de hayalimizdeki bölümle aslında o bölümün belki geçerli olmaması, ailenin istediği geçerli olan bir bölüm arasındaki ikilem. Bunu yaşayan belki binlerce, on binlerce öğrencimiz vardır diye düşünüyoruz. Onlara tabii neler tavsiye edersiniz?
0: Ya şimdi aslında anne babalara şunu söylemek lazım. Tercih döneminde çocuğunuza vereceğiniz en büyük destek, onun yerine karar vermek değil, doğru karar vermesine yardımcı olmaktır. Mesela çocuğunuzu başka öğrencilerle kıyaslamayın. Anne babalara en önemli tavsiyem bu tercih döneminde. Şu bölümü yaz, işsiz kalmasın baskısı kurmasınlar. Kendi gerçekleşmemiş hayallerini çocuklarına yüklemesinler.

0: onun ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hedeflerini mutlaka dinlesinler. Tercih dönemini bir baskı süreci olarak değil, ortak bir karar süreci olarak yaşasınlar. Burada çok güzel bir söz var aslında, anne babadan söylenebilecek. Yani, üniversiteyi siz okumayacaksınız, çocuğunuz okuyacak. Mesleği siz yapmayacaksınız, çocuğunuz yapacak. Bu nedenle en doğru tercih ailenin desteğiyle ama öğrencinin isteği doğrultusunda yapılan tercihtir. Çocuğunuza sadece bir üniversite kazandırmayı değil, mutlu olacağı bir gelecek kazandırmaya çalışın demek gerekir.
1: Evet, bu ikilemi çünkü yaşayan çok fazla aile var. Önemli olan aslında geçerliliği olan bölümleri de tercih edebilmek bir yandan. Çocuğun istediği ama geçerli olmayan bölümlerde aileler neler yapılabilir? Bu nasıl bir şekilde uygun aktarılabilir?
0: Evet, çocuk istiyor ama geçerli olmuyor. Evet. Burada tabii ki çocuğun geleceğini düşünüyorsunuz. Hani iş bulsun, geçinsin, hatta iyi bir hayat yaşasın. Çok doğru bir durum. Ama bazı öğrenciler de hani kolay atanma ya da yüksek maaş nezdinde hareket ederek hiç sevmedikleri, ilgilerinin hiç olmadığı bölümlere gidiyorlar. Onların büyük bir çoğunluğu ya okurken sevmediklerini fark ediyorlar, üniversiteyi bırakıyorlar, bölümü bırakıyorlar ya da okuduktan sonra o mesleği yapmayı başka bir mesleğe yöneliyorlar ya da o mesleği yapsalar bile çok severek yapmadıkları için kariyer yapamıyorlar. Yani ben her zaman tercihlerde öğrencinin ilgisinden yanayım, yeteneğinden yanayım. Bence kesinlikle yetenek ve ilgi neredeyse öğrenciler oraya gitmeli. Atanıp atanmama, kolay iş bulup bulmamaya çok fazla odaklanmamalı. Çünkü her mesleğe bu dünyada ihtiyaç var.
1: Evet. Yine en büyük ikilemlerden biri o da istenilen bölüm ama istenilmeyen şehir. Diğer yanda da özellikle tam tersi bunun durumu olduğunda neler yapılabilir? Evet. Bu da ikilemlerde kalınan konulardan bir tanesi.
0: Yani çok doğru. Bu hataları yapanlardan biri de bendim. Açıkçası ben şehire göre hareket ettim üniversite tercihlerimde. Aslında mesleğe göre hareket etmek gerekiyor. Çünkü elinizde yani 4 sene sonra o diploma kalıyor. Ve hayatı o diplomaya göre yaşıyorsunuz. Ne gittiğiniz şehire bir daha gidiyorsunuz ne de okuduğunuz üniversiteye bir daha gidiyorsunuz. Dört sene sonra Ankara yaşamınızdan çıkabiliyor. Mesela iş bulamadınız, memleketinize dönüyorsunuz. Ya da severek gitmediğiniz, ilginiz olmadığı bir bölüme gidiyorsunuz. Başaramıyorsunuz, memleketinize dönmek zorunda kalıyorsunuz diyelim. Bir daha Ankara'ya gitmiyorsunuz, bir daha Otlu'ya gitmiyorsunuz. Sadece 4 yıllık bir yaşam süreci. Elinizdeki diplomayla kalıyorsunuz. Ben o yüzden her zaman diplomadan yanayım. Hani almak istediğiniz diplomayı nerede olursa gidin oradan alın. İster Erzurum'udur, ister Rize olur. Tabii mühendisliklerde şunu söyleniyor. Hani atıyorum kötü bir iyi bir öğretmenliktense kötü bir mühendislik tarzında bir yaklaşım olabiliyor. Eğer başarılı olacaksın bir öğretmen ol. Yani iyi bir mühendislikten mezun olup da iş bulamayan ya da bulduğu işte tutamayan bir sürü insan var. İçten otuden mezun olup. Yani o yüzden ben sevileceği mesleği, yetenekli olduğu mesleği yapmasını çok daha fazla tercih ederim.
1: Evet. Ve bir de şöyle durumlar söz konusu olabiliyor. Öğrenci beklediğinden yüksek bir puan ya da sıralama yapıyor ve o nedenle de hiç aklında olmayan daha önce ama çok popüler belki iş garantisi olan ya da güzel bir bölüm ama hiç sevmediği bir bölümü yazabiliyor.
0: Evet.
1: Bu da yaşanıyor ne yazık ki. Bu durumda neler olur?
0: İşte tıpa gidip tıpı bırakan gerçekten Boğaziçi'nin mühendisliğe gidip onu bırakan bir sürü öğrencim oldu.
1: Evet.
0: Çünkü sevmiyor öğrenci. Derslerini sevmiyor. Ne bileyim işte oradaki şey hiçbir ilgisini çekmiyor. Ya da gerçekten bir şekilde ailesinin zoruyla bölüm mezun oluyor. Ama o işi yapmak istemiyor. Başka işlere yöneliyor. İnanın bu çok hemen hemen birçok bölümde var. Tıp da dahil olmak üzere doktorluk mezun olup doktorluk yapmayan bile insanlar var. Yani ODTÜ'den mezun olup o işi yapmayan bir sürü insanlar var. Yani Boğaziçi'den ya da İTÜ'den. Hani insanlara bunlar garip geliyor belki. Ben anlattığım zaman, söylediğim zaman tuhaf geliyor belki ama bu örnekler var. Ya hocam sevmesin de yapsın işte parasına baksın. Yani özel sektör işi ise bir kere parasına da bakamıyor. Çünkü kariyer yapamıyor. Çünkü kendini ispat edemiyor işte. Severek yapmadığı için. Ya da gerçekten bırakıyor. O yüzden ben yine az önceki gibi söyleyeceğim. Evet. İlgin ve yeteneğiniz yoksa o mesleğe gitmeyin. Hem size yazık günah hem hizmet verdiğiniz insanlara yazık günah. Siz de gülüyorsunuzdur. Mesleğini sevmeyerek yapan bir sürü öğretmen var. Sizin de okul hayatınızda görmüşsünüzdür.
1: Hı hı.
0: Ya da mesleğini sevmeyerek yapan bir sürü doktor var. Ne oluyor? İşte hizmet verdiği insanlara da faydası olmuyor çok fazla. Hatta zarar oluyor çoğu zaman. Doğru mu?
1: Evet maalesef.
0: Evet yani bunlara dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum hayat.
1: Süreçte gerçekten aile ve öğrencinin arasında bir tartışma olabiliyor. Üçüncü olarak da sizin görüşleriniz çok önem taşıyor bu danıştıklarında özellikle bu durumda.
0: Tabii doğru.
1: Siz neler yapıyorsunuz?

0: Nasıl yönlendirmeye çalışıyorsunuz bu süreçte aileleri özellikle?
1: Yani biz daha çok öğrencilerle konuyu ele alıyoruz. Öğrencilere genelde bir de değerlendirme yapıyoruz. Ben genelde öğrencinin hep yeteneğini ve ilgisini sorguluyorum. Gideceği şehri veya gideceği üniversiteden ziyade. Yani sen 20 yıl, 30 yıl bu mesleği icra edeceksin. Hangi mesleği severek yaparsın? Yani sabah uyandığında koşarak gideceğin meslek hangisi olur? Ben tercihinde de bunu bulmaya çalışıyorum açıkçası. Ama mesela öğrenci der ki bana, hocam ben tıpta da çok mutlu olurum. İşte mühendisliğe de mutlu olurum. İkisinin de yetenekli olduğunu düşünüyorum veya ilgimin olduğunu düşünüyorum. Ya orada o zaman şehir tercih edilebilir ya da üniversite tercihi yapılabilir. Şehre göre veya üniversiteye göre tercih yapılabilir. Çünkü iki bölümde severek yapabileceği bölüm. Ama az önce dediğiniz gibi öğrenci hiç sevmiyor. Ama ailesinin zoruyla oraya gönderilmek isteniyor. İşte bu çok yanlış. Ben buna çok dikkat ediyorum özellikle tercihlerde.
0: Evet, gerçekten önemli bir görev. Sizlerinki de takdir etmek lazım. Kolaylıklar dilerim tabii sizlere de. Hem öğrencinin beklentileri hem ailelerin beklentileri ve en önemlisi de gerçekçilik. Ayakları yere basan bir çalışma olması gerekiyor gerçekten. Ve bu durumda da tabii yapay zekayı dahi konuştuk bölümde, özellikle geleceğe dair nasıl şekillenecek insanlık ve hangi meslekler rafa kalkabilir, hangilerinin önü daha açık ve belki şu anda bu senede özellikle yeni açılan bölümler var. Biraz da onu sormak istiyorum. Son olarak ilk defa aramıza katılacak bölümler var. Onlar hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Yani tercih listeleri de olsun mu? Benim orada en çok dikkatimi çeken bölüm e-ticaret diye bir bölüm var. Ben artık ticaretin, hani dükkanlarda yapılan ticaretin yavaş yavaş ortadan kalkacağını, hani tamamen artık evden şeylerle, e-ticaret siteleriyle ticaretin yapılacağını düşünüyorum ve bu konuda da atamaların, devlet kademesinde atamaların olacağını düşünüyorum. Bu bölüm özellikle dikkatimi çekti. Tabii felsefe ve yapay zeka, tarih ve yapay zeka diye bölümler de var. Yine uluslararası ticaretle ilgili bölümler var. Hani genel olarak şunu söyleyeyim, bu bölümler yazılabilir. Neden? Çünkü bu bölümlerden mezun olunduğunda piyasada rakip olmayacak. Çünkü ilk mezun bu arkadaşlar olacak. Bu sene bu bölümleri tercih eden arkadaşlar olacak. Hem özel sektörde hem de devlete atamada bunların avantajları çok yüksek olacağını düşünüyorum. Yaklaşık bir 10-11 tane sanırım bir yeni bölüm var, açılan yeni bölümler var. Öğrenciler okursa bence hepsi de yazılabilir bölüm olacağını düşünüyorum yani. Özellikle yapay zeka işin içine çok sokulmuş bu yeni bölümlerde. Güzel bir seçenek olur yeni açılan yerler.
0: Evet, son yıllarda yapay zeka ile ilgili bölümlerin de sayısı artmaya başladı. İlk mezunların işi genelde biraz daha kolay olur ama sonrasında eğer fazla, haddinden fazla bir birikim olursa orada da zorlanmalar oluyor. Anaokulu örneğinden verdiğiniz gibi birkaç
1: zorlanıyor. Bak mesela çok özür dilerim, sözünüzü kestim.
0: Buyurun.
1: Mesela yaşlı bakım diye bir bölüm var. Ben geleceğin mesleklerinden biri olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de nüfus yaşlanıyor biliyorsunuz. Şimdi huzur evleri çok fazla Türkiye'de yok ama yavaş yavaş genelleşecek ve yaygınlaşacak. Ve belediyeler ve işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bunu bir hizmet, sosyal politik olarak belirleyecekler. Ya ben Türkiye'de il olsun, ilçe olsun her yerde böyle dershaneler gibi huzur evlerinin çoğalacağına inanıyorum. Bu yaşlı bakım mezunlarının çok kolay atabileceğine inanıyorum. O yüzden bunu da hani aklıma gelmişken söylemiş olayım size. İki yıllık olarak, güzel bir yıl olarak.
0: Bu da nokta atışı bir tespit oldu. Özellikle Türkiye'de de ortalama yaşam süresi bir hayli artıyor. Yalnız yaşayan yaşlıların sayısı da artıyor. Bu da yerinde bir tespit oldu. Çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınızdan ötürü. Kolaylıklar, başarılar dileyelim biz de size ve tüm öğrencilerimize. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Eğitmen Erhan Taş konuğumuzdu. İyi günler ve bugün de programın sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar, Mutfağın Sırları'ndasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün bağışıklığımızı güçlendirecek, diyabeti engelleyecek, dengeleyecek, kan akışını hızlandıracak, vücuttan iltihap atılımını kolaylaştıracak ve karaciğeri temizleyecek bir karışımdan söz etmek istiyorum. Bir olgun muzu yıkadıktan sonra kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayın. 10-15 karanfil, bir kabuk tarçın, birkaç defne yaprağı ve 1,5 litre suyu tencereye. Elde ettiğiniz suyu demlendirdikten sonra ara ara için. Evet, bu karışımın çok faydalı olduğu söyleniyor. Artık belli bir yaştan sonra gerçekten vücudumuza daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Malum şehir hayatıyla birlikte bazen besinlerle aldığımız bazı olumsuzluklar ya da kirli hava, egzoz gazıyla aldığımız bazı olumsuzlukların da vücuttan atılması için, vücudumuzun arınması için bazı tavsiyeler var. Bunlardan bir tanesi kişniş. Evet, kişniş. Kişnişi bol bol tüketmemiz öneriliyor. Peki nereden bulacağız? Kişniş kolay bulunan bir sebze değil aslında. Fakat bazı mutfaklarda bolca kullanılır. Baharatlı bir ottur. Evde yetiştirmek gayet mümkün. Ben şu an evimde saksıların dibine ektim kişnişi. Kişniş tohumunu alın, evdeki saksılayın. Bir süre sonra zaten maydanoz gibi görünümlü kişnişlerin yeşerdiğini, bitki haline geldiğini göreceksiniz. Kullanmak istediğinizde maydanoz gibi makasla kırparak kullanın. Peki nerelerde kullanabiliriz kişnişi? Her türlü salataya ilave edebileceğiniz gibi çorbalara doğrayabilirsiniz. Mesela Erzurumluların yaptığı yoğurtlu köfteli çorbaların içine kişniş otu konur. Çok da lezzet verir. İstediğiniz her türlü çorbaya, cacığa ya da benzeri şeylere kişnişi ilave ederek tüketebilirsiniz. Dediğim gibi gayet kolaydır kişniş yetiştirmek. Çok da kıymetli bir bitkidir. O istemeden vücudumuza aldığımız olumsuzlukları vücuttan arındırmak için de önemli bir bitkidir. Kavanozdaki salça ya da domates sosunun üstü küflenirse alt kısmı da kullanılmaz. Küflenmeyi önlemek için eğer salçanız metal kaplardaysa bir cam kavanoza geçin. İnce bir tabaka olacak kadar sıvı yağ ile kapatın. Fakat bazen bu da yeterli olmuyor. Kapağın iç kısmına bir kağıt havlu koyun. O şekilde kapağını örtün. Nemi emileceği için daha uzun süre küflenmeden kalabilir. Küf demişken peynirler buzdolabında bile küflenebiliyor. Peki ne yapacağız? Efendim, peynir koyduğunuz kabın içine birkaç tane pişmemiş makarna tanesi, birkaç tane de kesme şeker koyun. Bu şekilde peynirin uzun süre küflenmeden kalabildiğini göreceksiniz. Efendim, sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek bugün de hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın sırları.

Saat 3. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemiz ile bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine giden yolda tarihi bir eşik olduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, partisinin olağan kurultay takvimimizi ilan edeceğiz dedi. CHP MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Müslüm Sarı, 8 ile daha il başkanı atandığını da duyurdu. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile 15-18 yaş grubundaki suçlularla suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifi ile çocuğun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Anadolu'nun dört bir yanında çocukları sinemanın büyülü dünyasıyla buluşturan TRT Sinema Tırı bu kez rotasını Tunceli'ye çevirdi. TRT yapımı filmleri beyaz perdede izleme fırsatı bulan çocuklar doyasıya sinema keyfi yaşadı. İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Boğaz'dan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları belirlendi. İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmeler sürerken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarına devam etti. Ülkenin güneyinde Sur kentinin birçok noktasını hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. İki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yetkililer saldırganın olay yerinde ölü bulunduğunu bildirdi. Açıklamada olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Spor. Trabzonspor dünyacı ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'da sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a giden yıldız oyuncu büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı. Muhammed Salah bugün 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırladı. Temsilcimiz rakibini Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Rövanş öncesi önemli bir skor avantajı yakaladı. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralovea'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri dinlediniz.